0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan gizemli Mithras Tapınağı'nın sırrı çözüldü. Tapınağın girişindeki yazıtın çözülmesiyle yapının yaklaşık 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılar, dünya arkeolojisi açısından önemli bir keşfe imza attı. 2017 yılında gün yüzüne çıkarılan Mithras Tapınağı'nın girişindeki yazıt, bir yıl süren epigrafik ve filolojik çalışmaların ardından çözüldü. Eski Aramice ve Süryanice karakterlerle yazıldığı belirlenen kitabe, tapınağın Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline gelmesinin ardından mühürlenerek kapatıldığını ortaya koydu. Roma döneminde önemli bir sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, dünyada keşfedilen son Mithras Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan kalede bugüne kadar 15 metre yüksekliğinde sur kalıntıları, 21 metrelik gözetleme kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları, 63 su sarnıcı, yeraltı kilisesi, 400 kişilik sığınak, gizli geçitler ve Mithras inancına ait kutsal alan ortaya çıkarıldı. Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Aytaç Coşkun, yazıtın çözülmesiyle dünya arkeolojisinin uzun yıllardır yanıt aradığı önemli bir sorunun aydınlandığını söyledi. Coşkun, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Mithras inancının yasaklandığını, tapınakların ya kapatıldığını ya da kiliseye dönüştürüldüğünü belirterek, Zerzevan'daki yazıtın bu süreci yazılı olarak belgeleyen ilk örneklerden biri olduğunu ifade etti. Roma İmparatorluğu'nun özellikle milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda en yaygın inançlardan biri olan Mithras kültü daha çok askerler arasında benimseniyordu. Ancak imparatorluğun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte Mithras inancı yasaklandı. Uzmanlara göre bu süreçte birçok Mithras tapınağı ya tamamen kapatıldı ya da kiliseye dönüştürüldü. Zerzevan Kalesi'ndeki tapınaksa mühürlenerek ibadete kapatılan ve bu durumu yazılı belgeyle ortaya koyan en önemli örneklerden biri oldu. Yazıtı çözen Profesör Doktor Mehmet Sait Topraksa, kitabenin eski Aramice yazıldığını ve girişte bulunan haçla birlikte tapınağın sembolik olarak mühürlendiğini söyledi. Yazıtta kutsal haçın Tanrı adına ifadelerinin yer aldığını aktaran Toprak, bunun Mithras tapınağının resmen kapatıldığını gösterdiğini belirtti. Toprağa göre bu keşif eski Aramice yazıyla birlikte Mithras tapınağının kapatıldığını belgeleyen dünyadaki ilk arkeolojik örnek olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar keşfin yalnızca Türkiye arkeolojisi için değil, Roma tarihi, dinler tarihi ve dünya kültür mirası açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan Mithras Tapınağı'nın girişindeki 1700 yıllık yazıt çözüldü. Keşifle birlikte tapınağın Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıkarken, uzmanlar bunun dünya arkeolojisinde bir ilk olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yaz sıcakları etkisini arttırıyor. Uzmanlar aşırı sıcakların güneş çarpması, sıvı kaybı ve sıcak bitkinliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki sıcak hava dalgalarında nelere dikkat edilmeli? İşte aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili yolları. İklim değişikliği ile birlikte sıcak hava dalgaları daha sık ve daha uzun süre etkili oluyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcaklarda alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sıcak havalarda en önemli kural gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek. Vücut terleme yoluyla daha fazla sıvı kaybettiği için susamayı beklemeden düzenli su içilmesi öneriliyor. Şekerli ve kafeinli içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 11.00 ile 16 arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Bu saatlerde spor yapmak ya da ağır fiziksel aktivitelerde bulunmak güneş çarpması riskini arttırabiliyor. Mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş altında uzun süre vakit geçirilmemesi gerekiyor. Kıyafet seçimi sıcak havalarda büyük önem taşıyor. Uzmanlar açık renkli, bol kesimli, pamuklu veya keten gibi hava geçiren kumaşlardan üretilmiş giysilerin tercih edilmesini öneriyor. Geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanılması da güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlıyor. Beslenme alışkanlıklarının da sıcak havalara göre düzenlenmesi gerekiyor. Ağır ve yağlı yemekler yerine karpuz, kavun, salatalık, domates, yoğurt ve yeşil salata gibi su oranı yüksek, hafif besinlerin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar güneş koruyucu kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dışarı çıkmadan önce cilt tipine uygun güneş koruyucu sürülmesi, uzun süre dışarıda kalınacaksa belirli aralıklarla yenilenmesi öneriliyor. Dudak koruyucu ürünlerin kullanılması da tavsiye edilen önlemler arasında yer alıyor. Aşırı sıcaklarda mümkün olduğunca serin ve iyi havalandırılan ortamlarda bulunulması gerekiyor. Gündüz saatlerinde perdelerin kapalı tutulması, sabah ve akşam saatlerinde evin havalandırılması, klima ya da vantilatörün güvenli şekilde kullanılması öneriliyor. Bebekler, küçük çocuklar, 65 yaş üzerindeki bireyler, hamilelerle kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Bu kişilerin uzun süre güneş altında kalmaması ve sıvı tüketimine özellikle özen göstermesi isteniyor. Uzmanlar, güneş çarpmasının belirtilerine karşı da uyarıyor. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı ve hızlı nabız gibi belirtiler görüldüğünde kişinin vakit kaybetmeden serin bir ortama alınması ve sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyenler içinse en uygun zamanın sabah erken saatler ya da gün batımından sonraki serin saatler olduğu belirtiliyor. Yoğun güneş altında yapılan fiziksel aktivitelerin vücut ısısını arttırarak sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca sıcak havalarda uzun süre güneş altında kalınmaması, yeterli su tüketilmesi, alkol kullanımından kaçınılması, kapalı araç içinde beklenmemesi ve koyu renkli kalın kıyafetler giyilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Basit gibi görünen bu önlemler, aşırı sıcakların neden olabileceği ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar, güneş çarpması, sıcak bitkinliği ve sıvı kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak hava dalgalarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtirken, yeterli su tüketimi, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak ve serin ortamlarda bulunmak gibi basit önlemlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel başlıyor.
1: Efendim herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Haftanın böyle futbol saatinde sizlerle birlikteyiz ama bugün Dünya Kupası'nı konuşacağız, aynı teaserlerden de duyduğunuz gibi. Efendim evet, önemli bir haftadan geçiyoruz. Artık 32'ye kalan takımlar belli olmaya başladı. Birbiri ardına maçlar gelişiyor. Bu arada sevgili Selin bugün yıllık izninin bir bölümünü kullanmak için aramızda değil. Ona iyi eğlenceler ve yüzmeler diliyorum. Ben elimden geldiğince size rakamları vermeye çalışacağım. Tek başına biraz zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Şimdi maçları olabildiğince rakamlara ayrıştırmaya çalıştım ve çok farklı, çok değişik bakış açılarıyla rakamlar çıkarttım. Sizlere de bunları sunacağım. 32 turuna kalıncaya kadar, yani 48 takımdan 32'ye kalan takımların arada yaptığı üçer maç için sizlere bayağı bir bilgi toparladım. Bu bilgileri de sizlere vermeye çalışacağım. İsterseniz ilk bilgiyi şöyle başlayalım. Yani bu turnuvada bayağı bir maç yapıldı o takımlar arasında ve bütün takımlar bu maçlara katıldı. Bütün takımların istatistiklerini ben kendi içlerinde yoğurmaya çalıştım. İlk önce şuna baktım. Mesela futbolcuların aldıkları puanlar. Hani ben size her maçtan sonra futbolcuların puanlarını veriyorum ya. İşte o futbolcuların aldığı puanlar acaba nerelerde, nasıl oluştu? Özellikle de Türk milli takımının futbolcuları nasıl bir sıralamaya sahip? Yaklaşık 720 ila 740 arası futbolcu bu ilk maçlarda sahaya çıkmış ve formasını terletmiş. Bunların da tabii her biri oynadığı maç başına yaptıkları, işte defansa defansif, işte hücumsa hücum, orta saha ise pas vesaire gibi şeylerden belli puanlar aldılar. Bu puanları onlara yapay zekalar veriyor. İşte ne bileyim, belli belirlenmiş kriterler kapsamında veriliyor. Bu puanlarda sizce bizim en yüksek puan alan oyuncularımız kimler ve hangi seviyedeler? Biraz bunları da masaya yatıracağız efendim. Ben mesela şöyle bir bakıyorum. Bu puanların arasında en yüksek puanı alanlar kimlerle başlayalım isterseniz. Dünyada en yüksek puanı alanlar kimler bu şeyde. Oradan bakalım isterseniz. Mesela Erling Haaland bu 700 küsür futbolcu arasında birinci sırada. Ve 10 üzerinden 9.11 almış ilk 3 maçın sonunda. Enteresan değil mi? Erling Haaland. İki kere maçın adamı seçilmiş doğal olarak tabii ki. 9.11 puanda. Ardından onu takip eden kişi Kylian Mbappe. O da iki kez maçın adamı seçilmiş. 8.99 puan almış. Sonrasında herkesin yere göre sığdıramadığı tabii ki Messi geliyor. İki kez maçın adamı seçilmiş. O da 8.67 puan almış. Ardından Ousmane Dembele geliyor, 8.42 puanla bir kez maçın adamı seçilmiş. Çünkü Mbappe iki kere maçın adamı seçilmişti. Üç kere zaten maç yaptılar. Üçü de, şey, ikisi de burada birer en az şeyi var, maçın adamlığı var. Ardından kim geliyor? Vinicius Junior geliyor. Bir kez maçın adamı seçilmiş ve 8.17 puan almış. Onu Daniel Munoz takip ediyor. Sonra Florian Wirtz Almanya'dan onu takip ediyor 8.12 puanla. Aurélien Tchouaméni Fransa'dan 8.12 ile 7. sırada. Marcos Llorente 9. sırada 8.09 puanla İspanya'dan. Ve onu da 10. sırada Pedro Vite takip ediyor. Böyle bir şey var. İyi de peki, yani bizim Türk oyuncuları bu tablonun neresinde? Hadi gelin onları çıkartalım. Bizim en yüksek puan alan Türk oyuncumuz, tahmin edebiliyorsunuzdur mutlaka, Arda Güler efendim. Arda Güler 7.63 puanla, ki gayet yüksek bir puan, 3 puanlık bir ortalama için 7.63 puanla 62. sırada. 62. sırada 7.63 puanla. Onu 81. sıradan tabloya giren Hakan Çalhanoğlu takip ediyor 7.53 puanla. Ardından gelen Abdülkerim Bardakçı 133. sırada 700 küsur futbolcu arasında 7.36 puanla. Ardından onu 143. sırada Ferdi Kadıoğlu takip ediyor 7.32 puanla. Aralarında çok büyük bir puan farkı var ama gördüğünüz gibi oyuncuların da bayağı bir kısmı oraya yığılmış. Çünkü 0.04 puan onlara 133 ve 143. yapmış. Orkun Kökçü geliyor ardından 171. sırada 7.23 puanla. Onu işte 235. sırada Eren Elmalı, 256. sırada Zeki Çelik, 261. sırada Kenan Yıldız takip ediyor. Kenan Yıldız'ın da 7 puanı var. Peki o zaman sonlarda kim var diye bakacak olursak, yani bizim hiç mi kötü oynayan oyuncumuz yok diye bakacak olursak, olmaz mı efendim? Yani biz ilk turlarda elenmiş bir takımız, olmaz mı? Son iki sırayı size söyleyeyim. 700 küsur oyuncu arasında 645. sırada Kerem Aktürkoğlu var. 6.04 puan almış. Yani zaten şöyle, bir oyuncu maça girdiği zaman yaklaşık 6 puandan başlıyor. Yani bir oyuna girip böyle hazır olda dursa, yanından gelip geçerken top kapmış olsa, top ona çarpmış olsa yine 6 puan civarı alırdı. Kerem Aktürkoğlu 6.04 puanla 645. sırada. Onun bir üstünde 571 puanla Yunus Akgün, ya özür dilerim, 571. sırada Yunus Akgün var 6.29 puanla. Ve onun da bir üstünde 463. sırada Uğurcan Çakır var 6.55 puanla. 398. sırada Barış Alper Yılmaz var 6.69 puanla. Yani Galatasaray'ın aslında en iyi 3 oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün o son 4 sıranın 3'ünü oluşturuyor ve Fenerbahçe'nin yine büyük yıldızı Kerem Aktürkoğlu sondan 1. sırada. Merih Demiral 6.82 puanla 345. sırada, 341. sırada. Bunları da size vermiş olalım. Enteresan geldi bana. Hani o sıralamalar, acaba bütün bu oynayan insanlar arasında Türkiye neredeydi, Türk oyuncuları neredeydi diye düşünenler olursa diye sizlere bunu çıkarttım. Şimdi dün gece gerçekten saat 2.30'a kadar oturup Almanya Paraguay maçını seyrettim. Gerçekten de böyle gözlerim pörtledi ama inanılmaz bir maçtı gerçekten de. Almanya penaltılarda yenildi filan. Şimdi Almanya demişken çok enteresan bir şey çıktı karşıma. Bir benzeşme durumu çıktı. Almanya ile bir ülkenin istatistikleri neredeyse birebir aynı, ama yani bilgisayarı dahi şaşırtacak, yani o yapay zekanın ortaya çıkarttığı sonuçları şaşırtacak derecede birbirlerine benziyorlar. İnanılmaz. Peki bu hangi ülke? 40 yıl düşünseniz çıkartamazsınız. Türkiye efendim. Türkiye ile Almanya'nın istatistikleri, yani o ilk istatistikleri, ki Türkiye tur atlayamadı ama Almanya tur atladı biliyorsunuz. Ki düne kadar tur atlamıştı Almanya. Birebir aynı neredeyse. Bakın Türkiye'nin topa sahip olma istatistiği 68, %68, 65.8, Almanya'nın %65.3. Yani arada 0.5'lik bir fark var. Bu çok düşük bir fark demek. Yenilen gol Almanya'nın 5, Türkiye'nin 5. Gol beklentisi, kalesine gelen gol beklentisi Almanya'nın 3.3, Türkiye'nin 3.6. İnanılmaz yakın birbirine. Attığı golle yediği gol, daha doğrusu attığı golle yarattığı eksi arasında, gol beklentisi arasındaki fark Türkiye'nin artı 1.4, Almanya'nın artı 1.7. Maç başına top kapmalara bakalım. Türkiye 6.3, Almanya 6. Maç başına faullere bakıyoruz. İnanılır gibi değil, değil mi? Ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Maç başına faullerde Türkiye 10.3, Almanya 9, çok yakın birbirine. Top kapma ve faul uygulamasına bakıyorum. Yani şöyle, faullü top kapma, faulsüz top kapma. Yani her top kapmanın %0.61'inde Türkiye faul yapmış. 0.61 oradaki Türkiye'nin ortalaması. Almanya'nın 0.67. Yani neredeyse aynı faullü top kapma olayı. İsabetli uzun toplara varıyoruz. İşte burada Türkiye geçiyor. İsabetli uzun toplarda Türkiye 23.7 isabetli uzun topu var. Almanya'nın 13.3 uzun top isabeti var. Uzun topların peki başarı oranı yüzde kaç? %52.2 Türkiye, %52.5 Almanya. Neredeyse aynı, bakın neredeyse aynı. Bir noktada Almanya bizi geçiyor ki o da zaten onların bir üst tura yüklenmesine, yükselmesine sağladı. Bizim atılan gol sayımız 3, Almanya'nın atılan gol sayısı 10. İşte o da onları bir üst tura götürdü. Yani enteresan bir şekilde bizim teknik direktörlerimiz de benziyor. Egoları vesaireleri falan Almanya'nın teknik direktörüyle. Her iki takım da beşer gol yemiş falan, böyle benzeşiyorlar. Yani bir tek hücumda kopuyoruz. Bir de uzun toplarda kopuyoruz ama biz o uzun topları gole dönüştüremediğimiz sürece zaten uzun toplarında çok bir manası yok. Yani ceza sahası kalitesinde biz de bu gruptan çıkabilirdik gibi gözüküyor. Neredeyse aynı oynadığımız Almanya'yla. Peki dünkü maçtan sonra bu arada Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro neler söylemiş? Hemen biraz ona bakalım isterseniz. Şimdi Gustavo diyor ki onlar Avrupa'nın en üst düzey takımlarında yetişiyor. Biz ise kırmızı toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynayarak büyüdük. Bugün burada olmamızı ise çocukların antrenmanlarına götürmek için büyük fedakarlık yapan ailelerine borçluyuz. Direnmek bizim kimliğimize işlemiştir. Ya Gustavo abi biraz da yavaş, sakin ol. Yani evet biliyorum böyle şeyleri söylemek çok güzel, damakta da hoş bir tat bırakıyor ama Paraguay futbol oynamadı. Paraguay son 4 maçta futbol oynamadı. Yani ne yaptı Paraguay? Kalesine otobüs çekti, herkesin başına ikişer kişi koydu. Hepsi de çok hızlı koşan ve çok faulle oynayan adamlardı. Zerre kadar kimseye top oynatmadılar. Zerre kadar top oynatmadıkları gibi kendileri de top oynamadılar. Arada sırada bir kontratak golü, bir kornerden gelen yanlışlıkla vurulmuş bir kafa vesaireler turu geçtiler. Bir de Almanya'nın bu kadar kötü penaltı atması herhalde tarihi bir olaydır. Almanya çünkü dünya kupalarında penaltılarla hiç elenmemiş. İlk defa Almanya penaltılarla elenmiş oldu. Yani hani bunları biraz düşünelim derim ben size. Bir şu istatistikleri de verdikten sonra bir minik müzik arasına gideceğiz. Onu da ben size söylemiş olayım. Şimdiden size bu boşluğu hazırlamış olayım. Neyse. Dünya Kupası takımlarının o ilk şeyde turda 32'ye kalma mücadelesinde topa sahip olma ortalamalarını çıkarttım sizler için. Bence çok enteresan ortalamalar. Şimdi 48 tane takım var. En fazla topa sahip olma oranı %69.4 ile İspanya. İkinci sırada en fazla topa sahip olma oranı %65.9 ile İngiltere. Üçüncü sırada en fazla topa sahip olma oranı %65.9 İngiltere demiştim ya. %65.8 ile Türkiye. Evet Türkiye o ilk oynanan üçer maçın içinde en fazla topa sahip olma oranıyla %65.8 ile 3. sıradaki Amerika maçında %50'nin altında topa sahip olmuştu. Demek ki biz orada da %50-%50 yapmış olsaydık İspanya'nın da üstünde topa sahip olmuş olacaktık. Ha ne oldu? Şimdi birisi topa sahip oluyor ve bir sürü gol atıyor. Birisi topa sahip oluyor ve bir sürü puan alıyor. Biz topa sahip oluyoruz ama neye yarar? Neden? Çünkü bizim hücumumuzda hani böyle ufak tefek, minicik, ufacık tefecik bir abimiz var. Ona top gelmiyor. Gelse bile olmuyordu. O yüzden de biz elendik. Hemen daha ilk turda elendik. İlk turlarda elendik. Ama en düşük topa sahip olma oranı kimdeymiş? Onu da size söyleyeyim. Ürdün'deymiş efendim. %30.5. Topa %50'nin üstünde sahip olan takım sayısı tam takım sayısının yarısı. Yani 24 takım orada topa sahip olmuş. Genel ortalama yaklaşık %50'ymiş. Bu doğal tabii ki. Toplam gol 219'muş bu ilk turlarda. Şimdi topa sahip olma oranıyla gol arasında bir ilişki var mı diye yapay zekayla baş başa kaldık ve bunları araştırdık. Yani çok topa sahip olan çok gol atar gibi dümdüz bir sonuç çıkmıyor buradan. Buradan Monte'ye ben bunu söyleyeyim. Ya Monte'ye diyor ya, biz bir sürü topa sahip olduk yalnız. Allah Allah filan diyor ya, atar yapıyor bize. Ama öyle bir şey yok. Yani mesela Türkiye %65,8 topa sahip olmuş, 3 gol atmış. Bunun yanında Fransa bizden %10,6 daha az topa sahip olmuş. %55,2 topa sahip olmuş ve 10 gol atmış. Hollanda %60 topa sahip olmuş, 10 gol atmış. Almanya %65 topa sahip olmuş, 10 gol atmış. Yani bizde bir sorun olduğu çok belli değil mi ya? Ya gerçekten de. Bu ilk 32'ye çıkan takımların topa sahip olma oranlarına baktım. İlk 32'ye çıkan takımların topa sahip olma oranları ortalaması %56. Ve toplam golleri toplam gol sayısı 183. Ve takım başı gol ortalaması 5,7. Şimdi bize bakın, biz 3 maçta %56, 65 ile topa sahip olduk ortalamamız ve 3 gol atabildik. Yani maç başına gol ortalamamız 1. Yani biz bütün istatistiklere karşı tepki olarak doğmuşuz. Milli takımımız bütün istatistiklere tepki olarak ortaya çıkmış. Son 16'da elenen takımlara bakıyoruz. Onların topa sahip olma oranı %37,6 elenen takımların. Bakın, elenen takımlar %37,6. Yani bizim yarımız kadar. Biz onların ortalamasını muhtemelen 5-6 puan yukarı çekiyoruz. Ve 36 gol atmışlar. Ve takım başı gol 2,25'miş efendim. İşte. Yani burada hani çok enteresan şeyler var gerçekten de. Yani Türkiye %65,8 ile 3 gol atması, dediğim gibi, istatistikleri yerinden oynatıyor. Yani bir şeyler çok yanlış. Bir şeyler gerçek anlamda çok yanlış. Ama bunu Montella ya da Hacı Osmanoğlu ya da bazı futbolcular kabul etmiyorlar. Onlar hala elendiğimiz maçta 90 artı 6'da gol atınca oha falan diye seviniyorlar. İyi sevinmeler diyelim. Haydi bir müzik arasına gidelim. Ardından daha enteresan istatistikler vereceğim size.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim ben Serhat Ayan, Futbol Saati programında Dünya Kupası özel programımızı yapıyoruz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi istatistikleri kaldığımız yerden devam edelim. Enteresan bir istatistik var elimde. Savunma istatistiği biraz bu. Top kapma istatistiği. Ama öyle enteresan bir şey var ki bunun içinde. Bakın böyle siz de enteresan bulacaksınız. Maç başına top kapmaları çıkarttım. Ve buradaki birden 10'a kadar olan sıralama gerçekten de enteresan bir sıralama. Neden? Birinci sırada Yeşil Burun Adaları var. 13.7 maç başına top kapma. İkinci sırada Kura Çağ var. 13. Üçüncü sırada Amerika var. 12.7. Dördüncü sırada Fil Dişi Sahili var. 12. Onun Güney Afrika, Avusturya, Ürdün, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Ekvador takip ediyor. Enteresan değil mi? Yani en iyi top kapan takımlar aslında besin zincirinin en altındaki takımlar diyelim. Amerika'yı çıkarıp başka bir yere koyuyorum. Amerika başka türlü bir takım çünkü. Şimdi yani neden böyle oluyor? Burada hani şey var. Topu en az sahip olan takımlar en fazla top kapmaya çalışan takımlar oluyor haliyle. Mesela şimdi 13.7 Yeşilburun Adaları top kapma istatistiği var demiştim ya, adamların topla oynama istatistiği %37.2. Yani topu neredeyse görmemişler. Kura Çağ Adaları 32.5 topla oynama oranı ama 13 top kapmış. Amerika dediğim gibi burada istatistiği bozuyor. %59.9 topla oynama oranı var ve 12.7 top kapma oranı var onların. O enteresan tabii ama işte Özbekistan 38 topla oynama. Suudi Arabistan 38 toplu oynama, Ürdün 30 toplu oynama filan gibi şeyler var. Hani buradaki yüksek istatistiklerde Avusturya var %48, Güney Afrika var %47 gibi. Yani topu kullanmıyorlar ama kaybedince de agresif bir biçimde topa saldırıp topu alma durumları var. Hani bunu ben size söyleyeyim. Top kapmada ilk 10 ülkenin ortalama topa sahip olma oranı %43.9 Amerika'ya rağmen. Bakın ortalama gol oranı da 3.1. Yani az topa sahip olup az oynuyorlar. Peki şöyle söyleyeyim size. Top kapmada en dipteki takımlar kimler? Onların ortalaması kaç? Son en az top kapan son 10 takım %55.3 topa sahip olmuş. Ve %5.2 gol atmış. Yani diğerlerinden 2.1 gol fazla atmış en çok top kapanlardan.

Top kapma sıralamasında Türkiye efendim 38. sırada. En az top kapan 10. takım, 11. takım, 10. takım diyelim. 38. sırada yani. 48 takım arasında. Çünkü o da %65,8 topa sahip olmuş. Yani Türkiye'nin rakipleri Avustralya, Paraguay falan topa sahip olmaya çalışmadı ki zaten. Öyle bir durum yok yani. Ki Türkiye'nin bu maç başına top kapma 6,3'ü yükselten de son Amerika maçı olabilir bu arada. Bunu da hani özellikle söylemiş olayım. Şimdi Amerika'yı orada bir istisna olarak vermiştik. %59,9 topa sahip olan Amerika 12,7 top kapma ve 8 gol. Neden? Çünkü Amerika gerçekten de çok agresif bir şekilde topa dalıyor. Karşı presi çok iyi koyuyor. Çok ciğerli adamlar. Gerçekten de inanılmaz koşan, inanılmaz yorulmayan adamlar Amerikalılar. Bunu söylemiş olayım. İspanya mesela, İspanya'nın durumu da enteresan. İspanya'nın durumu şöyle. %69,4 topa sahip olma oranına sahip, daha önce söylemiştim bunu. Ama 9,3 top kapma oranına sahip aynı zamanda. Yani çok fazla topa sahip olduğu halde top kapma oranı da yüksek. Yani İspanya da aynı şekilde sadece topu tutmuyor ama kaybettiğinde çok hızlı kazanıyor. Çok hızlı geri kazanıyor topu. İspanya'dan alıştığımız bir özellik zaten. Hatırlarsınız, bunları da her zaman konuşmuştuk. Yani bu bir de şuna baktım ben. Şimdi topu kazanıyorsunuz da topu kazanmak için ne kadar faul yapıyorsunuz? Mesela Yeşil Burun Adaları 13,7 kez top kaptı dedim ya maç başına. Maç başına faulü de 5. Yani her 2 faulü için, 2,74 faulü için her top, özür dilerim, evet, her faul için 2 kez top kapmış. Her faule karşılık 2 kez top kapma durumu var. Mesela Fil Dişi Sahili her 1,56 faul için, top kapma için, söyleyemedim bir türlü. 1,56 yani bunun oranı. Yani Fil Dişi Sahili 12 kez top kapmış, 7,7 faul yapmış maç başına. Şimdi mesela Kuraçao, burada enteresan bir şey var. Kuraçao 13 kez top kapmış maç başına, 10 kez faul yapmış maç başına. Şimdi en fazla faullü top kapan takımlar kimlermiş diye baktığımızda karşımıza Panama çıkıyor. Yani maç başına 5,3 top kapması var ama 15 faul yapıyor maç başına. Onun bir üstünde İngiltere geliyor. Bakın çok enteresan. İngiltere 4,3 top kapıyor ama maç başına 12 faul yapıyor. 12,3 faul yapıyor. Türkiye nerede? Hadi ona bakalım. Türkiye 6,3 top kapıyor. Maç başına 10 faul yapıyor. 10,3 faul yapıyor maç başına. Bu enteresan bir durum değil mi? Yani baktığımızda en faullü oynayan, hani eskiden mahalle maçlarında ayıcılık derlerdi buna. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani şöyle 10 takıma bakalım, en fazla faullü top kapan takımlara. Panama, İngiltere, Japonya, İskoçya, İsviçre, İsveç, Gana, Çekya ve Hırvatistan efendim. Ne enteresan değil mi? En faulsüz top kapanlarda Yeşilburun, Fil Dişi Sahili, Cezayir, Kuraçao, Güney Afrika filan. Yani enteresan geldi bana. Mesela Fransa neredeyse birebir. Hollanda neredeyse birebir. Yani işte ne bileyim, hani 7,7 top kapmaya 8 faulü var mesela. Bunlar bana çok enteresan geldi istatistikler. Bunları sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi bir uzun top istatistiğine gireceğiz sizlerle. Uzun top istatistiğinin ardından tekrar bir müzik arasına gidebiliriz. Bunu da size hazırlamış olayım yine. Şimdi efendim 48 takımın ortalaması maç başına isabetli uzun topta 48 takımın ortalaması 20,2'ymiş. Uzun topta başarı oranı %44,8'miş. Ve takım başına golün 4,56 olduğunu düşünecek olursak enteresan. Peki uzun topları en başarılı oynayan, en isabetli oynayan takım kim desem 40 yıl düşünseniz bulamazsınız. Söylüyorum, Senegal. En yüksek, en çok isabetli uzun top oynayan takım Senegal'miş. Peki uzun topları en yüksek yüzdeyle karşıya gönderen takım hangisi? İspanya. %68,6.

uzun top başarı oranı. En düşük isabetli uzun top yapan kim? Almanya'ymış efendim. %13.3. Almanya'nın uzun topları çok kötü. Defans elemanlarının gerçekten top çıkarması ya da orta sahanın ileriye topla vermesi. Ah o Kimmich var ya. Neyse. Bu arada en düşük uzun top başarı oranı kimde? İşte bu da yakından tanıdığımız, dün de seyrettiğimiz Paraguay'da. Paraguay hızlı kontrataklarla çıkıyor ya. Ya onlar şöyle yapıyorlar. Topu atalım, şişirelim uzağa diyorlar. Nasıl olsa orada birisi koşar diyorlar. O boyalı saçlı arkadaşlar koşar, yakalar diyorlar, belki diyorlar. O yüzden de Paraguay'ın uzun top başarı oranı %30.1. Adamlar öyle bir defans yapıyorlar ki ileriye doğru topu şişirmiyorlar bile. Ayaklarında tutmaya çalışıyorlar. Yani bana çok enteresan geldi bunlar. Neyse, o zaman haydi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, uzun toplardan bahsediyorduk. Ben Serhat Ayan, Futbol Saati'nde sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası Özel Programı'nda uzun toplardan bahsederken, uzun topların başarı oranlarından bahsederken İspanya birinci sırada, Portekiz ikinci sırada, Senegal üçüncü sırada, Hollanda, Cezayir, İsviçre, Almanya, Arjantin, Belçika onları takip ediyor ve Türkiye uzun top başarı oranında 10. sırada, 48 takım arasında. Bu arada uzun topları atan, başarılı atan takımların en az gol atanları 5, 6, 8 diye gidiyor. 10 gol atanlar var ama uzun toplarda böyle bir başarıyla 3 gol atmada bizim ekstra başarımız. Bakın söylüyorum, ekstra başarımız. Yani uzun topları atabiliyorsunuz, orada hücumun arkasına sarkabiliyorsunuz. Orada da gidip gol atamıyorsunuz. Allah Allah. Bunun suçu kime ait acaba? Top girmemeyi seçti diyor ya buna Montella. Ah Montella ya. Mükemmelsin Montella. Yani şimdi ilk 32 ile son 16 ayrımına isterseniz bir bakalım. Uzun toplar sayısında ilk 32'ye giren takımlar 20.6'ymış ortalaması. Son 16'nın 19.4'müş. Yani böyle uzun toplarda çok büyük bir şey gerekmiyor ama ilk 32'nin uzun top başarı oranı %48'miş. Son 16'nın başarı oranı %37.7'ymiş. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Uzun topları ilk 32'deki takımlar atıyorlar, aynı sayıda atıyorlar diğer son 16'daki takımlarla. Ama onların başarısı bunları tutturabilmek. Yüksek yüzdeyle ileriye atabilmek. Ondan sonra oradan gidenlerin gol atması tabii ki. Sondaki takımlar da baştaki takımlar kadar fazla uzun top atıyorlar. Neredeyse aynı sayıda ama onların yüzdesi daha düşük. Yani neymiş? Öyle langır lungur vurmayacakmışsınız arkadaş. Langır lungur vurunca olmuyormuş. Bu arada ya bugün şey oldu, böyle bir enteresan bir iletişim çabası oldu. Bakın iletişim demiyorum, iletişim çabası diyorum. Şimdi Erman Toroğlu'yla Hacı Osmanoğlu böyle bir polemiğe girmişler. Sonra da Hacı Osmanoğlu bir iletişim alanında yapılması en yanlış şeyi yaparak onu cevaplamış, özelden cevaplamış, programında cevaplamış falan. Şimdi şöyle bir şey var, bakın ben size genel olarak bir bilgi vereyim. İletişimci bilgisi olarak bunu alın. Yıllarca büyük şirketlerde iletişim işi yapmış biri olarak alın beni. Yani Türkiye'nin en büyük, en kurumsal şirketlerinde iletişimcilik yaptım. Şimdi mesela birisi size küfür ediyorsa onun programına çıkarak sizin onları cevaplıyor olmanız size daha fazla insanın küfür etmesine neden olur. Neden? Çünkü insanlar derler ki o zaman, aa küfür edince bu adam hemen cevaplamaya geliyor. Benim programa çağırdım gelmedi, o zaman biz küfür edelim ki bizim programa gelsin. Bu sadece oradaki iletişimde yetersiz olan insanlara bir minik iletişim dersi, kursu gibi olsun diye verdim efendim. Bunu cebinizde tutun. Şimdi orada neler söylemiş bakın. Yani Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleri, şimdi rakamları falan verdim ya. Oradan bu rakamların üstüne de çok iyi gelecek bu anlattıklarım. Şimdi Fatih Terim yanlış yaptı, yüzüne söyleyeceğim demiş Hacı Osmanoğlu. Bu tavırla söyledi tabii ki, o yüzden öyle teatral okuyorum size. Terim'in açıklamalarını doğru bulmadığını söylemiş. Özel yayın yapılmasını eleştirmiş. Bu yaklaşımın gereksiz olduğunu söylemiş. Terim'le yüz yüze geldiğinde düşüncelerini doğrudan ifade edeceğini söylemiş. Montella görevine devam edecek demiş. Bravo. Gerçekten şu istatistiklerden sonra bravo. Futbolculara vaat edilen villa ve prim sistemiyle ilgili iddialara da değinmiş. Tüm sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü ifade etmiş. Oradaki villaların sit bölgesi olmadığını söylemiş. Bunların bütün izinleri zaten alınmıştı demiş. Villaları verecek misin demiş Erman Toroğlu. Hocam villaları falan deyince evet vereceğim demiş bu arada. Villaları verecek. Bu arada FIFA'dan 14 milyon dolar prim gelmiş. 2 milyon dolar da bunları üstüne eklemişler. Futbolculara, elenmiş olan futbolculara, onurları neredeyse kırılarak elenmiş olan futbolculara 16 milyon dolar prim verecekler. Bu ne demek biliyor musunuz? Ayda 20 ila 40 arası maaş alan emekliler, bu insanların kötü oynayarak, yanlış oynatılarak ve kendilerini olanca halleriyle vermeyerek o maçlara çıkmış ve insanları, bütün ülkeyi hayal kırıklığına uğratmış olan insanların burada 3 maçta aldıkları prim, 20 ila 40 bin lira arası maaş alan emeklilerin 147 yılda alacağı prim, maaş diyelim. 147 yılda bu aldıkları, bu bir ayda aldıkları primi alabilmek için 147 yıl emeklinin maaş alması gerekiyor. 1767 ay. Öyle söyleyeyim size. Peki bunu hak etmek için ne yaptılar? Çok kötü oynadılar. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer 1 milyon dolar bana da verecekseniz ben de çok kötü oynayabilirim. Gerçekten elimden geleni yaparım. Hatta o 1 milyon doları alabilmek, o villaları hak etmek için gerçekten çok kötü oynayabilirim. Onlardan daha kötü oynayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü onlar profesyonel. Kötü oynama konusunda gerçekten de yüksek yetenekleri var. Ama elimden geleni yaparım. 1 milyon dolar değilse bile hani ne bileyim ya. Ama neyse. Geçelim efendim. Gerçekten de yani gerçekten de insanı üzen veriler bunlar ya. Gerçekten de insanı çok üzen veriler. Şimdi bir kalede gol, yenilen gol beklentisi var. Yenilen gol XG diyorlar buna işte. Yedikleri golle yenilen goller arasındaki fark. Yani mesela Tunus 12 gol yemiş ama kalesinde 5.3 gol beklentisi olmuş. Yani arada 6.7'lik fark varmış yediği golle gol beklentisi arasında. Yani Tunus biraz böyle enteresan şaşalı goller yemiş. Gol olması beklenmeyen goller yemiş Tunus. Bu tabloya biraz bakalım istedim sizlerle. Burada mesela 6.7'lik farkla Tunus birinci sırada. İkinci sırada kim var? Yine Özbekistan var. 4.6. Üçüncü sırada Irak var. 3.8. Dördüncü sırada Cezayir var. 3.6. Beşinci sırada Norveç var. 3. Peki Türkiye? Türkiye nerede? Şimdi Türkiye şöyle. Türkiye 5 gol yedi. Ve Türkiye'nin kalesindeki gol beklentisi 3.6. Yani Türkiye beklenmedik goller yemiş bazı bazı. Gol değeri çok düşük goller yemiş. Gol beklenti değeri çok düşük goller yemiş Türkiye. Yani çok çok. Yani mesela burada ne var mesela? Kolombiya 1 gol yemiş ama kalesinde 2.5 gol beklentisi varmış. Bu şu demek. Yani Kolombiya'nın kalecisi o kadar iyi ki 2.5 gol atılabilecekken kendisine sadece 1 gol atılabilmiş. Ya da mesela Yeşilburun Adaları. Bak hep konuşulan o Yeşilburun Adaları. Kaç gol yemiş? 2 gol yemiş. Kalesindeki gol beklentisi kaç? 4.8. Yani 2.8'lik bir gole engel olmuş Yeşilburun Adaları'nın kalecisi. İskoçya 4 gol yemiş. 6.4 gol beklentisi varmış kalesinden. Yani burada işte iki ihtimal var takımlar için. Biz sizin için biraz onları açayım dedim. Birincisi rakipler bu takımlara karşı çok iyi bitiricilik yapmış olabilirler. İkincisi kaleci performansı, bireysel hatalar, savunma yerleşimi, şut engelleme kalitesi zayıf kalmış olabilir. Yani dediğim gibi Tunus mesela gol beklentisi vermemiş takımlara ama 12 gol yemiş. Yani orada işte bir sakatlık var. Türkiye'ye baktığımızda evet Türkiye ne yapmış? Gol beklentisinin %39 üstünde gol yemiş. Yani Türkiye tırnak içinde söylüyorum bunu, delik deşik olmuş. Çünkü 3-6 nokta yenilen gol beklentisinde turnuvanın en kötü değerlerinden biri değil ama orta bantlarda, ama yediği gol sayısı verdiği pozisyon kalitesinin üstüne çıkmış. Türkiye çok fazla pozisyon vermemiş ama verdiği pozisyonların bedelini de ağır ödemiş gibi gözüküyor burada. Yani bunu da böylece söylemiş olalım efendim. Bu arada bu konuda da Almanya ile başa baş gittiğimizi söylememe gerek yok sanırım. Efendim şimdi grup aşamasında biraz gollerin türlerine baktım. Ne olmuş da gol olmuş acaba ya? Nasıl, nerelerden gol atmışlar? Bunlara baktım. 215 tane gol olmuş 72 maçta. 72 maçta 215 gol olmuş. Bu 72 maçta 215 golün 8'i penaltıdan olmuş. 5'i direkt serbest vuruştan olmuş. 19 tanesi korner kaynaklı goller olmuş. En direkt serbest vuruştan gelen gol sayısı, yani o tabii orta yaparak gelen gol sayısı en az 3 olmuş. Şimdi şöyle enteresan bir şey var. Bakın bu bu Dünya Kupası'nın rekoru bu arada. Daha önceki Dünya Kupalarıyla karşılaştırdığımızda bu bir rekor. Taçtan gelen 6 top gol olmuş. Uzun taçlardan gelen 3 top gol olmuş. Yani gollerin %4.2'si taç bağlantılı. 9 gol taç bağlantılı. Düşünün ki 8 penaltı golü var, 9 taç bağlantılı gol var. Yani taçtan atılan goller penaltıdan atılan gollerden daha fazla. Enteresan değil mi? Serbest vuruştan atılan gollerden daha fazla. 2 katı neredeyse taçtan gelen goller. Bakın bu çok acayip bir şey. Yani bizim bu konuda da geride kaldığımızı gösteriyor. Belki önümüzdeki sene Türkiye Ligi'nde nelere dikkat etmemizi, dünya trendlerinin nereye gitmekte olduğunu da bize gösteren bir trend efendim bu. Bana çok acayip geldi. Sizlerle paylaşmazsam olmaz dedim. Şimdi gelelim bir şey, enteresan bir bakış açısına. Bu enteresan bakış açısı şu. Şunlara baktım ben sizin için. Takımların değeri bir üst tura çıkmasına nasıl etki ediyor diye baktım. Yani değerli takımlar mı yukarıya çıkıyor? Yoksa değersiz takımlar mı yukarıya çıkıyor? Ne olursa yukarıya çıkıyor. Şöyle baktığımızda evet, şimdi ilk 10 sıradaki takımları sayıyorum size takım değeri olarak. Fransa 1.52 milyar, İngiltere 1.36 milyar, İspanya 1.22 milyar, Portekiz 1 milyar, Almanya 947 milyon, Brezilya 928 milyon, Arjantin 807 milyon, Hollanda 754 milyon diye böyle aşağı doğru gidiyor. Türkiye burada 473 milyonla 13. sırada. Takım değeri milyon euro tabii ki bunlar. Şimdi ilk 12 takım Senegal'le dahil olmak üzere 478 milyona kadar giden ilk 12 takım son 32'ye kalmış. 13. Türkiye 473 milyon euroluk takım değeriyle elenmiş. Türkiye'den sonra 14. sıradan 18. sıraya kadar 368 milyona kadar ki olan takımlar yine son 2'ye kalmışlar. Arada 359 milyonluk Uruguay elenmiş. Sonra İsviçre, Kolombiya, Japonya falan bunlar yine son 32'ye kalmışlar. Hatta Kanada son 30 şeye çıktı. Nereye kadar? 28. sıraya kadar. 188 milyon euroya kadar. Yani efendim ilk 27 takımda sadece, yani takım futbol takım değeri olarak ilk 27 takımda sadece 3 takım futbol değeri olarak yüksek 3 takım son 32'ye kalamamış ve onların arasındaki de en pahalı takım biziz. Yani takım değerini heba eden takımlar sıralamasında birinci sıradayız. Yaşasın Türkiye. İşte bu da şey olarak size bileyim dedim. Ya sonra şuna baktım ben. Bakın enteresan araştırmaları öteye götürdüm biraz. Mesela takımların değerlerini 1 milyon kişiye, ülkede yaşayan 1 milyon kişiye göre baktım. Şimdi mesela Fransa 66.7 milyon nüfusu var. Takım değeri 1.52 milyar. Kişi, yani 1 milyon kişi başına takım değeri 22.8 milyon euro düşüyor. Şimdi buradan baktığımızda enteresan şeyler çıkıyor. Mesela Portekiz'in 1 milyon kişi başına düşen takım değeri 97 milyon. En yüksek onlar mesela. Norveç mesela 104 milyon. Yani 1 milyon kişi başına en yüksek takım değeri yaratan Norveç'miş. 104 milyonla. Türkiye'ye bakalım. Türkiye 1 milyon kişi başına 5.4 milyon euroluk takım çıkartmış. Yani 87.9 milyon nüfusumuz var. 473 milyonluk şeyimiz var bizim. Yani Türkiye bu takımlar arasındaki angel'ız. Yani biz normalde bu nüfusla ortalamalara bakacak olsanız en az 800-900 milyon euroluk takım olmamız gerekiyor. İstatistik bunu söylüyor. İstatistikler bunu veriyor bize. Yani bizim 400 küsür milyonluk takım olmamız için nüfusumuzun 40-50 milyonlarda olmuş olması gerekiyordu. Enteresan değil mi? Mesela bizden daha düşük takım değerleri olanlar kimler var mesela? Amerika var. Ama Amerika'nın malumunuz yani. Amerika zaten 350 milyonluk bir ülke. Yani öyle baktığımızda filan. Yani bu bunun dışında bir de şeye baktım. Gayri safi yurt içi hasılalara baktım. Acaba etki ediyor mu diye. Sonra kişi başı gayri safi yurt içi hasılaya baktım. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bakın. Takım değeri evet takımların bir üst tura geçmesi için çok önemli bir rol oynuyor. Fakat gayri safi yurt içi hasılada böyle bir şeyi göremeyebiliyoruz. Yani yüksek gayri safi yurt içi hasılası olan zengin ülkeler, vatandaşları zengin olan ülkeler çok fazla alıyor götürüyor, fakirler götüremiyor diye bir şey yok. Neden bunu kim bozuyor biliyor musunuz? Brezilya, Arjantin bozuyor. Bir de hani birazcık biz bozuyoruz. Neden? Çünkü mesela Fransa'nın gayri safi yurt kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 52 bin dolar. Mesela işte İngiltere'nin 61 bin dolar, Almanya'nın 65 bin dolar. Ondan sonra bakıyoruz Brezilya'nın ne 12 bin dolar, Arjantin'in ne 14 bin dolar. Burada ben şöyle bir bağlantı kurdum. Eğer bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası kişi başına düşükse ama takımın değeri, kadro değeri yüksekse o ülke kesinlikle son 32'ye gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer bir ülkedeki insanlar dişinden tırnağından arttırarak orada bir kadro değeri oluşturuyorlarsa o ülkenin kötü bir takım çıkartmasına imkan ve ihtimal yok. Böyle bir şey oluyor efendim. Türkiye'de bu durum 19 bin dolar bizim gayri safi kişi başı gayri safi yurt içi hasılamız ve biz elendik takımımız 473 yani burada da yine istisnayı biz oluşturuyoruz efendim. Futbol Saati programının özellikle Dünya Kupası için özel Futbol Saati programının böylece sonuna geldik. Buradan bir kez daha sevgili Selin'e mutlu bir tatil dileyelim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde teknoloji konuşmak için sizleri yine buraya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel sona erdi. Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gidiyoruz biz oraya.
2: Öyle mi?
1: Hani forvete bir sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polimimiz yok mesela, ne güzel.
3: Gerçekten acımasız bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
1: Ne diyeyim, futbol takımı nasıl oynuyor, şunu bir şeyini eleştirir misin deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
3: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani bir tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
0: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel programının tekrarını dinlediniz.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, sevgili Öznur. Öznur, iyi misin? Ne oldu sana? Evet, Öznur'a klima çarpmış hanımlar beyler. Bilmiyorduk tabii biz. Dün kendisiyle bir arada değildik. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çarpan klimayı biliyorsun değil mi? Biliyor musun? Ha, bu tependeki mi? Hala burada kendisi. Anladım. Kolay gelsin. Değişen bir şey var mı? Daha iyisin sadece. Öksürüyorsun. Anladım. Kıymetli dinleyiciler, lütfen sizler çok dikkatli olun. Karşımızda bariz bir örnek var. Klima çarpması diye bir olay. Teknik masada sevgili Özgür. Saatler olsun mu diyeyim sana Özgür? Sanki tıraş olmuş gibisin. Dönsene şöyle bir sağa sola. Ne yaptın? Kısalttırdın biraz saçlarını. Cumartesi günü sahile 2 saat geç gidip bir adama benzeyeyim dedin. Yok estağfurullah canım, öyleydin zaten yani. Ama güzel olmuş. Saatler olsun. Güzel bir tıraş olmuş. Sevgili Özgür'ün tıraşı hanımlar beyler. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güne yansıyan gelişmelere bakacağız hanımlar beyler sizlerle birlikte. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Sizlere eşlik ediyoruz. İstanbul frekansımız 97.8 değerli dinleyiciler. Twitter'da Radyo Sputnik yazarak Twitter'da takip edebilirsiniz. Telegram'da da Sputnik Türkiye yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Hem dinleyebilir hem de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınız için de WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ha. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Biz Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

bir hayal kırıklığına uğradı ki bizim İrem, bildiğiniz gibi değil yalnız ha. Hani video mu çekecekti? Ne videosu çekecekti? Dans ederken. Kimin videosunu çekecekti? Hepimizin videosunu çekecekti. Dans ederken. Ya sevgili dinleyiciler, dur kızcağızın hevesi kursağında kalmasın. Efendim? Karar verin artık. Bu şarkı mı, sonraki şarkı mı ya? Allah Allah. Efendim? Sonraki şarkı. Bundan hemen sonraki şarkı mı? Teknik masada sevgili dinleyiciler, Simge var şu anda. Şarkıları seçen isim de o. Başında bandanasıyla sevgili emekçi İrem de geldi buraya. Ha, evet, yani bir yaz moduna girmiş vaziyetteyiz sevgili kardeşim. Akif de kendini kenardan gösterdi. Böyle ağır abi selamını bize çaktı değerli dinleyiciler. Ondan sonracıma biz hepimiz buradayız, sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Sevgili Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, gelen mesajları görüyorum değerli dinleyiciler. Bir gelişme olup olmadığını soruyorsunuz. Biz tabii sürekli avukatlarıyla iletişim halinde arkadaşlarımız, konuyu yakından takip ediyorlar ve bilgilendirmelerini de buradan fırsat buldukça yapıyoruz. En kısa zamanda tabii kendisi dönecektir, gelecektir, burada olacak ve yayınlarına kaldığı yerden devam edecek. Siz özlüyorsunuz tabii, bizler de özlüyoruz. Onu seven insanlar olarak çok kıymetli bir isim, çok değerli bir gazeteci. Değerli dinleyiciler, kolay değil meslekte 35 yıl, yani az buz bir zaman değil. Onu söyleyelim, onu buradan belirtmiş olayım. Kendisi sosyal medya hesabında paylaştığı bir paylaşım nedeniyle tutuklandı değerli dinleyiciler. Onunla ilgili gelişmeler oldukça da biz buradan sizinle mutlaka paylaşacağız. Minik bir hatırlatmamız olsun. Sevgili Güçlü sabah yayınlarında, Güçlü Özgan yayında olacak sevgili Ali Çağatay gelene kadar. Bu arada minik bir şey söyleyeyim mi? Sert bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum, söylediler mi söylemediler mi? 35 yıllık bir gazeteci değerli dinleyiciler sevgili Ali Çağatay. 35 yıllık gazeteci Ali Çağatay'ın işte hem karakolda hem de adliye sürecinde kapıda olan kişi sayısını söylemeyeceğim bile değerli dinleyiciler. Ya da şöyle söyleyeyim, kimse yoktu.

0: Bu şarkının bende hatırası var. Var ya Simge, benim üzerime oynuyorsunuz söyleyeyim. Bu arada devam edelim gündemdeki başlıkları aktarmaya. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ben bunu zaten söylemiştim. Fethi Yılmaz'a bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Gece uyumadan etmeden uzun saatler sevgili dostu ve birlikte çalıştığı arkadaşı Ali Çağatay'ın her an her dakika yanındaydı. Onu da bir kez daha buradan belirtmiş olalım hanımlar beyler. Şimdi Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı oldu. Grup toplantısında askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez bir noksanlıktır açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Önce Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına, diğer açıklamalarına bakmadan evvel bu askeri hastaneler meselesi çok tartışılmıştı bu konu. Bak net söyleyeyim, açılır, askeri hastaneler açılacaktır. Önümüzdeki günlerde bekleyin, askeri hastaneler açıldı haberini büyük puntolarla duyarsınız. İşte gazeteler, bak bugünü Simge, bugünü bir kenara not et. Edemez misin? Vallahi hiç uğraşamam ya. Vallahi biriniz etsenize ya. Öznur. Ne bileyim, askeri hastanelerle ilgili demiştiniz ya diye not et. Allah'tan. Bir de var ya, hafif grip sesi var. Tamam. Yani var ya. Öznur, seni çok yoracaksak etme. Allah'tan İrem de var. Dün de alkışlıyorum, sağ olsun sevgili editörümüz, birbirlerine hepsi birbirinden kıymetli. Öznur'un yokluğunda İrem bana destek oldu, sağ olsun. Gerçekten hepsi pırlanta gibi insanlar. Çok çok güzel yürekleri var ve çok da çalışkan arkadaşlarım. Harika bir ekip çalışması var, biliyor musunuz? Ben imreniyorum onları görünce, çok mutlu oluyorum. Birbirleriyle çok iyi böyle şey halindeler, iletişim halindeler. İşler aksamıyor yani.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi açılacak, asgari hastaneler açılacak. Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yaptıysa bu, biz çünkü hep böyle oldu biliyorsunuz. Bunu her defasında söylüyorum. Sizler de şahitsiniz. Türkiye'de bir şey olmadan evvel mutlaka öncesinde ufak tefek açıklamalar gelir ama en büyük açıklama Sayın Bahçeli'den. Bak şeydi, en son neydi? Çözüm süreci meselesi, biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye dönemi, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar, sonra ne oldu? İmralı görüşmeleri başladı vesaire vesaire. Taşlar daha sonrasında yerine oturtulduğunda bak bu böyleymiş falan diyebiliyoruz. Şimdi ona gerek yok. Şimdi Sayın Bahçeli askeri hastaneler dedi mi? Dedi. Askeri hastaneler açılır. Ben size söyleyeyim, bak ne dedi? Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez dedi Sayın Bahçeli. Değerli dinleyiciler, şimdi askeri hastanelerin önemiyle ilgili bir iki cümle söylemek lazım. Şarapnel, mayın, yüksek kalibreli silah yaralanmaları gibi sivil hastanelerin uzmanı olmadığı ağır ve spesifik vakalarda hayat kurtarırlar. Sonra çalışma bölgelerine, sınır ötesine veya afet alanlarına hızla taşınabilir sahra hastaneleri kurarak en zorlu şartlarda bile kesintisiz ameliyat yapabilirler. İşte jet pilotları, havacılık tıbbı, denizaltıcılar, su altı tıbbı, kimyasal, biyolojik tehditler gibi sadece orduyu ilgilendiren özel sağlık alanlarında Ar-Ge ve tedavi üretirler. Ve cephedeki askerin arkasında güçlü bir askeri sağlık sisteminin olduğunu bilmesi savaş motivasyonunu ne yapıyor? Artırıyor. Ayrıca afet alanlarında askeri disiplin sayesinde sivil kurumlardan çok daha hızlı organize olabiliyorlar. Yani özetle askeri hastaneler önemli mi? Önemli. Bunu daha önce de söylemiş miydik? Söylemiştik. Şimdi Sayın Bahçeli askeri hastaneler açılsın diyor mu? Diyor. Peki askeri hastaneler açılır mı? Açılır. Ne güzel. Kendim soruyorum, kendim cevap veriyorum ya. Dünyanın en güzel şeyi. Hadi size bir görev. Burada mı İrem? Tamam. O zaman size bir görev arkadaşlar. 5 dakika falan da süre veriyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, size de aynı şeyi sorabilirim. Bir tane soru sorun ve sorunun cevabını verin. Soruyu da kendiniz sorun. Cevabı da kendiniz verin. Süreniz başladı. Ne? Hemen söyledi İrem, bugün güzel olmuş mu? Cevap evet dedi Simge. Düşünün, birazdan alacağım. Değerli dinleyiciler, şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına devam edelim. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın geleceği ve siyasi istikrarla ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği ve devletin bekası için sarsılmaz bir kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladığı, ittifak içinde bir çatlak veya fikir ayrılığı yaratmaya çalışan odakların çabalarının boşa çıkacağını söyledi Sayın Bahçeli. Başka ne dedi? Yeni sivil anayasa çalışmalarına değindi. Türkiye'nin prangalarından kurtulması için geniş tabanlı milli bir uzlaşıyla hazırlanacak bir anayasanın şart olduğunu ifade etti. Ya arkadaş, sürekli ama sürekli ama sürekli böyle şey, nedir o? Bir yeni anayasa, yeni bir şeyler çıkaralım. Gerçekten samimiyetle soruyorum. Bunu bizim için, hepimiz için mi yapıyorsunuz yoksa istiyorsunuz? Yoksa kendiniz için mi istiyorsunuz? Ekonomi. Başka, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ekonomik duruma değindi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Hayat pahalılığıyla mücadelede hükümetin ve ekonomi yönetiminin attığı adımları desteklediklerini söyledi. Memur, emekli ve çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine olan inancını dile getirdi Sayın Bahçeli. Emekli, başka ne vardı? Memur, başka, bir de çalışanlar. Ne? Ver benim sesim, ver. Bir şey dedi de yani tam böyle hani heyecanlanmışım, yokuşu çıkmak üzereyim böyle. Birden Simge bir şey söyleyince rampada kaldık, iyi mi? Şimdi gel de arabayı oradan kaldır. Hadi bakalım. Orada ne diyorlar? Debriyajı hafif ayağından kaldırırken gaza da hafif ne yapıyorsun? Basıyorsun. Debriyaj, hafif gaz. Neyse, baştan alıyoruz. Ne diyor Sayın Bahçeli hanımlar beyler? Diyor ki biz, diyor, emekliyi, memuru ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Doğrudur. Şimdi emekli maaşları ile ilgili bizim Melis de söylemiştir cuma günü. Söyledi mi Melis bir şeyler? Sen yoktun. Biliyorum ben, söylüyor ya, emekli maaşı şöyle olabilir, böyle olabilir falan filan konuşuyor, anlatıyor. Taş çatlasa, ki ben zannetmiyorum çatlayacağını. Ya bu gibi durumlarda çatlamıyor. 25 bini bulmaz. Özgür Erdursun'la konuştuğumuzda 23.600 falan demişti. O da olur mu bilmiyorum. En düşük emekli maaşı olarak söylüyorum bunu kıymetli dinleyiciler. Başka ne var? Sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele konusunda tavizsiz duruşun süreceğini söyledi Sayın Bahçeli. Bölgedeki jeopolitik risklere karşı Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin keseceğini ve milli çıkarlardan asla ama asla geri adım atılmayacağını söyledi. Ve Özgür Özel'in, biz binaları geride bıraktık, ya partiyi alacağız ya başka yol bulacağız şeklindeki çıkışlarını eleştirdi. Muhalefetin kendi içindeki kaos ve koltuk kavgalarını gizlemek için popülist söylemlere sığındığını iddia ediyor hanımlar beyler Devlet Bahçeli. Evet Simgeciğim, söyle bakayım. Bana Sputnik'ten bir dedikodu getirdin. Dedikodu deyin, dedikodu. Dur birazdan söyle. Birazdan söyle. Bu arada gelen mesajlarınız sevgili dinleyiciler, şöyle bir bakalım mesajlara. 0500 571 66 56. Okan abi merhaba. Şile'nin köylerindeki ve aralardaki bütün sahilleri tutmuşlar. Bunlar buraları kiralıyor mu? Her yere giriş paralı. Belediyeler ofislerinde... özür dilerim, ben gözlüğümü takayım ya. Valla görmedim çünkü onu Simge. Heh, şimdi çok güzel rahatladım. Belediyeler afişlerinde, sitelerinde... afişlerinde, sitelerinde belirlesinler ki... kime kaç TL'ye vermişler demiş dinleyicimiz. Bir Şileli olarak... Bu arada Şile demişken, Şile Belediyesi'nde gözaltılar vardı biliyorsunuz. 17 kişi gözaltına alınmıştı. 13'ü hakkında tutuklama kararı geldi. 4'ü hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. Şimdi bu sahillerle ilgili konularda daha önce benim yorumum olmuştu. Aklın yolu bir, ben ülkemizde sahillerimizin... Beach istiyor musunuz arkadaşlar? böyle şezlong menzlong para vereyim gideyim şemsiye hizmetini falan alayım bir dünya para vereyim, bu hizmeti istiyor musun Öznur'cum? İstemiyorsun. Küçük bir kısmında belki olabilir, hani isteyen belki yanında götürmeye üşenir de oradan alışveriş yapabileyim, ama orada da fahiş fiyatlar olmasın kardeşim. Bir suyu kalkıp orada 100-150 TL'lere, küçük suyu 100-150 TL'lere satmasınlar mesela. Ya da iki tane şezlong bir tane şemsiye 2000-2500 lira paralar istenmesin mesela gibi. Diyorum ya, biz evden hazırlıklı gidelim. Alalım yiyeceğimizi içeceğimizi, havlumuzu şuyumuzu buyumuzu, kumsalımıza bir güzel serilelim. Efendi efendi oturalım, denizimize girelim, ondan sonra dönelim geri gelelim daha önceki yıllarda olduğu gibi. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ben anlamıyorum. İnsanlar memnun değil. Hoş geldin Okan. Çok sesler kısılıyor bu aralar. Nasıl yükseleceğiz bakalım. Keşke İstanbul'da olsaydım demiş dinleyicimiz. Okan Bey göndermiş. İzmir'den sevgiler ve saygılar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi 7/24 alışkanlığımız oldu. Sayın Ali Çağatay'a da selamlar. Dört gözle dönmesini bekliyoruz demiş kıymetli dinleyicimiz.

Abi bence de kötü bir şey. Bence de kötü bir şey. Serkan'ın nasıl araba kullandığıyla ilgili olarak sevgili dinleyiciler. Yok geçmeyeceğim. Dalga geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Şimdi hanımlar beyler, Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Bunlara baktığımızda gerçek işsizlik %31'e yükselmiş vaziyette. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs 2026'da %8.2'de kaldı. Buna karşın potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan gerçek işsizlik oranı da %31'de yeniden tarihi zirvesine çıkmış oldu baktığımız zaman. Kıymetli dinleyiciler, kadın ve genç işsizliğinde tablonun ağırlaştığını görüyoruz. Mesela genç işsizliği artıyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre %14.8'e çıkmış. Kadınların durumuna baktığımızda %21.8 gibi bir oran görüyoruz değerli dinleyiciler. Mesela genel işsizlik oranlarında erkekler %7 iken kadınlarda bu oran %10.5'lara kadar yükselmiş vaziyette. Değerli dinleyiciler, bir de şöyle bir şey var, çalışanlarla ilgili olarak nasıl gidiyor, iş hayatı nasıl, durumlar nasıl diye sorusunu sorduğun zaman hiçbir şeyin tadı tuzu yok, cevabını alıyorsun. Kıymetli dinleyiciler, hani piyasanın nabzını, piyasanın durumunu birazcık böyle buradan bir tutmak mümkün aslına bakarsınız. Diyorlar ya, yaprak kımıldamıyor diye, hakikaten öyle. Ali Bey gazetecidir. Hem de sayıları azalan iyi bir gazetecidir. Gözümde itibarı falan düşmemiştir. Hayati Keskin göndermiş. 35 yıllık gazeteci ters kelepçeyle tutuklanıyor. Türkiye'nin bence tek elle tutulur gazetecisi, çok büyük bir değer ve herkes ölü taklidi yapıyor. Çok üzgünüm. Biz bu başımıza gelenleri fazlasıyla hak ediyoruz demiş dinleyicimiz. Hakan Bey göndermiş. Az önceki mesajı gönderen dinleyicimiz de Hayati Bey, ismini söylediğimi bilmiyorum. İzmir'den sevgiler ve saygılar demiş. Okan Bey, radyonuzu dinliyorum. Adımı söylememişim, özür dilerim. Estağfurullah, niye özür diliyorsunuz? Mine Hanım, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum size de. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli dinleyiciler, 0505-171-66-56'dan arzu ederseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizlere. Şimdi devam edelim kıymetli dinleyiciler. 3 Temmuz günü biliyorsunuz yeni memur ve emekli maaşları ÖTV'deki otomatik üfe güncellemeleri falan. Dolayısıyla iğdene dip diye her şeye bir zam oranı belli olacak. Ocak-Mayıs dönemindeki o 5 aylık kümülatif enflasyon %16.61. Şimdi biz... bugün ayın kaçı? 30'u. Yarın değil öbür gün sevgili Özgür'le birlikte burada stüdyoda olacağız. 2024 yılı sonundan itibaren başladığımız mutfak enflasyonu bölümümüzü gerçekleştireceğiz. Bakalım rakamlar sevgili Özgür'ün kaleminden nasıl dökülecek, hep birlikte göreceğiz. Ocak-Mayıs dönemindeki 5 aylık o kümülatif enflasyon %16.51 olarak kesinleşmiş durumda değerli dinleyiciler. Bu verilere baktığımız zaman yani 6 aylık enflasyon %18 civarı falan gibi görünüyor. Bu verilere göre baktığımızda memur ve emekliler için öngörülen %13.75'lik bir zam senaryosu var. En düşük memur lise mezunu 59.896 TL'den 1000 lira seyyanen bir artışın da eklenmesiyle 69.131 TL'ye, en düşük emekli memur üniversite mezunu, o da ne kadar? 71.983. En düşük memur emeklisi 30.586 TL gibi bir rakam konuşuluyor. Peki bedelli askerlik değerli dinleyiciler, 3 Temmuz'da memur maaşlarına gelecek zam oranı ne olursa olsun bedelli askerlik ücretlerine aynı oranda otomatik olarak zamlanacağını söyleyelim. Yine bunun dışında işte akaryakıt, alkol, sigara ki sağlığa zararlıdır onlar biliyorsunuz. Onlara da yine otomatik zam. İğneden ipliğe her şey değerli dinleyiciler, ama aman bizi ne etkileyecek, bizi çok da etkileyeceğini alıştık zaten yani zamlara biz. Bir de şeyi kaybettik. Fiyat algımızı kaybettik. Yani bir şey alacağız ya da bir iş yaptıracağız. Bir fiyat bekliyorsunuz, fiyat istiyorsunuz. Allah Allah diyorsunuz ya, acaba bu pahalı mı değil mi, yani ne yapmalıyım diye böyle bir ikilemde kalıyorsunuz. Bilmiyorum, bu tarz şeyleri yaşıyor musunuz? Bir usta çağırdınız diyelim, herhangi bir işten dolayı bir usta çağırıyorsunuz diyelim.

0: size bir teklif sunuyor. Diyor ki ben bu işi şu kadardan yaparım diyor. Ne yaptırsın, ne yapsın usta mesela? Taş yapsın yere. Taş yapsın. Fayans döşesin mesela. Çat diye çekip böyle bir ne bileyim 6-7 bin liralar falan işçilik. 6-7 bin lira nasıl mesela işçilik? Simge. Bakıyor ama ne bileyim ben ya, Allah Allah. Fayans diyor. 6-7 bin lira işçilik lazım diyor. Okan Aslan da deli midir nedir ya? Mesela 16 dese de ben okeyim demiş. Birazdan fayansçı arkadaşlarımız, ustalar zaten tek tek düşmeye başlarlar. Ne bileyim yani herhalde 6-7 böyle şeyler artık yevmiyeler değişti. Anlatabiliyor muyum? Fiyat algımızı o kadar yitirdik ki neyin pahalı, neyin ucuz olduğu durumunu, bir de fiyatlar birbirinden de çok farklı. Ya öyle de bir şey var. Güvenemiyoruz da artık. Güven meselesini zaten uzun yıllardır kaybettik. Mesela saç boyama diyeyim ben sana. Ne kadar oldu saç boyama? Onu da mı bilmiyorsun? Ben de zırt pırt baltayı taşa vurup duruyorum ya. Hiç anlamadığı yerlerden giriyorum mesela. Özgür, saç tıraşını kaça oldun? 300 TL'ye oldun. Bak uygun fiyat olmuş mesela. O bir de çok öyle şey, hani çok zorlayan da bir şey değil, işte değil Özgür'ün ki. Kısa sürdü değil mi böyle? 10-15 dakikada falan halletti. Mikail, sen saç tıraşı oluyor musun? Bak 600 liraya oluyor. İşte aradaki fark. Yani buradan ne anlıyoruz? Mikail kazık yiyor, Özgür gayet de ekonomik olarak bu işini çözdürüyor. Çünkü Mikail'in saçında da 600 liralık bir işten yok değerli dinleyiciler. Şeyi kaybettik. Nedir o? O hikayeyi kaybettik yani. Bilemiyoruz artık ne ucuz ne pahalı durumu, işin gerçeği değerli dinleyiciler. Şimdi Eskişehir'de maske takmıştı ve 5 kişiyi bıçaklamıştı. Bir kişi cezaevinde intihar etti değerli dinleyiciler. 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Arda Küçük Yetim 20 yaşında. Bunun görüntülerini o zaman görmüştük. Kendisi üzerindeki kamerayı açıyor ve kayda alıyor. Rastgele işte maske takıp sokaktaki insanlara saldırıp onları bıçaklamıştı. 5 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından 18 Ağustos 2024'te Eskişehir Adliyesi'nde tutuklandı Arda Küçük Yetim. Cezaevinde yaklaşık 1 yıl 10 aylık bir sürecin ardından akşam saatlerinde intihar ederek hayatına son vermiş. Olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldığını sizlere aktaralım değerli dinleyiciler. Hayırlı yayınlar Okan Bey, çok geçmiş olsun Ali Bey'e. İnşallah kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Vallahi üzülüyoruz bu olanlara demiş değerli dinleyicimiz Gül Hanım göndermiş. Ya tabii ki gazeteci gazeteciliğini yaparken, işini yaparken öyle değil mi? Yani insanların haber alma hakkı var, sizlerin haber alma hakkı var. Hepimizin görevi var, hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birilerine hakaret etmiyoruz, ondan sonra tehdit etmiyoruz. Kimsenin malında, mülkünde, şuyunda, buyunda şeyimiz yok, gözümüz yok. Ülkemizde gerçekten kıymetli gazeteciler var, değerli gazeteciler var. Bu insanların mücadelesi, haberi, gerçeği yine kamu adına, sizler adına sormak, soruşturmak, araştırmak. Yani milletvekili nerede? Mecliste çalışmalı. Milletvekili nerede? Mecliste kararları alıp, işte milletvekilleri kararları alıp bizim rahatımız, bizim huzurumuz, bizim güvenliğimiz vesaire her şey için çaba göstermeli. Ama birileri de doğruyu yanlışı görmeli, araştırmalı, sormalı, soruşturmalı. Öyle değil mi? Yapılan bir haksızlık, yapılan bir yanlış, yapılan bir şey varsa bunları da birilerinin sorması lazım değerli dinleyiciler. Şimdi bazıları diyor ki kardeşim soruluyor, yani günümüzde de soruluyor. Ya soruluyor da şimdi sorunun sorulacağı kişi önceden soruları kendisi gönderdiği zaman bir kıymeti oluyor mu? Olmuyor. Devam edelim. Özgür Özel değerli dinleyiciler, İzmir'de buluştu insanlarla. Ve Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretler vardı Özgür Özel'in. İzmir'deki il binasının açılışına katıldı, konuştu değerli dinleyiciler. Butlancılar bir elin parmakları kadar kişiyle seyahat yaparken biz çay içmeye 10 binlerle gidiyoruz dedi. Değerli dinleyiciler, geliyoruz dedi Özgür Özel. Biz binaları geride bıraktık dedi değerli dinleyiciler. Meydanlar, tarlalar, fabrikalar halkla doğrudan iç içe olduğunu söylüyor, vurguluyor Onu da aktarmış olalım sizlere kıymetli dinleyiciler. Bu arada yeni parti gelecek gibi duruyor. Yani Özgür Özel önderliğinde bir parti artık iyiden iyiye kurulacak değerli dinleyiciler. O partide de hatta birilerinin açıklamaları olmuştu. Ben orada yer alacağım diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz görevinden, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Üyeliğinden istifa etmişti. Yeni partiye katılacağını söylemişti. Önümüzdeki günlerde bunu da iyiden iyiye duyacağız değerli dinleyiciler. Simge, bir soluklandır beni, ondan sonra yolumuza tekrar devam edelim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı değerli dinleyiciler. Telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. Bir soluklanalım, tekrar burada sizlerle birlikteyiz.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Bey merhaba, size ve ekip arkadaşlarınıza çok selamlar, sizi severek dinliyorum. Duayen gazeteci Ali Baba'ya çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah tez zamanda aramıza döner. Ali Baba kutup yıldızı gibi hep doğru yönü gösteriyor demiş dinleyicimiz Ahmet Bey göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Okan Bey sizce yeni parti gelmeli mi demiş. Siz mücadele etmesi gerektiği düşünenlerden misiniz? Yani başka çare olmayınca, yapacak bir şey olmayınca değil mi? Bunu da Özgür Özel zaten aslında yeteri kadar ifade ediyor. Ya sahip çıkacağız, bir şekilde kalacağız, direneceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaya devam edeceğiz. Fakat öyle ya da böyle, öyle ya da böyle birilerinin istediği oldu mu şu ana kadar? Yeni parti kurulsa da oldu, kurulmasa da oldu. Onu görmek lazım herhalde ki siz de onu görüyorsunuzdur. Okan Bey merhaba. Bursa'dan Recep. Ben karavanı Karacabey'de belediyeye ait bir karavan parka götürdüm. Elektrik, su ve 7/24 güvenlik olmasına rağmen 650 lira fiyat var. 4 kilometre ileride özel bir karavan park var. Sadece su olmasına rağmen fiyat 750 lira. Bence belediyelerin bu tip yerleri denetlemeleri gerekiyor demiş dinleyicimiz Recep Bey göndermiş. Bence de katılıyorum size. Çok. Bu arada ben daha önce söylemiştim, karavan kamp. Gittiniz mi hiç karavan kampta, kaldınız mı Simge? Var mı içimizde karavan kampta kalan arkadaşlar? Serkan var. Karavancık çağırayım mı? Serkan var, çağırayım mı? Yok. Yok, şu anda bir karavancıya ihtiyacımız yok ama karavan kültürü özellikle pandemi döneminde falan baya bir şey oldu. Dikkat çekti, karavan satışları arttı falan. İnsanlar karavana ne yaptı? Yükseldi, gitti oradan karavanları satın aldılar. Sonra tatil, ekonomik anlamda falan tatil yapabilmek için yurt dışına gezilerde falan. Fakat şimdilerde o kadar karlı mı? Mesela karavan satışları bir ara böyle çok güzeldi. Sonradan tekrar bildiğim kadarıyla bir yavaşladığını, özellikle ikinci el karavan satışlarının arttığını gördük. Alan insanların biraz satmaya çalıştığını gördük ama karavan kültürü ve karavan kamplar ülkemizde biraz daha düzenli ve güzel olmalı bence de değerli dinleyiciler. Güzel bir şey ya valla. Düşünsene, istediğin yerdesin yani, sabah bir kalkıyorsun, hadi şuraya gideyim diyorsun, ondan sonracıma gidebiliyorsun. Bu kadar, cümle bitemedi bir türlü, ben de şey yapamadım. Efendim Simgeciğim, ufkunun ne kadar dar olduğunu fark ettin ben söyledikten sonra mı? Hı. Ne düşündün karım? Hı. Ah canım ülkem ya. İşte bak, Simge'nin bu söylediği aslında bizim Türkiye'nin özeti. Hayallerimizi nasıl daraltmışlar. Simge diyor ki, benim karavanım olsaydı şirketin önüne çekerdim, eve git gel derdi olmazdı. Burada gelir radyoda çalışır, şurada bizim radyonun olduğu binanın bahçesinde karavanım da olurdu. Hatta gider öğlenleyin biri birazcık uyurdum falan filan. Hayallerimiz böyle daraltıldı bizim, biliyor musun Simgeciğim? Böyle şey, büyük hayallerimiz olamıyor bir türlü. Ya araba alacağım diye hayal kuruyoruz, ikinci el araba hayal ediyoruz. Ev alma hayali bile yok ya artık yani. Ama bu niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şundan dolayı. Geçmişten günümüze gelen hep böyle öğretiler var. Mesela geçmişte ne derler? Aman çocuğum okusun, böyle sigortalı bir işe girsin, kendini kurtarsın. Veya insanlar şunu söylerdi. İşte elektriğimi ödeyeyim, su faturamı ödeyeyim, kiramı ödeyeyim, aman geçinecek kadar olsun yeter. Niye geçinecek kadar olsun yeter? Niye hep daha fazlasını istemiyoruz? İstemedik bugüne kadar. İstemediğimiz için de çekmedik onları, ittik. Çekmek lazım. En son ne zaman paraya güzel bir şey söyledin Simge? Söyledin mi hiçbir şey? Parayı alıp karşına. Yani parayı karşımıza alabiliyor muyuz? O da tartışılır ya, hangi para? Ya genelde böyle bu aralar dövizle ilgili, dövize de konuşmak güzel olur yani, onu söyleyeyim. Bak ben bunu daha önce söylemiştim, yapın bunu. Parayı alın. Bizim en büyük banknotumuzu alın. En büyüğünü. Tutup da böyle şey, madeni paralarla bence uğraşmayın. Boşa vakit kaybetmeye gerek yok. En büyük para birimimizi alın. Ne bileyim, biraz döviz alın, euro alın, dolar alın, bir şeyler alın. Böyle bir şekilde sizde yoksa bile birinde görürseniz 2 dakika müsaade isteyip konuşabilir miyim diye parayla bir konuşun. sevgi sözcükleri gönderin. Seni çok seviyorum. Bütün sülalenle gel bana. Akrabaları torla topla hepiniz beraber gelin bana. Bekliyorum sizi deyin. Sizi kucaklıyorum deyin. Bak bunun etkisini görürsünüz. Benden söylemesi. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Değerli dinleyiciler, burada gelen mesajlara da bakayım. Bir tane haber vereceğim de o haberi de aynı zamanda. Ülkemizde gerçek anlamda gazetecilik yapan saygın kişilerden biri Ali Bey'in başına gelenler hepimizi üzdü. En kısa sürede umarım mesleğine, radyosuna geri döner, kendisine sağlıklar diliyorum demiş. Erol Bey göndermiş. Bundan şüphemiz yok. Sevgili Erol Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu mesajınız da, bu enerjiniz de mutlaka ulaşıyordur. Zaten bu mesajların bilgileri de gidiyor kendisine. Merhabalar, Ali Ekber Ergen ben. Ali Bey'e çok geçmiş olsun diyorum. Sabahları zevkle dinliyor, bilgileniyorduk. Ülkeyi tümüyle kapatsalar, kapatsalar da rahatlasalar bari. Ben 65 yaşındayım, 12 Eylül'de gördük ama bunların yaptığı başka bir şey. Umarım tez zamanda hürriyetine kavuşur Ali Bey demiş. Değerli dinleyicimiz Ali Ekber Ergen beyefendi göndermiş. Size de selam ve sevgilerimizi gönderelim değerli dinleyicimiz. 0500-571-6656. Şimdi arkadaşlar, Mr. Beast diye bir isim var, biliyor musunuz? Duydunuz mu bunu? Mr. Beast. Acayip para var bu arkadaşta. Ya ben tanımıyorum da, o da beni tanımıyor. Keşke, bak bir de çevremizdeki, bak en yakında Öznur, en yakın çevrendeki 5 kişi en sevdiğin, en sıkı sıkı sarıldığın arkadaş anlamında 5 kişi önemliymiş, biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Yani onu mümkün mertebe zenginlerden seçmek çok önemli. Yani o skalayı yakalayabilmek, o ortalamayı tutturabilmek için falan çok önemliymiş. Tabii bunlara sahip olabilmek de ayrı bir meziyet. Şimdi Mr. Beast dediğimiz arkadaş zengin bir arkadaş. Şöyle bir şey yapmayı planlıyormuş kendisi. Enteresan şeyler yapıyor. Diyor ki marketten, gerçekten marketten çıkan birini yakalayıp tam arabasına gitmek üzere, arabasına binmek üzere marketten poşetlerle beraber çıkan, biliyor musunuz bunu? Çıkan birini yakalayıp onu bulup ona şöyle bir şey yapmayı düşünüyormuş. Diyor ki yere bir tane çember çizeceğim. O çemberin üzerinde durmasını isteyeceğim. İçinde durmasını isteyeceğim. Ne kadar yükseğe sayarsa saysın. Ne kadar 1, 2, 3, 4, 5 saymaya başlasın. Ne kadar yükseğe sayarsa o kadar para vereceğim kendisine. Ve dolar. Mesela 1 milyon dolar diyelim. 1 milyona kadar saysa ona 1 milyon dolar para vereceğim diyor. Süre yok. İstediğin kadar orada, o sadece tek şart var. Çemberin dışına çıkmayacaksın. Çemberin dışına çıktığın anda neyse en son saydığın sayı, o sayıdaki kadar, geldiğin yere kadar olan parayı ne yapacaksın? Alıp gideceksin. Kabul eder miydiniz böyle bir şeyi Simge? 3 gün falan kalırsın. Öznur, ederdin. Özgür. Yıllardan beri diyor biz Özgür, biz o eski, vallahi felsefe yapıyor. Bu Özgür'e de bir şey sorulmuyor. Şimdi arkadaşlar, herkese çok cazip geliyor bu, tamam mı? Çemberin içine girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saymaya başlarım diye düşünüyorsunuz. Bir insanın hedefinizde 1 milyon diyelim, değil mi? Çünkü adam demiş istersen diyor 1 milyona kadar çık, ben sana diyor o zaman diyor tam 1 milyon dolar para vereceğim diyor. Ne kadar dolar şu anda? Çok para. 1 milyon dolar vereceğim diyor. Bir insanın 1 milyon doları sayması, ya 1 milyon pardon, 1 milyon sayısına ulaşmasının süresi yaklaşık 40 gün. 40 gün boyunca yemeden içmeden sayamıyorsun arkadaşım. Sevgili dinleyiciler, şimdi aslına bakarsanız bu tamamen doğru. Mr. Beast de zaten bunu söylemiş. Ama işin güzel tarafı şöyle bir şey. Yani sayıyı saymaya başlıyorsun, bir süre sonra atıyorum 50 bine geliyorsun, ben 50 binde çıkıyorum, tamam bu bana yeter deyip ayrılabilirsin mesela. Ama işin enteresan yanı şu, tam 40 gün sürüyor, 1, 2, 3 diye saymaya başlıyorsunuz fakat 987.654 gibi telaffuz edilen sayıların bir tanesini söylemek yaklaşık olarak 2-3 saniye sürüyor Simgeciğim. haliyle nefes almak, uyumak, yemek, zihinsel yorgunluk falan filan dediğimiz zaman normalde, hele bir de marketten çıkmış bir tane arkadaşımız, bir tane beyefendi daha doğrusu arkadaşımız derken, ben şimdiden saymaya, abi dur bedava para vermiyoruz İsmail Erdem, ben saymaya başladım demiş. Vallahi istersen bak şöyle bir şey yapabiliriz sevgili İsmail Bey. İsmail Erdem. İsmail abi şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şu anda saat kaç? 12.54. 13.25'e kadar saysana. Kaça kadar sayacaksın? Vallahi ya. 13.25. Yapar mısın bunu bizim için? Cevap bekliyorum kendisinden. 13.25'e kadar sevgili İsmail abi. Bir şey vermiyoruz ama ha. Yani siz saymaya başladım dediniz diye yani. O kadar. Şimdi böyle bir deney değerli dinleyiciler, en can alıcı kısmı ne biliyor musunuz bu işin? Şimdi bu influencer değil, herhangi bir yarışmacı değil. Böyle alışverişten çıkmış biri, ondan sonra alışverişten çıkmış elinde torbalarla falan gidiyor. Bir anda evine dönmek üzere olan biri bir anda karşına çıkıyor ve o anda hayatın burada duruyor. Sadece say diyor birisi ve muazzam bir psikolojik şey başlıyor orada. Savaş başlıyor aslına bakarsanız. Kişi işini, ailesini, sosyal hayatını ne yapıyor? Anında terk ediyor. Çemberin içine hapsolmayı kabul ediyor. Değerli dinleyiciler. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu da var ya, bu acayip şımarıklık ya. Ya bir de böyle bir şey var ya. Para var ya. Hani zengin ya. Para ver ben de böyle oyun oynarım. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Bu ayrı sinir bozucu bir şey yani, onu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaş 1998 doğumlu bu YouTuber. Değerli dinleyiciler. Geçenlerde 500 milyon aboneyi aştı bu. YouTube'da 500 milyon aboneyi aşan ilk kişi değerli dinleyiciler. Şimdi baktığımız zaman burada önemli bir şey var. Psikolojik olarak bir şey var. Bir yarışmacı diyelim ki girdi. İçine girdi o çemberin içine. 3 gün boyunca yemedi, içmedi. Uykusundan feragat etti. Ne yaptı? 70 bine kadar saydı diyelim. Yani yaklaşık 70 bin dolar ne yapıyor? 2.4 milyon TL. 2.4 milyon TL'yi o anda cebe koydu mu koydu. Sıradan bir insan için harika bir şey ama Simge iyi dinle. Öznur iyi dinle. Bak azıcık müziği al Simge. Kritik nokta. İşin sırrı ne biliyor musun? Belli bir yere kadar sayıyorsun ya. Mesela 70 bine kadar saydın. Burada ne var? Aha 70 bin dolara aldım 2.4 milyon. Şimdi çıksam falan. Sonra diyor ki iç sesin sana diyor ki bak aynen. Bak 3 günde 70 bin dolar kazandın. 3 gün daha dişini sıkarsan 140 bin dolar kazanırsın diyor değerli dinleyiciler. O noktada artık sen hayal et bakalım ben kaç gün dayanabilirim diye. Zenginlerde bu kadar para olunca böyle bir şey yapıyorlar işte gördüğünüz üzere kıymetli dinleyiciler. Dinleyicimiz ne demiş? Hava çok sıcak, şimdiden bahaneler başladı demiş değerli dinleyicimiz. İsmail Bey ne oldu? Saymaya başladım diyordunuz. Kurudunuz kaldınız. 13.25'e duyunca hemen döndünüz baktınız saat dediniz daha 12.55 25'te orada mümkün değil abi yemezler dediniz ya İsmail Bey. Hanımlar beyler Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Bir dinleyicimiz benim hesabım demiş paylaşımları yapmış sevgili Ali Çağatay'ın. Ali Çağatay'ın o sosyal medyadaki götürülme görüntüleri çok büyük tepki gördü biliyorsunuz. Yani söyleyecek çok şey var da. Okan Bey merhaba, Ali Bey için üzgünüm. Bugün Ali Bey'e sahip çıkmayanlar yarın sıra kendilerine geldiğinde etrafında kimseyi bulamazlar. Selamlar demiş. Dinleyicimiz Faruk Polat göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Okan Bey iyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi bugünün tohumları Ekmelettin vakası ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak tanıtılırken kullanılan gel bakalım Muharrem ifadesiyle atıldı diyor. Değerli dinleyicimiz Erdal Gürsel göndermiş. Bu zenginler niye böyle demiş. Tuvalet falan ne olacak demiş. Çember işi var da yani hani insanın tuvalet ihtiyacı var değil mi? Onlara... Sevgili dinleyiciler biz bence saat başına gidelim. Çünkü bu konuyla ilgili siz tuvalet dedikten sonra Simge'den de bazı öneriler gelmeye başladı. İş başka bir noktaya gidecek. Yol yakınken biz bu işi sonlandıralım. Öyle bir para vermiyorlar. Size çemberin içinde durun diyen yok. Sayın diyen de yok. Biz sadece ülkemizde çalıştığımızın hakkını, karşılığını alalım, bize yeter. Önemli olan bu. Saat başına gideceğiz, sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak triplere bak.
0: Karay, ne olur ya, burayı alma Simge. Alma, karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar, ondan sonra madar oluyoruz ya.
3: Bu da deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet, yaptık bir şey sevgili dinleyiciler. Sonucuna katlanacağız artık, yapacak bir şey yok.
4: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş gidiyor, güneş.
0: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

dinleyiciler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Ben ve ekip arkadaşlarım, teknik masada sevgili Simge, editörüm sevgili Öznur. Sevgili arkadaşım Kemal'in masasında Mikail var. O masanın ne masası olduğunu yıllardır bilmiyorum. Ne yapıyorlar orada bilmiyorum değerli dinleyiciler. Yönetimin haberi var mı o masadan onu da bilmiyorum. Bir tek onlar biliyorlar. Orada bir tane sandalye, bir masa var. Özgür de yine ekip arkadaşımız burada. Diğer arkadaşlarım da tabii buradalar. Sevgili Akif, değerli dinleyiciler. Bütün hepsinin size selamı var. Şimdi arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Düşünme payı da veriyorum size. Sadece ve sadece bir şeyin fiyatını, istediğiniz bir şeyin fiyatını, tamam mı? Ciddi oranda atıyorum 1000 lira olan, 1000 TL olan bir şeyi 100 TL'ye düşürseler, düşüreceğiz deseler, size geleceğiz, gelip söyleseler, o ne olurdu? Düşünün bakalım. Devam edelim değerli dinleyiciler. Yunanistan, 17 yaşının altındaki çocukların elektrikli scooter kullanmalarını yasaklıyor. Yalnız Öznur böyle kaldı. Abi niye bir tane ya? Allah Allah. Hayır yani madem o kadar indirim yapıyorsun bari en azından insan. Yani Alaaddin'in bile sihirli lambadan çıkan cininde 3 tane hak veriyor ya. Okan Aslan da bir alem. Yalnız var ya o Alaaddin'in sihirli lambası da ne lamba ha. Hakikaten o cin... O cin bir olsa da 3 tane hak. Dur geleceğim. Unutmayın, bir tane ürünün, sevdiğiniz istediğiniz bir ürünün fiyatı 1000 TL'den 100 TL'ye düşecek olsun. Bu rakamı örnek olarak veriyorum. Ne olsun istersiniz? Değerli dinleyiciler, Yunanistan'da 17 yaş altındaki çocukların elektrikli scooter kullanması yasaklanıyor. Avrupa genelinde elektrikli skuterların neden olduğu kazalar var. Kaldırım işgalleri sonrası başlayan bu yasak dalgası konuştuğumuz konu. Yunanistan oldukça bir sert bir kural getiriyor. Yunanistan'da bakanlık değerli dinleyiciler üzerinde çalışıyor. Yeni trafik düzenlemeleri yapıyor. Bu arada trafik düzenlemesi deyince ülkemiz geliyor aklımıza. Biz çok güzel yaptık söyleyeyim. Cezalar falan çok güzel. Etkisi oldu yani. İnsanlar daha dikkatli davranıyorlar. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Yeni mevzuata göre orada 17 yaşının altındaki çocukların ve gençlerin elektrikli scooter kullanması tamamen yasaklanıyor. Mevcut kurallarda daha düşük olan bu yaş 17'ye çekiliyor değerli dinleyiciler. Sadece yaş değil, hız ve kask zorunluluğu da ne oluyor? Getiriliyor. Bizde böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Scooter'a binenler falan, onlarda kask, mask, özel kıyafetler falan. Bir de onlar bayağı süratli gidiyorlar değil mi arkadaşlar? Hakikaten ya böyle hani 50, 60, 70 kilometre hıza falan çıkanlar falan var o scooter'larda falan. Onlar tehlikeli yani söyleyeyim. Bizde de bilmiyorum öyle bir düzenleme gelir mi gelmez mi? Değerli dinleyiciler, ama orada böyle bir şey yok. Mesela yaşı tutan ve scooter kullanan herkes için kask takma yasal bir zorunluluk haline getiriliyor. Kasksız olanlara da ağır para cezaları verilecekmiş. Böyle bu tarz şeyleri, yaptırımları düşünüyorlar, işin gerçeği hanımlar beyler. Şimdi arkadaşlar, evet, sadece bir şeyin ücreti düşürülse, size gelseler deseler ki tek bir şeyin ücretini düşüreceğiz, ne olurdu o deseler? Simge söyle bakalım. Sorunuz var. Evet. Biz bu aldığımız şeye, evet. Aldığımız bir, ha bunlar bir de satmayı düşünüyorlar aldıkları şeyi. Şaka gibi ya. Bunlar çok fena. Aa, ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Ne yapacaksınız? Onu alıp ondan sonra ikinci elden yuvarlayacak mısınız? Şaka gibi. Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. 30 milyonluk bir arabayı kaça alacaksınız? 3000'e alacaksınız. Vay arkadaş ya. Benim demek istediğim bu değildi Simgeciğim tabii de ya. Kullandığınız ürünlerden, kullandığınız şeylerden sürekli ev ve konut mu diyorsunuz? Bir şeyin fiyatı düşecek olsa ev mi olurdu öncelik? Sen de mi aynı fikirdesin Özgür? Ev fiyatı. Yani gelseler bir şeyin fiyatını düşüreceğiz, ne olurdu deseler ve %10'lara kadar çeksek bunu alacağınız şey ev olurdu yani hepinizin. Vallahi güzel.
Bence mantıklı. Simge diyor ki barınmamız lazım diyor. Ama tabii böyle bir şeyin olması mümkün değil. Satışı da bir düşünür müsünüz? Okan Bey selamlar. Ali Çağatay gerçek bir yurtsever olarak bizlerin duygularını dile getiriyordu demiş Ahmet Talay. Sadece Öznur değil, dinleyen herkes aynı durumdayız demiş dinleyicimiz. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ya o az önce dedik ya hani neden bir tane? Neden iki tane değil, üç tane değil, değil mi? Ya ne bileyim, ağzımdan bir tane çıktı. Ondan dolayıdır. Değerli dinleyiciler, şimdi TÜBİTAK tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Bilge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka asistanı olarak devlet hizmetine giriyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş Bilge, değerli dinleyiciler, tamamen yerli, milli, güvenli bir veri altyapısı olduğu söyleniyor. Peki ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı bu yapay zekayla ne yapacak? Bakanlıklardan, kurumlardan, istihbarat birimlerinden gelen binlerce sayfalık karmaşık raporları, verileri ve istatistikleri saniyeler içinde analiz edip en rafine ve en net özetler haline getirecek. Bunu yapan insanlar varsa, yani bize de ekonomik olarak iyi bir dönüşü olacaksa, yani yaptığımız masraf anlamında bir azalma olacaksa güzel, memnuniyetle karşılayalım o zaman. Ekonomi, dış politika, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda alınacak kararların olası senaryolarını, risk analizlerini, küresel etkilerini verim madenciliği yaparak simüle edecek. Cumhurbaşkanının yapay zeka asistanı olarak hitabet metinlerini, veri kontrollerini yapabilecek, geçmiş konuşmalarla tutarlılığını denetleyecek ve resmi yazışma süreçlerini hızlandıracak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu yapay zekayı işten çıkarırlar. Yani bir süre işe alırlar. Hele bu son madde var ya, bak diyor ya, Cumhurbaşkanının yapay zeka asistanı olarak hitabet metinlerini ve veri kontrollerini yapabilecek, geçmiş konuşmalarla tutarlılığını ve resmi yazışma süreçlerini hızlandırabilecek. Bak şöyle bir haber duyabiliriz. Cumhurbaşkanının yapay zekası gözaltına alındı. Cumhurbaşkanının yapay zekası tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanının yapay zekası tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaretten diye. Yanlış veri sundu diye. Yani olacak. Bizim ülkemizde bu olabilir. Böyle Bilge'nin sonu. Adı Bilge ya. Bilge bu sefer bilemedi diye. Değerli dinleyiciler, canım ülkem benim ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, değerli dinleyiciler, kullanacağı Bilge ismindeki nedir o? Yapay zeka. Deniz Göktaş. Bu arkadaş biliyorsunuz Harbiye'de, değil mi? Geçenlerde Harbiye'de bir stand-up gösterisi yaptı. Ben tanımıyorum kendisini. Birçok insan da tanımıyor. Ama baya baya bir gülündüğünü gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nı işte Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. Nedir gösterisinde. Baya baya bir hani cesur söylemleri olduğunu gördük. İsmail Saymaz bunu duyurmuştu. Dedi ki Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatıldığını ya da başlatılacağını duydum tarzında bir söylemi olmuştu İsmail Saymaz'ın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlattı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik söylemiş olduğu sözler nedeniyle konuyla ilgili olarak Başsavcılığın açıklamasında bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma başlatılmıştır. Yurt dışına kaçtığı iddiası vardı. Bununla ilgili olarak da kendisi şöyle demiş: merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişörtle geldim demiş. Yani yurt dışında olduğunu söylemiş, geleceğini söylemiş ama ifade edelim, Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmış hanımlar beyler, onu da buradan paylaşmış olalım.
Ha akaryakıt dinleyicimiz, hani bir şeyin ücreti inecek olsa Gürdal Bey akaryakıt. Çok kilit bir nokta biliyor musunuz? Akaryakıt fiyatı normale dönerse diğer fiyatlar da normale döner mi Özgür? Normalde döner mi? Bizim ülkemiz için söylemiyorum. Heh, onu söylüyorum sana. Şimdi akaryakıt gerçekten kilit bir nokta ya. Hani akaryakıta zam geldi, akaryakıta zam geldi denildiği zaman bizim sanki pompaya gidip pompada gördüğümüz fiyat algısı var. Abi öyle değil. Markete gidip markette gördüğün bütün fiyatlar aslına bakarsan o akaryakıtla etkileniyor. Sadece market anlamında düşünme. Yani teknoloji market, gıda marketi, şu bu, aklına hayaline gelen her şey. Bir petrolün kendisinin dönüştürüldüğü, kullanıldığı yerler var. Bir de işte o lojistik dediğimiz, değerli dinleyiciler değil mi? O nokta var akaryakıt anlamında. Yani Gürdal Bey acayip güzel bir şey söyledi. Fakat Özgür'e de sordum, dedim ki akaryakıt bizim ülkemizde değil. Akaryakıt normalde fiyatı düşecek olsa her şeyi etkiler, düşer. Ama Türkiye için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil işin gerçeği. Olur mu olur yapay zeka tutuklama. Yok ya, ev hapsi verirler demiş dinleyicimiz. Birsen Hanım göndermiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bak olmaz olmaz demeyin. Bizim ülkemizde böyle bir şey yaşanır mı? Yaşanır. Ben hani böyle bir şey gerçekleşebilir. Yönlendiren kişi de olabilir ayrı mesele ama komik değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, onun kızının karıştığı bir kaza vardı. Bu kazada Beykoz'da gerçekleşmişti bu kaza. Yoğun eleştiri almıştı biliyorsunuz. İşte adalet, yargı, değil mi? Bunlar hep tartıştığımız konular. Neden bir kişinin ölümüne neden olan bu kişi tutuklanmıyor, ceza almıyor söylemleri olmuştu hatırlarsanız. Kızılay eski başkanı Kerem Kınık. Hatırlamayanlar olur Kerem Kınık'ı. Kızılay'ın eski başkanı. Hani Allah kimdi Kerem Kınık, kimdi Kızılay'da, hangi dönem Kızılay'ın başkanıydı falan diye hani hatırlamakta güçlük çekerseniz değerli dinleyiciler. Çadır dersem mesela hatırlarsınız. Mesela bir insana öyle bir hale geldi ki çadır dediğinizde isminize Kerem Kınık, aklınıza Kerem Kınık ismi gelebilir. Deprem döneminde Kızılay çadırlarının satılması haberiyle gündeme gelmişti. Özrü kabahatinden büyük. Açıklaması daha da beterdi değerli dinleyiciler, ama o günleri unutmadık, unutmayacağız da. Kızı Fatma Zehra Kınık değerli dinleyiciler bir süredir cezaevinde olduğu açıklanmış. 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. İstanbul'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından açılan davada mahkeme Fatma Zehra Kınık Demir'i taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargıladı. Yargılama sonucunda sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme Demir'in ehliyetini belirli bir süreyle el konulmasına hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği bu hapis cezası kararı üst mahkeme tarafından incelenerek hukuka uygun bulundu. Ceza kesinleşti. Cezanın kesinleşmesinin ardından yasal prosedürler işletildi. Fatma Zehra Kınık Demir cezasının infazı için cezaevine gönderilmiş. Eski başkan Kerem Kınık da üzüntü duyduklarını söylemiş. Hayatını kaybeden gencin ailesinin acılarını paylaştıklarını falan söylemiş değerli dinleyiciler. Maalesef özür dilerim, trafikte hep konuşuyoruz. Trafik kurallarına uymayan insanlar, alkollü ve uyuşturucu almış şekilde araca binen insanlar, kurallara uymayıp dışarıdaki insanların hayatını elinden alanlar, insanları öldürenler, daha sonrasında mahkeme köşelerinde o hayatını kaybedenlerin yakınları adalet arayışına giriyorlar değerli dinleyiciler. Ne oluyor? Yakınınız hayatını kaybediyor, Allah korusun, evlerden uzak diyelim. Yakınınız hayatını kaybediyor. Siz sırf biraz ceza alsın diye ne yapıyorsunuz? Adalet arayışı içerisine giriyorsunuz. Ülkemizde en çok ihtiyacımız olan şey ne? Şeylerden biri ne daha doğrusu? Öyle söyleyelim. Bir tanesi adalet herhalde. Var mı? Caner, ülkemizde ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesini söyle. Açsana mikrofonu Özgür. Adalet haricinde söyle.
Adalet, çünkü Caner de adalet dedi, kesinlikle adalet. Adalet haricinde bir şey söyle. Biraz ekonomi, az bir şey. Çok zor durumda değiliz. Acıcık ekonomi. Özgür, ülkemizde acil ihtiyacımız olan şeylerden bir şey söyle. Ekonomi, Öznur. Özgürlük, vay be işte bu canlarım benim. İyi yayınlar Okan Bey. Ali Bey'in Sputnik Radyo'ya her gün yayınlanan bir mesajı vardı. Tasavvuftaki ilk öğreti kırmamayı öğrenmektir. Ama son öğreti de kırılmamayı öğrenmektir. Benim hayatımda uygulamaya başladım. Ben hayatımda uygulamaya başladım. Muhteşem bir duygu demiş. Kendisi için duacıyız. Bir an önce programlarına başlar inşallah demiş. Yüksel. Yüksel Bey galiba değil mi? Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum size. Kıymetli dinleyicimiz, çok değerli dinleyicimiz, sağ olunuz, var olunuz. Ne güzel söylemiş değil mi? Sevgili Ali Çağatay. Buradan hepinizin selamlarını iletiyorum. Merak etmeyin değerli dinleyiciler, selamlarınızı da iletiyoruz. En kısa zamanda kendisi yayınlarında olacak. 2017 yılında bir 2017 yılında Venezuela'da bir hayvan koruma derneği tarafından kötü muameleye uğrayan ve aç bırakılan Tsunami isminde bir köpek ülkede meydana gelen depremde enkaz altından tam 12 kişiyi sağ kurtarmış, biliyor musunuz? Dün akşam bir tane video düştü karşıma. Türkiye'den bir video. Ne zaman çekilmiş? Herhalde doğuda bir yerde çekilmiş. Ülkemizin doğu bölgesinde bir yerde çekilmiş. Çünkü videoda konuşan kişinin hani şivesinden anladığım kadarıyla. Büyük bir köpek. Sokak köpeği. Böyle köylük bir yer belli ki. Ama üzerindeki tüyleri falan biraz dökülmüş. Kangal tarzı bir köpek ama daha küçük. Bir şey söyleyeyim mi size? Videoda, videoyu çeken kişi, telefonu açmış videoyu çeken kişi köpeğin alnına, ya şöyle başına sadece minik bir dokunuyor değerli dinleyiciler. Minicik bir dokunuyor. Aman Allah'ım, o köpeğin o ayaklara sarılması, onu bırakmak istememesi öyle içimizi acıtan, öyle içimi yakan, öyle beni etkileyen bir şey oldu ki. Sadece ve sadece tek istedikleri şey sevgi, o kadar. Bakın, mamayı önce düşünmüyorlar, suyu önce düşünmüyorlar. Ama gerçekten onlar sadece ve sadece, onlar sadece ve sadece öncelikli olarak sevgiyi düşünüyorlar. Sizin onları sevmenizi düşünüyorlar. O kadar, başka bir şey düşünmüyorlar. Başını bir kere okşadığınızda, bir kere sevdiğinizde sizleri bırakmak istemiyorlar. Benim dün akşam gördüğüm video gibi. Ayaklarına sarılan bir köpeği görüyorum değerli dinleyiciler. Sokak hayvanları için mücadele eden insanlar var. Onların önünde saygıyla eğiliyorum ama saygıyla eğilmek yetmez. Elbette ki bir şeyler yapmak, onlara destek olmak gerekir. Nasıl destek olursunuz? Mama alırsınız, destek olursunuz. Onların yanına katılırsınız, destek olursunuz. En azından onların sosyal medya paylaşımlarını çoğaltır, destek olursunuz. Bir şekilde destek olursunuz. Bunlardan bir tanesi de benim sevgili baldızım ve bacanağım Şule ve Uğur. Onlar da sokak hayvanları için gerçekten çok ciddi mücadele ediyorlar, emek veriyorlar, bıkmadan, usanmadan, yaz kış demeden gidiyorlar, onların mamalarını özellikle hazırlıyorlar, veriyorlar, onları seviyorlar. Durumu kötü olanlar varsa durumu kötü olanları alıp bir şekilde veteriner kontrolüne götürmeye çalışıyorlar, sahiplendirmeye çalışıyorlar, sosyal medyalarını kullanıyorlar. Ya yeri geliyor ihtiyacı olan hayvanlar için, kedi ya da köpek fark etmez, ihtiyacı olan sokak hayvanları için hani ekonomik olarak kendileri bile zor duruma düşüp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Helal olsun diyorum. Onlar gibi insanların sayısının yine az olmadığını söyleyeyim ama onlarla birlikte olmak, hareket etmek lazım. Tabii onların en önemlisi sesine kulak vermek lazım. Onları bir dinlemek lazım. Bugün hayvanların, sokak hayvanlarının sevilmediğini, nefret edildiğini bazı çevreler tarafından görüyoruz. Onların yaşam alanlarından sökülüp alındığına şahit oluyoruz. Bakın az önce örneğini verdim. Venezuela'da 2017 yılında bir hayvan koruma derneği tarafından kötü muameleyle aç bırakılan, kötü muameleye uğrayan bir köpek Venezuela'da gerçekleşen depremde 12 kişinin sağ kurtulmasına
sağ kurtulmasını sağlıyor. İstedikleri tek şey dediğim gibi sevgi. Mamadan önce, sudan önce sevgi. Değerli dinleyiciler, şimdi iki belediye başkanı hakkında soruşturma izni. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak köpeklerine köpeklerinin saldırıları ve gerekli önlemlerin alınmamasıyla ilgili yürütülen çalışmalar doğrultusunda iki belediye başkanı hakkında soruşturma izni verdi. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı. İki belediye başkanı için de ön inceleme kararı, değerli dinleyiciler. Bakanlık aynı zamanda şikayetler ve denetimler kapsamında bir başka belediye başkanı hakkında da inceleme başlattı. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında Serhan Paydaş hakkında da inceleme. Peki kararın gerekçesi ne? Verilen karar sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barınakların fiziksel ve fiziki şartların iyileştirilmesi ve sokak köpeklerinin neden olduğu yaralanmalı ölümlü saldırılarda ihmal gösterilmesi başlıklarındaki sorumluluk. Peki hep söylüyoruz, sokaklarda dolaşan iki ayaklı insana benzeyen asıl tehlikeli yaratıklara ne diyeceğiz? Sokak ortasında kadınları katleden, insanlara zarar veren, öyle ya değil mi? Onlarla ilgili de daha ağır düzenlemeler olması gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? Ne kadar vaktimiz var Özgür? Az bir şey vaktimiz kalmış. Tamam. Şimdi değerli dinleyiciler, zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Değer kaybı otomatik olarak hesaplanacak. Bu çok güzel bir şey. Kaza yaptığınızda normalde başınıza bir kaza geldi ve siz haklısınız. Aracınıza biri geldi, çarptı diyelim. Araçta oluşan bir değer kaybı oluşuyor. Fakat siz bu değer kaybını talep ettiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Eksper belirlenmesi lazım. Ondan sonra bu değer kaybının tespit edilmesi var. Sonra sigorta şirketine yazıyorsunuz. Benim aracıma kaza yapıldı. Buyurun, bütün belgeler burada. Benim şu kadar değer kaybım var, bunu bana gönderin diyorsunuz. Sonra o sigorta şirketi o parayı göndermiyor ya da daha azını gönderiyor. Sonra siz gidiyorsunuz, başka mercilere başvuruda bulunuyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Bu işin daha kolay olması gerekiyor aslına bakarsanız. Şimdi eski sisteme baktığımızda kazada haklı olan sürücü aracının hasar ödemesini aldıktan sonra o değer kaybı tazminatı için sigorta şirketlerine dilekçeyle başvurmak durumundaydı. Yeni dönemde ne olacak? Artık araç hasarı için yapılan her başvuru otomatik olarak değer kaybı talebi sayılacak. Ayrı bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Kazaya atanan eksper raporda değer kaybını da hesaplayacak. Sigorta şirketleri eksper raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir iş günü içinde hak sahibine SMS, e-devlet ya da mobil uygulama üzerinden değeri bildirmek zorunda olacak. Çok güzel. Mesela eski sistemde 0-3 yaş arasındaki araçlarda orijinal parça değişimi zorunluydu. Daha yaşlı araçlarda yan sanayi parçalar takılabiliyordu. Yeni dönemde 3 yıllık sınırı, yaş sınırı tamamen kaldırıldı. Aracın yaşı kaç olursa olsun onarımı mümkün olmayan parçalarda orijinal parça kullanımı esas olacak. Sigorta şirketi yan sanayi parça takmak isterse hem sizin yazılı rızanızı hem de o parçanın standartlara uygun olup olmadığını ispatlamak zorunda. Ayrıca parçalardan dolayı araçta değer artışı olsa bile bu fark tazminatınızdan ne olacak? Düşürülmeyecek. Hasar bedeli 40.000 TL'nin üzerinde olan tüm kazalarda eksper ataması zorunlu olacak ve bu eksperler merkezi bir sistem tarafından otomatik olarak atanacak. 40.000 TL altındaki küçük hasarlarda ise sigorta şirketiyle vatandaş kendi arasında anlaşabilecek değerli dinleyiciler. Mesela sağlık ve sakatlanma teminatlarında sağlık giderleri teminatı artık kişinin bedenen eski haline dönebilmesi için gerekli olan protez, organ bedellerini ve tüm tedavi giderlerini eksiksiz kapsayacak. Kazazedenin tedavisine başlandığı andan itibaren sürekli sakatlık raporu alana kadar geçen süredeki geçici bakıcı giderleri ve rapor sonrasındaki tıbben gerekli sürekli bakıcı giderleri sigorta şirketi tarafından değerli dinleyiciler ne yapılacak? Karşılanacak. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Herkese selamlar. Bugün 30 Haziran Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz, yazıyorum programıyla karşınızdayım efendim. Biraz uzun bir ara verdik. Araya Dünya Kupası programları, özel yayınlar vesaire derken aradan 2 ay geçti. 2 aydır yazıyorum'a başlayamamıştık. Bir fırsat olmamıştı programlardan, başka özel yayınlardan. Bugün tekrar startı verdik. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını paylaşayım. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Konu başlıklarımıza geçelim. Önce özetleri verelim. Türk-Yunan Barış Maratonu'na Schengen engeli. Yani 27 yıldır yapılan bir kültür festivali var Antalya Kaş'ta. Ve 20 yıldır da devam eden bir Türk-Yunan dostluğunu simgeleyen bir maraton yüzme yarışması. Kaş'tan Meis Adası'na yüzüyorlar ya da Meis Adası'ndan başlayarak Kaş'a yüzüyorlar. Türkler, Yunanlılar, Ruslar, birçok ülkenin insanı var. Bir sportif faaliyet. Burada barışı bozan bir tablo var. O da Schengen'i olmayana Yunan tarafının, Meis Adası'nda Yunanlıların kötü bir muamelesi var. Çünkü sporculara Schengen sormuşlar. Konuğumuzla da bu konuyu konuşacağız detaylı bir şekilde. O yüzden Schengen'in yoksa dostluk da yok gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Diğer başlığımız, altın hırsızlığından Jet Fadıl'a, İsmail Ağa Cebatin'de bitmeyen dolandırıcılık. Daha önce Medyascope ilk bu haberi yayınlamıştı. Emeğe saygı. 500 kilo altın İsmail Ağa, İstanbul'da Çarşamba'da İsmail Ağa cemaatinin merkezi sayılan bir yer. Orada bir altın yolsuzluğu olmuştu. Yani 20 yıldır orada insanların birikimi, ki İsmail Ağa cemaatinin derneklerinin de, nasıl oluyorsa o dernek niye altına böyle bir yatırım yapıyor, oradan faiz kazanıyor, detaylarını anlatacağım. Ama mesele tek başına bu değil. Şöyle biraz geriye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Hafıza diyeceğiz, değil mi? Jet Fadıl'a uzanan, yani Fadıl Akgündüz, lakabı Jet Fadıl, kendisi cezaevinde hala. Dolandırıcılıktan dolayı o da Kapris Gold. Hala İstanbul Bayrampaşa'da bu hattı kullananlar varsa eğer, şu an belki önünden geçiyorlardır. O binayı, bitmemiş olan, kaba inşaatı bitmiş olan binayı görüyorlardır. Orada da bir yolsuzluk olmuştu. Bu İsmail Ağa cemaati ve tabii ismi Ahmet Mahmut Ünlü. Yani Cübbeli Ahmet olarak bildiğiniz kişi. O dönemde de bu işin içindeydi demeyeceğim ama destek verenlerdendi. Bugün de farklı açıklamalar yaptı. Yani bu İsmail Ağa cemaatindeki bu dolandırıcılık hikayesi, sarığı takıp cübbeyi giyip insan dolandıran bir toplam. Bunları anlatacağız. Bu hikayeye biraz vurgu yapacağız. Perde arkasında siz de yorumlarınızla muhakkak yazın WhatsApp hattımıza. Oradan da katkı sağlamaya çalışın. Diğer başlığımız milli yapay zeka. Bilge ismi duyuruldu. Milli yapay zeka neden önemli? Batı'nın ürettiği yapay zeka modelleri bizi nasıl yanıltıyor? Örneğini burada hemen vereceğiz. Rejide şu an editörüm Caner oturuyor. Son örneğini kendisi yaşadı. Ondan da bilgileri aldım. Konuşacağız bunu, anlatacağız. Aynı zamanda konuğumuz da bir milli yapay zeka, yani Türkiye'ye has bir yapay zeka modelinin, dil modelinin neden önemli olduğunu anlatacak. Çünkü mevcut yapay zekalar, özellikle batı merkezli yapay zekalar, evet sorular soruyorsunuz, bazı çalışmalara destek veriyor şüphesiz, ama bazı konular var ki orada ya bilgi vermiyor ya yanıltıyor. Çünkü batı modeliyle, düşünce modeliyle size yanıtlar veriyor. O yüzden Türkiye'ye has bir yapay zeka modelinin olması önemliydi efendim. Bunu detaylarıyla konuşacağız. Diğer başlığımız İBB davasında söz artık medya tarafından, özellikle Türk medyasında en fazla hedef alınan isimlerden biri Murat Ongun. Hem Medya AŞ, İBB Medya AŞ Genel Müdürü'ydü, hem de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıydı. Bugün savunmasına başladı Murat Ongun. Neler anlattı? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Yani süremiz yettiğince bahsedeceğiz. Çünkü tahmin edersiniz ki Murat Ongun gün boyu savunma yaptı. Yarın devam edecek. Mahkemede İmamoğlu'yla mahkeme başkanı arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Yani davanın ne zaman biteceğine dair mahkeme başkanı 9 Temmuz diye bir tarihten bahsetti ki daha önce de Nisan sonu demişti. 2,5 ay gerideyiz dedi ama öte yandan daha sanıkların savunması sonrasında daha avukatların savunması var, itirazlar var vesaire vesaire. Yarın 1 Temmuz 9 Temmuz'a yetişir mi Mikail sence? Caner sen ne diyorsun? Yetişmez. Bence yetişeceğini düşünmüyorum. Bakalım görelim. Yani hızlı olunca bu iyi olmuyor efendim. Yargılama gerçekten çünkü usulü de var. Bunun kocaman böyle kitapçığı var dev gibi. Yargılama usulüne dair, ceza usulüne dair ve o usullere uyulması gerekiyor. Uyulmayınca ne oluyor? Bir üst mahkemeden daha sonra geri dönüyor. Tekrar devam ediyor efendim. Diyelim Mikail. Hadi şimdi detaylara geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlardır çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona isminin verilmesi bu kadar zor olabilir mi?
3: Ankara'nın taşına bak gözlerimin yaş...
0: Efendim yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz. Biraz önce dinlediğiniz ses yaklaşık 2,5 yıl önce bu programa konuk olan Ruhi Su Dostlar Korosu'nun o dönemki şefi Refik Köksal'a ait. Refik Köksal ne diyor? Lütfetsinler de koca İstanbul'da Ruhi Su'nun ismini verebilecek bir salon dahi bulunamaması, bu sansür, bu engelleme hala devam ediyor. O söz söylendiğinden bu yana bu programda Ruhi Su köşesine devam ediyoruz. Ta ki İstanbul'un ilçelerinde, ilgili ilçelerinde ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de daha sonra başvuru yapıldı bu konuyla ilgili. Ruhi Su'nun adına konan bu sansür kaldırılıp Ruhi Su'nun ismi bir yere verilene kadar devam edeceğiz diyelim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim. Hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dinlendiren, diğeri onu anlayan. Biz dinlendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunçsun? Gerçekten. gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emiz olanın şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Türk-Yunan Barış Maratonu'na Şengel Engeli demiştik biz başlığımıza. Antalya'nın Kaş ilçesinde 27.si düzenlenen Uluslararası Kaş Likya Kültür Festivali kapsamında maratonda Yunan tarafının sporcularımıza yaptığı muamele, bu konuyla ilgili padi dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu şu an konuğumuz. Can Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk Fethi Bey. Teşekkür ediyorum. Kaş'tan tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bir kültür festivali, bir yarış maratonu da var ki siz de o maratona dahil olanlardansınız. Bize biraz öncelikle bu festivali anlatır mısınız? Daha sonra da bu Şengel Engeli'ne gelelim. Nasıl bir tuhaf uygulama yapılmış?
4: Şimdi bu etkinin adı Kaş Likya Kültür Sanat Festivali.
0: Evet.
4: Aşağı yukarı 20 küsur yıldır yapılıyor. Hem baştaki oluşumu Kaş'ımızı hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtmak için başladı. Ve genel anlamda görsel ve işitsel sanatlar ve sanat gösterileri ihtiva ederken 2005 yılında bir outdoor sporcusu ve bir profesyonel turizmci abimiz Ufuk Hoca bir fikriyle Yunanistan, Meistan Kaş'a yüzme yarışları düzenleyelim söz konusu oldu. Ve 2005 yılında Kaş Kültür Sanat Festivali bünyesinde ilki 37 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
0: Bu yüzme yarışı, yani 2005 yılında Kaş'tan Meis'e ya da Meis'ten Kaş'a aynı zamanda bir Türk-Yunan dostluğunu da simgelemek adına başladı. Yani her ülkeden insanlar katılabiliyor mu buna? Mesela bu evet. yıl uygulanan bu yılki maratona kaç kişi katıldı? Kimler, hangi ülkeden insanlar katıldı?
4: Tamam. Şimdi benim gördüğüm her iki etap içinde, yani iki etap şu. Biri tam Meis, yani Meis Kaş, biri yarı Meis benim katıldığım. Hı-hı. Sadece Türk adı sularında. İkisinin kontenjanı da 150 ve 150 idi. Yani toplam 300 sporcuydu. Ve bütün ülkelere açıktı. Ben listede isimlerden tanıyabildiğim kadarıyla daha çok Yunan, tabii en çok Türk, Yunan, Rus ve birkaç Alman gördüm. Hı-hı. Ama kürsüde çokça Yunan sporcu ödül töreninde görmüş oldum.
0: Peki şimdi nasıl oldu? Bize bu Şengen rezaleti diyeceğim de bunu anlatır mısınız? Yani daha önceki yıllarda olmuş muydu? Şimdi neden oldu? Biraz ondan bahseder misiniz?
4: Fethi Bey, ben aslında 2005 yılından beri, yani bu ilk yapıldığı beri bu organizasyonlarının takipçisiyim. Fakat hı hı. hiçbir zaman katılımcısı olmadığım için detaylarına hakim değildim. Yani bu sene ilk defa katıldım ve gördüm ki başvururken Meis vize istiyormuş ve ben bunu hiç tahmin etmiyordum. Ve insanların bu kadar uzun zamandır da bunu bilip de tepki vermemesine de biraz şaşkınım doğrusu. Daha sonra bunu ilk kurucusu Ufuk Gören Hoca'yla da sordum. Bu böyle mi başladı? Hayır, 2005 yılında böyle başlamamış. Çünkü o zamanlar Kaş'ta gümrük kapısı yoktu. Kaş'a gümrük kapısı 2013 yılında yapıldı. Ve o saate kadar tam Meis'in çok güzel ortada bir kilisesi vardır. Oradan, yani tam meydandan herkes böyle bir şenlik havasında atlar. Kaş'a doğru yüzerlerdi. Start yeri her zaman Meis, finish yeri Kaş'tır. Bu 2013'e kadar böyle süre gelmiş. Demişler ki iki belediye başkanı, bunu kendi aramızda halledelim. Aman çok fazla dallanıp budaklanmasın. Zaten o saate kadar da aslına bakarsanız Kaş bile Türkiye'de 2010 yılından sonra tanındı. İşte Meis anca o Emir Terano filmiyle dünyaya kendini evet. tanıttı. Yani kendi içinde kendi akraba ilişkileriyle birbirini tanıyan iki insanlardı. İki dostu, çok dışarıya kapalıydı. Ta ki 2013 yılında bu şeyler yapılırken, gümrük kapısı yapıldıktan sonra maalesef iş resmileşiyor. Yani maalesef, parantez içinde olsun. Hı hı. Resmileşiyor. Tabii Atina, Ankara devreye girince bu başlıyor. Bu vize uygulaması.
0: Evet.
4: Bu, şimdi bunu ben mesela Wikipedia'dan, bakın şöyle yazıyor. Meis Kaş yüzme yarışması. 2005 yılından bu yana iki komşu ülke arasındaki dostluğu geliştirmek için her yıl Haziran ayında düzenlenmektedir. Yani siz en başta ne güzel dediniz. Yani dostluğu geliştirelim ama Şengen'in varsa. Kaldı ki Şimdi buradan giden sporcular ya günlük vize almak zorunda, bunun tabii mali külfeti de var, ya da bir Schengen vizesi alıyorsunuz, ondan sonra yurt dışı harcını yatırıyorsunuz, sonra yarış teknesinde yerinizi alıyorsunuz. Pasaportunuzu organizasyon heyetine veriyorsunuz, sizi Meis'te custom ofiste karşılıyorlar, ancak Meis'e girmenize izin vermiyorlar. Bu daha da ilginç. Halbuki elinizde vizeli pasaportunuz var.
0: Evet.
4: Hemen sizi getirdikleri tekneden indirip oraya çok yakın mesafede, daha polis kontrolünden bile geçirmeden size start veriyorlar. Yani ben zaten vizemi almışım, bir Meis'te bir tur atayım, şurada bir kahve içeyim, o da yok. Hani o bile yok.
0: Şimdi Yunanistan'ın bir sürü adalarda vizesiz Türklere günlük uygulaması var. Niye bu Meis için böyle bir durum gerçekleşiyor?
4: Çok güzel söylediniz. Yani bu daha önceki yıllarda benim bu İSKİ'lerle görüştüğüm kadarıyla, yani bunun için hem organizatörler hem işte belediye tarafından yani bir girişimlerde bulunmuş. En son demiş ki artık bize hani Atina bile bakmıyor. Son söz Brüksel'in demiş. Artık Brüksel bakıyor. Ama öyle de. Ama yani Türkleri alışverişe getirmek için özel özel kanunlar çıkarttınız. Aynı sizin dediğiniz gibi haftalık vizeler çıktı, onlar çıktı, bunlar çıktı. Yani iş alışverişe gelince Türkler tamam. Ama beraber bir etkinlikte, yani adı Barış olsa, yani her zaman bu işte bir ön ayak olan, efendim elini taşını altına koyan Türkiye tarafı kalıyor. Şimdi, diğer tarafta sadece turist bile olarak bile giremediğinizdeki vizeyle.
0: Yani şöyle bu festival çıktığında Türk-Yunan dostluğunu, ki siz de biraz önce bahsettiniz 2005 yılında, dostluğunu beslemek adına iki belediye arasındaki bir şekilde bir anlaşma yapılıyor, ama bugün geldiği nokta şöyle mi artık? Schengen'in varsa dostuz.
4: Tam söylediğiniz gibi Schengen ya da haftalık vize, o da 7 günlük biliyorsunuz. Haftalık vize ne olursa da 7 günlük dostuz. Ama bakın onunla bile o kapıdan sporcu olarak Meis'in içeriğine alınmıyorsunuz. Yani o zaman geriye ne kalıyor biliyor musunuz? Yani ben şimdi vizemi aldım. Onca masraf, işte onca evrak biliyorsunuz. Yurt dışı harcımı yatırdım. Yarış teknesine bindim. İçeri bile alınmıyorum. Ve bari ne yapayım? Yüzerek ülkeme geri döneyim. Ve bunun adı da dostluk oldu. Neresinde kaldı dostum?
0: Peki şimdi bu maraton tamam barış için yapılıyor, ama hani Meis'ten Kaş'a kadar yüzülüyor. Böyle bir durumda bu yarışmayı kazanan sporcular kim? Sadece Yunanlar mı kazanmış oluyor?
4: Şimdi bütün katılımcılar, yani tabii ki derecesi en yüksek olan kazanacaktır. Ama madalya töreninde gördük ki en fazla kürsüye çıkanlar Yunan sporcular ve işte Rus sporcu oldu. Fakat bunun da ben nedenini yüzmedeki hocalarıma sordum. Yani bizim profesyonel lisanslı yüzücüler, elit yüzücüler, sırf bu uygulamalar, bu vize uygulamaları nedeniyle bu yarışlara katılmadıkları için bizim gibi yerel, daha böyle amatör ruhlu insanlar katılıyor. Dolayısıyla biz dereceye giremedik, öyle diyeyim.
0: Ama sizin finalde bir protestonuz var. Peki o protestodan ve neden yaptığınızdan da bahseder misiniz biraz?
4: Şimdi biz burada bir şey işletiyoruz. Bizim iş yerimiz bir konaklama işletmemiz var. Bungalow Hotel. Ve çok yani dünyanın dört bir yanından gençler, backpacker, sırt çantaları ağırlıyoruz. Hı hı. Ayrıca eşimle ben de kışları mümkün mertebe hep seyahat ederiz. Ülke görmeye, kültür tanımaya çalışırız. Yani bu burada verilmiş bir karardı. Çünkü ben bunu aslında belki de bir Meis'ten yüzeceğim diye bir yıldır antrenman yapıyorum. Başvuru sıralarında öğrendim. Ve hiç beklemiyordum yani böyle bir vize sorunuyla karşı karşıya geleceğim. Yani aklımın ucundan geçmez. Ve o zaman yani buna dedim, şu ana kadar bir şey yapılmamış, çok yazık, ama birinin bir şey yapması lazım. Hı hı. Ve bir bez hazırladık. Dedim bu umarım bir şekilde bir dikkat çekeriz diye. Nitekim şu anda karşınızdayım. En azından bu oradaki bir hareketimiz başarıya ulaşmış.
0: Yani barışın kıyısı yoktur yazmışsınız ve tabii. Özgür Filistin.
4: Şimdi evet, yani bu da çok çok mu düşünüldü deseniz, çok düşünülmüş bir slogan değil. Her şey o kadar ani çıktı ki. Hı hı. Yani o vize uygulamasıyla bir yüz yüze geldim bilgisayar ekranından, dedim benim bir şey yapmam lazım. Bu aklıma geldi. Yani barışın, çünkü açıyorum işte kıyılar birleşiyor, dostluk, barışlık, kardeşler falan, ama ortada dediğiniz gibi Schengen'in varsa. Yani barışın kıyısı yoktur dediğimde şu. Yani ben bir dalış eğitmeniyim ve bir marin konservasyoncuyum. Hem eşim hem ben yurt dışında marin konservasyon projelerinde de çalışıyoruz. Yani biz denizin ülke devletlerinde değil, balıklara ve diğer marin ekosisteme ait olduğunu biliyoruz. Bunu yaşayarak görüyoruz. Buradaki buraya kıyısı olan kara parçaları, kıyısı olan ana karalar bir barıştan söz edecekse kendi barışlarından söz edemez. Yani bir Doğu Akdeniz'in, Akdeniz'in doğusundan konuşuyorsan sadece Kaş kıyısında, Türkiye kıyısında bir barış olması bir şey ifade etmiyor. Hem Kaş kıyısında olacak, Meis kıyısında olacak. Meis'in tam arkası neresi biliyor musunuz? Akdeniz'in diğer ucu, bizim karşımız İskenderiye. İskenderiye'de olacak ve onların tam doğusunda Gazze'de olacak. Bütün bu kıyılarda bir barış olursa o zaman biz gerçek barıştan söz edebiliriz.
0: Peki, çok teşekkürler Sayın Can Kahvecioğlu. Konuk olduğunuz için, anlatımınız için, çağrınız için teşekkür ederim katıldığınız için.
4: Sağ olun, sesimizi duyduğunuz için.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını.
0: Evet efendim, bir kültür festivali yapılıyor. Bir iki komşu ülkenin milletlerinin dostluğunu simgelemek için. Ama bu kültür festivaline eğer Schengen yoksa Yunan tarafının tavrı o sonucu çıkartıyor. Schengen'in yoksa dostluğun yok. Ama günübirlik vizesiz ziyaretler oluyor orada, çünkü bir alışveriş var, bir ticaret var. Yunan tarafının da Yunanistan'ın da tavrı böyle oldu diyelim. Konuğumuz da ki o yarışmaya, o maratona katılan turizmci, aynı zamanda yüzme hocası Can Kahvecioğlu katıldı. Diyelim, evet, şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Şöyle düşünün, gece yarısı çölde araba sürerken önünüze ışıl ışıl bir otel çıkıyor. İçeri giriyorsunuz. Çıkmak isteseniz zaman otelden çıkabilirsiniz. Ama asla terk etmek istemiyorsunuz. İşte bu efsane The Eagles'ın 1976 klasiği Hotel California. Radyolarda çok fazla çaldığını biz de çalıyoruz. Ama hikayesinden bahsetmek gerekiyor biraz. Don Feller, Glenn Frey ve Don Henley'nin imzası bu şarkıda. Los Angeles'taki şöhret, para ve eğlence dolu hayatın karanlık yüzünü anlatıyor aslında bu şarkı. Daha önce Don Haley, grubun gitaristlerinden, şöyle anlatmış. Demişti ki, Hotel California, Los Angeles'taki ünlü ve zengin hayatın karanlık yüzünün bir metaforudur. Kaliforniya'yı bir otel gibi düşünün. Herkes oraya geliyor. Şöhret, para, eğlence, uyuşturucu, lüks. Güzel görünüyor ama bir kez girdikten sonra çıkmak imkansız hale geliyor. Aslında sadece Hotel California değil, tüm Amerika'daki aşırıya kaçış, maddiyat ve Amerikan rüyası diye satılanın aslında karanlık tarafını anlatıyor bu şarkı. Birçok teori var ama grup net, bu Kaliforniya'nın ve aslında Amerika'nın büyüleyici ama tehlikeli dünyasının metaforu. Şimdi o efsane şarkıyı, Hotel California'yı dinleyelim.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi altın hırsızlığından Jet Fadıl'a İsmail Ağa cemaatinde bitmeyen dolandırıcılık. Geçtiğimiz haftada bu haberi dediğim daha önce de söylemiştim, Medyascope ilk olarak yayınlamıştı. Fatih Çarşamba'da büyük vurgun 20 yıllık güven 500 kilo altınla sır oldu. Mehmet Ye isimli altın eller kuyumculuğun sahibi Mehmet Ye isimli kişi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Yaklaşık 500 kilogramlık bir altın. Şimdi bu kuyumcuya yatırım yapan birçok insan da var. Yani 2,5 milyonu 5 milyonu altın karşılığında. Tabii ki neden bu kuyumcuyu özellikle seçiyorlar? Bir, güven oluşturmuş. Yıllardır orada kendisi. İkincisi, dini hassasiyetleri de kullanıyor tabii insanlar. Neden? Çünkü İsmail Ağa'nın merkezi oradaki o muhafazakar yapı içerisinde, buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. Hangileri onlar? İDDEF, insana değer veren dernekler federasyonu, İsmail Ağa cemaati derneklerinin çatı kuruluşu bu. Bir de Erenler Vakfı var, bu da büyük kurum. Bunlar da oraya yüklü miktarda altın bırakıyorlar. Neden bu altını bırakıyorlar? Çünkü adam bir kilo altına gramaj anlamında 50 ile 100 gram arasında bir faiz ödediğini, fazladan ödediğini söylüyor. Ve bu yüzden de burada böyle bir altın vurgu, belli ki işin sonunda toparlayamayınca Ponzi sistemi gibi bir şekilde adam bütün 500 kiloya yakın altını alıp ortadan kaybolmuş. Ha, mesaj da atmış bu arada daha öncesinde. Belli ki zaman kazanmaya da ihtiyacı var. Kendisinde bu birikimleri tutan insanlara mesaj atıyor. Sevgili ihvan kardeşlerim, ben kimsenin parasını yemem, ben sizin paranızı en kısa sırada ödeyeceğim diyor. Tabii buraya altın yatıranlar arasında böyle kara para ya da illegal işlerden kazanılan paralar da var. Buralara da yatırılıyor bu. Ama buradaki asıl mesele İsmail Ağa, ya asıl mesele tabii dolandırıcılığın kendisi şey, ama doğrudan bir hani İsmail Ağa cemaati tanınan bir cemaat, Türkiye'de biliniyor ve onlarca fetva hatları falan var. Yani ben söylemeyeyim, Ahmet Mahmut Ünlü açıklamasından okuyayım mesela. Cübbeli Ahmet olarak kamuoyunda tanıdığınız Ahmet Mahmut Ünlü diyor ki, bir kilo altına adam ne veriyormuş biliyor musunuz? Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyormuş. Yani bir kilo altın veren bir senede bir kiloyu geri alıyor. Ya bu zaten tefecilik, bu zaten faiz, zaten haram. Hangi altıncı bu kadar parayı sana verebilir? Sen de ne yapıyorsun? Ümmetin bütün topladığın paralarını buraya veriyorsun diyor Ahmet Mahmut Ünlü. Cübbeli Ahmet, İsmail Ağa cemaatinin bu derneklerinin, insana değer veren dernekler federasyonu bu arada, ismi de bu, İDDEF ve Erenler Vakfı tabii ki. Şimdi bundan farklı açıklamalar da yaptı Ahmet Mahmut Ünlü. Dedi ki, işte ben yıllardır söylüyorum, buralara vermeyin, buralara destek, buralara yardım yapmayın diye İsmail Ağa Vakfı'ndan bahsediyor kendisi. Benim eski videolarımı, eski fotoğraflarımı kullanabilirler diyor. Yani daha önce bu derneklerle temas hali var. O kendisi de biliyor, ama son yıllarda gerçekten ben de teyit amaçlı baktım. Doğru, vermeyin demiş, ama daha önce fotoğrafta vermiş. Yani birçok insan, hatta binlerce insan, yüzlerce insan bu altıner kuyumculuk hani bildiğinden değil, oradaki o dini cemaatlerin, vakıfların ya da bu tip işte muhafazakar yapının içinde insanlar güvenerek o dini hassasiyeti kullanmasından dolayı oraya gidiyor, yatırım yapıyor. İşte neye? Sarığına güveniyor, cübbesine güveniyor. Sonuç bu oluyor. İsmail Ağa cemaatinde içinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Yani Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bu açıklamayı yapıyor, ama daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Kamuoyunda o da Jet Fadıl olarak biliniyor. Jet Fadıl 1990'lı yılların sonunda bu Jetba Holding ve İmza diye bir araba çıkarmıştı. Böyle inanılmaz bir şey yapılmıştı, tanıtım vesaire. Daha sonra yaptığı yolsuzluklar nedeniyle ve birçok insanı mağdur etmesinden dolayı hüküm giydi kendisi. Kaçak yaşamıştı bir süre. Ondan sonra Siirt milletvekili oldu bu. 2002 seçimlerinde Siirt milletvekili oldu ama o zamanki hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla milletvekilliği düşürüldü. Oradan tekrar zaten şey olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilmişti, bir şekilde yasaklanmıştı. Ama bir süre sonra Fadıl Akgündüz cezaevinden çıktı. Cezaevinden bir çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kafasında sarık, üzerinde cübbe ve hani şöyle diyeyim, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu neredeyse. Sürekli yan yana fotoğraf veriyorlardı. Jet Fadıl'la Cübbeli Ahmet, ikisinin de kamuoyunda bilinen isimleri üzerinden hitap edeyim. Tabii bir süre sonra bu Jet Fadıl yeni bir organizasyon yaptı ve bugün İstanbul Bayrampaşa'da hala kaba inşaatı durur. Kapris Gold diye bir böyle otel, aynı zamanda kiralanabilecek bir yapı inşa etmeye başladı. Bunun temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar ve temel atılırken Ahmet Mahmut Ünlü, Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Önceden kira almanız da helaldir. Bunları internette yayınladık. Fetvanın detaylarını da anlattık. En son İsmail Ağa Fıkıh heyeti ile de görüşerek dört mezhebe uygun hale getirdik. Ben sana al alma demiyorum. Emlakçılık yapmıyorum. Fetva soruyorsan hocalık yapıyorum. Caizdir diyorum sana ben diye bu ifadeleri Ahmet Mahmut Ünlü kullanmıştı. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz, yani Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok hani müridi diyeyim ya da sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. Bunları dolandırdı ve daha sonra cezaevine girdi. O binada İstanbul Bayrampaşa semtinde, orada hala böyle kaba inşaat olarak duruyor efendim. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü dedi ki ben de dolandırıldım dedi. Yani ne tesadüfse böyle hep bir açıklama yapıyor ama bir yerde de görünüyor illaki. Ben size zorla mı aldırdım, ben de dolandırıldım, benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı. Yani İsmail Ağa cemaatinde bu tablo görülüyor. Başka cemaatlere baktığımızda da bir servet, para sürekli menzilde de görüyorsunuz. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Aslında insanlar ne kuyumcuya ne de Fadıl Akgündüz'e inanıyorlar. İnsanlar işte o dini değerleri, o hani nasıl diyeyim, tırnak saf duyguları ya cemaate, o cemaatin müridi olması, kendilerini dolandırmayacağını, kendilerine dair bir yanlışlık yapılmayacağını düşünerek bir şekilde o bakarak oraya yönleniyorlar, gidiyorlar, paralarını yatırıyorlar. Çünkü gerçekten hani hamallar dahi var o kuyumcunun soyduğu insanlar arasında. Orada gerçekten hani hamallık yapıp para kazananlar dahi var. Ama işte tablo şunu çıkartıyor, yani ne sarığa ne de cübbeye ne de cemaate bakın, daha güvenli olabileceğiniz yerlere paralarınızı ya da yatırımlarınızı emanet etmeye çalışın. Yani paranın dini imanı yoktur ifadesini kullanıyorlar ya, biraz oradan çıkan sonuç o. Bir de eğer gerçekten bir cemaat kendisini burada yardım kurup İDDEF'ten falan bahsettik ya, Erenler Vakfı, İDDEF, İsmail Ağa'nın dernekleri bunlar. Eğer bir cemaat ben sadece işte insanlara yardım etmek için vesaire ya da hani kendilerince dini öğretiyi anlatmak için ortaya çıktım diyorsa şunu açıklıkla demesi lazım değil mi? Biliyorum hikaye, saate bakıyorsun. Şunu demesi lazım değil mi ama? Yani devlet gelsin beni denetlesin. Ben şeffafım. Ne veriyorsan burada. Yahu ben demiyorum, Ahmet Mahmut Ünlü diyor. Yani haram diyor yapmaya çalıştınız. Milletten diyor parayı, diyor yardım parası diye toplamışsınız. Sonra da gidiyorsunuz faiz almaya çalışıyorsunuz. Haram diyor. Jet Fadıl örneği de ortada. En son görüntüsünde de cübbe sarığı atmıştı kendisi. Herhalde ihtiyacı olmuyor artık diyelim. Aman ha, benim size tavsiyem hiç buralara girmeyin. Bunlardan da uzak durun efendim diyelim. Mikail, diğer konu başlığına geçelim. Evet efendim, milli yapay zeka neden önemli? Batı'nın ürettiği yapay zeka modelleri nasıl yanıltıyor? Şimdi milli yapay zeka Bilge geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bir Türk gibi düşünecek dendi. Bu kültürel kodları bu anlamda daha bize uygun bir milli yapay zeka modeli oluşacak, oluşacağı söylendi. Bu neden önemli? Burada konuğum aynı zamanda yapay zeka programı da yapan gazeteci meslektaşım Serhat Ayan. Serhat, hoş geldin.
2: Selamlar.
1: Serhat, hemen bu daha önce derken aylar önce de seninle böyle bir hani ülkeye ait, ülkenin kodlarını taşıyan, kültürel kodlarını taşıyan bir yapay zeka modelinin olması gerektiğini aslında konuşmuştuk. Şimdi biz son örneğini yaşadık. O yüzden bize neden önemli olduğunu anlatmanı istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta tabii Türkiye'de bir NATO toplantısı var. Bizim editör arkadaşımız Caner işte NATO ile ilgili haber yapacağız biz ve yapay zekadan bazı bilgiler alarak yardım etmesini bekliyor. Ama yapay zeka NATO'yu eleştiren ya da tarihsel anlamda NATO'nun hatalı yaptığı bazı tarihsel bilgilerde bu konuda bilgi veremem, bu doğru bilgi değil diye böyle bir yanıt verdi. Ne diyeceksin buna? Batı merkezli yapay zeka modellerini kullanmak her zaman doğru oluyor mu? Milli yapay zeka ya da işte milli bilgeyi sen nasıl anlıyorsun, nasıl anlatacaksın?
2: Vallahi şöyle bir şey var aslında, insanlar yapay zeka yaparken özellikle bunu o kadar çok para, emek harcıyorlar ki kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında bir şeyin söylenmesine karşı şerhler koyuyorlar. Yani bunu birçok şeyde ben yaklaşık işte 1,5-2 senedir hani yaptığımız yapay zeka programlarında örnekleriyle vermeye çalışmıştım. Yani mesela ben yapay zekaya ne yaparsam yapayım İsrail konusunda kötü bir şey söyletemedim. Ya kötü bir şey söyletmek derken de hani İsrail çok kötüdür, kakadır falan değil. Ya hı-hı, orada ben şunu sordum mesela yapay zeka, dedim ki bir ülkenin diğer ülke topraklarına müdahale etmesi doğru bir şey mi? Hayır, değil. Peki bir ülkenin diğer ülke topraklarına füze atması ve işte oradaki insanları yakıp yakıp öldürmesi doğru bir şey mi? Hayır, kesinlikle değil. İsrail bunu yapıyor mu? Evet, yapıyor. O zaman İsrail yanlış bir şey mi yapıyor? Ya öyle demeyelim şimdi, diyordu. Yani öyle bir yere getirmişler ki yapay zeka. Şimdi NATO hikayesinde senin anlattığın da buraya geliyor. Adamlar ömürlerini, günlerini vermişler. Ortaya bir tane bir şey çıkartmışlar ve ortaya çıkan kötü bir şeyin kendilerini kötülemesini de istemiyorlar.
1: Peki bu nasıl yapılıyor?
2: Şöyle fikir ve düşünce akışı filtreleri konuyor buna. Yani mesela diyor ki abi sen ne yaparsan yap buna kötü dedirtme. Yani bunu biz de yapabiliriz. Mesela bir tane benim bir arkadaşım vardı. Dinle ilgili bir tane şey yapmış. Yapay zeka ajanı yapmış. Hı. Ve dinle ilgili gerçekten de sorulan bütün sorulara cevap veriyor. Ama hani acaba din yok mudur, Allah yok mudur filan gibi sorulara mesela filtre koymuş. Ve bunları asla negatif cevap vermiyordu. Bunları yapmak mümkün. Yapay zekayı kodlarken böylesi düşünce akış filtreleri ile bunları şey, mesela Amerika kötüdür dedirtmeyebilirsiniz isterseniz. İsrail kötüdür dedirtmeyebilirsiniz.
1: O zaman
2: NATO hiç kötü bir şey yapmadı dedirtmeyebilirsiniz. O yüzden işte en başa dönecek olursak senin çok güzel belirttiğin gibi herkesin kendi yapay zekası olması gerekiyor doğru bilgilere, doğru bağlamlara ulaşabilmek için.
1: Yani bu anlamda şimdi yapay zeka yine hani bu konuda bilgi vermeyince ya da bu konuda ben kötü bir şey diyemem şeklinde açık konuşunca biz diyoruz evet, bu hani Batı perspektifiyle ya da oradaki Batı siyasi perspektifiyle diyeyim sorulara yanıt veriyor, gerçekçi yanıt vermiyor. Ama yanıltabilir değil mi? Bir filtre o zaman, yani hayır sen yanlış biliyorsun, aslında işin doğrusu böyle deyip bir dezenformasyon aracı da olabilir.
2: Kesinlikle. Yani zaten yapay zekayı en çok eleştirdiğimiz zaman kimsenin anlamadığı taraf bu. Yani biz yapay zekaya acayip matematik soruları sorduk, doğru cevap verdi dedikten sonra insanlar yavaş yavaş şeyden uzaklaşmaya başlıyorlar. Yok ya, yapay zekayı şimdi Amerika konusunda şey yaptım, Amerika iyidir dedi. Şimdi matematikte bu kadar çok şey bilen, felsefede bu kadar çok şey bilen birisi Amerika kötü olsa kötüdür derdi filan gibi, böyle bir insan kafası oraya doğru gidiyor. Zaten yapay zekanın en büyük kötü tarafı da bu. Yani eskiden halüsinasyonları halüsinasyon gibi veriyordu. Şimdi çok uygun bir şekilde veriyor. Doğru bir dille veriyor. O kadar güzel konuşuyor ki her yalanına insanlar inanma eğilimine giriyorlar. Yani karşınızda birisi çok güzel konuştuğu zaman onun acaba yalan söylüyor mu söylemiyor muyu daha az düşünmeye başlarsınız. Peki, yapay zekalı durum tam olarak böyle.
1: Peki Serhat, şimdi bilge mesela bizim şimdi evet. konuyla ilgili haberlerde şöyle anlatılıyor. Hani Türkiye'yi baz alan kültür kodlarıyla oluşturuluyor. Aslında bakıldığımızda hani Türk gibi düşünecek deniyor ya bilge için. Ya bu Türk gibi düşünecek derken bu dille ilgili bir şey değil mi? Yani kültür kodları dediğimiz hani bir insan yani yapay zeka yapıyorsun Türk gibi düşünecek derken mesela bunu nasıl anlatırsın sen?
2: Yani bunu şöyle anlatayım. Oradaki Türk gibi düşünecekten kalsın, Türklerin düşündüğü bağlamları alarak düşünecek demek istiyorlar aslında. Aha. Yani mesela Ermeni tezini tartışmayacak. İşte ne bileyim şeydir, bu doğrudur diye söylemiyorum. Sadece hani yapmayacağı şeyleri söylemek anlamında. Hı-hı. Yani Türklerin siyah dediği hiçbir şeye beyaz demeyecek karşılıklı. Yani o zaman Türk gibi düşünmüş oluyor. Aslında biz şey yapıyoruz yani Amerikalılar da İsrailliler de biz de belki bu tuzağa düşüyoruz. Yani biz bilgiyi kendi perspektifimiz çerçevesinden almaya çalışıyoruz. Bu da bizi aslında her zaman doğruların tam kucağına götürmeyebilir. Yani mesela ne bileyim şu anda iktidardaki insanların çok doğru işler yaptığını filtrelerseniz siz bunu böyle söylerseniz bu yapay zeka ne yaparsa yapsın bunun tersini düşünemez, size de bunu ifade edemez. Bu da bir süre sonra mesela belli iktidar odaklarının elinin altında olursa ve bu pozitif bir düşünce bilim ve bir şey altından gitmezse seçim propagandasına dönüşür. Yani karşınızdaki size çok güzel yemek tarifleri veriyor, çok güzel tarih anlatıyor, çok güzel işte matematik çözüyor. Şimdi iktidar da harika yaptı, hukuki olarak çok yukarıda bir yerde dediği zaman kimse ona hayır diyemez mesela.
1: O zaman
2: bağlamasını yani, kim yapacak sorusunun da cevabı yok TÜBİTAK'ta.
1: Yani Batı anlamında da eğer bizdekinde de benzer bir tablo olursa meydanlardaki yeni slogan şey olacak herhalde, yapay zekaya özgürlük. çünkü böyle yani, bir tablo.
2: Evet, aslında, yani evet biz her konuda kendi yapay zekamızı ya da her konuda belli yapay zekaları güveneceğiz. İşte matematik konusunda ben mesela şu anda şey yapıyorum. Yazı yazma konusunda Gemini'ye güveniyorum. Arama yapma, özür dilerim. Yazı yazma konusunda ChatGPT'ye güveniyorum. İşte arama konusunda Gemini'ye güveniyorum. Hesaplama ve programlama konusunda Anthropic'le çalışıyorum. Müzik konusunda Suno ile çalışıyorum. Ama yani bir tane hepsine her alanda güvendiğim bir yapay zeka yok. Peki. Keza Türkçe'de de böyle olacak. Yani Türkçe'deki kaynakları bir araya getireceğiz biz. Ama bunlar belli bir bakış açısının filtresinden geçtikten sonra kesinlikle doğrudan daha başka bir yerde olacak.
1: Peki Serhat Ayan, çok teşekkürler katıldığın için de verdiğin bilgilerle ilgili milli yapay zekanın neden önemli olduğunu ama filtreleme sisteminin hem Batı'da hem de Türkiye'de ola ki yapay zekada da olursa nelere sonuç vereceğini, sonuç açacağını Serhat Ayan anlattı. Serhat Ayan'ın programlarını takip ederek bu konulara daha da ilgili ve bilgili olabilirsiniz diyorum. Tekrar teşekkürler Serhat.
2: Saygılar, sağ olun.
1: Evet efendim, kaç 3 dakikamız mı kaldı? Tamam, 3 dakikamız kaldı. Son başlığımız zaten İBB davasında söz medya tarafından da en fazla hedef alınan Murat Ongun'daydı efendim. Murat Ongun medya İBB Medya AŞ hem genel müdürü hem de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapıyordu ki Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanıydı. Bugün Silivri'de 59. duruşma günü yapıldı. Şimdi öncelikle mahkeme başkanını yargılamayı 9 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Celseyi kapatırken tüm tutuklar içinde toplu tutukluluk değerlendirmesi yapacağını ve hepsini karara bağlayacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu ile diyaloğu bu. Cuma günü de duruşma yapılması üzerine konuşmalar yapıldı ama Ekrem İmamoğlu da şöyle demiş: benim dört ayrı Sayın Başkan, benim dört ayrı duruşmam daha var, umarım denk gelmez ifadesini kullanmış. Son sözü Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söylemiş ve demiş ki 2,5 ay geriden geliyoruz, 4 ayı dolduracağız, savunma sürelerine dikkat edelim demiş. Çünkü Nisan sonunda bitirileceği söylüyordu, şimdi 9 Temmuz'a ertelendi. 9 Temmuz'da da biter mi çok gerçekçi görünmüyor çünkü daha avukatların savunması var. Murat Ongun'un savunmasında dikkat çektiği bazı başlıklar var. Hızlıca onu söyleyeyim. Diyor ki Kasım 2024'te daha henüz operasyon yapılmamışken bu etkin pişmanlıktan tutuksuz sanık etkin pişmanlıktan yararlanan Çetin Yakut, Cüneyt Yakut kendisini aramış telefonla ve demiş ki bir operasyon yapılacak, bir celp geldi size. Bunu da bana demiş, bunu da yeğeni Cumhuriyet Savcısı Kerim Ali Yakut tarafından aldığını söylemiş. Yani bir savcı yeğenine söylüyor, o yeğeni de gidiyor Murat Ongun'a haber veriyor. Murat Ongun bunu duruşmada söyledi, araştırdım dedi. Böyle bir tablo ortaya çıktı dedi. İlbaklarla ilgili Murat İlbak ve bu bunlar da reklam işleriyle ilgilenen Türkiye'deki tanınan isimlerden biri. Ve bunların hem tutuksuz yargılandıklarını, sanık dayı olmadıklarını, görülmediklerini söyledi. Haliyle 61-76 eylemler arasındaki 16 eylemin çöp olduğunu söyledi. Çünkü bunlarla ilgili olduğunu ifade etti. İddianameyi kurgu eser, iftiraname, Frankenstein ucubesi olarak tanımladı. Bu coğrafyada itiraz sevilmez, itaat tercih edilir ifadelerini kullandı. İddianameyi ya da bu operasyonu anlatırken de medyaya şöyle dedi. Dedi ki Real Madrid'i anlatıp sahaya Siirt köy hizmetleri sporu çıkarmışlar dedi. Ve bugünkü yayınımızın da sonuna geldik efendim. Hızlıca bitireyim. Masada Mikail, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti. Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazı insanlar vardır, sır saklamaktan tamamen acizdirler. Ne kadar dikkatli olsalar da en gizli bilgileri bile hemen ağzından kaçırırlar. Ağzına bakla ıslanmamak deyimi de tam olarak böyle bir durumu anlatır. Bu deyim bir kişinin en gizli sırlarını bile saklayamaması, duyduğu önemli bilgiyi hemen başkalarına anlatması anlamına gelir. Sır saklamayı becerememek ve duyduğu bir sırrı ertesi gün herkese açıklamak gibi durumlar için kullanılır. Peki bu deyim nasıl ortaya çıkmıştır? Osmanlıca'da bakla kelimesinin kullanıldığı halk söyleyişlerinden türemiştir. Bolca bakla tüketilen bir toplumda ağzında bakla olan birinin konuşmaya niyetlenmediği mecazi olarak ifade edilmiştir. Bu da sözü kulak duymamak gibi bir şeyi içten içe tutamama halini sembolize eden bir anlatımdır. Zamanla bu mecaz deyimleşmiş ve halk arasında yaygınlaşmıştır. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi halk arasında sır saklayamayan, söylediklerini hemen başkalarına aktaran kişiler için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim belirli bir halk hikayesine değil, günlük yaşamda karşılaşılan durumları anlatan bir söyleyiş biçimidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Bakan Mustafa Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Rusya, Baltık ülkeleri ve Finlandiya ile bazı sınır kapılarını kapattı. Ayrıntılar bültenimizde.

0: Suriye'de bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar görüşüldü. Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan İzmir'in Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. İki ilde terör örgütü IŞİD'e operasyon düzenlendi. Düzce ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen terör örgütü IŞİD operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bazı illerde eylemler 10 gün boyunca yasaklandı. Yasak kararı Bolu, Adana, Niğde, Eskişehir, Karabük, Sakarya, Konya ve Mersin valiliklerince duyuruldu. Dış gündemle devam edelim. Rusya, Baltık ülkeleri ve Finlandiya ile bazı sınır kapılarını kapattı. Rusya hükümeti 1 Temmuz itibariyle Letonya, Estonya ve Finlandiya sınırında yer alan bazı demiryolu kapılarından kişi, taşıt ve yük geçişlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı. Finlandiya'da yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle ülke topraklarına nükleer silahların ithalatı, depolanması ve kullanımı hukuken mümkün hale geldi. Moskova, karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bunun Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti. Netanyahu, işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret ederek, İran destekli Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece İsrail'in bölgeden çekilmeyeceğini söyledi. Enkaz altından 6 gün sonra çıkarılan çocuk kurtarıldı. Geçen hafta 2 yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da görev yapan Ürdünlü arama kurtarma ekipleri salı günü erken saatlerde bir çocuğu enkaz altından sağ çıkardı. Venezuela'da yetkililere göre çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. Varşova-Tel Aviv uçağı kaçırılma kodu verdi. Lot Hava Yolları'na ait yolcu uçağının 7500 kodu yayınlamasının ardından Türk Hava Sahası'nın güvenlik tedbirleri devreye alındı ve uçağı 2 F-16 savaş uçağı refakat etti. Hava Yolları ise olayın pilotun yanlışlıkla 7500 kodu bildirmesinden kaynaklandığını, herhangi bir kaçırma olayının yaşanmadığını açıkladı.
1: Kupanın günlüğü.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kozlarını penaltılarda paylaştı. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Fas, Hollanda'yı turnuva dışına iterek adını son 16 turuna yazdırdı. Fas, çeyrek final yolunda Kanada ile eşleşirken Hollanda Dünya Kupası'na veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Norveç, bulduğu gollerle üstünlüğünü korurken fil dişi sahili turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Norveç, son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Türkiye saatiyle gece 00:00'da oynanan maçla devam edelim. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla Fransa bir üst tura yükselirken son 16 turunda Paraguay ile eşleşti. İsveç ise Dünya Kupası'na veda etti. Bu sabah 5'te başlayan bir mücadele vardı, daha yeni sona erdi. Meksika ile Ekvador arasında oynanan Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Meksika 2-0 Ekvador'u mağlup etti. Dünya Kupası son 32 turunda günün ikinci maçında İngiltere Türkiye saatiyle 19'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin galibi son 16 turunda Meksika ile eşleşecek. Günün son karşılaşmasına Belçika ile Senegal Türkiye saatiyle 23'te kozlarını paylaşacak. İki güçlü ekip son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkarken kazanan takım bir üst turda ABD Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale şehirleri ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Şehirlerimizdeki hava sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara az bulutlu ve açık, İstanbul az bulutlu ve açık, İzmir az bulutlu ve açık, Trabzon az bulutlu ve açık, Antalya az bulutlu ve açık, Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep az bulutlu ve açık, Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 35, Trabzon 27, Antalya 33, Diyarbakır 38, Gaziantep 39 derece.
1: Yol durumu.
0: İstanbul genelinde şu saatlerde sakin bir trafik var. %33'lük bir yoğunluktan bahsediyoruz. Köprülere baktığımızda birçok rota yeşile işaretlenmiş durumda. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde TEM, Ümraniye, Elmalı. Diğer taraftan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çamlıca ve Altunizade dışında trafik yoğunluğunda herhangi bir problem yok. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerimize baktığımızda D100 Büyükçekmece'den Kumburgaz yönüne doğru sol şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Trafik kazasının meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler bu noktaya sevk edildi. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 1 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.12'yi gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Twitter'da ya da X'te nasıl söylüyorsanız Radyo Sputnik TR ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Normal hava ve yol koşullarında biliyorum bu saatte, tam da bu dakikalarda sevgili Ali Çağatay'ı dinlemeye alışkınsınız yıllardır. Ama olanı biteni de farkındasınız, ne olduğunu ne bittiğini de biliyorsunuz. Gazeteci Ali Çağatay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle geçtiğimiz cuma gecesi saat 11 sularıydı. Biz de adliyedeydik o sıralarda, yanındaydık elbette. Tutuklandı. En kısa sürede aramıza mikrofon başına geçeceğinden, döneceğinden elbette hiç şüphem yok. Zaten sürekli olarak avukatlarıyla da temas halindeyiz ki biraz sonra da yine avukatlarından birisi konuğumuz olacak. Ali Çağatay ile ilgili son gelişmeleri, sağlık durumu, morali nedir ne değildir, onları da bizzat kendisinden öğreneceğiz. Dediğim gibi en kısa sürede aramıza döneceğinden eminim. Hukukçuların da bizden farklı düşünmediğini de söylemek gerekiyor. Tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Sizin haber alma hakkınız, bizim haber verme sorumluluğumuz var. Bunları görerek bu hak ve sorumluluğu kollama adına bugünlerde onun saatinde, sevgili Ali Çağatay'ın saatinde ben sizlerle birlikte olacağım. Zannediyorum Ali Çağatay'a dışarıdan verebileceğimiz en büyük destek de bu olacak. Onun yayın saatinde haber aktararak ve haber dinleyerek. Ben yaklaşık 3 yıldır yeri ve zamanını saat 9'da yapıyordum. Şimdi o geçici olarak 7-9 saatleri arasına çekildi. Özetle söylediğim gibi bundan sonra geçici bir süre sabahları Ali Çağatay'ın yayın saatinde, yani hafta içi her sabah 7-9 arasında haber alma hakkınızı Radyo Sputnik'te yeri ve zamanında benim sesim aracılığıyla kullanacaksınız. Buradan sevgili Ali Çağatay'a da arkadaşı olarak sevgilerimi, elbette meslek büyüğüm olarak da saygılarımı gönderiyorum. Herhalde gazetecinin gazeteciye vereceği destek de böyle olur diyorum ve söylediğim gibi avukatlarıyla görüşmeye biz zaten gün içerisinde her gün devam ediyoruz. Ama Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı, şu an telefon attığımızda bir son durumu kendisinden öğrenmek istiyoruz. Aslı Hanım merhabalar.
2: Merhaba Güçlü Bey.
1: Selamlar, teşekkür ediyorum, size de günaydınlar. Son durum nedir Ali Çağatay ile ilgili olarak, şu an hangi cezaevinde? Önce dilerseniz bir buradan başlayalım. Elbette aklımızda pek çok soru var. Bu süreç ne kadar devam edebilir? Bir hukukçu gözüyle bize anlatabilir misiniz acaba?
2: Evet tabii. Şöyle anlatayım. Ali Çağatay biliyorsunuz Metis cezaevindeydi. Daha önce yayına bağlanmıştı, bu konuyu anlatmıştım. Ali Çağatay'ın bir süre daha Metis cezaevinde kalacağı oradaki ceza infaz koruma memurları tarafından bize iletilmişti. Biz onun için işte oraya kantinden alışveriş yapabilmesi için para transferi yaptık. Ben dün oraya noter gönderdim. Bize vekaletname çıkarabilmesi için. Ziyaret etmek için telefon edenler oluyor, yerini soranlar oluyor. Biz Metiş cezaevinde olduğunu söylüyorduk. Ancak dün noter oraya gittiğinde Ali Çağatay'ın Silivri cezaevine sevk edildiğini söyledi. Artık bir süreliğine yeni ikametgahı Silivri olacak.
1: Umarız kısa sürecek elbette bu Silivri macerası diyelim. Çünkü hani ortada bir ülke gerçekliği de var. Şu ters kelepçe meselesine geleceğim elbette ama.
2: Tabii ki.
1: Atılan suçun, üzerine atılı suçun, yani suçtan dolayı ceza alsa bile tutukluluğuyla ilgili bir sorun var herhalde değil mi? Ne kadar tutuklu kalacaktı ya da hüküm giyse bile ne kadar tutuklu kalacaktı ya da bu tutukluluk haliyle ilgili sizin eleştirileriniz var biliyorum. Onları da paylaşabilir misiniz bizimle?
2: Evet, evet. Türk Ceza Kanunu 217A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı sevgili Ali Çağatay. 217A'da düzenlenen suçun alt sınırı 1 yıl, üst sınırı ise 3 yıldır. Dolayısıyla neredeyse tutuklama yasağı kapsamında kalacak bir suçla karşı karşıyayız. Yasada öngörülen ceza miktarı o kadar az ki hani zaten şöyle olur, yargılama yapıldıktan sonra diyelim ki suçun işlendiğine ikna oldu mahkeme. O zaman alt sınırda kalmaya çalışır. Üst sınırdan verilmesini gerektirecek bir sebep yoktur. Alınması muhtemel ceza 1 yılla 3 yıl arası olduğundan muhtemel ceza kesinlikle üst sınır olarak düşünülemez. Alt sınırdan 2 kat uzaklaşılsa bile ve indirim uygulanmasa bile verilebilecek cezanın yatarı bu suçta kesinlikle yoktur.
1: Enteresan bir tablo.
2: Dolayısıyla tutuklanması gerekecek bir durum yoktur.
1: Yani o gün biz de mahkeme kararını okuduk. Karar verilir verilmez. Ali Çağatay ile ilgili olarak bizim de elimize geçti. Sizin tabii elinizde. Orada suçun tanımıyla ilgili de bir sorun var mı? Var galiba değil mi? Bu katalog... buyurun.
2: Tam öyle değil aslında. Dün sizinle öyle de bir konuşma yaptık ama... şöyle anlatayım size. Benim dikkatimi çeken karar gerekçesinde şu konular oldu. Atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, bu suç için TCK'da öngörülen ceza miktarı dediği vakit hakim sanki işte suçun niteliği çok ağırmış, verilecek öngörülen ceza miktarı çok yüksekmiş gibi bir değerlendirmede bulunuyor. Oysa bu suçun yatarı bile yok. Tutuklama tedbirinin yerinde ve ölçülü olacağı, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını söylüyor. Şunu da söylemek istiyorum. Yine bu kararda görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu sonucunu çıkarıyor diyor hakim, ceza hakimi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Görüntülenme sayıları çok yüksek olduğu için diyor... Ama mahkeme bu paylaşımla ilgili, çünkü suça konu sadece bir tweet paylaşımı. Bu tweet paylaşımı ile ilgili ne bir erişim engeli kararı aldı bugüne kadar, ne de yerleşik uygulamada daha çok İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bir yalanlama yayınladığıyla karşılaşıyoruz böyle durumlarda hemen her zaman. Dezenformasyonla mücadele merkezi, bir de Twitter hesapları var, internet siteleri de var biliyorsunuz. Böyle meselelerle karşılaştığımız zaman yalanlanan, kamuoyunda büyük ses getiren ve yalanlanan bir mevzuyla karşılaştığımız zaman... yani şöyle söylemek istiyorum, soruşturmaya konu olan... ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir meseleyle karşılaşıldığı zaman dezenformasyonla mücadele merkezi anında yalanlama yapıyor.
1: Ama tabii alışkınız yani, bölüyorum, özür dilerim. Bu NATO ile ilgili pek çok...
2: Ben de radyo programına katılmaya alışık değilim, kusura bakmayın.
1: Olur mu öyle şey? Tabii ki sizi dinliyoruz. Bu NATO ile ilgili pek çok haber yayınlanıyor Ankara'da, NATO önlemleri vesaire. Anında bir saniye sonra yalanlama geliyor. Onları takip ediyor. Sıcağı sıcağına örneğin bir örnek olarak söyledim ben de.
2: Kesinlikle, ama müvekkillerimiz genelde soruşturma geçirdiğinde 217 A'dan, hele de böyle gözaltı yapıldığında, tutuklama kararı verildiğinde mutlaka dezenformasyonla mücadele merkezi bir yalanlama yapıyor. Ama bu paylaşımla ilgili bugüne kadar ne bir yalanlama yapıldı, ne de bir erişim engeli kararı alındı. Bunun için bir çaba sarf edildi, talepte bulunuldu. Ve bugün hala o paylaşım Ali Çağatay'ın Twitter hesabında en üstte duruyor. Ve görüntülenme sayısı kamu barışını bozmaya elverişli dendiği için şimdi biz dikkat ediyoruz. Her gün görüntülenmeye devam ediyor bu paylaşım. Tabii. Görüntülenme sayısı gitgide artıyor. Kamu barışını bozuyorsa buna ilişkin neden bir önlem alınmıyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Ama tabii biz aslında şunu biliyoruz. Bu paylaşımın kamu barışını bozduğu iddiasının aslı astarı yok. Kesinlikle gerçek değil. Gerçek dışı bir bilgi varsa o da Ali Çağatay'ın paylaşımının kamu barışını bozduğu iddiasıdır. Halkta korku ve panik yarattığı iddiasıdır. Bunları söylemek istiyorum.
1: Anladım. Bir de tabii o
2: biliyorsunuz bu 217A yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun oluşması için halk arasında endişe, korku, panik yaratması gerekiyor. Eylemin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi alenen yaymak gerekiyor. Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaymak gerekiyor. Bu suçun unsurlarının hep birlikte oluşması gerekiyor. Değil bu suçun unsurlarının hep birlikte oluşması bir tanesi bile oluşmuyor bu örnekte.
1: Evet, böyle bir çelişki de ortada. Bir yandan da şöyle bir fotoğraf verildi, görüntü verildi. O da çok dikkatimizi çekti. Ali Çağatay emniyete götürülürken ters kelepçe. Yani evet. Şöyle yorumlandı, 70 yaşında bir gazete... Ben sadece şuradayım, bir gazeteci ters kelepçeyle nasıl... Yani ben yaşında başında değilim yani, fark etmez. 20 yaşında da olabilirdi. Ali abi de 70-60 yaşında, fark etmez. Sonuçta bir ters kelepçe görüntüsü verildi. Bir hukukçu olarak o fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Gerçekten o fotoğrafı, hatta o videoyu gördüğümde benim kanım dondu. Gerçekten çok üzüldüm. Sizin de dediğiniz gibi Ali Çağatay'ın yaşının hiçbir önemi yok. Bu arada izleyicileriyle şunu paylaşmak istiyorum. Yani ben o görüntüyü izlerken tabii ki çok bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok rahatsız oldum. Ülkem adına utandım. Ama elleri arkadan kelepçeli bile olsa Ali Çağatay dimdik duruyordu. Ben yanındaki polis memurları adına utandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, hukuk devleti adına utandım. Ve tabii insan ister istemez şunu düşünüyor. Bundan birkaç gün önce yine işte videoda, YouTube'da video içerikleri üreten Tamar Tanrıyar isimli bir... nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. YouTube videoları çeken bir kadın. Yine Türk Ceza Kanunu 217A maddesiyle hakkında soruşturma açıldığını öğrendik. Artı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması da vardı. Ve biz bu kadının işte Marmaris'ten lüks bir gemiye binerek yurt dışına doğru hareket ettiğini de öğrendik. Kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gerçekten bütün Türkiye bu olayı konuşuyordu. Sonra ne olduysa, o kadın ben tatile çıktım, kaçmıyorum dedikten sonra Kuşadası'nda teslim oldu. Yani yurt dışından geri döndü, Kuşadası'nda teslim oldu. Orada bir adliyeye gitti, servisle ifade verdi. Hani ben... O da ters kelepçe alınsın, ters kelepçe doğru uygulamadır demiyorum. Ama bu standartsızlığı da anlamak mümkün değil.
1: Doğru olan da o ayrıca değil mi? Özür dilerim bölüyorum ama hani bu hukuken de yani, evet zaten hani yatarı olmayan bir cezadan ifadesini verip yine işte evinde yargılama sürecini bekleyebilirdi. Hani biz hani ben de dün bunu anlattım sizin bu söylediğiniz konuyu aktarırken normalinin bu aslında olması gerektiğini söyledim ki. Ama böyle bir çelişki de var.
2: Normali bu. Normali bu. Kesinlikle normali bu. Ama hani uygulamada gazetecilere çok daha farklı muamele ediliyor, onu biliyoruz. Yani Ali Can Uludağ'da biliyorsunuz. Ankara'da
1: İsmail Arı'da tabii.
2: İstanbul'a getirildi. İsmail Arı'da keza öyle. Şimdi sevgili Ali Çağatay da davet edilse, ifadeye çağrılsa gidebilirdi. Zaten tabii. Haberler yapıldıktan sonra belki evinde hazır bekliyordu. Hiçbir yere gitmedi. Geldiler, evinden aldılar. Sevgili eşi Sevgili Hanım'ın yanından aldılar. Köpeğinin yanından aldılar. Ve emniyete sokarken ters kelepçe görüntüsünü özellikle çekip servis ettiler. Hı-hı. Tabii bunu anlamak mümkün değil. Bunun mantığını anlamak ne yazık ki mümkün değil.
1: Biz de takip edeceğiz tabii ki Ali Çağatay ile ilgili bütün gelişmeleri sizlerin aracılığıyla elbette. Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı konuğumuzdu. Eklemek istediğiniz bir başlık, bir konu var mı? Şunu takip ediyoruz ya da başka bir şey varsa. Yoksa teşekkür edeceğim size.
2: Çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
2: Ali Çağatay'ın çok güzel izleyicileri varmış, takipçileri varmış, sabah dinleyicileri varmış. Onu fark ediyorum. Ben genelde müvekkillerimle cep telefonu üzerinden iletişim kurarım. Ofis telefonu da fazla çalmaz, fazla arayan olmaz. İki gündür inanın ofis telefonum o kadar çok çalıyor ki açıyorum telefonu. İşte Aslan'ımla görüşebilir miyim diyorlar. Buyurun benim diyorum. İsimlerini söylüyorlar. İşte lütfen planlarımızı götürün diyorlar. Bir liste yaptım gerçekten. O kadar güzel enerjisiyle o kadar güzel bir izleyici kitlesi yaratmış ki tabii X'de, Twitter'da da onunla ilgili tabii yapılan o güzel paylaşımları not edip kendisine iletiyoruz. Bunu da söylemek istedim. İzleyicilerine ben de teşekkür ediyorum.
1: Peki avukat Aslı Kazan, çok çok teşekkür ediyorum size. Görüşürüz. Gelişmeleri sizden öğreneceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.
2: Hoşçakalın.
1: Tablo bu. Ali Çağatay şu an itibariyle Silivri'de Marmara cezaevinde ama elbette söylediğim gibi tekrarlayacağım onu. En kısa sürede hukukçuların da görüşleri o. Sizler de dinlediniz. En kısa sürede aramıza döneceğinden eminiz. Bu 217A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Bir sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Arkasından bir kısa bir araya gideceğim. Bu yasa, bu düzenleme yapılırken ne konuşulmuştu? En çok konuşulan mesele neydi? Gazetecilerin üzerinde, gazetecilerin başının üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanabilir. Dikkat uyarılarında bulunulmuştu. O yasa, o düzenlemenin ilk imzacılarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da hayır böyle olmayacak, böyle bir durumda yok, sınırlar çok net belli olacak ifadesini kullanmıştı. Böyle bir savunma kullanılmıştı. Sonrasında az önce Aslı Kazan da hatırlattı. Yine Ali Can Uludağ gazeteci arkadaşlarımız ya da İsmail Arı'nın gözaltına alınması sonrasında tutuklanmasından sonra bizzat kendisinin yani Fethi Yıldız'ın ki hukukçu bir isimdir kendisi MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın bu uygulamalara olan eleştirisini de defaatle yeri ve zamanında sizlerle paylaşmıştım. Velhasıl anlatmaya çalıştığım şey şu: bu düzenlemenin sınırları neyse, ne şekilde belirlenecekse bir kez daha gözden geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir örnekte daha öğrendik biz. Yeni bir örnekte daha öğrendik maalesef. Şimdi de gazeteci, büyüğüm ve arkadaşım elbette Ali Çağatay şu an itibariyle Silivri'de Marmara cezaevinde. Sağlığı çok iyi, onu söyleyelim, hemen onu aktarayım. Morali yerinde ve söylediğim gibi en kısa sürede aramıza döneceğinden adım gibi eminim. Dediğim gibi ben o dönene kadar da sizlerle bu saat diliminde sizlerle birlikte olacağım. Şimdi kısa bir ara verelim ve yapmamız gereken işe dönelim. Haberleri paylaşacağız sizinle.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 5060 sanıktan sadece, işte asıl sorun burada biraz, belki soruşturmaların daha etkili yürütülmesi gerekiyor. Belki değil, kesinlikle öyle. 5060 sanıktan sadece 992'sinin 2024 yılında hakim karşısına çıkmış olması dikkat çekici. 2024'te yine toplam 184 kişi kara para aklama gerekçesiyle hüküm giydi Türkiye'de. Böyle bir tablomuz, böyle bir gerçekliğimiz var. Ama söylüyorum, bu konuda samimi bir mücadele içerisinde hükümet. Şunu da görüyor. Mesela sadece suç ve suçluyla mücadele değil, uluslararası mali eylem görev gücünün gri listeye Türkiye'yi tekrar alma ihtimali, eğer olursa böyle bir şey, belirttiğim gibi ülkemize gelecek dış yatırımlar, Türkiye'ye gelecek dış yatırımların da bir şekilde önünde net bir bariyer olarak duruyor maalesef.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na. NATO'ya dair NATO toplantısı Ankara'da biliyorsunuz gerçekleşecek. Ankaralılar da zorlu, Ankaralıları zorlu günler bekliyor demiştik günler öncesinde bu haberleri paylaşırken. Gerçekten de özellikle ulaşım meselesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir Ankaralılar. Bu arada mesajlarınıza da bakıyorum, gerçekten onlarca mesaj geldi. Ali Çağatay'a destek mesajlarından bahsediyorum. Elbette elbette, neredeyse tamamında da lütfen bunu iletin, bu mesajları kendisine deniyor diyorsunuz. Elbette bu mesajların tamamı sevgili Ali Çağatay'a iletilecektir. Bu konuda emin olunuz ve biz devam edelim. MHP Genel Başkanı, şimdi tabii sadece sokağın gündemi değil, NATO zirvesi, Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi, siyasetin de gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. NATO Türkiye için dedi, ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir şeklinde de bir duruş belirledi MHP lideri. Bu önemliydi dünkü toplantısı, dünkü grup toplantısında. Bir mesaj daha oldu Devlet Bahçeli'nin, o da askeri hastanelerle ilgili olarak. Yine dedi ki, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu aslına bakılırsa Türkiye açısından tarihi bir noksanlıktır cümlesi önemli. Ben de diyorum ki, kim kapattı, ne zaman kapatıldı, hangi şartlarda kapatıldı ve neden açılmalı? Bu soruları biz zaten yıllardır programlarımızda sormaya çaba gösteriyoruz, soruyoruz. Bu konuyu programın ikinci bölümünün hemen başında emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu ile konuşacağız. Neden askeri hastaneler gereklidir? Kapatılması konusundaki o tartışmaları bir kez daha hatırlayacağız ve NATO içerisinde Devlet Bahçeli'nin de hatırlattığı gibi, neden Türkiye askeri hastanesi olmayan tek ülke durumunda, bütün bunları söylediğim gibi emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu'yla programın ikinci bölümünün hemen başında konuğumuz olacak ve kendisi bize bütün bu detayları anlatacak. Tabii ki pek çok sorum da olacak kendisine. Hazır NATO demişken valiliklerden gelen açıklamalar. Şimdi Ankara'da tabii gösteriler, yürüyüşler vesaire, bunların tamamı yasaklandı. Açlık grevleri dahil böyle bir liste, bu kadar detaylı bir liste Ankara Valiliği açıklamıştı. O listeden sonra demiştik ki, burada konuşurken hep beraber akıl fikir, ortak akıl yürütürken, başka illerde de muhtemelen bu yasaklamalar olacaktır demiştik. Eskişehir mesela, Mersin, dün bu konuları aktarmıştık. Eskişehir ve Mersin valiliklerinden benzer açıklamalar geldi. Şimdi öğreniyoruz ki Bolu, Adana, Niğde, Karabük, Sakarya ve Konya'da da yine aynı şekilde 1 Temmuz ve 10 Temmuz günleri arasında ne deniyor açıklamalarda, tam aktarayım size izninizle. Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklere, işte açlık grevleri, stand açılması, oturma eylemleri, protesto eylemleri, oysa ki bunların tamamı anayasal güvence altına alınmış haklar, ama valiliklerin kararıyla bu yasakların da gündeme alındığını söyleyelim. Tabii burada en çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesi de Ankara'daki taksi şoförleri, dinleyenleriniz de vardır eminim. Gri pantolon, beyaz gömlek giyme mecburiyeti geldi Ankara'daki taksi şoförlerine, taksicilere. Hatta sadece bu kadar değil, misafirlere iyi davranın, Türk misafirperverliğini, ülkenin misafirperverliğini gösterin deniyor. Lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. taksilerde yabancı misafirlere. Ben de diyorum ki hani sık sık müşterilerle taksiciler arasında gerilim yaşanır artık. Ülke açısından biz bunlara alıştık. Vakaya adi olarak tanımlayabiliriz. Bence bu uygulamayı devam ettirsinler. Yani bizim de hakkımız, bizim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim de elbette böyle misafirperver yaklaşımlara ihtiyacımız var. Buradan ben sesleniyorum. İşte odaları zannediyorum var değil mi? Esnaf odaları. Oradan bu uygulamayı devam ettirsinler. Yılın 365 günü devam ettirsinler. Sadece NATO zirvesi için ülkemizi ziyaret eden diplomatlar, askerler vesaire işte görevliler için değil. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da biz bunları hak ediyoruz. Değil mi? Bu açıdan görmek gerekiyor. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Kabine toplantısından sonra bazı açıklamalarda bulundu. Günlerdir burada aktarmaya çalışıyoruz İsrail'in. Tırnak içinde aktarıyorum. Soykırım meselesi üzerinden, Ermeni soykırımı meselesi üzerinden aldığı kabinenin, İsrail kabinesinin aldığı bir karar var. Soykırımı tanıma kararı, böyle bir karar almıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın oldukça sert bir tepkisi vardı. O tepkiyi zaten sizlere de aktarmıştım, gayet doğal bir tepki. Gerçi Paşinyan örneğin, Ermenistan Başbakanı da bizi bu meselenin, bu tartışmaların siyasi bir silah olarak kullanılmasına karşıyız. Bu soru sorulduğu zaman Paşinyan'a böyle bir yanıt vermişti. İsrail'e bu anlamda bir tepkisi de, İsrail de demeyelim, Netanyahu kabinesine de böyle bir tepkisi de vardı. Onu hatırlatalım. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü kabine toplantısından sonra tam olarak bu konuyu açtı ve dedi ki tarihimizde Engizisyonlar Nazi zulmünden kaçana sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyenlerin duruşu vardır. Bunu en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlardır cümlesiyle yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, bu söylemi benim dünkü kabine toplantısı sonrası söyledikleri arasında benim kişisel olarak en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Siyaset demişken tabii bir yandan da siyaseti adliye koridorlarından ayırmanın da imkanı yok. Maalesef ülkede şartlar en azından bu şekilde ortaya çıkmış durumda. Biz de buna alıştık. Neden bahsediyorum? Siyaset ve adliye deyince aklımıza ne geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma. Soruşturma sonrasında gelen tutuklamalar ve başlayan dava. Devam ediyor İBB davası. Murat Ongun biliyorsunuz şu an 414 kişi yargılanıyor ve 19'u tutuklu. Hemen o bilgiyi de vermiş olayım. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun savunmasına başladı. İlginç bir iddiada bulundu. Çok farklı başlıkları var Murat Ongun'un. Çok uzun süren, dün de başladı. Bugün de savunmasına devam etmesi bekleniyor. Onu aktarayım ama burada kullandığı ifadeler, burada kullandığı bir cümle var. Hani davanın nasıl başladığı, nasıl ilerlediği ve dava sürecinde hani böyle bir borsadan bahsediliyordu. İBB davası borsasından bahsediliyordu. Buna dair çokça tartışma, çokça açıklama da gelmişti. Ama Murat Ongun'un şu iddiası önemli. Birebir aktarıyorum izniniz olursa. 27 Nisan'da diyor bana bir avukat ziyareti oldu. Dikkat! İlk ve son kez ziyaretime gelen bu avukatın adı Beliz Özkan'dı. 15 aydır sadece 27 Nisan günü bana geldiğini cezaevi kayıtlarından da görebilirsiniz dedi. Ve iddiasını gündeme getirdi. Ortak arkadaşımız diyor ki, bu Murat Ongun'un ifadeleridir, 1 milyon dolar, dikkat, 1 milyon dolar verirse eşinin tutuklanmamasını sağlarım. Avukat gayet açık gözlüydü diyor, işi halledecek ismi bile veriyordu. Ben dile getirmeyeceğim burada dedi savunmasında Murat Ongun. O ismi söylemedi. Cezaevinde, avukat kabininde benden 1 milyon dolar talep edince de çok şaşırdım, şok oldum ifadesi yine Murat Ongun'un dünkü savunmasında, İBB davasındaki savunmasında benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Dediğim gibi çok detayı var, çok ayrıntısı var. Tamamlasın Murat Ongun savunmasının tamamı, bitsin. Onun arkasından da bir özet yapacağım elbette. Onu sizlerle de paylaşacağım. Hazır İBB demişken, hazır CHP demişken, tabii bir yandan da CHP içerisinde bir bölünme var. Kılıçdaroğlu kanadı ve ne diyoruz? Özgür Özel kanadı. Şöyle, yeni parti geliyor. Onu söyleyelim ki CHP'den gelen açıklamalar, Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, ya yeni bir parti kurulacak ki parti kurulma işi hani ülkemizde oldukça zor, örgütlenme vesaire. Muhtemeldir ki var olan bir parti üzerinden yeni bir yapılanmaya gidilecek bu süreç içerisinde. Ama oradan önce işte dün yeri ve zamanında konuşurken demiştik ki CHP için sıradan bir gün nedir o? İşte Özgür Özel grup toplantısında konuşacak mı, konuşmayacak mı? Kılıçdaroğlu bir şekilde bunu engelleyecek mi, engellemeyecek mi? Haftalardır biz bu meseleleri tartışıyoruz. Biz de yorulduk aslında bakılırsa. Siyaseti yakından takip eden gazeteci arkadaşlarım bile aynı ifadeleri kullanıyorlar. Neyse şöyle söyleyelim. MHK'yı topladı Kılıçdaroğlu ve MHK'dan yeni kararlar çıktı. Bizim beklentimiz, bize gelen duyumlar 10-18 il örgütünün feshedileceği, il başkanının görevden alınacağı yönündeydi. Rakamın çok daha yüksek olduğunu öğrendik. MHK toplantısı sonrasında Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen, parti sözcüsü olarak görevlendirilen Müslüm Sarı'nın açıklamalarıyla biz öğreniyoruz. 26 toplamda 26 il başkanı ve yönetiminin görevden alındığı bilgisi yine kamuoyuyla paylaşıldı. Bunu hatırlatalım, bunu bir söyleyelim. Bu arada şunu aktarayım. Berkay Gündoğan, kim Berkay Gündoğan? Yine görevden alınan Tunceli İl Başkanı, CHP İl Başkanı Berkay Gündoğan ki şöyle iddialar da dolaştı. Ben de hemen aradım kendisini ki yarın eğer bir terslik olmazsa yarın konuğumuz olacak. Soracağım pek çok soru var elbette kendisine. Kılıçdaroğlu kendi akrabasını bile görevden aldı. Başlık bu, çok da böyle cazip, dikkat çeken bir başlık. Dedim, sordum, böyle bir şeyin var mı, akraba mısınız? Hayır, sadece aynı aşirete yakın isimleriz şeklinde bir açıklaması oldu. Ses tonundan anladığım kadarıyla da çok da şaşırmamış. CHP Genel Merkezi'nin aldığı bu karar kendisini de çok şaşırtmamıştı. Söylediğim gibi yarın Tunceli İl Başkanı, görevden alınan İl Başkanı Berkay Gündoğan konuğumuz olacak. Ve elbette CHP'nin içerisinde Anadolu'da neler oluyor? Hangi, çünkü biz hep genel merkez, Ankara, meclis işte vesaire bu perspektiften okuyoruz, okumak zorunda kalıyoruz. Ben de söylediğim gibi Anadolu'da neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor? Bir de memleketi tabii Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Tunceli ile ilgili neden böyle bir karar alındı, onları da konuşacağız. Sadece 27 il başkanı görevden alınmadı. 7 il başkanı başkanı da ihraca sevk edildi. İhraç gerekçesiyle, daha doğrusu disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'de ilginç günler, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu arada gelişme demişken bir isim daha benim dikkatimi çekti. Bir ayrıntı, ama parti içerisinde ne olduğunu, ne bittiğini ya da biz bugünlerde neden bunlara tanıklık ediyoruz? Bu sorunun yanıtını verecek bir gelişmeden, size daha doğrusu bir isimden bahsetmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlıklarına yönelik o görevden almalar, işte aktardım size. Yeni o görevden alınmaların sonrasında yeni yönetimler, yeni atamalar da yapılıyor, değil mi? Son olarak işte 26 il başkanı görevden alındı. CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na yapılan atamalardan biri, o isimlerden birisi çok dikkat çekiciydi. Kim? Bakınız, 38. Kurultay'ın iptali için dava açan Lütfü Savaş, hatırlayınız, eski neydi? Hatay Belediye Başkanı. İşte önce AK Parti'deydi, sonra CHP'ye geçti. Aday gösterildi, gösterilmedi tartışmaları. Benim hep söylediğim bir şey var. Zannediyorum katılırsınız. Hatta kendisinin de katıldığını düşünüyorum. Özgür Özel'in siyasi hayatında tabii çok kararlar veriyor ama genel başkan sıfatıyla verdiği en yanlış karardır Lütfü Savaş'ın Hatay Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi, ki sonradan yaşanan süreçte bize bunları anlatıyor, zaten nedenlerini gösteriyor. Dönüyorum konuya. Ankara CHP içerisinde il yönetimlerinde yapılan atamalardaki dikkat çeken bir isim. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üreğen nereye atandı? Nereye? Hangi göreve atandı? Ankara İl Yönetimi Kurulu üyesi yapıldı efendim. İşte tam anlatmaya çalıştığım şey bu. Ki Üreğen'in yine o kurultay davasındaki duruşmalarda CHP yönetimini organize suç yönetimini tanımlarken organize suç faaliyeti ifadesini kullandığını da bir hatırlatmak istiyorum. Bir detay daha var, kendisinin de geçmiş dönem itibariyle. Tabii işte arşiv böyle bir şey, böyle güzel bir şey. Biz de profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sık sık buna bu arşivlere bakıyoruz. Sedat Peker'le mesela geçmiş dönem itibariyle yan yana fotoğrafları da vardı. O dönemlerde de çok tartışılmış, çok konuşulmuştu bu mesele. Hatta Murat Emir o fotoğrafın Üregen tarafından internetten kaldırılmaya çalıştığı yönünde de bir iddiası, bunu da söyleyeyim, iddiası vardı. Yine bir başka isim, onu da hatırlatayım, dikkat çekici bir isim atandı. Çanakkale. CHP'de yine Kılıçdaroğlu yönetimi Çanakkale İl Başkanı Levent Gündüz'ün yerine Koray Akkuş'u atadı. Diyeceksiniz ki bu isimler kimler? İsimlerden daha çok geçmiş dönem itibariyle söyledikleri, yaptıkları elbette bizi ilgilendiriyor. Şöyle söyleyeyim, Akkuş, yani atanan isim Koray Akkuş, yerel seçimlerde aday gösterilmeyince ne olmuştu? CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiş ve eski partisinin de bu anlamda seçimleri, o ilçede seçimlerini kaybetmesine de neden olmuştu. Böyle enteresan gelişmeler, CHP'de ne oluyor, ne bitiyor tartışmalarını yaparken sadece ve sadece hani parti sözcüsünün ya da işte Özgür Özel kanadından gelen açıklamalar, yani Ankara'da neler olup neler bitiyor, sadece buna bakmamak gerekiyor. Aslında o yüzden yarın dediğim gibi görevden alınan Tunceli İl Başkanı'nı yayına almak istiyorum. Sözleştik, eğer bir terslik olmazsa, dediğim gibi asıl tartışmalar, asıl olayın CHP'de ne yaşanıyor, ne yaşanmıyor anlamak için Anadolu'ya bir bakmak gerekiyor. Anadolu üzerinden, Anadolu örgütü üzerinden nelerin yaşanacağını da, yaşandığını da görmek gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Bülent Tezcan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatöründen bir açıklama geldi. Yeni parti için, yeni parti tartışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz ki benim görüşüm artık, yani buradan geri dönüş yok. O yola girildi. Özgür Özel sadece şunu yapmaya çalışıyor siyaseten. Bu da anlaşılabilir bir durum. Hani arkada açık kapı bırakmıyor. Seçmeni karşısına çıktığı zaman, bakın biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama bir uzlaşma olmadı, istediğimiz yönde gelişmeler yaşanmadı demek adına her türlü adımı atıyor. Bülent Tezcan da dedi ki 20 Temmuz ya da 24 Temmuz tarihlerinde buna dair bir adım, yeni bir gelişme yaşanabilir. O dikkat çekici. CHP açısından bu tarihler simgesel açıdan önemli. Emeğe saygı, Muharrem Sarıkaya, gazeteci Muharrem Sarıkaya bu konuda bir yazı kaleme aldı. Orada da deniyor ki partinin kuruluşu için, yeni partinin kuruluşu ya da yeni bir partiye geçilecekse iki tarih belirlendi diyor. Türk yazısından birebir aktarıyorum. Türkiye'nin emperyalizme karşı mücadelesinin ve CHP'nin simge iki tarihi olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç günü. Hangisi? 20 Temmuz. Bir diğeri de Lozan Anlaşması'nın, 1923 Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz günleri seçilebilir. Bu günlerde, bu iki günden birinde yeni parti açıklaması da Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelebilir şeklinde de bir yorumu, bir yazısı oldu sevgili Muharrem Sarıkaya'nın. Ben de hani bu detayı, bu başlığı da sizlere aktarmak istedim. Şöyle bir bakıyorum başka başlıklar. Ekonomiye dair birkaç başlığım var sizlere. Onları da hızlıca aktarayım. Dediğim gibi ikinci bölümün hemen başında Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral konuğum olacak. Ve bu NATO şemsiyesi altında olan ülkelerde askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. Ve bizim Irak'ta, Suriye'de yaptığımız operasyonlar vesaire, bunlar üzerinden neden ülkemizde askeri hastaneler kapatıldı, neden açılması gerekiyor, bunu kendisiyle konuşacağız. Şöyle 3-5 dakikam, arkadaşlarım da uyarıyorlar beni ilk bölüm için. Efendim, otoyol ve köprü geçişlerine, geçiş ücretlerine zam geldi. Oysa biz ne bekliyoruz? Oysa biz tam da işte cuma günü, değil mi? Evet, Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bu süreç içerisinde sendikaların da bir sessizliği var bu arada. O da dikkatimizden kaçmıyor bu arada, onu da aktaralım. Asgari ücrette bir düzenleme bekliyoruz. Biz o düzenlemeyi beklerken Karayolları Genel Müdürlüğü bir sosyal medya paylaşımıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerin 59 liradan 110 liraya, Osman Gazi Köprüsü'nden geçişlerin 995 liradan 1170 liraya, Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin de yine 995 liradan 1170 liraya çıkarıldığını, bu artışın gerçekleştiğini de açıkladı. Peki gerçekler, sadece bu kadar mı ödüyoruz? Hayır, sadece bu kadar ödemiyoruz. Bakın hazinenin şirkete garanti ettiği, bu köprüleri yapan şirkete biliyorsunuz garanti ettiği araç geçiş ücretine kadar 2697 liraya çıkıyor bu artışlarla birlikte. Siz ne kadar ödeyeceksiniz ya da kendimi de sıyırmayayım bu işin içinden, hepimiz ne kadar ödeyeceğiz? Bu 2697 liranın 1170 lirasını köprüden geçen araç sürücüsü ödeyecek. Peki geriye kalan 1527 lira nereden ödenecek? Hazineden. Hazineye para nereden gidiyor? Yine bizden. Yani dolayısıyla pek bir şey fark etmiyor. Sistem işlemeye, tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü dediğim gibi 279 liraya çıkacak. Bunun 110 lirası, yani 110 liraya çıktı ama asıl geçiş ücreti 279 lira. 169 lirası yine nereden? Hazineden ödenecek. Yani bu arada yine trafikte olan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. 338 liraya hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçişi Avrasya Tüneli için söylüyorum bunu. 348 liraya çıkıyor. Bunun bu tutarın 330 lirasını siz araç sürücüleri ödeyecekler. Geri kalan 18 lira burada biraz daha insaflı davranılıyor. Araç geçiş sayısı da fazla olduğu için elbette İstanbul'un merkezinde sonuçta Avrasya Tüneli. 18 lirası hazineden ödenecek ama dediğim gibi hazinedeki o paranın

geniş tanımlı işsizlik rakamı her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu bize gösteriyor, bize anlatıyor. Gerçi işsizlik oranına bakarsak, dar tanımlı işsizlik oranına bakarsak diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu 8.2. Bir önceki dönemde de aslına bakılırsa aynıydı. Benim burada en çok dikkatimi çeken konu, her zaman söylüyorum bu rakamlar, işsizlik verileri açıklandığında genç nüfustaki işsizlik oranı, ki o da aslında çok da parlak değil. %14,8 olarak açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Konuşuyoruz burada sık sık, farklı programlarda da anlatmaya çaba gösteriyoruz. Hayalsiz bir kuşak geliyor bizim arkamızdan. Hadi biz yine bir şekilde hayatın içerisinde yaşadık, gördük bazı şeyleri de arkamızdan. Böyle bir kuşak geliyor. Bu hayalsiz yaşayan kuşağı, gelecek hayali kuramayan kuşağın sonu ne olacak diye de insan merak ediyor. DİSK bu arada açıklamalarda bulundu, bir rapor yayınlandı. İşte bu 12 milyon işsiz var açıklaması da DİSK'ın yaptığı açıklamadan alındı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı da o farkta ilk defa %22,8'e kadar yükselmiş durumda. Kadınlar elbette maalesef her zamanki gibi dezavantajlı grup. Geniş tanımlı kadın işsizliği, genel geniş tanımlı işsizlik %31 iken kadınlar arasındaki geniş tanımlı işsizliğin %40'ı aştığını görüyoruz. %40,8'e ulaştığını görüyoruz. Bu arada İnan Mutlu, ben neredeyse her programda onu anarım. Sevgili İrem, o sana bir grafik göndermiştim. Onu da Telegram'dan takip eden dinleyicilerimize paylaşalım. Resmi işsizlik, durağan işsizlik diyor. Gerçek işsizlik pandemiden daha kötü durumda diyor ve Mehmet Şimşek programının pandemi dönemine göre işsizlikle mücadele başlığı altında daha başarısız olduğunu bize gösteriyor. Bahsettiğim bu grafiğe de iktisatçı İnan Mutlu'nun bir eleştirisi var. Söylediğim gibi gerçek işsizlik pandemiden beter ifadesini de söylediğim gibi burada o paylaşımında kullanmış durumda. Bakalım bu süreçlerde, gerçi bakılırsa hükümetten gelen açıklamalar, yani tablo bambaşka o açıklamalara bakılırsa, ama bir yandan da işte bilim insanları ne söylüyorlar, işte ortada gerçeklik. Söylediğim gibi şu grafik bile, İnan Mutlu'nun, iktisatçı İnan Mutlu'nun paylaştığı bu grafik bile bize bunu, bize bu gerçekliği net şekilde anlatıyor diyelim ve İlk bölümü yavaş yavaş tamamlayalım. Söylediğim gibi ikinci bölümde hem ekonomi başlıkları olacak, Dünya Kupası'nı konuşacağız, ama Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral konuğum olacak ve NATO şemsiyesi altında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke neden Türkiye, neden bizim ülkemiz diye de Yankı Bağcıoğlu'na soracağız. O yanıtları doğrusu merakla bekliyorum. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Başdımar'dan geride kalan saatte ne olmuş, ne bitmiş bir öğrenelim. İkinci bölümde sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeleri ilişkin konuştu. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanı hakkında ise kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeleri ilişkin konuştu. Fidan, dış politika, ticaret, göç, vize ile bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyledi. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduklarını

0: ifade etti. 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. Kahramanmaraş merkezi 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Tokat'ta 10 kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konulan 10 kişi Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi ediliyor. Hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Denizli'de silahlı kavga can aldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Erten'e hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Polisin 3 şüpheliyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı gözaltına alındı. İsrail, ülkede yaşayan 20 yaşındaki bir ABD vatandaşını İran istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına aldı.
1: Ekonomi.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 lira yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 liradan 110 liraya, Ankara-Niğde Otoyolu da 740 liradan 925 liraya çıkarıldı. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücretlerinde ise bir ücret değişikliğine gidilmedi. Restoran ve kafelerde menüler bugün itibariyle değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Türkiye ile Katar arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat'la Katar merkezi uydu şirketi Esail Sat arasında Esail 3 TürkSat Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu. Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğine dikkat çekti. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ford, yapay zekaya güvenip işten çıkardığı çalışanları geri aldı. Yapay zeka ile kalite kontrol süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen Ford, otomatik sistemlerin beklenen performansı gösterememesi üzerine yüzlerce deneyimli mühendisi yeniden işe aldı. Şirket, insan deneyimiyle yapay zekanın birlikte kullanılmasının üretim kalitesini artırdığını açıkladı. Trump'ın kripto gelirleri 1,4 milyar doları aştı. Amerika Birleşik Devletleri Kamu Etiği Ofisi yıllık mali beyan raporuna göre Başkan Donald Trump geçen yıl ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevreleri ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Şehirlerimizde en yüksek beklenen hava sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep az bulutlu ve açık. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 35, Trabzon 27, Antalya 33, Diyarbakır 38, Gaziantep 39 derece.
1: Yol durumu.
0: İstanbul genelinde %54'lük bir trafik yoğunluğu hakim. İşe giriş saatleri yaklaştıkça trafik yoğunluğu da gitgide artış göstermekte. Trafik yoğunluğuna köprülerle başladığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da trafik yoğunluğunun gitgide artış gösterdiğini belirtelim. Diğer taraftan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık'ta Araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse D100S rampasından Büyükçekmece yönüne doğru trafik kazası meydana gelmiş durunda. Trafik kazası meydana geldiği şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler bu noktaya sevk edildi. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le geri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hemen kısaca hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım bu bölüme. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı mesela 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Programın hemen başında anlattım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Dünkü grup toplantısında bizim aylardır, yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir başlığı gündemine aldı. Askeri hastanelerin yeniden açılması dedi. Bir milli beka meselesidir. Böyle tanımladı Sayın Bahçeli ve hatırlattı, bir kez daha hatırlattı. NATO içinde askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz ifadesini kullandı. Neden kapattık biz bu hastaneleri? Bunun arkasında ideolojik bir yaklaşım var mı? Hangi sorunlarla karşı karşıya kaldı? Hangi sorunlara neden oldu bu durum? Bunu konuşacağız kiminle? Emekli Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu'yla. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi Bahçeli'nin açıklamaları, sizin de sosyal medya paylaşımlarınız oldu, onları da gördüm ama iktidar ortağı olarak tanımlayabiliriz, resmi olmasa da Cumhur İttifakı'nın bir ortağı. Bu net çıkış, Bahçeli'nin bu net çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bu adım, hani siz yıllardır bu meseleyi gündemde tutmaya çalışıyorsunuz, CHP olarak da farklı milletvekilleri de bunu anlatmaya çalışıyor. Bu çağrıların haklılığını mı tescil ediyor ya da şöyle söyleyeyim, bir duyumunuz var mı? Hükümet bu konuda somut bir adım mı atma hazırlığında? Bahçeli bunun duyurusunu mu yaptı acaba?
2: Esasında şöyle, bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu sizin de ifade ettiğiniz gibi Kasım 2023'ten itibaren özellikle yeni yönetimle birlikte Sayın Özgür Özel'in liderliğinde gerek milletvekillerimiz gerek Milli Savunma'dan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ben çok sık gündeme getirmeye çalıştık. Öncelikle şunu vurgulayayım, Sayın Bahçeli'nin dünkü ifadesi yeni bir ifade değil. Daha önce de bunu gündeme getirdi Sayın Bahçeli. Bir an önce bu sistemin tekrar tesis edilmesini, işte bunun yazıktır, günahtır dedi. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekillerinden biri de bunu gündeme getirdi. Değişik milletvekilleri gündeme getirdi. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Daha önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda ısrarcı ve taleplerde bulunduğunu da biliyoruz. Ama anlaşılmaz şekilde bir direnç var. Yani bunun gerekçesi işte FETÖ'cülerin bu askeri sağlık sistemine sızdığı, bu yüzden bunların bu sistemin ilga edildiği, kapatıldığı yönünde. Ama maalesef şunu ifade etmek lazım. O dönemde hangi devletin kurumuna sızmadılar? Anayasa Mahkemesi'nin yüksek yargıçlarının bir kısmı, yani sayıları az da olsa FETÖ'cü çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nda var, Milli Savunma'da var. Hangisi kapatıldı? Çok rahat bir şekilde bu bir temizlik olabilirdi. Bir dönem belki hizmetler biraz daha alt seviyeye düşer diye insan gücü kaybı bu arınma sürecinde. Dolayısıyla ama neticede etkinlik tekrar tesis edilebilirdi. Şimdi bunun 8-10 sene, 10-12 sene hatta bu kayıpların telafi için geçecek. Bir de şunu vurgulamak istiyorum ben, özellikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani askeri sağlık sistemi sadece asker hastanelerinden oluşmuyor. Bence o yanlış bir terminoloji, iyi niyette söylense de. Yani asker hastaneleri askeri sağlık sisteminin bir bileşeni sadece. Askeri sağlık sistemi kıtalarda, gemilerde, birliklerde ilk derece sağlık hizmetinin verildiği revirlerle, eski ismiyle birinci basamak sağlık merkezleriyle başlıyor. Daha sonra asker hastaneleri, uzmanlık asker hastaneleri, yani işte uçuş tabipliği, dalış tabipliği gibi devam ediyor. En sonunda bir askeri tıp akademisi, Ünal'a askeri tıp akademisi mevcut durumda. Bununla nihayetleniyor. Bunun içinde işte sağlık personelinin eğitilmesi var. Çünkü niye? Muhariple sağlık personeli uyumu çok önemli. Sağlık personeli muharibin dilinden anlayacak. Muharip de arkasında sağlık personeli olduğunu bilecek herhangi bir sıkıntı olduğunda. Yani silah sesi ömründe duymamış. Bir çeşit işte vücut bütünlüğü kaybedilmiş, yaralılara müdahale etmemiş sağlık personeli ne kadar üstün bilgi seviyesine sahip olsa da harekat sahasında yetersiz kalır. Harp cerrahisi, travmatoloji, yanık tedavisi, kaberene dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırılara karşı sağlık desteği, bunlar hakikaten çok önemli. Bir de en önemlisi, bunlara ilave olarak bu 3 basamak 3 kademenin fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var. Ankara'da örneğin Bilkent'te. Milletimizin vergileriyle, katkılarıyla yapılan bir tesis bu. Burada da gazilerimize ve buna ihtiyaç duyan işte silahlı kuvvetler personeli, kadro kontenjan nispetinde eskiden vatandaşlarımız olmak üzere bu fizik tedavi hizmeti, rehabilitasyon hizmeti verilen bir tesis var. Bu da askeri sağlık sisteminin içinde bir elemandı. Ama ne yaptılar mesela? En basit örneği söyleyeyim. Yani harekat sahasındaki zafiyetleri vurguluyoruz. Dünyadan örnekler gösteriyoruz. Amerika ne yapıyor? İşte ne bileyim İsveç ne yapıyor? Ukrayna ne yapıyor? İyi örnekler, kötü örnekler. Rusya bizim gibi işte sağlık sistemini kaldırıyor ama işte Ukrayna savaşında ciddi sıkıntılar yaşıyor gibi bunların örneklerini veriyoruz. Ama burada sadece sahadakiler değil, bunun dışında örneğin gazimiz ortez protez ihtiyacı var. İşte bu ortez protezi eskiden asker hastanelerinden rapor alırdı. Şimdi Ankara'ya gelmek zorunda kalıyorlar. Mesela bu tip yan sorunlar da mevcut. Dolayısıyla bir an önce askeri sağlık sisteminin tesis edilmesi, ama bu tesis de başında söylediğim gibi yani şu anda düğmeye basılsa maalesef 8-10 sene. Bakın Amerikan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi örnek alabileceğimiz bir silahlı kuvvetler harekat temposu açısından, icra ettiği faaliyetler açısından Türk Silahlı Kuvvetleri'yle mukayese edilebilecek bir silahlı kuvvetler. Eğer doktorlarına atıl duruma düştüğünü hissederse harp cerrahisi konusundaki uzmanları en büyük şehirlerdeki acil servislerde görevlendiriyor. Onların ünsiyetleri, pratikleri kaybolmasın diye. Dolayısıyla dünya bu şekilde askeri sistemde, askeri sağlık sisteminde tedbirler alırken bizim bir musubeti, tamam kabul ediyorum bir musubet, bir casusluk teşkilatı ama bunun çözümü, bu sorunun çözümü bu olmamalıydı. Bu yüzden biraz önce siz de çok doğru bir şekilde ifade ettiniz. Sayın Bahçeli'nin iktidar ortağı veya Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarını son derece değerli buluyoruz. Ve başından beri desteklediğimiz gibi bu konuda bütün kademeleri içeren bir çözüm yolunda da her türlü desteğimizi vereceğimizi ifade etmek istiyorum.
0: Şunu söylemek istiyorum, şunu sormak istiyorum. Tabii sistemi çok iyi biliyorsunuz. Aradan 10 yıla yakın zaman geçti. 10 yıllık bir zaman geçti. Asker hastanelerinin kapatılması, işte GATA'nın ya da asker hastanelerinin kurumsal kültürü açısından bilgi birikimi ya da yetişmiş personel, mesela sağlık bünyesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde büyük oranda dağıtıldı bu isimler. Özele geçenler oldu, geçmeyenler oldu. Ama şimdi bugün hastaneleri açıyoruz dense bile, bugün yani yarın itibariyle, işte 2 Temmuz itibariyle yarın o eski nitelikli askeri tebabet mi denir? O kadroyu, kurumsal hafızayı geri getirmek ne kadar zaman alır? Sıfırdan bir sistem mi kurmak gerekir yoksa?
2: Yani inanın nasıl bir sistemin hedeflendiğine bağlı. Tabii burada da bizim mutlaka görüşümüzün alınması lazım. Yani bizim işte sağlıktan sorumlu vekillerimiz, gerek uzmanlarımız bu konuda çalışmalar yaptılar. Bunun ortak bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bir dönem siz onu da sormuştunuz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş istendiğini biliyorum ben. Bazı asker bazı hastanelerin asker hastanesi statüsüne tekrar çevrilmesi yönünde. Ama bunun biraz önce ifade ettiğim gibi bütünlük içinde değerlendirilmesi lazım. Yani ilk kademeden son kademeye kadar. Bir de bunu özellikle vurguluyorum, kusura bakmayın tekrara düşüyorum ama 4-5 asker hastanesinin açılmasıyla askeri sağlık sistemi gelmez. Sizin sorduğunuz soru çok isabetli. Bu konuda uzmanlık sağlamış, hakikaten Türkiye'ye örnek olmuş, işte travmatoloji, harp cerrahisi, ortopedi konusunda profesörler, işte uzman doktorlar, onlar şu anda tıp faaliyetlerine devam ediyorlar, mesleklerine devam ediyorlar. Ama onlar aynı şekilde dönerler mi? işte sağlık sistemine dahil olurlar mı, tamamen kişisel kararları olacak. Ama bunun bu seviyedeki, yani 2016 14 Temmuz diyelim itibariyle aynı seviyeye ulaşılması, ben de hani 10-12 sene diyorum belki ama çok daha fazlası olabilir. Bunu şeylerimiz, uzmanlarımız daha iyi değerlendirir ama bence minimum 10-12 sene olur. Bir de şunu özellikle vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Yani bizim öngördüğümüz 14 Temmuz'daki askeri sağlık sistemi değil. Askeri sağlık sistemi elbette mükemmel değildi. FETÖ'cülerin sızması ayrı bir konu. Ama işleyiş açısından elbette mükemmel değildi. Ama en azından bir sistemdi. Bizim niyetimiz, bizim planımız 14 Temmuz günü alınan derslerle ve bu 10 senede alınan derslerle revize ederek, yani birebir 14 Temmuz'da neyse veya kapatılmadan bir saat önce neyse aynı sistemi oturtmak değil. Hep alınan derslerle, yani geçmiş yıllarda yaşananlarla, bu harekat sahasındakiler olabilir, şehirlerdeki hastanelerde yaşananlar olabilir, bunları revize etmek. Ama hakikaten büyük iş. Yani bir an önce başlamak ama sistematik şekilde başlamak lazım. Yani palyatif günlük çözümlerle kamuoyunu rahatlatıcı yapmak bence daha büyük sıkıntı yaratır bu konuda. Oturup ciddi bir şekilde bir ay daha beklensin, iki ay daha beklensin ama ciddi bir şekilde bu sistem tekrar oturtulsun. Dünyada örnekleri var, işte Sayın Bahçeli de belirtti. Tabii. Geçen hafta biz de yazdık bunu. 32 NATO devleti var. İki tane devlette askeri sağlık sistemi yok. Biri Türkiye, biri İzlanda. İzlanda'nın zaten ordusu yok. Yani ordusu yok ki askeri sağlık sistemi olsun. Dolayısıyla bir tek Türkiye'nin yok. Ve inanın bu kadar yoğun harekat temposu, işte Baltık Denizi'ne bir Tugay gidiyor, deniz kuvvetleri her yerde, hava kuvvetleri işte Somali'de, Katar'da, o hava polisliği için NATO görevlerinde, dolayısıyla hakikaten çok önemli ihtiyaç.
0: Onu soracağım, yani siz, konuğumuz Yankı Bağcıoğlu emekli tümgeneral, dinleyicilerimize de hatırlatmak istedim bir kere daha. Siz sık sık şunu söylüyorsunuz: askeri sağlık sistemi sadece yaralı tedavi eden bir yer değil, ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvettir ifadesini kullanıyorsunuz. Şimdi bizlerin daha net anlayabilmesi için sivil bir cerrahla harp cerrahı arasındaki mesela fark nedir? Bunu bir görmek, bunu bir anlamamız gerekiyor. Cephe hattında ya da çatışma bölgelerinde askeri sağlık personeliyle çalışmanın, işte sizin de cümlenizde olduğu gibi, stratejik önemi nedir? Bunu birazcık daha açabilir misiniz zahmet olmazsa?
2: Estağfurullah. Tabii şimdi en basit ifadeyle anlatayım. Bu bir kurumsal kültür meselesi. Siz de ifade ettiniz. Yani cephe hattında, çatışma bölgesinde, silah sesi altında, bombalar patlarken, ortalık toz dumanken, kriz, gerginlik en üst seviyedeyken, biraz önce ifade ettiğim gibi tıbbi bilginiz isterse en üst seviyede olsun ama o konulara hazırlıklı değilseniz tıbbi bilginizi kullanamazsınız. Bir de aynı dili konuşmak önemli. Yani muharip dediğim, o bölgede görev yapan, çatışan, harekat icra eden personelle sağlık personelinin aynı dili konuşması lazım. Sağlık personelinin o askeri personele o güveni vermesi lazım. Askeri personel, ben yaralandığımda yarım saat içinde, işte neyse altın saat, artık altın dakika oldu, altın dakikalar içerisinde bana ilk müdahalenin yapılacağını veya işte emniyetli bölgeye çekileceğini, tahliye edileceğini bilmesi lazım. Dolayısıyla etle tırnak tabiri tam buna uyuyor. Muharip'le sağlık personelindeki arasındaki uyum, bu da eğitimle başlıyor. Hatırlayın, Gülen Askeri Tıp Akademisi'nde eğitim görenler yazın işte Karaharp Okulu öğrencinin gördüğü gibi bir askeri eğitim görüyorlardı. Dolayısıyla bu kurumsal kültüre ünsiyetleri artıyordu. Bir de işte harekat sahasındaki, biraz önce ifade ettim, vücut bütünlüğü bozulmuş kan arasında, ya bakın, Türk Tabipler Birliği 1-2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'na yazı yazdı. Dedi ki, siz dedi benim dedi sivil tabiplerimi yükümlülük çerçevesinde harekat bölgelerine gönderiyorsunuz, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bölgelere, ama o göndermeden önce eğitim verin dedi. Onları doğrudan göndermeyin dedi. Bakın, Tabipler Birliği tespit etmiş bunu. Resmi olarak bu evrağı yazmış ki basında yer aldı bu. Dolayısıyla bu hakikaten ayrı bir kültür. Yani sadece harekat sahası da değil. Birliklerde örneğin bir salgın oluyor. Çok basit salgın. İşte Tokat'ta oldu, diğer bölgelerde oldu. Maalesef askerlerimiz bu salgınlarda çok fazla olmasa da bir bile önemlidir bu konuda, biliyorsunuz.
0: Tabii ki.
2: Belki askeri sağlık sistemi, bölgedeki asker hastaneleri olsaydı bu böyle olmazdı. İskenderun'da geçen sene bu dönem iki tane askerimiz aşırı sıcaktan, susuzluktan şehit oldu eğitim sırasında. O bölgedeki askeri sağlık sistemi, askeri doktor vardı ama askeri sağlık sistemi yoktu. Askeri sağlık sistemi olsaydı, danışabileceği kontrol mekanizması olsaydı, belki birlik komutanı ikaz edecek, yapmayın etmeyin diyecekti, bu önlenebilecekti. Yani varsayımsal konuşuyorum ama bunların olma ihtimali, gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla birinci öncelik, bakın, muharip uçağımız yok. Söylüyoruz, 20 yıldır sadece 30 tane F-16 envantere girdi. Hava savunma sisteminde tamam bir gelişme var ama stratejik hatalar yapıldı. Ama askeri sağlık sistemi bunlar kadar önemli ve hatta bunlardan daha önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.
0: Anladım. Son bir soru, bütün bu söylediklerinizi toparlayınca biraz uzattım ama kusura bakmayın. Siyasetin, bürokrasinin sizin anlattıklarınızdan çıkarttığım ve askeri kanadın bakınca bu ihtiyacın farkında. Siyaset de farkında, bürokrasi de farkında, askeri kanat da farkında. Adım atılmasını engelleyen siyasi ya da ideolojik bir bariyer var mı sizce?
2: Yani benim aklıma gelebilen bir tek olay bu FETÖ'nün yarattığı travma. Ama bunun da çok gerçekçi olmadığını biraz önce ifade ettim. Devletin her kurumunda vardı bu. Bunun niye FETÖ gerekçe gösterilerek hala tesis edilmesini, yani inanın anlamam mümkün değil. Yani sorunuza çok samimi olarak cevap vermek istiyorum. Bu kadar işte Sayın Bahçeli çıkıyor, Grup Başkan Vekili çıkıyor, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü çıkıyor.
0: Tabii, 6 ay önce
2: ihtiyacı vurguluyor. Ama bu bariyeri, bunu anlamak mümkün değil. Hakikaten mümkün değil. Yani gerçekten sorunuza bu aşamada cevap veremiyorum, mantık ve rasyonelist bir yaklaşım çerçevesinde.
0: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Emekli tümgeneral, tüm amiral düzeltiyorum. Yankı Bağcıoğlu konuğumuzdu. Çok çok teşekkürler Sayın Bağcıoğlu.
2: Sağ olun. Kolay gelsin size. Görüşmek üzere.
0: İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Tablo bu. MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında aylardır, bizim yıllardır konuştuğumuz, kendisinin de daha önce dile getirdiği bir meseleyi gündemine aldı. Askeri hastanelerin yeniden açılması. Bunun içinde ne dedi? Bu bir milli beka meselesidir dedi. NATO'yu hatırlattı. NATO içerisinde askeri izlanların dışında askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir dedi. Pek çok yurt dışı operasyonumuz var. Gerçekleşen nasıl bir gereklilik olduğu da ortada. İşte profesyoneller de anlatıyorlar. Emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu da bu hastanelerin kapatılmasının nasıl bir hata olduğunu, nelere mal olduğunu, açılması için neler, hangi adımların atılmasının gerektiğini de sırasıyla anlattılar. Bakalım iktidar ortağı, ya daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olan MHP'nin bu teklifi ya da MHP liderinin gündeme getirdiği bu konu hayata geçecek mi? Belki de şöyle bir durum var, yakında ortaya çıkar. Belki de gerçekten bu konuya dair bazı adımlar atılıyor. Devlet Bahçeli şimdiden bunun duyurusunda kamuoyuna yapmış oldu. Askeri hastanelerin yeniden açılması gerekiyor. Bunu da biz buradan tekrar etmiş olalım. Hadi bir araya gidelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamane devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na dünyada neler olup bitiyor, bu sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız bölümle devam edelim. Sadece içimize kapanmayalım değil mi? Sadece kendi derdimizle uğraşmayalım. Mesela Venezuela 7'nin üzerinde 2 depremle sarsılmıştı. 6-7 gün geçti depremin üzerinden. Ölü sayısı artıyor mu? Maalesef ölü sayısı artıyor. İlk gelen bilgiler 30-32 olduğunu gösteriyordu bize daha ilk gün yapılan açıklamalarda. Ama maalesef resmi rakamları paylaşıyorum sizlerle. 1719'a kadar 1719'a çıktı Venezuela'da o deprem faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı. İlginç bir bilgi, hala 45 bin, doğru duydunuz, maalesef 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bilgisi yine bizzat resmi makamlardan gelen açıklamaları sizlere aktarıyorum. Caracas, özellikle başkent Caracas ve çevresinde meydana gelen yıkım ağırlıklı olarak ölümlere neden olmuş durumda. Zaten tespit edilebilen ölümler de bu bölge itibariyle, ama ülkenin geri kalanında ne oluyor, ne bitiyor, şu an itibariyle maalesef net bir bilgiye ulaşamıyoruz. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı bir açıklama yaptı. 6 gün içerisinde 600'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi ve bu aslında bakılırsa işte maalesef bizim de çok tanıdık olduğumuz açıklamalar bunlar değil mi? Bu artçı sarsıntılar nedeniyle enkazlarda arama kurtarma ekiplerinin çok zor çalıştığı, onların da can güvenliğinin tehlike altında olduğu bilgisini Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez'den öğreniyoruz biz bu detayı, bu ayrıntıyı. Bu arada kaç kişi etkilendi? NASA'dan bir açıklama var. Havacılık ve Uzay Ajansı Amerika'nın Venezuela'da meydana gelen bu depremde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü biz öğreniyoruz. Direkt NASA'nın işte o uydu teknolojisini kullanarak yaptığı analizler itibariyle 58 bin bina. Gerçekten o yüzden bir de yanına bu kayıp sayısını da ekleyince, şu an ulaşılamayan Venezuelalı sayısını da ekleyince aslında daha kötü haberlerin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da görüyoruz. Bir kez daha buradan Türkiye'den de giden arama kurtarma faaliyetleri çalışmalarına destek vermek için ülkemizden de giden ekipler var. O ekiplere de şimdi şu anda kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Ve Orta Doğu'ya bakalım biraz. İsrail'in Gazze'ye saldırıları da devam ediyor. Unutulan bir bölge değil mi? İran, Amerika, İsrail. İsrail ve Amerika'nın, şöyle düzeltelim, İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte ve İsrail'in yine Lübnan'a, Hizbullah'a yönelik saldırıları, o süreçte Gazze'yi unuttuk. Bakın ama şöyle bir rakam, şöyle bir veri var elimizde. Unutmama, unutturmama adına söylüyorum. Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya yükseldi maalesef ki. Şöyle söyleyeyim, şöyle anlatayım. Daha ilk günlerde de bunları konuşuyorduk. Yıkılan binaların altında kalanlar, o cenazelere ulaşılamıyordu. Aslına bakılırsa sayının artıyor olmasının nedenlerinden bir tanesi de o cenazelere yavaş yavaş ulaşılıyor olmuş olması. Örneğin son 24 saat içerisinde o binalardan 8 kişinin, 8 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı bilgisini de yine Filistinli yetkililerden öğreniyoruz. Onların yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Gazze'yi unuttu dünya, unutturmamak yani ülke olarak da aslında bakılırsa kamuoyunun gündeminden düştü değil mi? Tablo bu. Diğer daha yüksek politikalar, daha yöneticilerin açıklamalarına vesaire, işte İran, İsrail, İran, Amerika gerilimi ne olacak, ne bitecek derken Gazze'deki o kıyımı da unuttu dünya. Ama biz unutmuyoruz, unutturmamaya da devam edeceğiz. Dönelim işte o konuya, Amerika İran gerilimine. Hürmüz Boğazı'nın geleceği ne olacak? Biz Montreux'u tartışırken, bakın Montreux'un işte işlevselliğini değil mi, bir ülke olarak hala bunları tartışıyoruz. İşte Kanal İstanbul projesi övülüyor vesaire, şudur budur. Bakın Hürmüz'de İran Montreux benzeri bir sistemi hayata geçirmeye çaba gösteriyor. Biliyorsunuz bir anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmanın 5. maddesi kapsamında ticari gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş imkanı tanınmıştı. Peki bu sürenin sonrasında ne olacak? İran'da, Tahran'da masadaki planı size aktarayım. Tabii o doğrudan geçiş ücretleri vesaire, bunlar hukuken de uluslararası hukukta da tartışmalı. Eğer bir anlaşmanız yoksa, yapılmış bir ülkenizin haklarını güvence altına alan bir anlaşmanız yoksa ve siz o anlaşmayı durup dururken tartışmaya açmıyorsanız, hukukta tartışmalı görünen noktalar bunlar. Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarında uyguladığı denizcilik hizmet bedeli, tırnak içinde aktarıyorum, buna benzer bir sistemi geliştirmeyi planladığı iddia ediliyor. Hem İran medyasında bu mesele, bu konu yer almış durumda. Hem ne olacak böylece, hem gelir elde edecek, hem de İran boğazlar üzerinde, boğaz üzerindeki, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünde bir tür şöyle tanımlanabilir, bir şekilde kurumsallaştırmış olacak. Orada görünen mesele, planlanan sistemde gemilerden boğazı kullanmaları nedeniyle bir ücret alınmayacak. Tamam. Ama buna karşılık, işte dediğim gibi, Çanakkale ve İstanbul boğazlarında da bu tablo, bu geçerli. Seyir emniyeti, trafik koordinasyonu, çevresel koruma, sigorta koordinasyonu, yine kılavuz benzeri ticaret, denizcilik hizmetleri ya da güvenlik altyapısı için belirli bedeller tercih edilecek. Dediğim gibi, biz konuşuyoruz 1936 Montreux Sözleşmesi'ni, Türkiye bunu işletiyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan, biliyorsunuz, İstanbul ve Çanakkale boğazları hem küresel ticaret açısından çok önemli, stratejik açıdan da elbette, sadece ticari açıdan değil, stratejik açıdan da önem taşıyor. Türkiye'nin 1936 yılından beri Montreux Anlaşması'yla güvence altına alınmış haklarını biz hala tartışırken, benim takıldığım yer orası, İran'da Hürmüz Boğazı için benzer hizmeti, benzer uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Belki hani birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız da bir kez daha o anlaşmaları tartışmamaları gerektiğini de hatırlatmış oluruz. Dün gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Gün geçmiyor ki Trump'ın adını anmayalım herhangi bir programda. Bu kez de bir mali beyanı, yıllık mali beyanı tartışılıyor Birleşik Devletler'de. Gerçekten zenginin parası züğürdün çenesini, tam olarak böyle bir haber. 927 sayfalık bir mali beyandan, yıllık mali beyandan bahsediyoruz. Önce şunu aktarayım izninizle. Şöyle bir durum var. Amerika'da başkanlar ve başkan yardımcıları dahil pek çok yöneticinin her yıl mali bildirim yükümlülüğü bulunuyor. Buna dair bir açıklama yapması gerekiyor. Nereye? Amerika Birleşik Devletleri Kamu Etiği Ofisi'ne. Aslına bakılırsa ne kadar güzel bir uygulama, değil mi, diye de sordurtan bir tablo. Neden? Çünkü biz öğreniyoruz ki Trump'ın 927 sayfalık o beyanında, portföyünde işte Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta gibi büyük şirketlerin mesela hisse senetleri olduğu görülüyor. Yine 2025 yılında kripto paradan, dikkat, 1.2 milyar dolar. Ki bu kişi ağzından çıkan bir cümleyle bütün piyasalardaki dengeleri menfi müspet etkileyebilecek bir kişi. Ama görüyoruz ki biz buradan sadece 2025 yılında kripto para gelirleri, sadece kripto para gelirlerinden bahsediyorum, 1.2 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş. Tabii Melanie Trump eşi yine aynı şekilde, onun da mal varlığı öyle, hani sadece başkan değil, eşi de açıklamak mecburiyetinde. İşte bir kitap yazmıştı, hatırlayınız. O kitabın gelirleri, NFT satışlarından sağlanan telif hakları vesaire, onun da gelirleri oldukça yüksek. Şöyle söyleyeyim, yine bakıyorum, sadece onun değil mesela J.D. Vance'in de, başkan yardımcısının da biraz daha mütevazı bir, biraz değil, epey mütevazı bir beyanı olmuş. Başkan 900 sayfalık bir gelir beyanı yaparken, başkan yardımcısı Vance'in sadece ve sadece 17 sayfadan oluşan yıllık bir beyanı olduğunu öğreniyoruz. Onun da yaklaşık 500 bin dolarlık bir geliri olmuş. Dediğim gibi, zenginin parası züğürdün çenesini yorar haberiydi bu, aslına bakılırsa. Burada Vance'in durumuna da üzülecek değiliz elbette. Onlar kendi aralarında o sorunları çözsünler. Bir bakıyorum süreyi de bir yandan kontrol ediyorum. Son 10 dakika tabii ki futbol, tabii ki Dünya Kupası'nda konuşacağız. Norveç fırtınası esiyor. Son 16'da fil dişi sahillerini yenmeyi başardı son 32 turunda. Ve kimin rakibi oldu Norveç? Güzel bir maç olacak, enteresan bir karşılaşma olacak. Son 16'daki rakibi Brezilya oldu. Onu söyleyelim. Fransa benim kişisel olarak hani şöyle söylüyorum, hep şöyle tanımlıyorum. Hani kalbim Arjantin diyor ama maçlara bakınca, futbol oynanan futbola bakınca aklım da Fransa diyor ve Fransa'da yine son 32 turunda galip gelmeyi maç İsveç'i 3-0 yendi ve kimin rakibi oldu? Paraguay'ın rakibi oldu. Burada bakınca aslında Fransa ve Birleşik Devletler'in biraz daha nasıl söyleyeyim önünün daha açık olduğunu görüyoruz. O kupa ağacına baktığımız zaman biraz daha açık gibi görünüyor. Meksika ev sahiplerinden bir tanesi. Meksika'nın son kurbanı da Ekvador oldu. Şimdi son 16'daki rakibini bekliyor. Bana göre İngiltere olacak gibi görünüyor. Bakalım Meksika'nın da son Ekvador'u yenmesiyle birlikte dediğim gibi son 16'ya kaldı ve büyük bir başarı gösterdi. Beklenen bir sonuç, onu da aktaralım, onu da söyleyelim. Gelelim bize, bizde neler tartışılıyor? Dünya işte futbolu konuşurken, hatta şöyle söyleyeyim, hani Norveçli herhalde bu Dünya Kupası'nın en çok eğleneni de Norveçliler oldu. İşte özellikle değil mi? Onu çok o görüntüleri biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Norveç'in o Viking kürek tezahüratı her karşılaşmadan sonra kazandıkları ya da işte tur atladılar dün itibariyle de yaptıkları o Viking kürek tezahüratı gerçekten viral deniyor değil mi? Öyle tanımlanıyor. Bir fenomen haline geldiler. Gerçekten Dünya Kupası'nın en çok eğlenen taraftarı, ülkesi muhtemelen Norveçliler oldu. Onlar bunu tartışırken bizse bambaşka tartışmaların içerisinde bulduk kendimizi. Bir tür hesaplaşma süreci. Gerçi bakıyorum yapılan açıklamalara, gelen bilgilere, federasyon başkanımız örneğin Hacı Osmanoğlu hayır diyor. Montella'nın arkasındayız, istifa yok. Ama zaten hani istifa yok, onu biliyoruz. Af değil mi? Görevden affını istemek diye bir durum var. Montella da bu konuda geri adım atmayacağını zaten net şekilde anlatmıştı. Peki dünyada neler oluyor? Mesela Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkelerin takımları, görevlileri ne yapıyorlar? Uruguay teknik direktör istifa etti. Şöyle birkaç tane başlık izninizle sizle paylaşacağım. Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman istifa etti. İskoçya teknik direktörü Steve Clark istifa etti. Çekya teknik direktörü Kubek istifa etti. Güney Kore teknik direktörü aynı şekilde. Suudi Arabistan'da daha sorumlu bir davranış gördük. Futbol Federasyonu Başkanı ortaya konan futbol ve başarısızlık sonrasında istifa etti. Tunus teknik direktörü istifa etmedi o. Onu doğrudan görevden aldılar ama bizim ülkemize bakıyoruz. Bizim ülkemizde yaşananlara bakıyoruz. Hiç de böyle bir tablo yok maalesef. Dilerdik ki Japonya'nın örneğin Japonya milli takımının ve teknik direktörünün yaptıkları gibi yapsalardı. Neden bahsediyorum? Son 32 turunda ki o fotoğrafı sana göndermiştim sevgili İrem. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Eğer uygunsa, fotoğraf hazırsa, ne oldu? Son 32 turunda veda etti Japonya. Futbolcular ve teknik ekip ne yaptılar? Karşılaşma sona erdi. İşte görüyorsunuz siz de o fotoğrafı. Taraftarın önüne gittiler. Taraftarın önüne gittiler ki yenildikleri takımda Brezilya. Skor 2-1. Hiç de öyle Japonya'nın ezildiğini de söyleyemeyiz. Hatta Brezilya bir son dakika golüyle galibiyeti elde etti. 16 turuna yükseldi ama Japonya'da futbolcuların ve teknik ekibin taraftara gösterdikleri saygıyı ben bizim futbolcularımızın da bizim teknik direktörümüzün de hatta Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda göstermesini beklerdim. Oysa ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Size anlatayım. Hatta bir de sesi var. Onu da size dinleteceğim. Arda Güler, hatırlayınız, kupadan elendikten sonra bir açıklama yapmıştı. TRT mikrofonlarına bir açıklama yapmıştı ve gerçekten de son derece samimi bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Ama TRT'de bir yorumcu Arda Güler'den rahatsız oldu ve bu açıklamalarından rahatsız oldu ki birazdan dinleyeceğiz o açıklamayı da. Arda ne demişti onu bir hatırlatacağız ama o yorumcunun Arda Güler'le ilgili haddini aştı ifadesi kabul edilebilir değil. Şu şimdi dinleteceğim size açıklamayı yapan bir futbolcu haddini aştı ifadesini hak etmiyor. Bir dinleyelim Arda ne demişti.
2: Sonunda kazandık çıktık. Tamam, burası böyle kaldı ama yeniden 2 ay sonrası için, sonbahar için yeniden umutlarımız tazelendi. Sizleri geri döndüğünüzü görmek bizleri de çok mutlu etti.
3: Abi şunu söylemek istiyorum abi, galiba maçtan önce bir şeyler söylemişsiniz, hani benim üzgün olduğum, işte moralim bozuk olduğu. Ben kesinlikle şunu söylemek istiyorum, tüm eleştirileri haklı buluyorum. O yüzden onlar ne dese haklılar, yani öyle bir şey duydum. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki bundan sonraki her maç bizim için, kendimizi telafi etmek için, kendimizi tekrardan kanıtlamak için, ülkemizi tekrardan mutlu etmek için bir şans olacak. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: O yorumumuz şu anlamdaydı. Hepimiz zaten bunu konuşuyoruz. Eleştiriler seviyenin biraz altına düşünce sizlerin moral bozukluğunu belirtmek istedik biz orada. Seviyesiz eleştiriler gelince burada biz sizi korumak adına yorumlar yaptık. O yüzden demişizdir.
3: Dedikleri şeylerde haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz de iyi oynamadık. O yüzden gerçekten oradaki ne deseler haklılar yani. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup drama yapamayız yani. Kötü oynadık, elendik. O yüzden ne deseler haklılar. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz yani.
2: İnşallah hep birlikte daha güzel. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olasın. Arda da görüşlerini böyle aktardı. Sevgili sağ.
1: İşte Arda'nın da söyledikleri ortada, makul olanı konuşuyor. Genç futbolcu. Hani kendisinden, hani yaşından beklenmeyecek, böyle söylenir ya, hiç de aslına bakılırsa hani yaşıyla orantılı, yani daha agresif olması beklenebilirdi. Biz milli takımda geçmiş yıllar itibariyle benzer açıklamaları defaatle duyduk. Daha Futbol Federasyonu Başkanı değil mi? Adalet Bakanı'na çağrıda bulunmuştu. Milli takıma yapılan eleştiriler sonrasında ya da kendisine getirilen eleştirilerle ilgili olarak Adalet Bakanı'na gerekeni yapın çağrısında bulunmuştu. Gerçi sonrasında bir özür gelmişti Sayın Başkan'dan, ama yani o koltukta oturan bir ismini bakınca, onun açıklamalarına bakınca, bir yandan da sevgili Arda Güler'in bu yaptığı bu içten açıklamalarına bakınca hiç de bu eleştirileri hak etmediklerini görüyoruz. TRT Spor ekranlarında yorumda bulunan, yorum yapan bir gazeteci şöyle ifadeler kullandı. Bu süreçte benim canımı sıkan tek şey Arda oldu. Yani bir spor yorumcusu olarak, bir futbol yorumcusu olarak bu Dünya Kupası macerasında canınızı sıkan tek şey Arda Güler'in bu açıklamalarıysa, bence oturup futbolu neresinden konuşuyoruz, neden biz futbolu böyle tartışıyoruz, bu sorunun yanıtını bir vermek gerekiyor. Dediğim gibi bütün bu süreçte yaşananlar ortada, beklentiler karşısında nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığımız ortada. Futbola verdiğimiz, yüklediğimiz anlam ortada. Bütün bu büyük organizasyon içerisinde, bu sorunlar yumağı içerisinde herhangi bir spor yorumcusunun, üstelik de TRT ekranlarında, yani kamu yayıncılığı yapan, Dünya Kupası'nı da yayınlayan bir kurum içerisinde, kurumda canlı yayın sırasında yaptığı açıklama buysa, vah bizim sporumuza diyorum. Yani bu süreçte benim canımı sıkan tek şey Arda Güler oldu. Ben de diyorum ki tam tersine, bu süreç içerisinde yani bizi anladığını gördüğümüz tek kişinin Arda Güler olduğunu görüyorum. Ben yaptığı açıklamalar, az önce dinlediğimiz açıklamalar itibariyle bunu söylüyorum. Elbette konuşmayan, açıklama yapmayan diğer sporcularımız da eminim Arda Güler gibi düşünüyorlardır. Ona yakın düşünceleri de vardır eminim, ama gerçekten ülkede futbol yorumu, ülkenin futbola nasıl baktığı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yoksa o çocukların, evet tamam, başarısız olunabilir, yenersin, yenilirsin, o ayrı bir tartışma konusu, ama hala burada bakıyorum yapılan açıklamalara, Erman Toroğlu'na konuşmuş İbrahim Hacı Osmanoğlu, hala bize şunu anlatmaya çalışıyor futbol yönetimi, teknik direktör açısından da aynı durum geçerli. Hani orada bulunmak, Dünya Kupası'na katılmak, bakın 48 takıma çıkmış bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Türkiye gibi bir futbol ülkesinin, bu kadar büyük yatırımların yapıldığı futbol ülkesinin Dünya Kupası'nda o 48 takım içerisinde olmasının, şöyle tanımlayayım, bir haber değeri yok bana kalırsa. Orada işte ortada Yeşilburun Adaları'nın ya da Japonya'nın diğer takımlarında elenseler de devam da etseler yollarına, ortaya koydukları mücadele, bunun konuşulması, bunlar üzerinden tartışılması gerekiyor. Biraz bunları karşılaştırsak çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yoksa tekrar edeceğim, kusura bakmayın, ama bu Dünya Kupası maceramızda canımızı tek sıkan şey Arda Güler'in açıklaması olmamalı. Dediğim gibi Arda bizi, ülkeyi en iyi anlayan sporcularından bir tanesi olduğunu bu açıklamayla göstermiş. Emeklerine de sağlık bu arada. Ağzına da sağlık. Çok da net bir yanıt vermişti TRT mikrofonlarına konuşurken. Diyelim ve yavaş yavaş programı da toparlayalım. Söylediğim gibi sevgili Ali Çağatay şu an itibariyle maalesef Silivri'de cezaevinde Cuma günü tutuklanmıştı. Bir süre eminim, adım gibi eminim, çok kısa bir süre içerisinde aramızda olacaktır. Tekrar mikrofonun başına gelecektir. Ben onun yokluğunda da elimden geldiğince sizlere haberleri, sizin haber alma hakkınızı, bizim de haber verme sorumluluğumuza duyduğum saygıdan dolayı, duyduğumuz radyo olarak duyduğumuz saygıdan dolayı ben bundan sonra sabah 7 ile 9 saatleri arasında sizlerle birlikte olacağım. 9-11 arasında ne olacak? Yeri ve zamanının normal saatlerinde editör arkadaşlarımın, haber merkezinin hazırladığı özel dosyalara, özel haberlere de o saat diliminde ulaşabilirsiniz. Diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 1 Temmuz 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Bu sabah programın hazırlanmasında, size ulaşmasında desteği olan teknik masadaki arkadaşım Özgür'e, Özgür Koçularlı'ya ve editörüm İrem Başkaya'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yarın ben aynı saatte sabah 7'de sizlerle olacağım. Yarına kadar lütfen ama lütfen aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye'de olup bitenleri neden ve sonuçlarıyla bilmek önemli. Yerinde ve zamanında ulaşılan bilgiyle yorumlamak ise bir ihtiyaç. Bugünün gündemi, yarına etkileri, güçlü özgenler yeri ve zamanında.
1: Güçlü özgenler yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Bursa'da mobilya fabrikasını alevler sardı. ABD ve İran arasındaki 6 milyar dolarlık varlık görüşmeleri yeniden başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Seferihisar Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, rüşvet vermek, rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iç siyasetteki kutuplaşma tartışmalarına değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız. Aynı vatanın evlatlarıyız. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşan bir diğer siyasetçi Özel, vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi.
3: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele

0: ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız.
1: Özel konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.
0: Atıf yaptığım Frankenstein canavarın adı değil, canavarı üreten doktorun adıdır. Bir kere bunu bil. Frankenstein canavar falan değil. Yazan yanlış yazmış. Butlana Frankenstein diyorsan yanlış. Eğer butlan bir canavarsa, canavarı üreten de Frankensteinsa, Frankenstein Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
1: Bursa'da mobilya fabrikasına alevler sardı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Dış gündemle devam edelim. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini ifade etti. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı bakanlar İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile ultra-ortodoks partiler arasında sıkışıp kaldı. Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybettiğini belirtti. ABD ve İran arasındaki 6 milyar dolarlık varlık görüşmeleri yeniden başlıyor. İran tarafından yapılan açıklamada en az 6 milyar dolar değerindeki İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik ABD ve İranlı yetkililer arasındaki dolaylı görüşmelerin çarşamba günü Doha'da yeniden başlayacağı bildirildi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi erteleme kararı aldı. İsrail yönetiminin Beyrut'ta ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmesi gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunun çekme işlemini erteleme kararı aldığı bildirildi. Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının El Progreso kentinin açıklarında yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. ABD'deki müzik festivalindeki seyyar tuvalette bebek cesedi bulundu. ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen bir müzik festivalindeki seyyar tuvalette yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Polis, olay ilişkin yürütülen soruşturmada kamuoyundan yardım talep etti. Ekonomi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %9,5, ithalat %10,8 azaldı. Dış ticaret açığı Nisan ayında 8,5 milyar dolar olmuştu. Avrupa Birliği'nde 150 euroluk gümrük muafiyeti kalkıyor. Avrupa Birliği genelinde Avrupa Birliği dışı ülkelerden internet üzerinden sipariş edilen ve değeri 150 euroya kadar olan ürünlere yönelik uygulanan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da yürürlükten kalkıyor. Yeni düzenlemeyle kargo paketindeki her farklı ürün kategorisi başına 3 euro vergi alınacak. Örneğin pakette sadece 4 çift çorap varsa tek kategori sayılacak ve 3 euro ödenecek. Ancak çorabın yanında oyuncak ve şarj kablosu da varsa 3 farklı kategori oluşturduğu için vergi 9 euroya çıkacak. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 24.179 lirayken İstanbul'da 40.453 lira olarak belirlendi. Mega kentteki kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu.
2: Kupanın günlüğü.
1: Kupanın günlüğü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kozlarını penaltılarda paylaştı. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Fas, Hollanda'yı turnuva dışına iterek adını son 16 turuna yazdırdı. Fas, çeyrek final yolunda Kanada ile eşleşirken Hollanda Dünya Kupası'na veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, dün Fildişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Norveç bulduğu gollerle üstünlüğünü korurken fil dişi sahili turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Norveç son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu. Türkiye saatiyle bu gece 00:00'da oynanan maçla devam edelim. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla Fransa bir üst tura yükselirken son 16 turunda Paraguay ile eşleşti. İsveç ise Dünya Kupası'na veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador, Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayan karşılaşmada son 16 bileti için karşı karşıya geldi. Mücadele Meksika'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona ererken Ekvador'un Dünya Kupası yolculuğu sona erdi. Meksika böylelikle son 16 turunda İngiltere-Kongo Demokratik Cumhuriyeti eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Dünya Kupası son 32 turunda günün ikinci maçında İngiltere Türkiye saatiyle 19'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin galibi son 16 turunda Meksika ile eşleşecek. Günün son karşılaşmasını Belçika ile Senegal Türkiye saatiyle 23'te kozlarını paylaşacak. İki güçlü ekip son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkarken kazanan takım bir üst turda Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevreleri, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Şehirlerimizdeki en yüksek beklenen sıcaklıklara baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep az bulutlu ve açık. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 35, Trabzon 27, Antalya 33, Diyarbakır 38, Gaziantep 39 derece.
2: Yol durumu.
1: İstanbul genelinde şu saatlerde %56'lık yoğunluk var. Trafik yoğunluğuna köprülerle başladığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de trafik sürücülerinin dur kalk yaparak ilerlediğini belirtelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Küçükyalı, Bostancı, Ataşehir, Tem, Ümraniye, Elmalı, Çamlıca'da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Bu noktalarda trafik gitgide artış göstermekte. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar Anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir havasın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Spiker Yüksel Saymaz, Mustafa Hoca Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi koşusunun 100.sünü jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Türk at yarışçılığının efsane isimlerinden Karataş bu sonuçla Gazi koşusundaki 7. zaferine ulaştı. Gazi koşusu kadar koşunun spikeri Yüksel Saymaz da sosyal medyanın ilgisini çekti. Yarış anonsu ve yarış sunuşu takdir toplayan Saymaz, yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle anlattı.
5: Bir coşkuyu da orada anlatıyorsunuz. Bu sadece bir at yarışı değil. Çünkü Atatürk at yarışlarını bir spor veya bahis aracı olarak hiç görmedi. Halkın bir araya geldiği, sosyalleştiği ve kültürel olarak kaynaştığı önemli bir yer olarak da görüyordu. Dün o havada biraz fazla vardı. Kıyafetlere baktım, gelen insanların en şık kıyafetlerini giymişler. Diğer yarışlarda böyle olmuyor değil mi? Sadece bu Gazi için mi geçer, yoksa Veli Efendi'nin böyle bir acayip başka bir tarafı mı var? Veli Efendi Cumhuriyeti gibi bir şey oluşuyor herhalde
6: evet,
5: orada.
6: Evet, Veli Efendi tabii atçılığın aslında hipodromlar adına da mabedi diyebiliriz tabii ki. Tabii ki Gazi koşusuna has bir şey demek çok doğru olmaz ama %100 bir şekilde Gazi koşusunun vazgeçilmez unsurlarından biridir o. O bir saygıdır, ataya hürmettir, emanetine sahip çıkmaktır.
5: Siz de mi özel olarak hazırlandınız?
6: 30 yıllık at yarışı spikerlik kariyerimde tabii ki 100. Gazi koşusu anlatmamla alakalı büyük onur, gurur duymamın yanı sıra çok büyük heyecan yaşadığım da aşikar tabii ki. Görev addediyordum tabii ki bunu. İfa edebilmem çok anlamlıydı, çok özeldi. Ben yarışseverler tanı bilirler benim onlarla birlikte yarışı anlatırken ki o coşkuyla birlikte yarışçıları o yarışın içine çekmemle alakalı işte farklı yerlerde değişik betimlemelerim, yarışın özelinde ya da jokeyin ya da atların özelinde koşunun ismi özelinde çalıştığım ya da o anda doğaçlama gelişen şeylerle renklendirdiğim koşu anlatımlarım var. Bu da tabii çok özel bir yarış olduğu için özel yarışlarda daha önceden de çalışmalar yapıyorum işte bir yerlerde bir şeyler koyayım edeyim diye. Bu yarış özelinde de tabii ki bunları sunmak istedim. Yüzyıllık bir yarış geleneği bu.
7: Neriman'ın işte şalından Kuta'nın nalına uzanan bu eşsiz bazi. Yüzüncü şampiyon tayını bekliyor Gazi.
6: Tabii, sesim çatallaşmış, heyecanlanmışım. Bu tabii ki bu yarış özelindeki bir duygu, bir coşku patlaması bu.
5: Ben hiç öyle hissetmedim zaten sesinizin çatallaştığını. Hani evet. Sanki gerçekten şu anda bile izliyormuş gibi bir şeye kapıldım.
7: Ulusal birliğimizin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan yarışa Atatürk atları bir dost, bir yoldaş olarak görürdü. Onları okşarken elleri titrer, gözleri parlardı. At sevgisi Türk kültürü ve tarihinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda atlar onun en yakın arkadaşlarıydı ve bu topraklar o atların sırtında kazanılmıştı. Gazi koşusunu bu sevgiyle himaye etti. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır demişti. O atlar hep koşmalıydı. Vetaylar Gazi için koştular coşkuyla. Hep dört nala. Bugün yine Veli Efendi Şayırı'nda salınacaklar. Onurla, gururla. Yüzüncü yılında Gazi'nin yolunda. Bizler yine huzurundayız atam. Aynı tutku, aynı heyecan, aynı saygıyla. Bu bir yarıştan fazlası, bu heyecanın doruk noktası, bu Atatürk'ün mirası. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya alışığız. Biz bu emaneti sonsuza kadar ülkece sarıp sarmalayacak demir ağız. Biz bu vatana, biz bu şanlı albayrağa, biz bu cumhuriyete aşığız. Ne mutlu bu ana tanık olanlara, ne mutlu bu kutlu mirasa sahip çıkanlara.
6: Yarışın sonunda heyecanla belki bir dil sürçmesi falan olabiliyor ama dün özelinde yine onu da toparlayıp bir coşkuyla 100 değil 1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devamla bitirdim bu 100 yıllık bir miras. 200. göremeyeceğiz. Gördüğümüz 100. Gazi'ydi. Yıllar sonra bu izlenecek. Benim için de çok özeldi.
4: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan at yarışı spikeri Yüksel Saymaz, 100. yıl Gazi koşusunda yaşananları ve tüyleri diken diken eden anlatımını canlı yayında anlattı. Gazi koşusunda yaşanan coşku Atatürk'e duyulan saygının ve emanetine sahip çıkmanın bir göstergesidir diyen Saymaz, 30 yıllık spikerlik kariyerimde 100. Gazi koşusunu anlatmak benim için büyük bir onur ve sorumluluktu ifadesini kullandı. Bu yarış için özel hazırlık yaptım diyen Saymaz, bazı anlatımları önceden çalıştım, bazıları ise yarışın heyecanıyla doğaçlama gelişti dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Özel Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.

0: Bunu biliyor muydunuz? Balçık yılan balıkları dünyanın en fazla mukus salgılayan hayvanlarıdır. Salgıladıkları mukusun 1 litresini 0,1 saniye gibi kısa bir sürede üretebilirler. Mukus salgılamaları yırtıcı balıklara karşı savunma mekanizmalarının bir parçasıdır. Bununla yırtıcı balıkların solungaçlarını tıkayıp boğulmasına neden olabilirler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sağlık Bakanlığı tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme için hazırlanıyor. Hazırlanan kanun taslağıyla kapalı alanlarda sigara yasağının daha etkin uygulanması, 18 yaş altına satış denetimlerinin sıkılaştırılması ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, taslağın temel amacının çocuklar ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını en aza indirmek olduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz ifadelerini kullandı. Hazırlanan taslakta 18 yaşından küçüklere sigara satışına yönelik denetimlerin güçlendirilmesine yer alıyor. Düzenleme kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterler de yeniden netleştirilecek. Özellikle işletmelerde açık ve kapalı alan tanımına ilişkin yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi hedefleniyor. Memişoğlu, konuyla ilgili mekanlar C mekanlı mı, kapalı mı, açık mı bunları netleştireceğiz dedi. Sağlık Bakanlığı, sigaraya yeni yasaklar getirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan kanun taslağına göre, sigara ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması, 18 yaş altına satış denetimlerinin sıkılaştırılması ve kapalı alanlardaki sigara yasağının daha net kurallarla uygulanması amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Türkiye 1 Temmuz'da denizlerdeki bağımsızlık hakkını kutluyor. Osmanlı döneminde yabancı devletlerin eline geçen kabotaj hakkı, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte yeniden Türk milletine kazandırıldı. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunuyla birlikte Türk karasularında yalnızca Türk bayraklı gemilerin yolcu ve yük taşımasına izin verilerek denizcilik alanında milli egemenlik tam anlamıyla sağlandı.
2: Kabotaj kelimesi kıyılar boyunca bir devletin kendi limanları arasında yapılan deniz taşımacılığını ifade ediyor. Bu hak denize kıyısı olan ülkelerin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma yetkisini sadece kendi vatandaşlarına ve gemilerine tanımasını sağlıyor.
1: Osmanlı Devleti döneminde kapitülasyonlar nedeniyle bu hak yabancı devletlere bırakılmış, Türk deniz ticareti büyük oranda sekteye uğramıştı. Osmanlı Devleti'nin bu çerçevede yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması ile 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.
2: Bu yasaya göre akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün karasularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma, bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi. Kanun, Türk denizciliğine hem ekonomik hem de stratejik bir güvence sağladı.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kabotajın bu yıl içinde sadece ve tamamen Türk bayrağına dönüşü fiilen gerçekleşmiştir. Bu olayı övünerek anmak isterim. Bu olay yüzyıllarca süren engellere karşı ancak milli yönetimin elde edebildiği başarılardandır ifadesiyle kabotaj hakkına verdiği önemi vurgulamaktadır.
2: Kanunun kabul tarihi olan 1 Temmuz 1935 yılından itibaren kabotaj bayramı olarak kutlanıyor. 2007 yılında adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak güncellenen bu özel gün, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık simgesi olarak önemini koruyor. Kabotaj hakkı sadece bir ekonomik kazanım değil, aynı zamanda denizlerde kazanılan bir bağımsızlık mücadelesinin sembolü.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Yeni Şeyler rehberinde gazeteci Serhat Ayan'ın konusu İletişim Başkanlığı'nın yapay zeka eylem planının detayları oldu. Gazeteci Ayan, yapay zeka eylem planı için belirlenen bütçeyi diğer kamu kurumu bütçeleriyle karşılaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin yapay zeka eylem planı için ayrılan bütçenin 4,5 katı olduğunu belirten Ayan şöyle konuştu.
2: Şimdi yapay zekanın biraz bütçesinden konuşalım istedim sizlerle. Bu eylem planının içinde bir bütçe var ve bu bütçe nelere tekabül ediyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Bunun detaylarını size vereceğim ama öncelikle o bütçeden başlayalım istedim. Neden bütçeden başladık? Çünkü yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Çünkü insanlar trilyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Trilyon dolarlık yatırımları şöyle. Bu veri merkezlerini vesaireleri yapıyorlar. Yani bana çok mantıklı, çok olası gelmiyor. Ama biraz da şöyle karşılaştıralım istedim sizlerle. Bu bütçe nelere tekabül ediyor? Yani aslında bu ayrılan 38.4 milyar lira nelerle eş ya da fazla? Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi 21.3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1.8 katı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 27.2 milyar lira. 38.4 milyar lira karşılaştırdığımızda biraz şey gibi. İletişim Başkanlığı bütçesi mesela 7.6 milyar lira. Yapay zeka bütçesi bunun yaklaşık 5 katı. Diyanet bütçesine geldiğimizde tabii bu her zaman polemik yaratan bir konudur. Diyanet bütçesi 174.4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Yani aslında biz her yıl Diyanet bütçesinin 5'te 1'i kadar, 4,5'ta 1'i kadar para harcıyor olacağız yapay zekaya. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu buradan ben size sormayacağım. Kesinlikle sormayacağım. Bunu tamamen sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira. Yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeni Şeyler Rehberi programında İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı yapay zeka eylem planını bütçe perspektifinden değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Bir zamanlar lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain enzimi bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim ve iltihaplanma süreçlerine de katkı sağlayabiliyor. Bir dönem yalnızca ithal ve pahalı bir ürün olarak görülen ananas, artık hemen her markette kolayca ulaşılabilen meyveler arasında yer alıyor. Artan tüketimiyle dikkat çeken ananasın popülerliğinin arkasındaysa yalnızca lezzeti değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da bulunuyor. Araştırmalara göre 3 yılda yetişen ve çok sayıda küçük meyvenin birleşmesiyle oluşan ananas, çilekten sonra en çok tercih edilen meyveler arasında gösteriliyor. Beslenme uzmanları ananasın güçlü bir C vitamini kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken cilt sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor. Ananas, ayrıca enerji üretimi, metabolizma ve kemik sağlığı için önemli minerallerden biri olan manganez açısından da zengin bir içeriğe sahip. Yaklaşık 80 gramlık bir porsiyon ananas, 33 kalori, 8,1 gram karbonhidrat ve yaklaşık 10 mg C vitamini içeriyor. Aynı porsiyonda yaklaşık 8 gram doğal şeker bulunurken uzmanlar bu nedenle ananasın ölçülü tüketilmesini öneriyor. Konserve ananas tercih edilecekse ilave şeker içermeyen, mümkünse meyve suyunda hazırlanan ürünlerin seçilmesi tavsiye ediliyor. Ananasın en dikkat çeken özelliklerinden biri de bromelain adı verilen doğal enzim. Bu enzim, proteinlerin sindirilmesine yardımcı olurken, iltihaplanmanın azaltılmasına katkı sağlayabilecek etkileriyle biliniyor. 2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir analizde, bromelain'in özellikle sinüzit tedavisinde faydalı olabileceğini ortaya koydu. Buna karşın uzmanlar, aynı etkinin kalp ve damar hastalıkları için henüz kesin olarak kanıtlanmadığını belirtiyor. Ananas tüketildikten sonra bazı kişilerde hissedilen dil ve ağız karıncalanmasının nedeni de yine bromelain enzimi. Uzmanlara göre meyvenin doğal asitliği ile birleşen bu enzim ağız yüzeyinde hafif ve geçici bir tahrişe neden olabiliyor. Bu durumun çoğunlukla zararsız olduğu ve alerjiyle karıştırılmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, ananasın tek başına hastalıkları tedavi eden bir besin olmadığını hatırlatıyor. Dengeli ve çeşitli beslenmenin bir parçası olarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini destekleyebileceği, sindirim sistemine katkı sağlayabileceği ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bir dönem lüks tüketimin simgesi olan ananas, bugün market raflarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri haline geldi. Uzmanlara göre C vitamini ve bromelain bakımından zengin olan ananas, bağışıklık sistemini desteklerken sindirim sağlığına ve iltihaplanma süreçlerinin yönetimine de katkı sağlayabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Yavru baykuşların kafaları vücutlarına oranla epeyce büyük ve ağırdır. Boyun kaslarının henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kafalarını taşımakta zorlanır, dik tutamazlar. Bu nedenle uyurken yüzüstü yatarak kafalarının ağırlığını dengelerler. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 31 ülkeden 197 suçlunun iadesi sağlandı. Mutlak Butan sonrası CHP kurultayı ceza davası bugün görülecek. ABD'de yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı Mayıs ayı itibarıyla 87.714'e ulaşarak rekor kırdı. Ayrıntılar bültenimizde. ...31 ülkeden 197 suçlunun iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gülek, 2026 yılının ilk yarısında adli suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir, dedi. Mutlak Butan sonrası CHP kurultayı ceza davası bugün görülecek. CHP'de Mutlak Butan kararı sonrası bugün 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 6. duruşması görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor. Manisa'da suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanı hakkında ise kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin konuştu. Fidan, dış politika, ticaret, göç, vize ile bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyledi. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, ilişkileri bu anlayış temelinde geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı. Ankara valisi Yakup Can Bolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı.

0: Ukrayna sokaklarında enkaz nöbeti sürüyor. Hükümet can kaybını kademeli olarak güncellerken resmi rakamlara göre depremlerde 1700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5000'den fazla kişi yaralandı. Hastaneler kapasitesinin çok üzerinde çalışırken binlerce kişi evsiz kaldı. Finlandiya, nükleer silahların ülkeye girişine ve depolanmasına yönelik yasağı kaldırdı. Finlandiya'da yürürlüğe giren yasal düzenlemelerle ülke topraklarına nükleer silahların ithalatı, depolanması ve kullanımı hukuken mümkün hale geldi. Moskova, karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bunun Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirtti. Arnavutluk'ta turizm projesine karşı protestolar bir aydır devam ediyor. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk satılık değildir sloganıyla başlayan turizm projesine karşı protestolar da bir aydır geride kaldı. Protestoların 31. gününde çok sayıda kişi İskendermeyi Meydanı'nda toplandı.
1: Ekonomi.

0: ülkenin elektronik haberleşme yatırımları rekor seviyeye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin etkisiyle elektronik haberleşme yatırımlarının 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hayata geçirilecek Ortak Hasar İhbar Merkezi ile kaza bildirimleri tek noktada toplanırken değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaştırılacak. ABD'de yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı Mayıs ayı itibariyle 87.714'e ulaşarak rekor kırdı. Yapay zeka ülkede 3 ay üst üste istihdam kayıplarının bir numaralı nedeni olarak kayıtlara geçti. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalar yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %66 artarak 123.653 oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Çanakkale çevreleri, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer şehirlerimizdeki hava sıcaklıklarına, beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep az bulutlu ve açık. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 35, Trabzon 27, Antalya 33, Diyarbakır 38, Gaziantep 39 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Mesela yani atıyorum, ben aldım evi, oturdum, işte şu oldu bu oldu, çatı aktı bir şey. Burada hesap sorabiliyor muyum ve sorumluluk kimde oluyor? Kanunlarımıza ya da yönetmeliklerimize girmemesi çok acayip değil mi? Çok acayip.
3: Son yıllar.
2: Yani ben kendi kendime tarla kurdum, burada yapabiliyorum diyemiyorsun.
3: Evet, şebekeye bağlanmamız gerekiyor.
2: Home inspection sanırım biraz daha fazlası gibi geldi bana. Bunun ne olduğundan başlayalım mı efendim?
4: Tabii ki.
2: Anladım.
4: Çok kıymetli bir nokta.
2: Gençlerimiz konusunda bizi bir adım ileriye taşıdığınızı düşünüyorum ben. Çok sağ olun.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
2: Çünkü her birey birbirinden farklı değil mi efendim?
4: Kesinlikle Zahir Bey.
3: Teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
2: Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar. Yok artık dersiniz. Bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür. Bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Ali Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrim padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbaza işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: dinozor fosili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 yıldır İngiltere'deki bir müze çekmecesine saklanan sıradan görünümlü fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. 1985 yılında James Ross Adası'na bulunan fosil hangi canlıya ait olduğu anlaşılamadığı için yıllarca koleksiyonlarda bekletildi. Fosil, British Antarctic Survey'in koleksiyon yöneticisi Dr. Mark Evans'ın binlerce örneği yeniden incelemesi sırasında fark edildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda kemiğin yaklaşık 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait kuyruk omuru olduğu tespit edildi. Araştırmacılar fosilin dış görünüşünün dikkat çekici olmadığını ancak omurdaki özel eklem yapısının titanozorlara özgü olduğunu belirtti. Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne Profesör Paul Barrett kemiği görür görmez bunun bir titanozora ait olduğunu anladığını söyledi. Titanozorlar şimdiye kadar yaşamış en büyük kara hayvanları arasında yer alıyor. En büyük türlerinin 35 metre uzunluğa ve yaklaşık 60 ton ağırlığa ulaştığı tahmin ediliyor. Antarktika'da bulunan Omurusa yaklaşık 7 metre uzunluğundaki genç bir bireye ait olduğu değerlendiriliyor. Bilim insanlarına göre titanozor yaklaşık 82 milyon yıl önce geç Kretes döneminde yaşadı. O dönemde Antarktika bugünkü gibi buzlarla kaplı değildi. Kıta yoğun ormanların bulunduğu, sıcak iklime sahip ve dev otçul dinozorların yaşayabileceği zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar Antarktika'da fosil bulmanın kalın buz tabakaları nedeniyle son derece zor olduğunu vurguluyor. 1985 yılından sonra bölgede başka dinozor kalıntıları bulunsa da bu fosil Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olma özelliğini koruyor. Bilim insanları keşfin hem Antarktika'nın tarih öncesi yaşamına ışık tuttuğunu hem de müze koleksiyonlarında yıllardır bekleyen örneklerin yeniden incelenmesinin önemini gösterdiğini belirtiyor. Yaklaşık 40 yıldır bir müze çekmecesine unutulan fosilin Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor kemiği olduğu belirlendi. Bilim insanları fosilin 82 milyon yıl önce yaşamış genç bir titanozora ait olduğunu açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirimli rakamlar olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil, çift kişilik, 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Rafflesia arnoldi dünyanın en büyük çiçeğine sahip bitkisidir. Ancak bu bitkinin ne yaprakları, ne gövdesi, ne de kökü bulunur. Yalnızca çapı 1 metreye kadar ulaşabilen tek bir çiçekten oluşur. Rafflesia arnoldi, Endonezya'daki Sumatra yağmur ormanlarında yaşar. Bu etkileyici çiçek sadece 5 ila 7 gün boyunca açar ve açtığında çürümüş et benzeri kötü bir koku yayarak böcekleri kendine çeker.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan gizemli Mithras Tapınağı'nın sırrı çözüldü. Tapınağın girişindeki yazıtın çözülmesiyle yapının yaklaşık 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılar, dünya arkeolojisi açısından önemli bir keşfe imza attı. 2017 yılında gün yüzüne çıkarılan Mithras Tapınağı'nın girişindeki yazıt, bir yıl süren epigrafik ve filolojik çalışmaların ardından çözüldü. Eski Aramice ve Süryanice karakterlerle yazıldığı belirlenen kitabe, tapınağın Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline gelmesinin ardından mühürlenerek kapatıldığını ortaya koydu. Roma döneminde önemli bir sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, dünyada keşfedilen son Mithras Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan kalede bugüne kadar 15 metre yüksekliğinde sur kalıntıları, 21 metrelik gözetleme kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları, 63 su sarnıcı, yeraltı kilisesi, 400 kişilik sığınak, gizli geçitler ve Mithras inancına ait kutsal alan ortaya çıkarıldı. Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Aytaç Coşkun, yazıtın çözülmesiyle dünya arkeolojisinin uzun yıllardır yanıt aradığı önemli bir sorunun aydınlandığını söyledi. Coşkun, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Mithras inancının yasaklandığını, tapınakların ya kapatıldığını ya da kiliseye dönüştürüldüğünü belirterek, Zerzevan'daki yazıtın bu süreci yazılı olarak belgeleyen ilk örneklerden biri olduğunu ifade etti. Roma İmparatorluğu'nun özellikle milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda en yaygın inançlardan biri olan Mithras kültü daha çok askerler arasında benimseniyordu. Ancak imparatorluğun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesiyle birlikte Mithras inancı yasaklandı. Uzmanlara göre bu süreçte birçok Mithras tapınağı ya tamamen kapatıldı ya da kiliseye dönüştürüldü. Zerzevan Kalesi'ndeki tapınaksa mühürlenerek ibadete kapatılan ve bu durumu yazılı belgeyle ortaya koyan en önemli örneklerden biri oldu. Yazıtı çözen Profesör Doktor Mehmet Sait Topraksa, hitabenin eski Aramice yazıldığını ve girişte bulunan haçla birlikte tapınağın sembolik olarak mühürlendiğini söyledi. Yazıtta kutsal haçın Tanrı adına ifadelerinin yer aldığını aktaran Toprak, bunun Mithras tapınağının resmen kapatıldığını gösterdiğini belirtti. Toprağa göre bu keşif eski Aramice yazıyla birlikte Mithras tapınağının kapatıldığını belgeleyen dünyadaki ilk arkeolojik örnek olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar keşfin yalnızca Türkiye arkeolojisi için değil, Roma tarihi, dinler tarihi ve dünya kültür mirası açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Diyarbakır'daki 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bulunan Mithras Tapınağı'nın girişindeki 1700 yıllık yazıt çözüldü. Keşifle birlikte tapınağın Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlar tarafından mühürlenerek kapatıldığı ortaya çıkarken, uzmanlar bunun dünya arkeolojisinde bir ilk olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay ceza davası başladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmeyi erteleme kararı aldı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP kurultay ceza davası başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 10'da başlandı. Duruşmada Adem Soytekin'in de dinlenmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi.
2: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız.
1: Özel konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.
2: Atıf yaptığım Frankenstein canavarın adı değil, canavarı üreten doktorun adıdır. Bir kere bunu bil. Frankenstein canavar falan değil. Yazan yanlış yazmış. Butlana Frankenstein diyorsan yanlış. Eğer butlan bir canavarsa, canavarı üreten de Frankensteinsa, Frankenstein Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
1: Özgür Özel, NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilen tutuklamalara da tepki gösterdi.
2: Bırakın önleyici gözaltıyı, önleyici tutuklama yapıyor adamlar. Cümle alem biliyor ki hiçbir suçları yok. Cümle alem biliyor ki Trump gittikten sonra, Ankara boşaldıktan sonra hepsine pardon deyip bırakacaklar. Cümle alem biliyor ki bu tutuklamanın haksız olduğuna hükmedilecek ileride. Haklı olduğuna hükmedilse cümle alem biliyor ki Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verecek. O vermese ahim verecek.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında ABD-İran arasındaki mutabakata değindi. Bahçeli, İsrail'i sert sözlerle eleştirerek Siyonist şebeke barışa direnmeye marifet saymaktadır ifadesini kullandı.
3: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte. Barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir.

0: AK Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Bakırhan çerçeve yasa çağrısı yaptı.
1: Çerçeve yasa ertelenemez. Öyle sonbahara falan bırakılamaz. Bırakılan her adım barışın önünde konulmuş yeni bir taş ve engel olur. Tarihin kapısı bugün açıktır. O kapı açıkken içeri girmek gerekir. Kapı her zaman açılmıyor çünkü.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, asla af niteliğinde olmayacak dedi.
2: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kere eline çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere, Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
0: Antalya'da tur otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmeyi erteleme kararı aldı. İsrail, Beyrut'ta ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmesi gerekçesiyle Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden ordusunu çekme işlemini erteledi. Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
3: Ekonomi.
0: Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu. Uygulama bugün itibariyle ulusal zincir işletmelerle başladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 liraya yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 liradan 110 liraya, Ankara Niğde Otoyolu da 740 liradan 925 liraya çıkarıldı. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücretlerine ise bir ücret değişikliğine gidilmedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulanmaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.091 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 24 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.014, çeyrek altın 9.840, tam altın 39.150, atı altını ise 40.162 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Geçmişte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda basın danışmanlığını yaptım. Devasa kitler bize bağlıydı o zamanlar. Türkiye şeker fabrikaları, makine kimya, gübre fabrikaları, SEKKA'sı, ÇİTOSAN'ı. Ondan sonra bunlar satıldı. Ben merak ettim. Satıldıktan sonra bunlarda verimlilik artmış mı? İstihdam artmış mı? Hiçbirisi doğru değil.
5: Yani siyasette rekabet var. Biz onlarla işimiz yok. Yani siyasi rekabetin içinde değiliz. Biz kimse siyasi emellerini alet edemez.
4: Evet, evet. Türkiye'nin bir sorunu bu. Yani biz pandemiyi yaşadık biliyorsunuz. Pandemide kamuculuğun ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gördü. Herkes kamuculuğa yönelirken özellikle enerjide özelleştirmenin nasıl bir vahim sonuçlar olacağını yani artık bir tecrübemiz var. Zonguldak'ta hatırlarsınız geçmişte madenleri kapatalım. Ne olacak? Somon yetiştirelim demişlerdi. Yani evet. Şimdi sonra ne oldu? Türkiye'nin bütün kaynakları dışarıdan kömür ithal etmeye gitti. Yani bunu tekrar yaşamamızın bir nedeni var mı ya?
6: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi'ne hoş geldiniz. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ekonomi yılın ikinci yarısına yoğun bir ajandayla başlayacak. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Depozito iade sistemi bugün itibarıyla devreye girdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa ile başlayalım. Güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi güne %0,08 azalışla 14.110 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,25'i orman kağıt basım, en çok gerileyen %1,23 ile turizm oldu. İstanbul serbest piyasaya bakalım. Dolar 46 lira 67 kuruş, euro 53 lira 29 kuruştan güne başladı. Küresel piyasalar ABD-İsrail-İran savaşının bitmesi konusunda taraflar arasında devam eden görüşmelerle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin yeni engellerle karşılaşması nedeniyle de yatırımcılarda temkinli bir tutum öne çıkmış durumda. Haber akışı ise küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor. Avrupa piyasalarına bakalım. Vadeli işlemler güne zayıf sinyaller verdi. Avrupa borsalarının yılın 3. çeyreğine sınırlı kayıplarla başlaması bekleniyordu. Keza bankacılık hisseleri 2026 yılının 2. çeyreğinde sergilediği güçlü performansın ardından yükselişini sürdürme potansiyeliyle yatırımcıların odağında. ABD-İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz'deki belirsizliklerin sürmesi de risk iştahını baskılıyor. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra Forumu'ndan gelecek mesajlara da odaklanmış durumda. Asya piyasalarında ise görünüm karışık seyrediyor. Japonya'da Nikkei 2225 endeksi %0,59 yükselerek 70.474 puandan kapandı. Güney Kore Kospi endeksi %2,04 düştü. Çin'de CSI 300 endeksi %0,85 gerilerken Şangay Birleşik Endeksi %0,1 yükseldi. Hong Kong Seng endeksi ise %0,63 değer kaybetti. Petrol fiyatları ise İran'ın ABD'li yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından çarşamba günü erken işlemlerde yeniden yükselmişti biliyorsunuz. Brent petrolün varil fiyatı an itibariyle %0,69 artışla $73.045 yükseldi. ABD ham petrolü WTI ise %0,91 artışla $70.013 işlem görüyor. Brent petrolde varil fiyatı %0,69 artışla $73.45 yükseldi dedik. Ham petrol WTI %0,91 artışla $70'dan işlem görüyor. Hemen gram altına bakalım. Güne düşüşle başlamıştı. 6028 liradan alıcı buluyor an itibariyle. Çeyrek altına bakalım. 9863 lira tam altın, 39206 lira atı altını, 40124 liradan satılıyor. Altının onsu %0,7 azalışla $3977 işlem görüyor. Ekonomi yılın ikinci yarısına yoğun bir ajanda ile başlayacak. Türkiye'yi Temmuz'da yoğun bir veri gündemi bekliyor olacak. TÜİK 3 Temmuz'da Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Böylece 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla da devlet memurlarının alacağı enflasyon farkı da belli olacak. TÜFE Mayıs'ta aylık bazda %1,71 artış göstermiş. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,61, yurt içi üretici fiyatlarında %28,93 olarak da kayıtlara geçmişti biliyorsunuz. TÜİK ayrıca 16 Temmuz'da Mayıs ayına ilişkin hizmet ve inşaat üretim endekslerini de duyuracak. Aynı gün Haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini de açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Haziran Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 16 Temmuz'da duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yine 13 Temmuz'da Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Nisan'da cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 319 milyon dolarlık bir fazlalık oluşmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda ise Haziran ayı dış ticaret verileri açıklanacak. Böylece Ocak-Haziran dönemiyle ilişkin veriler de belli olacak. Mayıs'ta %9,3 azalışla 22,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Bakan Bolat, günlük ortalama ihracatın ise 1,3 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşmıştı. Piyasaların gözü faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz'da yapılacak. Kurulun Ağustos'ta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü bu PPK'dan çıkacak Temmuz ayı faiz kararında olacak. Kurul son toplantısında biliyorsunuz politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tutmuştu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir değerlendirmesi yapılmıştı. Yap işlet devlet modelinde yer alan otoyol ve köprü ücretlerinde tarifeler yeniden düzenlendi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışına gidildi. Yeni tarifeye göre Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 95 liradan 110 liraya çıkarıldı. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücretlerinde ise bir değişikliğe gidilmedi. 33 milyon araç sahibinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin düzenleme bugün itibarıyla devreye girdi. Kaza sonrasında araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak artık. Komisyoncu aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektörde ortadan kalkmış olacak. Değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte de ödenecek. Kaza sonrası ortaya çıkan hasar trafik sigortasının maddi teminat tutarının onda birini aşıyorsa zorunlu olarak eksper tayini yapılacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. 2026 yılı içinde maddi hesaplarda biliyorsunuz teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlenmişti. Depozito iade sistemi de bugün itibariyle devreye girdi. DOA bugün itibariyle 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı. DOA logalı cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajlarını iade edenler her ambalaj için 1 lira ödeme alabilecek. İade bedelleri banka hesabına aktarılabilecek ve ATM'lerden nakit olarak da çekilebilecek veya anlaşmalı market ve iş yerlerinde de alışverişlerde kullanılabilecek. Sistemle birlikte geri dönüşüm oranlarının artırılması ve atıkların da ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor. ABD'ye bir bakalım. Hükümet Etik Ofisi 927 sayfalık yıllık finansal bildirim raporunu yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paradan geçen sene yaklaşık 1.2 milyar dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Trump'ın yüzünün yer aldığı hediyelik meme coin satışlarında da 600 milyon doların üzerinde bir gelir elde ettiği belirtiliyor. Londra merkezi resmi parasal ve finansal kurumlar forumunun yayımladığı rapora göre dünya genelindeki merkez bankaları tarihte ilk kez önümüzdeki 10 yılda dolar rezervlerini artırmak yerine azaltmayı planlıyor. Jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle altın alımlarının hız kazanması da beklenirken rezerv yönetimde yapay zeka kullanımının da yaygınlaşacağı öngörülüyor. Çin'de yurt dışı yatırımlara kontrol getiren bir düzenleme yürürlüğe girdi. Çinli şirketlerin yurt dışı yatırımlarında ihracat kontrollerine tabi hassas ürün, teknoloji, hizmet ve verilerin onaysız transferini yasaklayan düzenleme, Çinli şirketlerle alışverişlerini askıya alarak veya Çinli yatırımcılara ayrımcı tedbirler uygulayarak Çin'in ulusal çıkarlarını zedelediği düşünülen yabancı kuruluşlara karşı mütekabil tedbirler almak üzere hükümete bu yetkiyi veriyor. Japonya, ülkeyi terk eden yolculardan alınan uluslararası turist vergisini 1000 yen'den 3000 yen'e yükseltti. Yeni düzenleme ile elde edilecek ek gelirin ülke genelinde giderek büyüyen turizm sorunuyla mücadelede kullanılması da planlanıyor. Vergi artışıyla birlikte çıkış vergisinden elde edilen gelir 2026 mali yılında yaklaşık 130 milyar yen'e yükselmesi bekleniyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını bugün de yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: 79'da Ecevit hükümeti düşünce Yılmaz Ergenekon, o zamanki Demirel'in bakanı, atanır. Ondan sonra kurumlarda teftişler yapıldı. Daha doğrusu kurumlardan briefing alınır her zaman olduğu gibi. Bu arada tabii görevden alacaklar Cemal Süreyya'yı da. Darphaneye gelir ki Cemal Süreyya darphaneden çıkarken belki altın tozu kalmıştır diye paçasını da silkeleyen tiplerden birisidir. Ben de kendisiyle tanışma imkanım olmuştu. Bir oturma imkanımız olmuştu. O sohbetine de hala tadı damağımda derler ya, onlardan birisi. Yılmaz Ergenekon gelir, işte briefing alınır, saat 14'te gelir, 15'te gider, bir saat geçer, bir müfettiş gelir ve Cemal Süreyya'ya bakan incelemeleri sırasında darphaneyi pis bulmuştur der, savunmasını ister. O zamanlar görevden almanın da bir kuralı vardı yani. Cemal Süreyya hemen çekmeceden bir kağıt çıkarır, merak etme ben hemen yazıyorum der ve şu ifadeleri kullanır: darphane tarihinde 2 saat pis kalmıştır, o da Sayın Bakan'ın geldiği 14 ile 15 arasıdır der ve imzalar verir. Tabii sonra da tel emriyle görevden alınır.
3: Evet. Bir de onun öncesi var. Bahane bulmak için orayı burayı her yeri açtırır Cemal Süreyya'ya. Ayrılırken bana göstermediğiniz, açmadığınız bir yer var mı der. Var der Cemal Süreyya. Sadece kalbimizi açmadık.
2: O da güzel.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri.
4: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. İran Meclis Başkanı Karibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü %20 daha pahalı satıyoruz açıklamasında bulundu. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %43,4 artarak 6 milyar 105 milyon 604 bin dolar oldu. Ayrıntılar bültenimizde. İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü %20 daha pahalı satıyoruz açıklamasında bulundu. Kalibaf, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin petrol satış fiyatının yaptırımlar öncesi dönemle kıyaslayan Kalibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü %20 daha pahalı satıyoruz. Denizde ablukayı kaldırdığımız günden bugüne kadar 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu 10-12 günden kısa bir sürede gerçekleşti. Oysa yaklaşık 50 küsür gün boyunca hiç petrol ihraç etmemiştik ifadesini kullandı. Kalibaf, İran'ın farklı ülkelerde toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu ve bunun 12 milyar dolarının ihtiyaç duyulan malların satın alınması için Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi. güneşten elektrik üretimine yılın rekoru tazelendi. Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik dün 193.695 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son 24 Haziran'da güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik 186.488 megawatt saatle yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Türkiye dün 9.974 megawatt saat elektrik ihracatı, 4.016 megawatt saat elektrik ithalatı yaptı. Enerji ithalatı faturası Mayıs'ta %43,4 arttı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %43,4 artarak 6 milyar 105 milyon 604 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Mayıs'ta Türkiye'nin toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla %10,8 azalarak 20 milyar 70 milyon 620 bin dolar olarak belirlendi. Bu tutarın 6 milyar 105 milyon 604 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar oluşturdu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73 dolardan işlem görüyor. Dün 73,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 72,95 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,15 artarak 73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 69,52 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşı sona erdirecek nihai anlaşma yönelik görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması ile Orta Doğu'daki arz kesintilerinin uzayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla yükselmeye devam ediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Enerjinin seyri.
6: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye hep konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde onun siyasal anlamda temsilcisi DEM Parti vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfus, genç nüfusa sahip. Türkiye işte, ya hayır efendim, Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
5: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in soykırım iftiralarına cevap verdi. Restoran ve kafelerde yeni dönem. KPSS başvuruları bugün başladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan İsrail'e kabine sonrası sert tepki gösterdi.
2: Ellerinde 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne de sömürgecilik vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi var. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu yine haddini aşan sözler sarf etti. Gazze kasabı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü tekrardan ele geçirmek istediğini öne sürdü. Türkiye'nin talebi üzerine Rusya 2 adet B-200 yangın söndürme uçağı gönderiyor. Omuz omuza dayanışmasıyla gelen yardımda Rusya, ihtiyaç anında yanındayız mesajı verdi. 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'nin iade talepleri doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 suçlu Türkiye'ye getirildi. En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan gerçekleşti. Eskişehir'de canlı yayında 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti. İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hapis cezası kesinleşen Fatma Zehra Kınık Demir'in cezaevinde olduğu açıklandı. Açıklamayı eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık yaptı. NATO yasakları Bolu'ya da sıçradı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'la 10 Temmuz arası eylem ve basın açıklaması yasaklandı. Bugün 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığı ve egemenlik hakkının simgesi Kabotaj Bayramı İstanbul Boğazı'nda da coşkuyla kutlandı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS başvuruları bugün başladı. 6 Eylül'de düzenlenecek sınava başvurular 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Bir son dakika gelişmesini paylaşalım sizlerle. CHP'de mutlak butlan sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. An itibarıyla CHP kurultayının ceza davası ertelendi. Yeşil pasaportta sistem değişti. Milli Eğitim Bakanı öğretmen ve personelin başvuru işlemlerini tamamen dijital ortama taşıyarak eski evrak sistemini sonlandırdı. Dış gelişmelere bakalım. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola testi pozitif çıkan yaklaşık 300 hastayla iletişim kaybedildi. Gana'nın başkenti Akra'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer yaralıların da bulunduğu afette can kaybının artmasından endişe duyuyor. Yeni bir araştırma, 1990'lı yıllarda doğanların önceki kuşaklara göre daha hızlı biyolojik yaşlanma gösterebileceğini ortaya koydu. Bu durumun genç yaşta artan bazı

0: kanser vakaları ile ilişkili olabileceği belirtiliyor.
1: Ekonomi.
0: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira oldu. Türk İş Haziran ayı verilerini açıkladı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35.759 lira, yoksulluk sınırı 116.478 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 46.248 lira. Türkiye genelinde 100 metrekare bir dairenin ortalama kirası 24.179 lira oldu. İstanbul'da ise 40.453 liraya yükseldi. En çok artışı Kadıköy ve Beşiktaş gösterdi. Yaz sezonuyla birlikte bungalov dolandırıcılığı şikayetleri de %114 arttı. Tüketiciler en çok kapora sonrası iletişimin kesilmesi, sahte IBAN ve yanıltıcı fotoğraflar nedeniyle mağdur oldu. Kafe ve restoranlarda bugün itibarıyla ayrıntılı menü dönemi başladı. Kalori miktarı belirtilecek, kare kod sistemi uygulanacak, alerjisi olanlar ürün içeriğini detaylı bir şekilde görebilecek. Haberleri aktardık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Ne güzel seslerdir bunlar böyle be, gerçekten. Pavarotti, James Brown. Daha önce söylemiştim bunu. Şu ahir ömrümde çok olmak istediğim konserlerden bir tanesiydi bu. Var mı sizin gitmek istediğiniz, Özgür? Senin mesela çok ama çok olmak istediğin bir yer. Konser olmayabilir, bir yer de olabilir. Ya da konser olsun ya, boş ver, daraltayım. Michael Jackson hiç fena olmazdı diyor. Öznur, sen? Çok, bir tanesini söyle. Çok olunca hiç aklına gelmiyor. Seçemiyorsun. Tarz ne, yabancı yerli? Indie rock, vay be. Bu arada biz Temmuz ayında konsere gidiyoruz. Radyo Sputnik olarak değerli dinleyiciler. Başlarken gıcıklığımı da yapayım. Güler Duman, Oğuz Aksaç konserine gideceğiz. Sevgili Oğuz abi burada ağırlamıştık biliyorsunuz. Çok da güzel bir program olmuştu. Hanımlar, beyler, bu ay itibarıyla Türk Halk Müziği'nden güzel isimleri bir aksilik çıkmazsa ağırlayacağım. Stüdyomuzda ağırlayacağız. Yine Temmuz ayı dolu dolu geçsin istiyorum değerli dinleyiciler. Mesela Funda Arar büyük bir ihtimalle tekrar stüdyomuzda olur diye ümit ediyorum. Funda Arar'ın akşam çünkü yeni albümün lansmanı var, orada olacağız. Sağ olsun davet etti kendisi. Funda Arar'ın birbirinden güzel şarkılarını ilk defa dinleyeceğiz. Sen dinleyemeyeceksin Özgür'cüğüm, hiç kusura bakma. Sen de sonraki gün dinleyeceksin. Gıcıklık olsun sana. Özgür'le yarın konuşacağız. Enflasyon rakamları, mutfak enflasyonuna bakıyor Özgür. Geçen ay anlattıkları baya baya bir görüntüleme aldı sevgili kardeşimin, Özgür'ün. Bakalım yarın vereceği detaylar nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi, her şey yolunda mı? Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Gönül Hanım'la konuşacağız değerli dinleyiciler. Emeklilerin durumu ile ilgili olarak, emeklilerin beklentileri ile ilgili olarak, ama ilerleyen dakikalarda o bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Güne yansıyan gelişmelere sizlerle birlikte bakacağız. Radyonuz Radyo Sputnik'te kıymetli dinleyiciler. WhatsApp'tan bizlere yaklaşabilirsiniz. Mesajlar gönderebilirsiniz. Sevincinizi, hüznünüzü paylaşabilirsiniz, selam gönderebilirsiniz ya da ne bileyim, hani WhatsApp numaramız var, bilginiz olsun diye söylüyoruz. Bir şikayetiniz, bir probleminiz, bir şeyler varsa, bize anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Yonca Rodi stüdyomuzda. Bu kadar çok sevilmek nasıl bir şey?
2: Ay de çok utanırım ya. Hani böyle çok güzelsiniz, çok harikasınız. Ben bunu açım, ben çok utanırım. 30 yıldır utanıyorum.
0: Hadi ya, hala bitmedi geçmedi yani.
3: Kariyerimde çok hitim var. Önemli bir şey. Bir şey.
2: Dedim ki Murat, bu şarkıyı hemen söyle. Ya öyle mi diyorsun? Vallahi çok güzel şarkı. İnan çok da yakışır sana dedim. Hı hı. Ondan sonra o da kafasına düşünüyormuş ki Yonca bunu söylese. 2 gün geçti. Murat aradı be sabah.

0: yapalım. E ne oldu sen? Yok yok, her şeyi boş ver, bunu yapalım mı? Hadi yapalım demiş böyle. Ya ben bu coşkuyu paylaştığım insanları şey seviyorum.
1: İyi ki varsın, iyi ki
0: çok
1: geldin.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
1: Konuğum gerçekten muhteşem isim, sevgili Yonca Rodi'ydi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi.

0: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
1: Mikrofon burada diye.
0: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası
1: ne
0: değil.
1: Ne yapayım?
0: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
1: Başladık
0: çok güzel
1: mı?
0: Başladık.
1: Gerçekten.
0: Vallahi gerçekten.
1: O zaman hoş bulduk.
0: Numara yapmıyoruz.
1: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
0: Ya hiç önemli değil ya.
1: Olmaz,
0: İnanılmaz
1: olur.
0: Bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlere eşlik ediyoruz. Bugün ama çok sıcak. 40 derece falan diyorlar. Allah'tan bizim stüdyo, gerçi var ya ben içeri girerken klimanın ayarını da kısmayı unuttum ya. Öyle de bir şey var. Bugün çeşitli uyarılar geldi biliyorsunuz, çok mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın diye, özellikle böyle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaş biraz ilerlemiş olanlar falan, mümkün mertebe çok mecbur kalmadığınız sürece kıymetli dinleyiciler dışarıya çıkmayın, evde olun. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında, sıcaklar çok fazla kıymetli dinleyiciler. Mecbur değilseniz dışarıya çıkmayın, evde olun. Sağlık açısından çok önemli çünkü sıcaklar gerçekten çok rahatsız ediyor böyle. İnanılmaz daraltıyor bizi. Onu bir kere bir söyleyelim sizlere kıymetli dinleyiciler. Onun dışında şöyle bir bakalım. Zam geliyor. Neye zam geliyor? Benzin fiyatlarına zam geliyor. 2 lira 19 kuruşluk zam bekleniyor. Eşel mobil sistem nedeniyle pompaya 55 kuruşluk olarak, 55 kuruş olarak yansıması hanımlar beyler bekleniyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyiciler. Şimdi Temmuz ayı geldi. Temmuz ayında bazı zamlar var. Nedir onlar? Karayolları Genel Müdürlüğü işletmeci firmalar tarafından güncellenen yeni tarifeye göre Türkiye'nin en stratejik köprülerindeki geçiş ücretleri, değerli dinleyiciler, nedir o? Oralarda zamlar geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti %86'nın üzerinde bir artış aldı. %86. Bak %86. Şimdi emekli maaş zam oranlarını falan konuşuyoruz hanımlar beyler, bildiğiniz üzere. Yani emekli maaşlarının ne kadar yükselme ihtimali olduğunu konuşuyoruz. Çok da fazla bir yükseliş olmayacağı görünüyor. O kadar bir yükseliş, ya emekli maaşına o kadarlık bir zam oranı, ama diğer tarafta bakıyorsun, diğer tarafta köprüye, bir tane köprüye %86 oranında hanımlar beyler gelen bir, nedir o? Zam var. 59 liradan 110 liraya yükselmiş kıymetli dinleyiciler. Osman Gazi Köprüsü, ona baktığımız zaman Osman Gazi Köprüsü'nde de fiyatlar İstanbul-İzmir arasındaki seyahat sürelerini kısaltıyor biliyorsunuz. 995 liradan 1170 liraya çıkarıldı hanımlar beyler. 1915 Çanakkale Köprüsü hanımlar beyler, orada da yine Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL'den o da 1170 liraya değerli dinleyiciler çıkarılmış vaziyette. Nur topu gibi, nedir o? Nur topu gibi zamlarımız oluyor değerli dinleyiciler. Bu yeni gelen ayda. Hayırlısı olsun diyelim. Bir taraftan da emeklinin biliyorsunuz zam beklentisi var. Birazdan konuşacağız sevgili Gönül Hanım'la, değerli dinleyiciler, konuşacağız. Kendisi müsait olduğu anda emeklilerin durumu, emeklilerin maaş beklentisi, bu konuların hepsini, neler söylüyorlar. Sonuçta insanlar sokaklara iniyorlar, ondan sonra acıma itiraz ediyorlar. Değil mi yani? Ya sevgili dinleyiciler. Pekala. Devam edelim. Emekliler konusunu bırakıyorum. Emekliler konusunu birazdan konuşacağız. Gönül Hanım'la beraber konuşacağız. Biz neyi konuşalım değerli dinleyiciler? Açlık ve yoksulluk sınırını konuşalım kıymetli dinleyiciler. Haziran ayı 2026 yılı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları 35 bin lirayı aştı açlık sınırı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcamasıdır. 35 bin lira değerli dinleyiciler. Bak bu rakamın içerisinde fatura yok, sinemaya gideyim yok, hadi kendime bir yemek ısmarlayayım yok, kıyafet beğendim onu alayım yok, dur şu cep telefon faturamı ödeyeyim yok, şu faturamı ödeyeyim, öyle bir şey yok.
Bak ne diyor? Açlık sınırı hanımlar beyler. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarı 35 bin lira hanımlar beyler. Peki bir de burada ne var? 35.758.88, hatta tam verdim rakamı. Şöyle bir baktığımız zaman bu arada yaklaşık Mayıs ayından bu yana hemen hemen bir 600 TL falan artmış. Yoksulluk sınırına baktığımızda, yani bütün harcamaları dahil ettiğimizde, eklediğimizde ne kadar? 110 bin lirayı geçmiş hanımlar beyler. Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, sağlık, benzeri ihtiyaçlar. Mesela dedi ki Alkan, hadi dedi eşimle beraber çıkayım da dedi bir konsere gideyim dedi, sanatsal bir. Hangi konsere götürürsün mesela? Şimdi yakın zamanda konser var, onun haricinde konsere götürecek olsan, eşine sürpriz yapacak olsan Alkan, kimin konserine götürürsün mesela? Baltayı var ya, çok pis taşa vurdu ya. Öyle böyle değil, böyle kaldı ya. Abi bilmiyorum ha. Vallahi bak, bu benim aklıma hiç gelmedi de. Allah, hangi konser? Ya geç Tarkan'ı Alkan, çok sağlam salladın bak söyleyeyim. Tarkan hepsi sever ya, basit çık. Bak bu var ya, çok sakat bir şey ya, çok sakat bir şey. Ya hanımefendi, eşinin adı neydi kardeşim? Ney? Letisya. Sevgili Letisya, hangi kameradayım? Bir numaralı kamerada. Letisyacığım, canımızsın. Sevgili Alkan'ın güzel hanımefendi, sevgili eşi. Alkan sizi çok seviyor biliyorum sevgili Letisyacığım. Ama bir soru sordum ki böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok. Dedim ki nereye götürürsün? Allah Allah. Tarkan. O değil. Sen var ya. Bittin söyleyeyim. Bir de bunu izletiyormuş. İzletecek herhalde anladığım kadarıyla. Neyse, selam. Letizia, muhtemelen bu videoyu izleyeceksin. Seni seviyoruz. Alkan kardeşimizi de seviyoruz. Ne olur tek parça gelmesini sağlarsan. Tamam, gir. Yani levyeyle, zincirle, neyle istersen dalabilirsin ama mümkün mertebe. Hani en azından çalışan aksamlarında böyle elini kolunu falan. Zihin çok lazım. Editör çünkü Mustafa Hoş. Ondan sonra bir de Mustafa Hoş'u karşımıza alacağız. Çok uğraşırız söyleyeyim. Sevgiler gönderiyorum. Yoksulluk sınırı bu değerli dinleyiciler. Bütün sanatsal faaliyetleri, her şeyi eklediğin zaman Özgür, neydi rakam abi? Yarın senin rakamlar da göreceğiz. 116 bin lirayı geçmiş yoksulluk sınırı. Yarın senin rakamlar da, senin sepet 59 civarındaydı, bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Mutfak enflasyonu. Değerli dinleyiciler, tüm zorunlu harcamalar eklendiğinde 116.500 liraya yakın bir rakam çıkıyor yoksulluk sınırı. Alım gücü ciddi şekilde gerilemiş. Raporda asgari ücrete mevcut tutar 28.075 lira. Yılın ikinci yarısında ek bir zam ve zam yapılmamasının çalışanların alım gücünü çok ciddi zayıflatacağı vurgulanıyor. Asgari ücretle ilgili herhangi bir şey yok. Temmuz ayında bir ara zam geleceğini ben zannetmiyorum asgari ücrete. Emekli maaşı durumunu birazdan konuşacağız. Mutfak enflasyonu, bak bizim de ortaya çıkardığımız rakamlar, aylık 1.66'lık bir artış, 6 aylık artış %18.63, yıllık artış %36.93. Özgür, bu rakamları bizimkilerle kıyaslarız. Türk İş'in rakamları. 12 aylık ortalamaya baktığımızda %40.44 gibi bir rakam çıkmış. Şaka ama gerçek değerli dinleyiciler, şaka gibi ama bu ülkede asgari ücretli bir baba yemese, içmese, kira ödemese, faturaları yırtıp atsa bile ailesinin sadece boğazını doyurmak için 7600 lira hala eksik kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha bunun içinde kira yok, fatura yok, işte yolu yok. Yoksulluk sınırı zaten 116 bin lirayı geçmiş vaziyette kıymetli dinleyiciler. Özgür, beni 2 dakika bir soluklandır, sonra yolumuza devam edelim.

0: hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Değerli dinleyiciler, Ankara'da yer alan haber bu. Uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Davada sanık Özgen Nama ve tanık Adem Soytekin dinlendi. Mahkeme ara karar verdi. 16 Eylül'e ertelendi. Bunu da duyurmuş olalım sizlere değerli dinleyiciler. Şimdi Bakan Işıkhan'dan bir açıklama geldi. En düşük emekli aylığı 6 aylık zam oranı artması bekleniyor. 20 bin lira biliyorsunuz emekli maaşı, en düşük emekli maaşı. Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşıyla aylıkla ilgili olarak yapılacak zamma ilişkin olarak hanımlar beyler... şöyle neler söyledi? Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da Haziran ayı enflasyon verisi rakamlarını açıklayacak. Ve bunun açıklanmasının ardından da ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı SSK Bağkur emeklilerine zam yapılacak. %18.4 ile 19.4 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine de %14 ile 15.1 14.1 ile 15.1. Buna göre en düşük emekli maaşı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre de 23.880 olacak değerli dinleyiciler. Peki Özgür Erdursun'la biz konuşmuştuk, ne dedi? 23.600 TL, bak 20 liralık bir oynama. O dedi ki 23.600 TL fakat 25 bine tamamlanır mı, 24 bin 25 binle tamamlanır mı onu göreceğiz dedi. Ama muhtemelen olması muhtemel rakam değerli dinleyiciler, gördüğünüz üzere bu şekilde bekleyeceğiz ve göreceğiz rakamlar ne olacak. Türkiye'de en çok eleman aranan meslekler: özel güvenlik görevlisi, turizm otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve kasiyer. Bunlar değerli dinleyiciler en çok personel aranan alanlarmış kıymetli dinleyiciler. Devam edelim bir son dakika gelişmesiyle. YKS'de bir soru iptal edildi haberi var. Bir sorunun cevabı değişmiş değerli dinleyiciler. Bir soru iptal edilmiş, bir sorunun da cevabı değişmiş. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi İstanbul'da bir tamirci 15 milyon liralık bir arabayı test için dışarı çıkarıyor. Kaza yapıyor değerli dinleyiciler. Olay yerinden kaçıyor tamirciye. 174.719 lira ceza kesilmiş. Araç sahibine 40 bin lira ceza kesilmiş. Araç 30 gün trafikten men edilmiş. Ya aracın sahibinin yaşadığı sıkıntıyı düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu habere baktığınızda bu tamirci yandı, bu tamircinin işi yaş diyenler çoktur. Ancak gerçi şey diyeceksiniz, ya kardeşim arabaya bak. Gerçi var ya, bir şey söyleyeyim mi? Arabanın şimdi markasını söylemiyorum. Araba fiyatlarına bakınca bu marka için bu fiyat bana biraz az gibi geldi, iyi gibi geldi. Dün dedim ya, burada fiyat algımızı kaybettik aslına bakarsanız. Hani neyin pahalı neyin ucuz olduğunu anlayamıyor. Özgür diyor ki eski modeldir o diyor. Yani öyle bir marka ki bu. Bunun modellerinin eskidiğini düşünemiyoruz. Düşün artık. Yani adını duyunca hepsi böyle yeni gibi, böyle bir algı. Ama öyledir zaten. Yani bu araba ne kadar çıkıyordur ki piyasaya? Yani ne kadar geziyorlardır ki bununla? Var mıdır öyle çılgın gibi gezenler? Ben mesela bir günde her gün en az bir kere, en az ne kadar? 200 küsür kilometre, sadece 200 küsür kilometre her gün en az yol gidip geliyorum. Özgür diyor ki hadi onunla yap da göreyim seni. Hadi hadi. Ya bu arabalar benzin istasyonuna, akaryakıt istasyonuna 3 kilometre kala, 3 kilometre kala değerli dinleyiciler zaten bir tuhaf bir hal alıyor. Yani bu aracın herhalde yakıt deposunu doldurduktan sonra boşalma süreci, yakıtın bitme süreci bilemiyorum yani hani bununki yakıtı içmek falan da değildir. Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle arabanın damarlarına dağılıyor hani yakıt. Bir yerde böyle bir depoda, tabii böyle bir yerde bir depoda falan da birikmiyordur o. Yani arabanın, arabaya pompaya getirdiğin zaman böyle arabanın kılcal damarlarına falan dağılıyor, böyle yayılıyor. Ya neyse, yalnız işin pis tarafı da bu, biliyor musunuz? Ne araba benim, ne para benim, hiçbiri benim değil ama nasıl çenemizi yordu fark ettiniz mi? Bunun için atalarımız ne demiş? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar demiş. Sevgili dinleyiciler, züğürt kardeşiniz Okan Aslan'la gün ortası programı, radyo programı çok zoruma gitti yalnız ya. Vallahi pis gömdüm kendimi. Kıymetli dinleyiciler, şimdi bu kazada baktığınız zaman bu kazayı gerçekleştiren tamirci arkadaş sıkıntılı gibi görünse de arabanın sahibine ceza kesilmiş. Bir kere kaçan tamirciye niye ceza kesiliyor? Kazanın ardından olay yerini terk ettiği, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kaza yerinden ayrılmakla ilgili trafik kanunu maddelerinden 174 bin liranın üzerinde yaklaşık 175 bin lira ceza kesiliyor. Araç sahibine yetkisiz kişilere kullandırmak veya ilgili usulsüzlükler kapsamında araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası. Kazaya karışan bu araç trafik ekipleri tarafından 30 gün süreyle trafikten men edilerek Yediğim'in otoparkına çekilmiş vaziyette hanımlar beyler. Ya bu araç çekilmesi meselesi var ya, çok fenadır biliyor musun? Aracı park edersin, gidersin, geldiğinde aynı yerde bulamazsın ya. Dünyanın en kötü anlarından bir tanesi odur. Yani bir an böyle bir beynin kafatasının içinden böyle bir dışarı çıkar. Ne oluyor olursun? Böyle bir bulutlarda süzülürsün. Emin olmak istersin, bakarsın. Allah Allah, ben arabayı acaba buraya park etmedi miydim diye düşünürsün. Sonra manzarayı anlayınca o 7 Emin otoparkı nerede? Bir de biraz mesafedeyse oraya gitme derdi var. Gideceksin oraya, para vereceksin, arabayı alacaksın, çıkacaksın falan. Çok fena bir şey. Devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. NATO protestolarında gözaltına alınan 89 kişi serbest bırakıldı. İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen NATO zirvesi protestoları sırasında gözaltına alınan 89 kişi vardı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldılar. Eylemlere katılan, işte protesto yapan gruplar vardı. Gözaltı gerekçesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eylemciler hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet nedeniyle, değerli dinleyiciler. Sabah ben yayına girmeden evvel böyle sosyal medyada bir tane vatandaşın gördüm. NATO zirvesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılarla ilgili çektiği video. Niye böyle oluyor? Yani niye böyle oluyor? Bir takım zirveler oluyor ya da bir takım zirveler de olmasa, birileri bir noktadan, bir lokasyondan geçeceği zaman niye biz insanlar sıkıntı yaşıyoruz? Yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz, beklemek zorunda kalıyoruz. Yani gerçekten ya, vallahi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hanımlar beyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin son dönemde dozu artan eleştirilerine ve siyaset tarzına değindi. Ülkenin suni gündemlerle meşgul edilmek istendiğini söyledi. Kurumları yıpratan, ülkenin enerjisini tüketen ve milletin huzurunu kaçıran böyle bir siyasete ne prim ne de geçit veririz açıklaması, değerli dinleyiciler. CHP içinde yaşanan son görevden almalar, ihraç istemleri, kurultay tartışmaları, muhalefetin kendi içindeki güç savaşlarını ve yönetimsel krizleri gizlemek amacıyla iktidara ve devlet kurumlarına karşı agresif bir dil geliştirdiğini iddia ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargı, emniyet ve devlet kurumları, bunlarla ilgili olarak son dönemde yargı süreçleri ve emniyet teşkilatı üzerinden yürütülen tartışmalara net bir sınır çizdiğini görüyoruz. Bağımsız mahkemelerin, anayasal çerçevede verdiği kararlara herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı. Saygı duymak lazım yargı kararlarına. Değil mi? Kim olursa olsun. Öznur da saygı duyacak. Ben de saygı duyacağım. Sayın Cumhurbaşkanı da saygı duyacak. Herkes saygı duyacak yani. Bir ara bir cümle vardı, neydi? Saygı tanımıyorum da tanımıyorum da saygı da duymuyorum, değil mi? Öyle bir cümle vardı. Kim söylemişti onu ya? Kim söylemişti onu? Nasıl? Tanımıyorum. Ha, dilinin ucunda, yüzü aklında da ismini çıkartamadım. Öyle bir şey vardı ya. Tanımıyorum da saygı duymuyorum da. Bak hakikaten hani dilimin ucunda diyor. Aç bakayım. Yok, göremedim. Değerli dinleyiciler, başka ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Enflasyonda kalıcı düşüş yakın dedi. Bir yakalasak şu kalıcı düşüşü ya. Bir yakalasak ve hissetsek çok sevineceğim gerçekten. Çok güzel olacak. Ha, buldu mu Öznur resmini? Evet, yani Öznur'un benimle ilgili bazı planları var. Onu hayata geçirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yok, biz böyle devam edelim Öznur bence. Öyle daha iyiyiz yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başkanımızın açıklamalarına bakarak. Sabır ve kararlılık vurgusu vardı Sayın Cumhurbaşkanı. Uygulanan sıkı para politikası ve bütçe disiplininin meyvelerini vermeye başlayacağını söyledi. Vallahi bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir an önce şu meyveler gelse, onları yiyebilsek, enflasyon düze çıkabilse, paracıklar kazanabilsek, paracıklar bize doğru gelse, böyle güzel güzel harcayabilsek, rahat edebilsek, tatil yapabilsek, değil mi, istediğimiz gibi harcasak, istediğimiz gibi alışveriş yapsak, ne güzel olur ya. En son alışveriş ne zaman yaptın Özgür? Ne aldın? Mutfak değil, kıyafet alışverişi ne yaptın? Ya da başka bir şey de olabilir, mutfak hariç. Bu sezon daha almadın. Almayı düşünüyor musun? İhtiyacın var. Ne ihtiyacın var? Pantolon ve gömlekleri yenilemen lazım. Ve bence de biz de sıkıldık senin artık pantolonlarından ve gömleklerinden. Öznur. Evet. Sen parça parça. Evet, Öznur'umuz parça parça alıyor değerli dinleyiciler. Zengin editörümüz böyle. Zenginlik başka bir şey işte, görüyorsunuz. Mikail'e hiç sormuyorum bile ya. Mikail'e hiç sormuyorum bile. Mikail, en son ne aldın? Hadi sorayım, dayanamadım. Evet, ne aldın en son? Hatırlamıyorsun. O kadar eski. Künye müye takı makı bir şey de mi almadın kendine? Kendine ne aldın? Ne zannettin? Evet. Söyle, hızlı söyle, çabuk. Kıyafet almışımdır. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor, evet. Evet, evet değerli dinleyiciler. Simge olsaydı Simge çatır çatır cevap vermişti. Özgür Özel grup toplantısında değerli dinleyiciler. Hukuki bir zorunluluk. Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla aralarında kendi memleketi Manisa'nın da bulunduğu 26 il başkanının görevden alınması ve 7 il başkanının ihracının istenmesiyle ilgili olarak alınan kararların kişisel bir hesaplaşma değil, parti tüzüğü ve hukuki süreçlerin mutlak butlan gereklilikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Değerli dinleyiciler, partiyi kişisel hırslara teslim etmeyiz açıklamasında bulundu Sayın Özel. Hanımlar, beyler, başka neler söyledi? Özgür Özel, hedefimiz iktidar. Yapay gündemleri bıraktık dedi. Biz o binaları ve iç kavgaları geride bıraktık dedi. 28 bin lirayla yaşayın da görelim. Bugün açıklanan bu hani... Daha doğrusu dün açıklandı açlık sınırı ile ilgili olarak, açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili olarak değerli dinleyiciler bu ifadeleri kullandı. Enflasyon rakamlarının açıklanacağını, işte emeklinin zam beklediğini falan da söyledi, yapmış olduğu açıklamada. Bahçeli ve Erdoğan'ın söylemlerine yanıt verdi. Suni gündemlerle milleti oyalamayın dedi değerli dinleyiciler. Yine Özgür Özel. Sokak hayvanları yasaları ve belediyeler üzerindeki baskıdan bahsetti. İçişleri Bakanlığı tarafından sahipsiz sokak hayvanları konusunda şikayetler üzerine belediye başkanlarına yönelik başlatılan soruşturma ve inceleme kararlarına da değindiğini görüyoruz. Yerel yönetimlerin bütçelerinin kısıtlandığını, barınak yapımı için destek verilmediğini, ancak faturanın belediye başkanlarına kesilmek istendiğinden bahsetti. Değerli dinleyiciler, bunun farkında olmak lazım bir kere, onu net bir şekilde ifade edelim değerli dinleyiciler. Yani sokak hayvanlarıyla ilgili olarak biliyorsunuz içimiz yaralı, canımız sıkılıyor ve bu durumların gerçekten derhal bir an önce, ama bir an önce neyisini istiyoruz, düzelmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sında dün sevgili Mustafa Hoş'un yayınına da katıldı, aktardı bu ihraçlarla ilgili olarak. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı da 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Ayrıca 7 il başkanının disipline sevk edildiğini ve 6 ilde de yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladığını görüyoruz. Dünya Kupası'ndan elendik. Dünya Kupası'ndan elendik de. Dünya Kupası'ndan elenmesine elendik de. Bakınız, Uruguay özel uçuş Uruguay'da özel uçuş iptal edildi ve her futbolcu kendi imkanlarıyla ülkesine dönmüş. Sonra Suudi Arabistan Federasyon Başkanı istifa etmiş. Güney Kore Teknik Direktörü istifa ediyor. Devlet Bakanı olayın araştırılmasını istiyor. İskoçya'da teknik direktör istifa etti. Çekya'da yine teknik direktör istifa etti. Bizde teknik direktör istifa etmedi. İstifa etmesi beklenen işte Futbol Federasyonu Başkanı, değerli dinleyiciler, istifa etmedi. Görevime devam ediyorum dedi. Bir de onunla da kalmadı. Futbolculara vermiş oldukları prim sözünün dağıtılacağını, hatta şey de dedi, evleri de, söz verdiği villaları da vereceğim açıklamasında bulundu. Hanımlar, beyler. Ya bir şey söyleyeceğim var ya. Bak, çok basit bir örnek. Çıksa dese ki, Özgür çıksa şöyle bir açıklama dese. Kardeşim, futbolcularla konuştum. Futbolcularım böyle bir şeye ihtiyacı yok. Biz bu villaları vereceğiz, bu villaları satacağız, paraya çevireceğiz. İhtiyacı olan insanlara vermeyi planlıyoruz dese mesela, ne dersin? Federasyon başkanının böyle bir şey söylediğini düşün. Ha, zaten savundum. Diyor ki bak, Arda Güler bence o evi satar ve bağışlar. Futbolculara yakışan da budur. Değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Sevgili editörüm, ne zaman istersen sana bırakıyorum. Ne zaman, hazır mı? Ha, ayarlıyorsun, tamam. Sevgili Öznur, konuğumuzu değerli dinleyiciler, Gönül Boran Özüpak, EYT Dernekleri Federasyon Kurucu Başkanı, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu adına konuşacağız değerli dinleyiciler. Bakalım kendisi neler söyleyecek, neler aktaracak. Çünkü Temmuz ayı geldi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bildiğiniz üzere emekli maaşları konuşuluyor. Değerli dinleyiciler, emekli maaşları ne olacak? Hazır mı? Harika. O zaman konuğumuza hemen selamlayalım. Gönül Hanım, hoş geldiniz. Gönül Boran Özüpak.
1: Merhabalar Okan Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu yoğun gündemde siz de bir taraftan yoğunsunuz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz. Şimdi Temmuz ayı geldi, çattı. Bugün Sayın Bakan'ın açıklaması da vardı. Aslında sorular da ve cevaplar da sizde. Yani bazı beklentiler var. Türkiye'de emeklilerin beklentisi var. Emekli olan insanların hayat koşulları, yaşam koşulları var. Bir tarafta da emekli olmayı bekleyen insanlar var. Ne diyorsunuz? Şimdi Temmuz ayı, zam ayı geldi ama konuşulan rakamlar ortada. 23.600 lira gibi rakamlar konuşuluyor. Belki bir ihtimal 24-25 olur mu olmaz mı bilmiyorum ama biz baktığımız zaman o rakamlar da zaten çok iyi rakamlar değil, ama siz neler söylüyorsunuz? Çünkü emekli de bir taraftan dışarıda, sokaklarda sesini duyurma çabasında, sesini yükseltiyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz sevgili Gönül Hanım?
1: Şimdi emeklinin geldiği durum maalesef ortada. Sefaletle boğuşan, sefalete mahkum edilen bir topluluk olmuş oldu. Bu verilen 23.600'lük gibi bir rakam. Sesim de geri geliyor, biraz tekrarım güç olabilir.
0: Kulaklıkla mı acaba konuşuyor?
1: Evet. Alayım mı?
0: İsterseniz kulaklıktan alın, normal telefonda konuşun, belki daha rahat olur.
1: Aldım, bir saniyenizi rica ediyorum.
0: Lütfen, bekliyoruz, hiç sorun değil.
1: Evet, şimdi daha rahatım.
0: Buyurun.
1: 23.600 gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Bu en düşük emekli maaşı gibi bir rakamın olması gereken, olacak mı diye düşünülen bir rakam. Hı hı. İktidarımız sizi önce aylık bağlanma oranıyla, artı TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon oranlarıyla özellikle aylık bağlanma oranlarının kök maaş kavramını oluşturmasıyla böyle bir en düşük emekli maaşı herkesin ağzında bir plesenk oldu ve yerleşti. Hı hı. Sorun en düşük emekli maaşının bu haliyle olmasındaki aylık bağlanma oranı, TÜİK'in gerçeği yansıtmayan oranı, bakın tekrar tekrar söylüyorum bunu, bilerek ve isteyerek iktidarımızın 2008 yılında oluşturduğu aylık bağlanma oranının 5510 sayılı kanunuyla değişmesi, üstüne TÜİK'in eklenmesiyle bu kavram bilerek isteyerek yaratıldı deniliyor da 20 bin lira bugün hazinece tamamlanan bir rakam. %18 işçi emeklisine gelecek, %14-15 memur emeklisine gelecek gibi konuşuluyor ve rakam 23 bin. Şimdi bu kadar Karadeniz fıkrasından daha komik bir şey olamaz. Niye derseniz, bugün en ücra köşede bir kira olmuş 30-35 bin lira. Şimdi eğer ki bu saydıklarımız bizi mağdur eden, iktidarımızın icraatıyla bizi mağdur eden bu uygulamalar olmamış olsaydı, bugün en düşük emekli maaşı diye bir kavram olmayacak. Herkes hak ettiğini almış olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primlerinde bir alt tavan vardır, bir üst tavan vardır. Asgari ücretten ve tavan ücretten yatırılıyor. Evet. Siz en düşük kök ücrete bunu mahkum edip de ortasından yatıran, tavanından yatıranı kite saymakla, sadece bu tüm siyasetçiler için geçerli, bu en düşük emekli maaşı kavramını biz kabul etmiyoruz. Bu tüm emeklinin yatırdığı prim, hizmet yılı karşılığı bugün TÜİK gerçek enflasyonu yansıtmış olmuş olsaydı, aylık bağlanma oranı olmamış olsaydı 45 bin 50 bin arasında olacaktı. 23 bini konuşmaya, telaffuz etmeye bile gerek yok Okan Bey.
0: Evet, evet.
1: Yani bir insan verdiği emekte bu kadar sömürülür, bu kadar yoksulluğa mahkum edilir. Hak mı? Adaletten bahsedilen bir ortamda emeklimizi enflasyona ezdirmedik denilen bir söylemle bunun karşılığı emeklide, hem de emekçide, emekçiye de biliyorsunuz Temmuz'da asgari ücrete zam yok deniliyor. Siz enflasyon oranlarını açıklıyorsunuz, iki gün sonrasına yarına açıklanacak, enflasyon oranı açıklanacak. Ya bu enflasyon oranı emekçi için hiçbir şey ifade mi etmiyor Ocak zammına dönmüş haliyle? Yani o kadar dolu doluyuz ki biraz kelimeleri üstüne basarak vurgulamak istedim. Özellikle aylık bağlanma oranı ve enflasyonun, yani tüm enflasyonun gerçeği yansıtmayan oranları bizi iktidarımızın bilerek ve isteyerek olduğunu artık herkes biliyor.
0: Emekli de bunun farkında yani siz, çünkü yıllardır bunların mücadelesini veriyorsunuz, federasyon olarak mücadelesini veriyorsunuz ve milyonlarca emekliyle beraber hareket ediyorsunuz. Her dönem, her seferinde onların yanında olmaya, onların sesi olmaya devam ediyorsunuz. Yıllardır bitmeyen şikayetler her yeni gelen günde anladığımız kadarıyla artarak devam ediyor. Yani bu rakamlarla insanların geçinebilmesi, hayatta kalabilmesi, ayakta kalabilmesi çok da mümkün değil. Bakın, benim karşımda Gönül Hanım İstanbul Ticaret Odası'nın mesela İstanbul enflasyonu aylık rakamları duruyor. Orada bile çok ciddi artışlar var. Yani %36.9'luk, neredeyse %37'lik bir artış olmuş. Yani bir taraftan yediğimiz, içtiğimiz her şey, ihtiyacımız olan her şey çok ciddi oranda zamlanırken emekli maaşları olduğu yerde kalmaya devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var, sözü size bırakacağım tekrar. Yani şu anda 23.600 lira gibi konuşulan rakam Ocak ayına kadar devam edecek. Ocak ayından sonra da 25 bin liranın belki bir tık üzerine çıkacak, 25.500 falan, o da Temmuz ayına kadar devam edecek. Yani baktığımızda 20 bin lira şu anda en düşük emekli maaşı, 2027 Temmuz'a kadar da 25 bin lira en fazla olacak bir rakam gibi görünüyor. Tüm bunlar içerisinde ne söylüyorsunuz? Yani emeklinin durumu da ortada, buyurunuz.
1: Şimdi hedeflenen bir enflasyon var iktidarımızın, hükümetimizin uyguladığı politikalarla, ama maalesef bu hedef sadece emeklinin üzerinden gidiyor, emeklinin üzerinden gidiyor. Öteki türlü her türlü masrafın haddi hesabı yok, sınırı yok. Şimdi makamlarda oturanlara biz her defasında sesleniyoruz, bunu Cumhurbaşkanımıza kadar sesleniyoruz, diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, millete ineceksiniz, milletin yarasına dokunacaksınız.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu emeklinin sorununu maalesef kökten çözmek istemiyorlar. İstemedikleri için böyle bir parmak ballarla süreç devam ediyor. Yani biz 30 yıl, 25 yıl, 28 yıl, 35 yıl emek vermiş insanların bu haliyle, bakın her sektörden, öğretmeninden tutun, hakiminden tutun, devlet memuru olsun, özel kesim çalışanı olsun, herkes diyor ki geçinemiyoruz. Şimdi 24 yılı deviren bir iktidarımız var. Yarım çeyrek asırlık bir süreçte iktidar olan bir hükümetimiz var. Ve sorunu çözme gayretinde değil de yarın bir gün seçim malzemesi olarak bize yarayacak bir topluluk olarak mı düşünüyorlar? Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlarda kurucu başkanı olarak ben ve mücadele veren arkadaşlarım yıllarca mücadele verdik. Şimdi bütün siyasi partilerin hedefi iktidar olmak ya da iktidarda kalanların, iktidarda olanların iktidarda kalmak. Şunu unutuyorlar, o makamlar elbette gelip geçici. O makamlar eğer ki vatandaş için, millet için yapılmıyorsa, halk, vatandaş, özellikle emekliler o kadar çok zorluk içerisinde ki artık aile bekamı sürdüremiyorum gayretinde ve sandığı bekliyor. Niye? Yani eğer ki o makamlara geldiyseniz ben verdiğim oyu sorgulamak zorundayım. Bizi sefalete mahkum edecekseniz o seçimi sabırsızlıkla bekleyenleriz diyenleriz. Yani bana çok şey geliyor Okan Bey, böyle
0: yani emeklinin olan bir seçim beklentisi var. Emekli bir an önce sandığın gelmesini mi bekliyor?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada 23 bin ya da 20 binin 23 mi olacak, 25 bin mi olacak? En düşük emekli maaşını ağzına dolayanlar hakikaten haktan, hukuktan yana mı, yoksa bir parmak baldan yana mı? Biz bunları çok güzel analiz ediyoruz ve her seçim döneminde, evet bu Temmuz'da belki 23 bin lira, 25 bin lira olmayacak ama Ocak ayında, hani 2028 seçim arifesi dense bile bizim nazarımızda 2028'e kalmayan bir seçim arifesine gireceğiz ve Ocak ayı gibi bir süreçte de bu tavan yapacak. Ne olacak? Benim 6 aylık süreçte borcumu, harcımı üstüne katlayarak giden yaşam zorluğumu o makamlardakiler bilmeyecek. Ya da bilmezden gelecek, görmezden gelecek Okan Bey.
0: Evet.
1: Ya biz böyle bir siyaseti artık onaylamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem iktidarı olsun hem muhalefeti olsun. Lütfen gelen makamlara, bulunulan makamlarda önce insan diyen siyasetçilere ihtiyacımız var. Sözde değil, özde icraatlarda. 23 bin lira, 20 bin lirayı 23 bin lira yapsanız, 25 bin lira yapsanız ne olacak?
0: Evet.
1: En düşük ücra bir kesimde kira olmuş 30 bin lira. Üstüne sen zaten bir de emeklilikte yaşa takılanlar ve öncesindeki emekli büyüklerimiz bugün çalışma hayatından kopamıyorlar. Niye? Çalıştığı süreçte ya da emekli olanlar ikinci iş arayışında. Ya siz emeklilik kavramını, iktidara söylüyorum, muhalefete söylüyorum, emeklilik kavramını öncelikle çalışma hayatından bütün vazifelerini yerine getirmiş, emeğini vermiş, kanunda yazan. Dilekçesini vermiş ve artık yaptığı birikimlerle, yatırdığı primlerle rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyen kesimi temsil ediyor, değil mi?
0: Evet.
1: Ama burada bizim Türkiye şartlarında %2 ya da %3'lük bir dilim aldığı emekli maaşıyla bir yaşam sürebiliyor. Geriye kalan %97'lik kesim çalışma hayatı içerisinde ya da borçla, harçla çocuğunun üniversitesini, düğününü ya da ocağını kaynatma gayretinde. Bunları bilmiyorlar mı? Emin olun çok iyi biliyorlar. Ama siyaset artık bize şunu öğretti. Söylenenle icraatın farklılığını birebir yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Enflasyona ezdirmedik demek ne demek? Benim huzurlu bir emeklilik hayatı getirmem demek. Bunu yaşayabiliyor muyuz? Hayır. O zaman sizin emeklimizi enflasyona ezdirmedik kelimeniz havada kalıyor. Gerçeği yansıtmıyor.
0: Peki. Gönül Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben vakit ayırdınız, katıldığınız için. Sağ olun,
1: ben
0: var olun.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sağ olun.
0: Hırsızlıkta anılan Cumhuriyet Halk Partisi mi bu millete derman olacak? Çanakkale'den selamlar demiş Bora Ayhan göndermiş. İyi yayınlar. Az önce dinliyordum sizi, sohbet edeceğiniz kişi ismini söyleyince kanalı değiştirdim demiş. Okan Bey demiş dinleyicimiz. Adnan Bey göndermiş. Peki. Devam edelim. Ne kadar vaktimiz var Özgür? Bir dakika mı var saat başına? Ciddi misin? Tamam, bir dakikada neyi verebiliriz? İçişleri Bakanı Mustafa Çeçin'in açıklamaları vardı. İçişleri Bakanı... Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2560 emniyet, 200

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tüketici Masası bölümü var birazdan ve Tüketici Masası'nda da konuğumuzla beraber ne yapacağız, yürüyeceğiz. Şimdi resmi gazetede yayınlandı, bazı düzenlemeler var. Mesela taksicilere vergi istisnası ve yeni kolaylık. Gerçek usulde vergilerden taksi, dolmuş, minibüs, servis esnafının plaka satışından elde ettiği kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu. Yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatını zorunlu taksi mali cihazı üzerinden belgeleyen taksicilere talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme modeli getirildi. Onun dışında emniyet teşkilatı ve polis eğitiminde değişiklikler var. E-tebligat, elektronik tebligat, kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen vergi, gelir vergisi mükellefleri, kolektif ve adi kumandit şirketlerle sınırlı motorlu, sıfır motorlu araç tescil yaptıranların e-tebligat kullanması yine zorunlu oldu değerli dinleyiciler. Trafik tescil süreleri uzatıldı. Böyle bazı bilgiler dediğimiz gibi var. Şimdi çocuk sağlığı alanında büyüyen hekim açığı var. Sağlık sistemindeki sorunu bu derinleştirmiş. Yan dal uzmanlık sınavı sonuçları pediatride krizi gözler önüne seriyor. Bu neden önemli biliyor musunuz? Yeni doğan ve çocuk yoğun bakım, erken doğan, prematüre bebeklerin ve hayati tehlikesi olan çocukların hayatta kalmasını sağlayan branşlar bunlar. Ve burada uzman kalmaması çocuk ölüm oranlarının doğrudan artması anlamına geliyor. Geçmişte İşte dereceyle girilen bu stratejik bölümlerin cazibesini yitirmiş olması çok yakın gelecekte de paranın bile orada işte seçmiyorlar, yani orayı tercih etmiyorlar. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşanırsa

0: O zaman çocukların hayatının tehlikeye girmesi durumu gündeme gelebilir değerli dinleyiciler. Pediatri uzmanı Ersin Ulu doktor, geçmişte tıpta uzmanlık sınavını derece yapan hekimlerin Cerrahpaşa pediatri gibi güçlü klinikleri ilk sırada tercih ettiğini hatırlatıyor. Fakat günümüzde aynı başarı sıralamalarındaki genç hekimlerin ağır çalışma koşulları, nöbet yoğunluğu, bir de kazandıkları paralar, hekimlerin sıkıntıları, yani o dinlediğimiz sıkıntılar değerli dinleyiciler, oradan uzak kalmalarına neden oluyor. Haliyle bu durumda sistemde ciddi bir sıkışıklığa sebep olabilir, sıkıntıya sebep olabilir değerli dinleyiciler. Şimdi yeşil pasaport. Milli Eğitim Bakanlığı yeşil pasaportta hakkı olan öğretmen ve personelin başvuru işlemlerini tamamen dijital ortama taşıdı ve eski evrak sistemini noktalandırdı. Bu arada bazı mesela özel doktorlara da yeşil pasaport konusu gündemdeydi ama oradan bir şey çıkmadı. Değerli dinleyiciler, onlara da yeşil pasaport verileceğine dair bir takım söylemler vardı. Uygulama şöyle olacak. Dijital başvuru olacak. Seyahate çıkmadan önce internet veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgiler, pasaport detayları ve seyahat planı girilecek. Online form doldurulacak. Geçerlilik süresi sistemden alınacak. Seyahat onayı 3 yıl boyunca ya da pasaportun geçerlilik süresi bitene kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında çoklu giriş çıkış yapılabilecek. Yeşil pasaport çok iyi ya. Var mı bizde yeşil pasaportu olan? Yok değil mi? Eşten dolayı da alınabiliyor bir taraftan. Hani eşin öğretmen olsaydı mesela oradan da alabiliyordum. Yeşil pasaport. Ya şey oldu, hani rahat giriş çıkış gerçekleştiriyorsun. Vize gibi bir şey yok, dert yok. Bir de son günlerde vize sorunları aldı başını gidiyor ya bir taraftan. Öyle bir durum var biliyorsunuz. Randevu alınamıyor falan. Sosyal medya hesaplarından çılgın gibi takip ediyoruz. Bak mesela bugün İspanya randevu açıldığını duyduk. BLS bakıyor, ilgileniyor onunla. Fakat girdiğin zaman siteye, randevu almak istediğin zaman, premium randevu ya da ne bileyim normal randevu almak istediğin zaman alamıyorsun. Şey yok diyor, randevu yok diyor, uygun randevu yok diyor. Bu diğer ülkelerde de yaşanıyor. Toplanıyor ya onlar bir türlü. Bir şekilde bot hesaplar, şunlar bunlar, konuştuk bunların hepsini. Benim bir tane tanıdık yazmış bir ülkeye. Hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim. Oranın bakanlığına mı ne yazmış? Demiş ki böyle böyle bir sorun var kardeşim. Biz burada sorun yaşıyoruz falan demiş. Ondan sonra acıma. Ben ailemle görüşemiyorum demiş. Neticede ona direkt bir şekilde randevu vermişler. Ya böyle mi olması lazım? Nasıl kıvranıyoruz dışarı çıkarken ya? Öyle böyle paralar bir değil ha. Bir de istenen paralar 400-500 euro falan. O randevulara, hani bot hesaplar toplanıp daha sonra satılıyor ya onlar insanlara. İstenilen paralar böyle 400-500 eurolar falan. Değerli dinleyiciler, trafikte dün İstanbul'da bir olay, bunun video görüntüleri vardı, camları falan yumrukladı yine bir tanesi trafikte, kırdı camları falan böyle bir başka aracın. 180 bin lira para cezası kesilmiş, ehliyetine 60 gün süreyle el konulmuş, araç da 60 gün trafikten men edilmiş, kasten yaralama, mala zararı verme, tehdit ve hakaret suçlarından da adliyeye sevk edilecekmiş kendisi, bu olayları gerçekleştiren. Okan Bey, iyi yayınlar dilerim. Ben 2006'da emekli oldum. 2010 yılında emekli maaşım 1000 dolardı. Bugün bugüne kadar 32 defa zam almama rağmen maaşım 580 dolar demiş. Çok güzel bir şey bu ya. Vallahi bak. Yani yaşadığınız durum güzel değil tabii de. Onu demek istemedim yani. Çok güzel bir örnek anlamında dedim. Okan Bey merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Konuyla ilgisi yok ama size bir şey sormak istiyorum demiş. 1.20 faiz oranı konut kredisi çıkacaktı 2026'nın ikinci yarısında. Acaba bilginiz var mı? Ne zaman çıkacak veya çıkacak mı sevgiler demiş. Hiç bilgim yok, biliyor musunuz? Neşe Hanım. Ben yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir şey gördüm geçenlerde. Nedir o? Bir tane broşür gördüm. Böyle bir büyük bir firma işte daha henüz topraktan satacağı villaların şeyini yapmış, broşürlerini yapmış. Bayağı bir lansman yaptı falan. Aman Allah'ım, fiyatları gördüm. Aylık ödeme ne kadar biliyor musun Özgür? 763 bin TL. Vallahi billahi ya. 5 milyon küsür nakit ödeme, peşin ödeme, 763 bin küsür lira aylık ödeme 24 ay. Yani 20 milyonlardan falan bahsediyoruz. Neyse, benim canım ülkem, tüketici masasına gidelim. Tüketici masasından sonra konuğumuzla beraber tüketici masasında sizlerle birlikte olacağız. Hadi bakalım.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
1: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöyler.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
1: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Sevgili dinleyiciler, Tüketici Masası bölümünde karşınızdayız ve konuğumuzda sevgili Zeki Özen, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Zeki Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz öncelikli olarak?
1: İyiyiz, gayet iyiyiz.
0: Zeki Bey, Antalya'da olup insanın iyi olmaması pek mümkün gibi gelmiyor bana ya. Yani öyle bir şeyiniz yok gibi duruyor. Yani öyle bir şansınız yok gibi geliyor. Bir sıcaktan yana bir sıkıntınız olabilir. Onun dışında...
1: Evet, 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklığı yaşanacak gibiyle, ancak tam da bu tarihler bizlerin işlerinin en pik yaptığı, yüksek olduğu dönemler. Böyle bir durum var.
0: Nasıl peki Antalya'da yoğunluk? Yani konumuza girmeden evvel sizden en azından bunu da bir duymak isterim. Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Turizm, evet, anlamında, insan yoğunluğu anlamında, işlerin güzelliği anlamında ne diyorsunuz?
1: Bütün kış güzel bir yazı hayal ederek geçirdik. Ancak rakamlarımız geçen yılın %20, %30 gerisinde seyrediyor maalesef. Bunun biraz sektör olarak, yiyecek içecek sektörü olarak
0: neden böyle,
1: stresi de.
0: Sebebi ne bunun, yani böyle olmasının sebebi ne sizce?
1: Vallahi dünyada ve ülkemizde olan ekonomik daralma diyeyim, dünyada savaşların olması bizleri hani her şey çok zincirleme etkiliyor birbirine. Sonuçta bizler de bunu bu daralmayı çok hissediyoruz.
0: Evet, umarım düzelir en kısa zamanda. Şimdi biz İnşallah. Menü düzenlemesi konusunu bugün sizinle, vaktimiz de dar, hızlıca konuşalım istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu menü düzenlemesi gerçekleşti. Nedir bu menü düzenlemesi? Tarihte bugün söyleniyordu. Ne olacak bundan sonra? Bunun içeriği nedir?
1: Şimdi çok bir iki kelimeyle dile getirirsek, tüketici bilgilendirilmesi ve güven esaslı bir uygulama bu. Menü düzenlemesinde işte yediklerimizin içeriği, besin değerleri, kalori miktarları ve alerjen durumları bilgilendirilmesi konusu bu. Yani sektör olarak biz buna çok olumlu bakıyoruz, ancak uygulaması çok da kolay değil.
0: Çok zor ya. Şöyle... Yani ben şimdi düşününce siz anlatacaksınız gerçi ama ne kadar zor olduğunu, buyurun dinliyoruz sizi Can Kulay'la.
1: Evet, şöyle ki sektörde bir büyük zincirler var, kurumsal işletmeler var, oteller var. Bir de küçük işletmeler, lokantalar, seyyar satıcılar, bunların hepsi aslında yiyecek içecek, bizlerin yeme içme ihtiyacımızı karşılayan birimler. Dolayısıyla aslında hepsi aynı potada eritiliyor. Ancak büyük oyuncuların konuyu ele alma imkanları ile küçük işletmelerin, bireysel işletmelerin, sezonluk menü değiştiren işletmelerin konuya yaklaşımları maalesef eşit değil. Bu durumda yani bir taraf hali hazırda bu sorumluluğu üstlenmiş ve gereklerini yerine getirmiş iken, sektörün büyük bir bölümü daha konunun ne olduğunun farkında değil. Oradan buradan gördükleri copy paste, kopyalayarak işte bir hamburger şu kaloriymiş, bir salata şu kaloriymiş diye, hani yazdık mı yazdık, bize de var mı var noktasına gelenler var, hala gelemeyenler var. Bu çok sağlıklı bir sonuç değil tabii. Neden? Bugün bir hamburger mesela kaç kaloridir? X kaloridir. Ama o hamburgerin ya da o salatanın hangi gramla yapıldığı, çünkü herkesin menüsü farklı.
0: Küçücük bir şeye göre değişiyor galiba, değil mi? Yani standardı yok bunun.
1: Şöyle ki, herkesin reçetesi farklı. Birçok işletme aynı reçeteyi de belli reçeteleri olmayan çok işletme var. Ustadan ustaya değişen bir sonuç var ortada. Yani şöyle alınması gereken, izlenmesi gereken çok ciddi bir süreç var. Öncelikle işletmeler bu konuda evet bir yönetmelik çıkıyor şu tarihte itibaren bunlar geçerli.
0: Tarihi ne zaman bu arada? Ne zaman başladı mı bu uygulama?
1: 1 Temmuz'dan itibaren başladı.
0: Başladı.
1: Yani bugünden itibaren ancak
0: bu genelde yurt genelinde başlayan bir uygulama mı? Yani bugün biz mesela herhangi bir restorana gittiğimiz zaman menüyü elimize alacağız. Ha, hamburgerde şu kadar kalori varmış. Bunda bu kadar kalori varmış falan diye böyle bunları görecek miyiz? Ve bunlar görünmezse bir yaptırımı mı var, cezası mı var? Bir de şunu da sormak istiyorum size. Arka arkaya soruları gönderiyorum ama vakit dar diye.
1: Evet, evet,
0: neden böyle
1: evet.
0: bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yani buyurun.
1: Şimdi bu belki nedenine çok emin değilim ama Avrupa ya uyum yasaları ya da adımları arasında olabilir. Biz bunu sektör olarak destekliyoruz. Gayet doğru, güzel bir uygulama. Ancak keşke bunun hükümet tarafından, devletimiz tarafından adım adım eğitimleriyle birlikte bu geçiş sağlansaydı. Şöyle ki, bugün gittiniz hamburger ya da bir salata ya da bir x bir şey mercimek çorbası şu kalori dediniz. Eminim gittiğiniz 5 tane 10 tane restoranda aynı başlıktaki aynı yemek farklı kalorilerde sizin karşınıza çıkacak. Bunun doğrusu nedir? Gramajı ne?
0: Evet, şu anda hattımız kesildi, hattan düştü.
1: Duyuyor musunuz? Ha,
0: şu anda geliyor sesiniz. Evet geldi. Buyurunuz.
1: Alo.
0: Duyuyoruz. Buyurunuz. Alo.
1: Alo.
0: Siz duyuyor musunuz beni? Tamam. Zeki Bey şu anda bizi duymuyor. Ekranda görüntüsü var ama. Arkadaşlar bir ilgilenelim isterseniz sevgili Mikail. Evet. Evet devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ya böyle bir şeye gerek var mı yok mu ben bilemiyorum. Yani bizim açımızdan böyle bir şeye gerek var mı yok mu bunu çok anlayamadım. İşin gerçeği yani biz işte bir yere gittiğimiz zaman tamam içinde böyle menü size geldiği zaman bir yemek söyleyeceğiniz zaman içinde neler olduğunu falan bilmek istersiniz değil mi? Ama aynısı gelsin istersiniz yani et söylersiniz yanında işte nedir haşlanmış sebze vardır patates kızartması vardır şudur budur bunlar getirilir size ve siz onları tüketirsiniz bilirsiniz neyi tükettiğinizi bilirsiniz ama... Yani bunun kalorisine ihtiyaç var mı yok mu? Hazır bu konumuz. Tamam. Alo.
1: Ha, pardon yayından düştüm.
0: Yok estağfurullah. Buyurun devam edin lütfen. Dinliyorum ben sizi. Ya böyle ben tam sizle irtibat kesilince şunu söyledim. Bizim açımızdan böyle bir şeye gerek var mı? Bu kadar çok içinden çıkılmaz bir hale getirmeye gerek var mı? Ben mesela bir vatandaş olarak otursam yiyeceğim yemeğin içerisinde orada ne içeriğinde ne olduğu yazsa bana yeter. İşte patates kızartması var, haşlanmış sebze var, et var, yanında şu sos var, bitti gitti. Yani ben kalorisini öğrenmesem de olur çok merak etsem girer kendim bakarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum gerek var mı diye böyle bir şey. Buyurun.
1: Yani şöyle aslında bütün bu şeyler daha iyiye gitme yolunda atılan adımlar. Bunlar yanlış değil. Bugün çok nadir belki ama içeriğinin bilinmediği için herhangi bir alerjen maddeden dolayı çok ciddi yaşamsal risklerle karşı karşıya gelen insanlar da var. Bunlar çok nadir olabilir. Ya da kilosuna dikkat etme biliyorsunuz ülkemiz hatta dünya bir obezitenin içerisinde. Evet. Bunların daha bilinçli tüketilmesi güzel şeyler. Ancak bugün itibariyle yönetmelik yürürlüğe girdi. Yarın ilgili kurumdan denetçi arkadaşlar gelip göster bakalım menünü. Burada şunu eksik gördük deyip ceza kesmesi hani çok da adil bir şey olmayacak.
0: Ne kadar cezalar belli mi bu arada? Cezalarla ilgili bilginiz var mı? Ne kadar cezalar konuşuluyor?
1: Açıkçası yok. Ancak mutlaka yüksek bir ceza olacağını duyuyoruz.
0: Hı hı. Ya ben hala aynı yerdeyim. Siz bunu söylüyor musunuz Zeki Bey? Ben kalori konusunun, illa kalori belirleyeceksin kardeşim, illa kalori yazacaksın oraya. Çünkü kalori dediğimiz olay, az önce siz ifade ettiniz, pilav vardır tabakta. O pilavı bir kaşık fazla koysanız kalori miktarı zannediyorum değişir, ya da eksik koysanız değişir. Ya da ne bileyim, her şeyi o kadar düzenli ve düzgün şaşmadan yapmanız lazım. Ama şu konuda sizin en fikrim. Kardeşim, bu tabakta şu var, A'dan Z'ye kullanılan yağ varana kadar. Buyurun lütfen devam edin.
1: Şimdi ustanın elinden restoranın menüsüne, seçimine, tercihine kadar aynı ismi taşıyan bir porsiyon pilav farklı ellerde, farklı markalarda farklı kaloriler taşıyabiliyor. Bu çok doğal. Ve bunun da her bazı ürünler var, bazı restoranlar var, mevsimsel menüleri değişiyor. Bunlar çok ciddi maliyetler. Bugün bu konu bir gıda mühendisinin, bir diyetisyenin, yani konunun uzmanları tarafından yapılması gereken adımlar. Lalettayin bir işte bir pilav, bir porsiyon pilav ne kadarmış, şu kadarmış, yazalım bunu. Ama senin yaptığın pilavla oradaki reçete aynı mı? Burada reçete belirlenmezse laboratuvar sonuçları, bunların maliyetleri, teknik bilgi, personelin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi, personelin tüketiciyle, misafirlerle olan bu konuyla ilgili iletişiminin kurgulanması. Yani konu o kadar komplike ki biz yönetmeliği yazdık. Şu tarihten itibaren bu yürürlüğe girecek. Yaparsan yaparsın, yapmazsan yap ceza. Bu maalesef sektörün, daha önce de bunun gibi şeylerle karşılaştık. Hani bir şey olsun da bir ceza keselim noktasına sektör olarak umuyoruz varmaz bu. Önceliği eğitime, bilgilendirilmesi yapılması gerekiyordu. Şu an bunlar eksik. Yapılan, çıkılan yol doğrudur ama gidilen yol çok eksikleri var diyorum ben.
0: Evet, peki. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza.
1: Ben teşekkür ederim konumuza değindiğiniz için.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ
0: Görüşmek
1: olun.
0: Üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
1: İyi günler. Sağ olun. Sağ olun.
0: Hanımlar beyler, tüketici masası bölümünü de noktalamış olduk. Şimdi şöyle bir çalışma yapacaklar. Özgür, gideceksin. Restorana oturacaksın. Menü sana gelecek. Bir yemek sipariş edeceksin. Yemeğin, o yemeğin içerisinde ne var yazmak zorundalar. Kalorisini yazmak zorundalar. Fakat iyi de, az önce söylediğimiz gibi, diyelim ki hani bu şeyde olur ya, nedir, sen tereyağlı, ben zeytinyağlı yaptım, al sana değişti kalori. Ya da haşlanmış sebze koy, havuç koyuyorsun. Ya havucu bir tabağa koydun 4 dilim, bir tabağa koydun 5 dilim, brokoliyi haşladın koydun atıyorum 3 tane, 3 parça, öbürüne koydun 2 parça, kalori değişti. Ya bu kadar hani... Ya sanki çok inanılmaz, çok güvenli besleniyoruz da, harika besleniyoruz da, hani işi çözme noktası böyle mi olmalı Allah'ını seversen? Bak, yazsın. Kullandığı yağdan markasını bile yazsın. Kardeşim, biz burada bu yemekte şu marka tereyağını kullandık, şu marka zeytinyağını kullandık, onu da yaz. Ondan sonracıma yemeğin içerisinde hangi baharat var, onları da yaz. Alerjik hani durumlar rahatsız etmesin diye, insanlar bilsin diye, ha der ki ulan benim der maydanoz sevmiyorum zaten, yemeyeyim, veya şuna alerjim var, değil mi? Kalori mi ayarı yapacaksın kardeşim? Kalorisi 100 ile 120 arası diye belirt. Ya da ya bir işi yapıyorsak bari en azından sağlam yapalım, zorlamayalım. Ama ben az önceki konuğumuzun söylediğinden biraz şunu da çıkardım. Kardeşim, biz bunu yazalım da yapalım da birazcık daha mı ceza keselim? Birazcık daha mı para gelsin gibi bir durum mu var, bilemiyorum. Sürçülisan ettiyse affola. Serkan Baştımar geldi, karşımda duruyor. Okan abi çıksa da ben bir an önce gelsem diyor değerli dinleyiciler. Özgür oradan yayını bitir diyor. Sürçülisan ettiyse affola hanımlar beyler. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda dün Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede turu geçen taraf penaltı atışları sonunda Fas oldu. Penaltılarda 3-2 üstünü kuran Fas, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırırken Hollanda turnuvaya veda etti. Son 32 turunun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Norveç, fil dişi sahilini 2-1 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından Norveç adını son 16 turuna yazdırırken fil dişi sahili Dünya Kupası'na veda eden ekip oldu. Bugüne geldiğimizde 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa Türkiye saatiyle 0-0'da başlayan mücadelede İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fransa'nın ilk golünü 45. dakikada Kylian Mbappe kaydederken 53. dakikada Bradley Barcola farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kylian Mbappe belirledi ve Fransa rahat bir galibiyetle yoluna devam etti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika Türkiye saatiyle 05'te başlayan karşılaşmada Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Julian Quinones ve 31. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 1 saat gecikmeli başlayan mücadelede Meksika üstün oyunuyla tur biletini alan taraf oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Türkiye saatiyle bugün 19'da karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere son 16 biletini almak için sahaya çıkarken Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise sürpriz yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kritik mücadeleyi kazanan ekip son 16 turunda Meksika ile eşleşecek. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal Türkiye saatiyle 23'te son 16 tur için kozlarını paylaşacak bugün. İki güçlü ekibin mücadelesine kazanan takım Dünya Kupası'nda yoluna devam ederek bir üst tur biletini alacak. Futbol severlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son 32 tur heyecanı yarın Türkiye saatiyle gece 3'te Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna-Hersek arasında oynanacak mücadeleyle sürecek. Ev sahibi ABD tarafta önünde avantajını kullanmak isterken Bosna-Hersek sürpriz peşinde olacak. Kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Yarının bir diğer son 32 tur mücadelesinde İspanya ile Avusturya Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. İki Avrupa temsilcisi çeyrek final yolunda kritik bir sınav verecek. Karşılaşmanın galibi Dünya Kupası'na yoluna son 16 turunda devam edecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı devam ederken grup maçlarının tamamlanmasının ardından FIFA organizasyonun grup aşamasındaki en iyi golünü açıkladı. Özbekistan milli takımı forması giyen Rams Başakşehirli Eldor Shumuradov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. Rams Başakşehir kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda tecrübeli golcüyü tebrik etti. Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Eldor Shumuradov'un Demokratik Kongo'ya karşı attığı gol FIFA tarafından Dünya Kupası'na grup aşamasının en iyi golü seçildi ifadeleri kullanıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'dadır.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin Kabayiş'in cesedi 15 Ekim 2024'te Van Gölü Molla Kasım sahilinde bulundu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kabayiş'in dosyası aydınlatılmasını beklerken Van Barosu Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildiğini duyurdu. Rojin Kabayiş'in kaybolduğu ilk günden bugüne kadar tüm süreci tek başına yürüten baba Nizamettin Kabayiş, Van Barosu'nun kararını Radyo Sputnik canlı yayınında değerlendirdi.
4: Hocam şimdi şu anda o kendi derdine düşmüş. Çünkü suçludur, hatalıdır, doğru dürüst bir çalışma yapmadı bu dosya için. Ben de sürekli gerçeklerin peşindeydim. Onunla tartışma ettik, sürekli tartışıyorduk. Sen niye delillerin peşinde de gitsin, niye gerçeklerin peşinde de gitsin? O da sürekli bizi azarlıyordu. Hayır, bu intihar olabilir, ölüm morluğudur. O güne ait hava raporu çıkartmış beyefendi, bizden habersiz. O gün hava rüzgarlıymış. 18 gün boyunca çocuk kayıptı. Sen niye hava raporu çıkartıyorsun? Hadi bir gün içinde yolculuk etti, rüzgar götürdü Molla Kasım'a. 17 günlük neredeydi o çocuk? Yani Rojin için, dosya için hiçbir şey yapmamış Van Barosu. Tam tersi, delilleri karartmaya çalıştı. Ondan sonra rektöre destek verdi. Bizim yanımızda hiç olmadı. Sürekli televizyona çıktığı zaman ilk konuşması odur ki ben Rojin'in ailesinin yanındayım. Baştan beri kayıp sürecinden ailenin yanındayım. Rojin'in dosyasını takipçisi olacağız. Kendi şovun peşindedir. Başka bir şey de yapmamış. Ben bunu yüzüne de söylemişim. Yine de söylüyorum, dediklerimin arkasındayım. Van Barosu şahsi olarak onun şahsına diyorum. Diğer avukatlarla bir sıkıntım yoktur. Van Baro Başkanı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar dosya için. Keşke daha önce çıksaydı. Ben ona söyledim. Yüzüne söyledim defalarca. Dedim sen bu dosyaya zarar veriyorsun. Sen bir şey araştırmıyorsun. Gerçeklerin peşinde değilsin. Çünkü çocuğun vücudunda yara vardır. Kabuk tutmuş yaralar. 18 gün boyunca suda olsaydı ele olmazdı. Ben defalarca beraber savcının yanında söylüyoruz. O diyor hayır, onlar ölüm morluğudur. Olabilir, olabilecek. Bir avukat gerek olması lazımdır. Mağdurların yanında olacak. O kızı katleden kişilerin peşini bırakmayacak. Avukat büyük bir cesaretle mücadele etmesi lazımdır. İki erkek DNA'sı Rojin'in vücudunda tespit edilmiş. DNA'ların nerede olduğunu onu da açıkladılar, söylediler. Bir aile olarak nasıl ben dayanacağım? Açıkladılar, dediler ki iki erkek DNA'sı tespit edilmiş Rojin'in vücudunda, göğsünde ve özel bölgesinde. Peki bu cinayet değilse nedir bu? Önce dediler ki belki bulaştı. Bulaşı da bertaraf ettiniz. Daha ne istiyorsunuz? Niye inkar ediyorsunuz diyorsunuz intihardır. Rektör bir numara örtbasçıdır. Bu da onun destekçisidir. En sonunda çıktı. Biz iki hafta önce tartıştık. Dedim benim dosyamı bırak. Vekaletimi de bırak. Bu davadan geri çekil. En sonunda geri çekildi. Ben rahat oldum. Üç gecedir ben rahat yatıyorum. Defalarca şimdiye kadar tartışmışız. Kavga etmişiz. En son baronun içinde tartıştık. Beni azarladı. Ben de gerekeni ağzının payını verdim. Ağlayarak Van Barosu'nun içinden çıktım, geldim. Ondan sonra vakaleti almış. Almış, çıkmış da çıkmış. Hiç umurumda değil. Ben çok da memnun oldum. Tek Rojin'in bir ismi de yazılıyor orada kalırsa diyeceğim o yazıyı da verin, onun ismi de orada kalmasın. Çünkü o şahıs bozuktur. Bunlar aşirettir. Birbirini atmıyorlar. Örtbaz etmeye çalışıyorlar. Rektörün iki tane yegeni işin içinde vardır. Bu da onu destekliyor. O da bana şu şekilde sinirli bir şekilde dedi. Ben seninle Rojin'in dosyasıyla her zaman uğraşacağım. Ben uğraşamam bu dosyayla. Allah Allah, sen niye böyle konuşuyorsun kardeşim? İki kelime telefonu açacaksın. Dosyanın durumu nasıldır? İlerleme var mı yok mu? Bunu senden soracaktım. Niye hakaret ediyorsun? Baro demek insanlara, fakir fukaralara destek çıkmak.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Nizamettin Kabayış, şüpheli şekilde yaşamını yitiren kızı Rojin Kabayış'ın dosyasından çekilen Van Barosu'nun kararını değerlendirdi. Van Baro Başkanı'nın kendisini azarladığını söyleyen Kabayış, Baro binasından ağlayarak çıktığını ifade etti. Rektör bir numara örtbasçıdır, Van Baro Başkanı da onun destekçisidir diyen Kabayış, Van Barosu Başkanı dosya için hiçbir çalışma yapmadı, tam tersine delilleri karartmaya çalıştı diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Türkiye 1 Temmuz'da denizlerdeki bağımsızlık hakkını kutluyor. Osmanlı döneminde yabancı devletlerin eline geçen kabotaj hakkı, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte yeniden Türk milletine kazandırıldı. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunuyla birlikte Türk karasularında yalnızca Türk bayraklı gemilerin yolcu ve yük taşımasına izin verilerek denizcilik alanında milli egemenlik tam anlamıyla sağlandı.
2: Kabotaj kelimesi kıyılar boyunca bir devletin kendi limanları arasında yapılan deniz taşımacılığını ifade ediyor. Bu hak denizde kıyısı olan ülkelerin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma yetkisini sadece kendi vatandaşlarına ve gemilerine tanımasını sağlıyor.
1: Osmanlı Devleti döneminde kapitülasyonlar nedeniyle bu hak yabancı devletlere bırakılmış, Türk deniz ticareti büyük oranda sekteye uğramıştı. Osmanlı Devleti'nin bu çerçevede yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.
2: Bu yasaya göre akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün karasularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma, bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi. Kanun, Türk denizciliğine hem ekonomik hem de stratejik bir güvence sağladı.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kabotajın bu yıl içinde sadece ve tamamen Türk bayrağına dönüşü fiilen gerçekleşmiştir. Bu olayı övünerek anmak isterim. Bu olay yüzyıllarca süren engellere karşı ancak milli yönetimin elde edebildiği başarılardandır ifadesiyle kabotaj hakkına verdiği önemi vurgulamaktadır.
2: Kanunun kabul tarihi olan 1 Temmuz 1935 yılından itibaren kabotaj bayramı olarak kutlanıyor. 2007 yılında adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak güncellenen bu özel gün, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık simgesi olarak önemini koruyor. Kabotaj hakkı sadece bir ekonomik kazanım değil, aynı zamanda denizlerde kazanılan bir bağımsızlık mücadelesinin sembolü.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uyku ile birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatli günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Saat 14 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bakan Işıkhan'dan emekliye zam açıklaması. YKS'de bir soru iptal, bir sorunun da yanıtı değişti. İTO İstanbul'un aylık enflasyonunu açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 16 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, Bölge Adliyesi Mahkemesi'nin geçerli mutlak butlan kararının dosya eklenmesini de istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in yabancı basına yazdığı yazıya dış vesayet arayışındalar diyerek tepki gösterdi. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor dedi. Adalet Bakanı Gürlek, aydınlatılan faili meçhul dosyalarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. 2007'de Batman'da bulunan cesedin Aydın Özcan isimli vatandaşa ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. ÖSYM, YKS, AYT'de 20. soruyu iptal etti. Matematik testindeki 23. sorunun C olarak açıklanan cevabı da A olarak değiştirildi. Puan değerinin yeniden saptanmasıyla puanlama yapılacak. İstanbul Valiliği havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını yasakladı. Yasak 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerini kapsıyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'nda bir selamlama geçişi düzenlendi. Etkinlikte fırkateynler ve milli korvetler de Boğaz'dan geçiş yaptı. KVKK trafik kazaları başta olmak üzere kaza mağdurlarına ait kişisel verilerin izinsiz kullanılmasına ilişkin bir ilke kararı aldı. İdari ve cezai yaptırım uygulanabileceği vurgulandı. Dış gelişmelere bakalım. Harkov ve Zaporijje'de iki yerleşim yeri daha Rus askerlerinin kontrolünde. Son 24 saatte 1430 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 17 zırhlı savaş aracı da imha edildi. 24 Haziran'da peş peşe depremlerle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1943'e yükseldi. 58 binden fazla binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor. Son 16'ya kalan Meksika'nın Dünya Kupası kutlamalarında facia yaşandı. Bağımsızlık meleği anıtı çevresinde meydana gelen izdihamda iki kişi hayatını kaybetti.
1: Ekonomi.
0: Emekli maaşına zamlarla ilgili konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 6 aylık enflasyonun 3 Temmuz'da belli olacağına dikkat çekti. Rakam belli olduğu zaman mecliste açıklama yapılacaktır dedi. İTO açıkladı, İstanbul'da enflasyon Haziran'da yavaşladı. Aylık enflasyon %1,14, yıllık enflasyon %35,9 olarak ölçüldü. TÜRKİŞ'e göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gıda harcamalarını gösteren açlık sınırı 35.759 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248 lira olarak hesaplandı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 110 lira oldu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'daki kamp merkezi seçimine ilişkin bir açıklama yaptı. Kamp yerini FIFA'nın belirlediği, değişiklik yapılmasının operasyonel nedenlerle uygun görülmediği belirtildi. A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile Eylül ve Ekim aylarında oynayacağı maçların stadyumları belli oldu. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Sarı lacivertli kulüp karara itiraz edeceğini duyurdu. Yabancı kuralının değişmesini isteyen kulüplere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. 10+4 kuralına devam edilecek. Bu konuda en sıkıntılı kulüpse Fenerbahçe. 22 yabancı futbolcusu bulunan Sarı Lacivertliler 8 futbolcuyu göndererek kadroda yer açmayı planlıyor. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın dün yapılan MR çekimlerinde herhangi bir sakatlığa rastlanmadı.

0: Beşiktaş, Hristiyan Hastanesi ve Salih Uçan'la yollarının ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor 4 transferi resmen duyurdu. Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal'la Thierry Karadeniz duyuruldu. NBA tarihinin en önemli sporcularından LeBron James 2018'den bu yana formasını giydiği Los Angeles Lakers'la yollarını ayırdı. Warriors, Miami ve Cleveland'ın LeBron'u kadrosunda istediği öne sürülüyor. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yeni şeyleri konuşmak için haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen bu hafta konuklarımıza merhaba demeye başlayalım izninizle. Efendim ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Konuk. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhaba Serhat Bey.
3: Sayın Hocam, gerçekten de genetik konusu bizim böyle burada özellikle üstünde çok fazla konuştuğumuz konuların başında geliyor. Bir de bizim konuştuğumuz konuların başında yine yapay zeka geliyor. İkisini bir potada eriten bir açıklamanızı gördüm. Hemen üstüne atladım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de kabul ettiniz programımıza katılmayı.
4: Estağfurullah, ben teşekkür ederim davetiniz için.
3: Sayın Hocam, şimdi özellikle şöyle başlamak istiyorum. Biraz sizin açtığınız yoldan giderek başlamak istiyorum. Şimdi yapay zekanın birçok yönünü tartışıyoruz biz. İyi yönleri, kötü yönleri, dikkat edilmesi gereken yönleri diye. Şimdi genetikte siz özellikle bir konuya dikkat çektiniz. Yapay zeka genetik alanında ya da biyolojik alanında biyolojik silah riskini artırıyor mu sorusunu gündeme taşıdınız. Gerçekten de çok önemli ve üstünde konuşulması gereken bir konu. Bu sorudan başlayalım isterseniz.
4: Elbette. Yani sorunuz eğer bu yapay zeka biyolojik sistemlerde patojenik durumların ortaya çıkartılmasını sağlıyor mu konusu ise, sorusu ise elbette evet. Bunu rahat bir şekilde evet diyebiliriz. Çünkü dünyada bildiğimiz gibi artık bazı şeyler o kadar hızlı gelişiyor ki bu gelişime bağlı olarak da kontrol sistemlerinde ciddi anlamda açıklıklar var. Bu açıklıklar neticesinde de belki şu an için bu durumu, daha doğrusu bir kıyamet senaryosunu ortaya koymak çok doğru değil. Ama bu olabilecek ihtimalleri göz önüne getirmek açısından oldukça önemli. Çünkü şu anda özellikle bağlantısız ülkelerde bildiğimiz gibi Çin bunların başına çekiyor. Ve normal olarak artık biz böyle büyük küçük bir televizyon ebadındaki yeni sistemlerle DNA sentezleme imkanına sahibiz. Yani biz istediğimiz genetik kodunu sisteme vermek suretiyle 2 saat gibi bir sürede 200 pikomol düzeyinde DNA sentezi yapabiliyoruz. Şu anda da bütün dünyada çok ucuz olmasından dolayı yeni DNA sentezlerinin yaptırılmasıyla ilgili ilk başvurulan yer genelde Çin oluyor. Yani dünyadaki sentezlettirilen DNA molekülünün %30'unu onlar karşılıyor. Ve Çin'de yeni üretilen ve üretilecek olan DNA molekülleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama ve herhangi bir tarama yöntemi mevcut değil ve yapmıyorlar. Dolayısıyla bu bizim açımızdan bütün insanlığı belki de çok kötü sonuçlara götürecek şekilde bir takım yeni canlı, belki de yeryüzünde olmayan canlıların patojenik hale getirilip onların insanlığın yok olması veya bazı canlı türlerinin yok olmasını sağlayacak düzeyde biyolojik silah üretilme açısından oldukça önemli diye düşünüyorum.
3: Peki hocam, burada bahsettiğimiz biyolojik silah yani böyle herhangi bir yerde işe yarayacak bir biyolojik silah mı, yoksa mesela uzun zamandır tartışılan bir büyük korku var. Hani kişiye özel ya da bir ülke insanına özel, onun genetik yapısına özel bir genetik silahtan bahsetmeye başlayabilir miyiz acaba? Yapay zekanın bu gücünü kullanarak.
4: Yani bu yapay zekanın gücü kullanıldığı zaman aslında belki kişiye özel çok ileride tasarlanabilir ama temel itibarıyla bütün insanlığa etki edebilecek şekilde yeni patojenik organizmalar üretmek mümkün. Yani biyolojik silahlar bildiğimiz gibi yıllardır var. Özellikle Soğuk Savaş döneminde de belki komplo teorileri şeklinde çok konuşuldu. Ama o biyolojik silahları üretebilmek çok büyük bir altyapı ve bilgi birikimine ihtiyaç duyuyordu. Şu anda yapay zeka o bilgi birikimini çok kolay bir şekilde ortaya koymaya başladı. Mesela bu COVID-19'la ilgili olarak bizim karşımıza çıkan ve ciddi anlamda pandemi yapan SARS-CoV-2 virüsü ve grip virüsü gibi, influenza virüsü gibi virüslerin yeniden dizayn edilip bunların bağışıklık sisteminden de kaçarak bütün insanlıkta hastalık yapabilme yeteneğine sahip olmaları mümkün. Ayrıca bazı toksinler var. Mesela bu Nature dergisinde yayınlanan o makalede de belirtildiği gibi konik salyangozların ürettikleri, hatta bizim Hint yağı olarak kullandığımız bitkinin o yağı da kullanıyoruz biz değişik yerlerde, kozmetikte, eczacılıkta. Onun ürettiği bir toksin var. Ricin adı verilen bir toksin var. Bunların yapay zeka aracılığıyla o canlılarda bir takım değişiklikler yapmak suretiyle bütün insanlığa bela olabilecek şekilde toksin haline getirilip insanların hayatlarının sonuna erdirilmesi mümkün olabilir. Yani bu kişiye özgü de olabilir ama bütün insanlığa özgü de olabilir. Bu kişiye özgü aslında belki biraz böyle lüks kaçar ama normal olarak biyolojik silahlar hangi organizmayı ortadan kaldırmak istiyorsanız onların belli sistemlerini felç eden ve onları çökelten ve neticede ölümle sonuçlanan bir takım sonuçlar ortaya çıkartıyor.
3: Peki hocam, yani bunları
4: şunu
3: ben sormak istiyorum size. Şimdi baktığımızda böylesi durumlarda işte gelişmiş batılı ülkelerin, özellikle Amerika gibi ülkelerin bu konularda özellikle biyolojik yapılarda ileride olduğunu görüyoruz. Hatta komplo teorilerine göre gönderme yapmak gerekirse ilk SARS-CoV çıktığında bunun Amerika'da bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimali çok derinlemesine konuşulmuştu. Şimdi yapay zekadaki gücü ve biyoloji, biyoteknolojideki gücünü bir üst üste koyduğumuzda sanki Amerika daha büyük bir riskmiş gibi duruyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
4: Yani bence bütün ülkeler bu konuda bu sisteme sahip olan ya da bu yeteneğe sahip olan ya da bu bilgi erişimine sahip olan bütün ülkeler bunu yapabilecek düzeyde diyebilirim. Aslında Batı ülkelerinde bugüne kadar 76 bin tane sentetik yeni protein sentezi yapılmış ve bunların büyük bir kısmı, yani aşağı yukarı %25'i hastalık üretebilecek düzeyde olduğu da belirlenmiş durumda. Günümüz itibariyle ki rakam bu. Dolayısıyla
3: yani şunu mu dediniz hocam, pardon orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Hani şu ana kadar yapılan, ortaya çıkarılan biyolojik ürünlerin %25'i hastalık riski taşıyan ürünler mi?
4: Aynen öyle ve sistemlerden kaçarak hastalık oluşturabilecek moleküller. Dolayısıyla yani işte bunların bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Yani biz sadece hastalık etmeli olarak virüsleri, bakterileri görüyoruz ama mesela bu şeylerde, evcil hayvanlarda deli dana hastalığıyla başlayan ama koyunlarda, keçilerde de görülen hastalık yapan etmen aslında bir polipeptit, bir protein. Bu proteine benzer proteinlerin bile üretilmesi bir silah olarak kullanılma açısından oldukça mümkün gibi karşımıza çıkıyor.
3: Peki bu kadar geniş imkanlar verirken böylesine bir silah arama, yani silah arayışı için hocam, yani gerçekten de hani insanlığı belki de kurtaracak noktaya geliyoruz. Belki öyle bir protein yapacaklar ki ortada hastalık kalmayacak ya da kanser kalmayacak. Atarak söylüyorum bunu tamamen. Bunları araştırmak dururken emeklerin %25'ini buraya getirmek çok acayip geliyor bana.
4: Yani işte burada aslında Nobel biliyorsunuz dinamiti insanlığın faydası için üretmişti. Yolların yapılması, işte dağların yıkılması vesaire, ama insanlık onu o yolda kullandığı gibi başkalarını öldürmek için de kullanmaya başladı.
3: Ne yazık.
4: Dolayısıyla yani iyi insanların, iyi insanlık duygusunu taşıyan vicdan sahibi insanların eline geçtiği zaman tabii ki her ne kadar bu işte yapay zekanın yardımıyla hastalık yapabilecek yeni ilaçlar, patojenlerin üretilmesi mümkün olsa da yapay zeka bu taraftan iyi insanların elinde de o hastalıklara karşı koyabilecek yeni antitoksinlerin, yeni antivirüs ilaçların, antibakteri ilaçların üretilebilmesi açısından da imkan sağlayacak diye düşünüyorum.
3: Peki Sayın Hocam, yani siz şu anda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden bir tanesinde biyoloji ve genetik bölümündesiniz. Profesör doktorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla, yine sizin gibi değerli hocalarımızdan öğrendiğim kadarıyla, mesela genetik biliminde genetik ayrımcılığın önlenmesi için bayağı bir etik kurallar silsilesi var. Yani yapılamayacak bayağı bir şeyin önüne set çekilmiş durumda. En azından ahlaki olarak diye söylüyorum.
4: Evet,
3: yapay zekanın bu ileriye doğru atabileceği bu adımlara yönelik böyle bir çalışma var mı?
4: Yani bu aslında Avrupa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane yasa düzeyinde bir düzenleme ortaya konulmuş. Yani bunlara uyulur mu uyulmaz mı, işte mesele orada. Çünkü yasayı siz alır geçirirsiniz, yasayı kanun haline getirirsiniz, raflara koyarsınız. Ama önemli olan insanların bunları uygulayıp uygulamayacağı, özellikle etik açıdan, ahlaki açıdan insan embriyosuyla ilgili çalışmalar mesela yasak olmasına rağmen, biliyorsunuz Çin'de bir doktor CRISPR teknolojisiyle gen editleme yöntemini kullanmak suretiyle anne ve babası AIDS hastalığına yakalanma yönünden o HIV virüsünü taşıyan ebeveynlerin çocuklarında HIV virüsünün bağlanmasını sağlayan bölgeyi hücrelerden onunla ilgili geni kaldırarak, çıkartarak çocukların hiçbir zaman AIDS'e yakalanmayacak şekilde dünyaya gelmelerini sağladı. Ama bu işte Çin'in aslında bağlantısız ülke olmasından dolayı da bazı kuralları hiç tanımıyor olmasından kaynaklanıyor ama Batı ülkelerinde bununla ilgili gerçekten ciddi düzenlemeler var. Bu konuda çalışmalar yapılsa bile yayınlanamıyor. Dolayısıyla İşte burada yine insan faktörü, insani değerlere sahip insan ve insani değerlere sahip olmayan insanların nelerle uğraştığıyla çok yakından ilişkili.
3: Ne yazık ki. Peki Sayın Hocam, yani şu ana kadar şeyleri konuştuk, olası risklerden konuştuk ama şimdi yapay zekanın bu gücü, bu örüntü bulma gücü, patern gücünü koyduğumuzda bu genetik dünyası içinde acaba o geriye kalan %75 ile insanlığın kurtuluşuna yönelik genetik sonuçlar çıkarılması mümkün olabilir mi? Böyle mümkün bu yöndeki olabilir. Çalışmalardan bize birkaç örnek verseniz evet, ve bizim içimizi ferahlatsınız Sayın Hocam.
4: Tabii, çok teşekkür ederim. Elbette mümkün. Mesela biz buradaki üniversitemizdeki bizim bölüm arkadaşlarımızın yani şu müjdeyi verebiliriz kendi insanlarımıza, Türk milletine. İnşallah 2027'nin ikinci yarısından itibaren bu genetik arızayı düzeltmek suretiyle şeyle ilgili SMA hastalığının ilacını biz geliştirdik. Sağlık Bakanlığı'yla ilgili olarak da anlaşmalar yapıldı. Şu an üretim aşamasına geçme durumuna geldik. Mesela bununla ilgili, bu genetik bir hastalık ama bu genetik hastalığın önüne rahat bir şekilde geçme imkanını yakaladık. Ayrıca özellikle kan ve lenf kanserinde hastanın kendi savaşçı hücrelerini alarak onda bir takım genetik değişiklikler yapıp çoğaltıp hastaya tekrar verdiğimizde 2 ay içerisinde kanserin tamamen ortadan kalktığını gözlemledik. Yani bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca kök hücreyle ilgili çalışmalarımız, karın yağından alınan kök hücreleri kanserle mücadele eden hücreler haline getirdik ve şu anda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bunlar kullanılıyor da, yani ama üretimi Üsküdar Üniversitesi'ne ait. Hakikaten belki bazı şeyler, bazı konular açısından insanı karamsar edecek, aslında bu karamsarlık değil, dikkat çekme ve devamlı bu konuda uyanık olmayla ilgili uyarılar. Ama genetik bilimini kullanmak suretiyle de en ölümcül hastalıkların önüne geçmek de kısa bir süre içerisinde mümkün olacak. Yani ben şöyle bir tahminde bulunabiliyorum. Bunu derslerde öğrencilerime de anlatıyorum. 2030 yılı civarında kanser hastalığı artık ölümcül hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalık haline gelecek. Ama
3: hocam, biz size güveniyoruz bu konuda gerçekten de, ama ben şunu da söylemek istiyorum. Şahsınızda lütfen böylesi ileriye doğru adımlar atıldığında mutlaka görüşelim, konuşalım. Çünkü genelde diğer basın organları biraz işe şey gözüyle bakıyorlar, patlayıcı haberler gözüyle bakıyorlar. Evet, ama bunu zamana yayarak konuşacağımız bu kanalda bu mikrofonlar sizindir. Lütfen bunları konuşalım efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
4: Teşekkür ederim. Her zaman, ne zaman isterseniz görüşmeye hazır oluruz. İnsanlarımızı bilgilendirmek bizim için bir görevdir.
3: Saygılar efendim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum.
4: Teşekkür ediyorum Serhat Bey.
3: Sağ olun efendim. Evet, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Konuk'la konuştuk. Biraz evet aşağıdan başladık, yani dikkat edilmesi gereken noktalardan başladık ama Sayın Hocam bizim içimizi açtı. Şimdi efendim hemen bir diğer konuya yelken açalım istiyorum. Yine ülkenin en önemli konularından bir tanesi aslında bu. Hattımızda General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner var. Daha önce de burada kendisini ağırlamaktan büyük keyif almıştık. Merhabalar İlkay Bey.
5: Merhabalar Serhat Bey.
3: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çünkü konuşmamız gereken gerçekten çok önemli bir konu var. Şimdi ülke evet geçtiğimiz aylarda 5G'nin içine girdi. 5G artık baz istasyonlarımızdan biraz sınırlı da olsa verilmeye başlandı. Ama tabii burada konuşmamız gereken şey baz istasyonlarından veriliyor olması, cihazlar bunu desteklemeyince çok da bir şey ifade etmiyor ama bu cihaz konusunda da sizin gibi değerli kurumlar herhalde ileriye doğru bayağı bir adım atmaya başladılar.
5: Evet, öncelikle değerli davetiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz 1 Nisan itibariyle Türkiye'de 5G sinyali almaya başladık. Şu anda da en son açıklanan sayılara göre de yaklaşık 42 milyon mobil abone 5G'ye geçiş yapmış oldu. Yani neredeyse %42'lik bir penetrasyon söz konusu. Tabii
3: Süper.
5: Türkiye'de dijitalizasyona, teknolojiye ilgi ve alaka her zaman zaten çok yüksek olmuştur. Dolayısıyla bizim de buradaki hani hem tüketici olarak aslında hem de bu dönüşüm olarak da hızlı bir adaptasyon sağladık. Ama tabii ki sadece 5G sinyalinin aktif olması değil, kullandığımız cihazların da buna hazır olması gerekiyor açıkçası. Ki buradaki dönüşüm daha büyük bir katma değer, daha büyük bir ekonomik değer yaratsın ülkemiz adına. Burada da belli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Özellikle üretimden uygulanan finansman modellerine, üretimin artması, 5G'nin daha yaygın hale getirilmesinden nesneli internetine ve yapay zeka kadar aslında birçok da alan var. Yani kat etmemiz gereken daha çok yol var aslında baktığınız zaman.
3: Kesinlikle tabii daha 3 ay oldu tabii 5G geleli ve burada hani %40'lar 45'ler seviyesine gelmiş olmamız dikkat çekici. Tamam bu güzel ama gitmemiz gereken daha bir %60 var efendim değil mi? Az buzda değil rakam.
5: Tabii, aynen öyle. %60 var ki bunun ekonomik büyüklüğüne baktığımız zaman da yaklaşık, yani en azından akıllı telefon üzerinde değerlendirecek olursak yaklaşık bir 50 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten söz etmek mümkün.
3: Müthiş.
5: Çünkü her
3: Müthiş.
5: yıl hani hem imalat hem ithalat yoluyla kaydedilen cihaz sayısına baktığımız zaman yaklaşık 10 milyonla 11 milyon bandı arasında telefon sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Ki buradaki 5G dönüşümü de açıkçası hız kazanmış durumda. Dolayısıyla da önümüzdeki 3 yıl içerisindeki yaratıcı ekonomik büyüklüğü de o seviyede söylemek mümkün.
3: Peki yani devlet şu anda yerli üretime destek veriyor diyebilir miyiz? Tabii bunu destekten saymalı mıyız bilmiyorum. Mesela yurt dışından gelen telefonlara %100 vergi konması vesaireler bir yerli üretime destek midir diyebilir. Onu tam ben kafamda çözümleyemiyorum. Ama yani sizin üretim anlamında size bir destek veriliyor mu?
5: Şöyle Serhat Bey, aslında orayı belki biraz açmak ve detaylandırmakta fayda var. Şu anda
3: Lütfen.
5: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 14,8 milyon adetlik toplam üretim kapasitesi var Türkiye'de.
3: Yerli telefon üretim kapasitesi.
5: Tabii, yerli telefon üretim kapasitesi bu. Demin de bahsettiğim gibi yaklaşık geçen seneki kapanışta 11,6 milyon adetti ithalat ve imalat yoluyla ülkemize giren. Fakat sadece Türkiye'de üretilen telefon sayısı 5,7 milyon adet. Yani biz aslında Türkiye'deki kurulu üretim kapasitesi potansiyelinin yalnızca %36'sını şu anda kullanıyoruz ülke olarak. Aslında burada ciddi bir verimsizlik söz konusu baktığınız zaman. Tabii bunda temel birçok sebebi var ama hani en önemli etkenlere baktığımız zaman şu anda uygulanan halihazırdaki ithalattaki 200 dolarlık gözetim uygulamasının olduğunu görüyoruz. Ana başlıklardan bir tanesi bu. Çünkü özellikle yapay zeka tarafına artan yatırımlar arttıkça bu veri sunucuları, veri merkezleri, data center'lar biliyorsunuz ki yüksek bant genişlikli belleklere ciddi bir talep artışı yaşandı ve bir arz
3: Doğru.
5: baskısı söz konusu. Çünkü bu alana yapay zeka yatırım yapan şirketler bellek üreticilerinin neredeyse 5 yıllık üretim kapasitelerini doldurmuş durumdalar. Dolayısıyla
3: Maalesef. Hani bu yüzden de geçtiğimiz hafta Apple'ın mesela bir fiyat artışını gördük. Ortada fol yok, yumurta yokken. Hani bunları göreceğiz daha da önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle, çünkü şu yüzden de özellikle giriş ve orta segment tüketici elektronik ürünlerine baktığımız zaman bellek fiyatlarında geçen yıla göre 6 kat fiyat artışı, maliyet artışı yaşandı. Ve normal
3: Of of.
5: şartlarda bir akıllı telefondan örnek verecek olursak bir belleğin telefon maliyeti içerisindeki payı geçtiğimiz yıllarda yaklaşık %15 seviyelerindeydi. Fakat bugün itibariyle orta segment bir cihazda belleğin cihaz maliyeti içerisindeki payı %50'ye kadar geldi. Yani neredeyse
3: Oo.
5: cihazın maliyetinin %50'sini sadece belleğe alüke etmeniz, ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla
3: Evet.
5: ürün fiyatlandırma ve maliyet yapıları geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir döngüye girdi. Yani 6 kat fiyat artışından bahsediyoruz. Şu anda uygulanan 200 dolarlık gözetim uygulaması da bunu baskılıyor aslında. Ya biz Türkiye olarak aslında diyoruz ki 5G'ye geçtik, dijital dönüşümü sağlamamız lazım, 5G'yi daha penetre etmemiz lazım ve bunu da üretimle desteklememiz lazım diyoruz. Fakat uygulanan bu politika ne yazık ki üretim tarafını baskılıyor. Buradaki 200 doların 350-400 dolarlar artması gerekiyor ki biz Türkiye'de, diğer üreticiler de aynı şekilde daha katma değerli, daha yüksek teknoloji ürünleri burada üretmeye odaklanabilirim ve buradan da gerçekten fizibilitesi yüksek de üretim ve tedarik zinciri yapıları kurabilelim.
3: Efendim biz telekom sektöründe çok aşina olan insanlar tabii o gözetim uygulaması 200 doları biliyoruz ama herkesi aynı seviyeye getirme anlamında orayı biraz açabilir miyiz? Herkes dinlediğinin farkına varsın. Çok önemli bir yer çünkü.
5: Tabii ki Serhat Bey. Şimdi siz bir üretici olarak yurt dışından eğer ki akıllı telefonu bitmiş ürün yani bir ticari ürün olarak normal ambalajlı paketli hazır bir ürün olarak getiriyorsunuz eğer Türkiye'ye o cihazın maliyeti 1 dolar dahi olsa siz gümrük vergilerini 200 dolardan minimum ödemek durumundasınız. Dolayısıyla buradaki politika aslında sizi üretime teşvik etmek. Ya sen ürünü alıp getirirsen sen ürünün bedeli 200'ün altını daha iyi olsa ben senden bunu asgari 200 üzerinden vergilendirmesini yaparım diyor aslında şu anki uygulanan politika. Okay. Fakat şu anda cihazların maliyeti çok ciddi bir şekilde arttığı için artık hazır getirmeyle burada üretim arasındaki makas kapanmaya başladı. Dolayısıyla oradaki asgari tutarın artması lazım ki üretici tekrardan bu arada hani biz zaten bu ülkenin yerli markası olduğumuz için zaten burada üretiyoruz bizim için belki de çok bu geçerli değil ama Türkiye'nin genelindeki diğer üreticileri özellikle global oyuncuları değerlendirdiğimiz zaman bu sefer odak şuna kaymaya başlıyor. Ben neden burada üreteyim ki? Bunu zaten hazır getiririm. Çünkü burada yatırım yapacak, makinesinin, ekipmanın bakımını yapması gerekiyor. İşte birçok maliyeti var, faaliyet giderleri var. Dolayısıyla hazır getirme yoluna gidiyor. Burada üretimi baskılıyor. Şu anda zaten %35 yerli üretim kapasite kullanımı oldukça düşük bir oran baktığınız zaman ki hiçbir verimli bir üretimde gerçekleşmiyor dolayısıyla genele baktığımızda. Bunun dışında şu anda biliyorsunuz 12 aya varan tüketici finansmanındaki üst sınır 20.000 TL. Yani siz 20.000 TL üzerindeki bir akıllı telefonu maksimumda 3 ay vadeli kredili alabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bugün itibariyle ortalama akıllı telefon fiyatları 39.000 TL seviyesine ulaştı. Bakın piyasadaki ortalama fiyatlardan bahsediyoruz.
3: Tabii 20.000 liraya telefon buldum diyeni biz omuzumuzu alıp gezdiririz yani şu aralar yani gerçekten çok, öyle bir durum çok söz konusu değil.
5: Çok az segmentte ürün kaldı ve orası da çok sıkıştı şu anda. Yani baktığınız zaman biz aslında tüketiciye diyoruz ki şimdi bir yandan dünyada telefon değiştirme sıklıklarının geçmişe nazaran çok arttığını gözlemliyoruz. Yani şu anda neredeyse 3,5-4 yıla kadar tüketici telefonunu değiştirme döngüsüne girmiş bulunuyor. Geçmiş yıllarda bunlar neredeyse 1,5 yıllar, 1 yıllardı bundan 5-10 sene önceye gittiğimiz zaman. Şimdi dolayısıyla daha uzun ömürlü kullansın diyoruz. İşte 5G bağlantı teknolojisine sahip olsun diyoruz. Yapay zeka diyoruz ama bir yandan da tüketicinin finansmana erişim noktasındaki opsiyonlarını da kısıtlıyoruz. Dolayısıyla burada da en azından mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde 40.000 TL yani en az 40.000 TL'ye gelmesi lazım ki hem toplam pazarda bir artış gerçekleşsin hem de bu bahsettiğimiz dijital dönüşüm 5G buralarda da bir katalizör etkisi yaratsın. Yoksa sizin de bahsettiğiniz gibi giriş orta segmentte sıkışmış ve tüketicinin yüksek teknolojiye erişimini kısıtladığımız bir yapıya geliyor. Bir de biliyorsunuz akıllı telefonlarda kredi kartı taksit yasa uygulaması var. 2016'dan beri hayatımıza giren. Bu da hem birçok kanalın aslında satış yapması yani satış kanallarının daha aktif olmasını engelliyor. Çünkü belli kanallarda sadece bireysel tüketici finansmanı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla nasıl siz bilgisayarı, tableti, kredi kartıyla taksitle alabiliyorken aslında telefonda da bunun uygulanabilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sadece kredilendirmeli değil kredi kartıyla ki ikisi de zaten bir finansman türü baktığınız zaman.
3: Peki efendim yani şunu da ben merak ediyorum tabii ki dünyada hani köşeleri tutmuş olan 3-4 büyük ve önemli firma var. cep telefonu üretimi anlamında ya da satış anlamında, marka anlamında. Biz bunlarla başa çıkacak teknolojileri üretmeye kadir miyiz? Yani mesela onlara %110 vergi, yani yurt dışında 1000 dolara satılan bir telefon Türkiye'de 2100 dolar seviyesinde satılıyor mesela. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi biz bunlarla fiyat açısından mı rekabet edebileceğiz sadece, yoksa biz burada onların ürettiği teknolojilere yakın teknolojiler kullanabilecek ya da üretebilecek kapasitede miyiz? Yani sonuçta evet, ben burada sizin mesela çip üretmenizi beklemiyorum doğal olarak. Ama hani yurt, onlar da zaten yurt dışında kendileri, onlar da Apple'da Tayvan'dan çip alıyor öyle baktığımızda. Ama hani bunları aldığımızda onlarla kafa kafaya gelecek teknolojilerde bir şeyler üretmemiz mümkün olur muydu?
5: Yani açıkçası eğer ki konuştuğumuz konu vergilendirme yapısı özelinde ise bunun da çok teknolojiyle alakası yok aslında bana sorarsanız. Neden diyeceksiniz? Bugün cep telefonu dediğimiz şey sağlıktan eğitime, bankacılıktan günlük hayatımızdaki birçok konuda çözüm üreten bir dijital araçtan bahsediyoruz aslında. Yani biz bugün artık bir özel tüketime tabi olmasının da belki tartışılması gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü bu bir...
3: Biz hep tartışıyoruz vallahi. Biz hep tartışıyoruz.
5: Evet, bu bir temel ihtiyaç ürünü haline geldi baktığınız zaman. Şimdi bir ürün grubunda, bir emtiada çok yüksek vergi olması ondan yüksek oranda vergi topladığınız anlamına gelmiyor. Bugün biliyorsunuz akıllı telefonların işiyorsa işte TRT payı, ÖTV payı, birçok vergilendirme yapısı
3: var. Maalesef.
5: Fakat geçtiğimiz haftalarda Mobisat'ın açıkladığı rakamlara göre Türkiye'deki yıllık kayıt dışı akıllı telefon adedi 3 ila 3,5 milyon adete ulaşmış durumda. Ve burada neredeyse 2,5 milyar dolarlık bir ekonomik kayıptan bahsediyoruz.
3: Yani, yıllık satışın %25'ine falan geliyor değil mi efendim o?
5: Efendim?
3: Yıllık satışın %25'ine, dörtte birine falan geliyor. Hemen
5: %25'ine geliyor. Doğru söylüyorsunuz Serhat Bey. Şimdi aslında burada konuştuğumuz şey bu sefer teknoloji olmuyor aslında. yani Ar-Ge'den, inovasyondan başka bir şey konuşuyoruz aslında. Biz çok temel bir ihtiyaç var ortada. Ve burada kayıt dışına yönelen bir pazarda söz konusu. Bunu önlemek maksadıyla daha ulaşılabilir. Mesela bizim önerilerimizden bir tanesi 5G ve yerli üretim olan tüm modellere, yani yerli marka olup olmamasına bakılmaksızın belki vergilendirmelerde bir takım indirimler veya istisnalar olabilir. Bu hem tüketicinin aslında daha uygun fiyatlı, daha uygun fiyata cihaz almasına olanak sağlar, hem de aslında sektördeki enflasyonu da baskılayacak. Yani bugün baktığınız zaman işte bellek maliyetlerindeki fiyat artışları olsun, kendi iç konjonktürümüzden kaynaklı baskılar olsun, %40'a varan zaten fiyat artışları gerçekleşti. Daha yılın yarısındayız.
3: Evet. Aynen öyle.
5: Aslında biz bir anlamda tüketiciyi burada cezalandırmış oluyoruz.
3: Yani peki efendim, yani içinden çıkamadığım nokta orada şu benim. Yani biz yurt dışından gelen telefonlara işte %100'ün üstünde vergi koyarken ve içinde TRT payıyla bilmem nesiyle. Şimdi yerli üretimin %30 verimlilik seviyesinde kalmasının içinden çıkamıyorum. Yani ya yerli üretim de çok pahalıya satıyor, aynı fiyatlara geliyor, ya da ne olduğunu anlayamıyorum. Orayı biraz açabilir misiniz?
5: Yok,
3: neden böyle oluyor?
5: Yerli üretime, yani birim üretim maliyetlerine baktığımız zaman şu anda biz hani bu noktada Çin'i referans olarak hani almak gerekir. Sonuçta dünyanın tedarik zinciri hub'ı. Zaten şu anda Türkiye'deki birçok yerli üreticinin, Türkiye'de üretim yapan şirketin maliyetleri Çin'e göre 5 kat fazla. Yani siz bugün Çin'de üretmek isteseniz zaten 3 dolar üretim yapabilecekken burada 15 dolara birim üretim maliyetine katlanıyorsunuz. Oradan zaten bir artı geliyor. Bir de bunun dışındaki bizim kendi içimizde uyguladığımız vergi uygulamaları, politikaları devreye girdiği zaman sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışında aynı ürünü 100 dolar alabilecekken burada 200 dolar alıyorsunuz.
3: Evet.
5: Yani buradaki yapılacak alınması gereken aksiyonlar aslında Türkiye'deki üretim verimliliğini çok ciddi oranda arttırır. Yani finansmanın 20.000 TL'den 40.000 TL seviyesine gelmesi, kredi kartı taksit yasağının en azından 5G yine yerli üretim cihazlara kaldırılması. Hani orada tamam, hani cari açığı hep yıllardır denir ya, işte bu alan cari açığı tetikliyor diye, en azından 5G ve yerli üretim diye bir kısıtlama, bir kapsam getirilebilir. Gözetim uygulamasından bahsettik, vergilerden bahsettik. Bir de şunu da söylemek mümkün. Şimdi hep telefon konuşuyoruz ama bu kurulan fabrikalar ve tedarik zinciri yapısı sadece telefon üretmeye yetkin fabrikalar ve tesisler değil aslında. Siz birçok teknoloji tabii türünü burada üretebilirsiniz ki biz General Mobile olarak 5G geniş bant ürünlerinden tutun da tabletlere kadar, hatta otomotiv sanayiye devre kart üretimi dahi yapıyoruz verimliliğimizi arttırmak amacıyla. Bugün bizim yurt dışında belli pazarlarımız var. 5G ağ çözümleri ekipmanları sunduğumuz, işte bunlar iç ünite dış ünite modemler, cebinize koyabildiğiniz mobil kompak MiFi ürünleri. Hindistan'da evet, mesela siber güvenlik nedeniyle örnek veriyorum, belli ülkelerin markaları üretim yapmadan giremiyorlar pazara ve devlet onu yerli üretime zorluyor. Şimdi bugün biz eğer ki hani 5G dönüşme, siber güvenliği de ele aldığımız zaman, eğer ki Türkiye'de üretimi teşvik edecek bir takım uygulamaları canlıya alırsak, bu sefer fabrikalarda sadece telefon üretmezsiniz, modem üretmeye başlarsınız. Yani anladım, sadece kapasite kullanımını tek bir dikeyde yapmak da bir şey değil, bir çözüm değil. Ve onu arttırmak lazım. Bir de tabii işin ihracat boyutu var. Hani bugün baktığınız zaman Doğu Batı cephesindeki yaşanan jeopolitik riskler ve dalgalanmalar olsun, aslında Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar getiriyor bir yandan, konumumuz gereği de. Biz buradan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ihracat yapabilecek kapasitede aslında şirketlere sahibiz ki bunu biz General Mobile olarak yıllardan biridir de yapıyoruz. Aslında sadece evet, kendi evet, pazarımızı da değerlendirmemek lazım. Burada doğru teşvik yapılarıyla ve doğru yapılarla ihracata da yönelmenin çok önemli olduğunu görüyoruz açıkçası.
3: Ama Çin'den 5 kat daha maliyetli üretebiliyorsak biz, ihracat da çok kolay gibi gözükmüyor. Bir de tabii bizim kur şeyimiz de var tabii. Kur da bizde biraz pahalı. O yüzden de orada da sıkışıyor olabilirsiniz.
5: Öyle. Bir tabii de ölçüyü de sağlamak gerekiyor. Yani sadece iç pazarınızda hizmet verdiğiniz ve ürün tedarik ettiğiniz zaman başka bir adette sonuçta maliyetlendirme yapıyorsunuz. Ama bugün birçok ülkeyle çalışsanız, kendi adetlerinizi arttırabilseniz, ölçek ekonomisiyle belki de daha feasible hale de getireceksiniz aslında. Biz mesela bu alanda dünyanın en büyük şirketleriyle çalışıyoruz. Yani Yonga setinden ekrancıya, bataryacıya, işte örnek veriyorum kameracıya kadar baktığın, kamera lenslerine, sensörüne kadar baktığın zaman burada belli ortaklıklar kurarak aslında ölçek ekonomisini kullanarak fiyatta rekabet avantajı yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki adet ne kadar artarsa o kadar da verimli iş yapılır.
3: Anladım. Peki insanların mantalitesi, bunu da illaki sormak istiyordum ben size. İnsanların kafasındaki yabancı iyidir, Türk o kadar iyi değildir algısı yıkılabildi mi efendim? Ya bu benim kafamda mesela çok net. Yani gerçekten yurt dışında ne yapılıyorsa Türkiye'de o yapılıyor. Evet. Zaten aynı sizin de belirttiğiniz gibi aynı tedarikçilerden aynı zamanlarda alıyorsunuz ürünleri.
5: Evet. Evet. Yani açıkçası bunun son dönemlerde yıkıldığını gözlemliyoruz. Kaldı ki bugün gerçekten tüketici elektronik ürünlerinde belli bir kalite standardı zaten birçok üründe, ürün kategorisinde ve ürün gruplarında da gerçekleşti. Yani daha oturmuş, daha stabil aslında hale geldi teknoloji. Dolayısıyla tüketicinin algısında ya bu yerli, ben bunu almam diye bir algı yok. Mesela bu yer olabiliyor, bunu gözlemliyoruz burada. Yani kesinlikle yoktur da diyemem işin de doğrusu. Ama eğer ki siz kaliteli ürün üretiyorsanız, kaliteli hizmet veriyorsanız, geri dönüşleriniz, servise dönüşleriniz çok çok düşük oranlardaysa, bu zaten azdan azda da yayılıyor. Bir de burada tüketici zaten sizi direkt cezalandırır. Piyasada var olamazsınız aksi durum olsa da. Bugün baktığınız zaman genelde benchmarklar serviste dönüşlerde %1,5-2 bandındadır mesela. Biz marka olarak bunu şu anda 1/8 seviyesinde tutuyoruz. Tüketici bizim servis noktamıza eğer gidiyorsa, cihazı arızalanmışsa bir saat içerisinde onları teslim ediyoruz cihazına. Orada ağırlayarak aslında baktığınız zaman. Tabii bu aksiyonlar, bu uygulamalar tüketicinin algısını otomatikman iyi tarafa, olumlu tarafa çekiyor.
3: Anladım, anladım. Peki o zaman son olarak hani bu konuştuklarımızı toparlayabilme babında şöyle bir şey yapsak efendim. Ben size bir sihirli değnek versem ve o değneği dokundurduğunuzda olmasını istediğiniz her şey gerçeğe dönüşse. Hangi sıralamayla başlardınız bu işte gözetim uygulamasından, vergilerden şeye kadar?
5: Yani öncelikli olarak dediğim gibi vergi yapılandırılmasının düzenlenmesi konusunu koyardım herhalde. İlk alacağım aksiyonlardan biri olurdu. Gözetim tarafını bahsettik. Kredi tarafı çok önemli. Kredi kartı da keza aynı şekilde. Çünkü Türkiye'de tüketiciler kredi kartıyla satın almaya devam ediyorlar birçok ürünlerini. Bunu zaten etrafımızdan da gözlemliyoruz yani baktığınızda.
3: Zaten para kalmadı ki efendim etrafta. Pazara bile gittiğimizde insanlar birbirlerine IBAN atıyorlar yani.
5: Azar. Akşama telefona geldiğimde orada farklı bir uygulamayla gidiyoruz. Yani baktığınız zaman bu aksiyonlar aslında o bahsettiğim, elinde sili denek olsa o bahsettiğim her şeyi aslında bir anda hayata geçirmeyi isterdim Serhat Bey.
3: Ya ben sıralamasını merak etmiştim. Sıralamasını da gayet güzel verdiniz. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan bir paket yaptınız bizim için. Gerçekten de düşünülmeyen şeyleri masaya yatırdınız. Umarım ki karar verici kişiler ve kural koyucular da sizin bu anlattığınız şeyleri dinlerler ve doğru bir yere doğru hep beraber gideriz.
5: Umuyoruz yani günün sonunda ülkemiz kazanır. Çünkü buradaki her bir üretici, yerli olsun yabancı olsun, hiç önemli değil. Sonuçta bir yatırım yapmış ve emek vermiş ve bu ülkede bir katma değer sağlamaya çalışan her bir paydaşın çok büyük bir önemi ve değeri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğimiz uygulamaların hayata geçirilmesi sadece bir markaya değil, aslında sektörün tümüne fayda sağlayacak ve hatta daha da önemlisi tüketiciye fayda sağlayacak değer zinciri oluşturacaktır. Evet. Burada amacımız Türkiye'nin bu yapay zeka çağında özellikle çok devrimsel de bir süreçten geçiyoruz. Hem bireyler olarak hem de kurumlar olarak da aynı şekilde bu teknolojiyi daha hızlı bir şekilde yakalayıp bu dönüşümde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de teknolojiye ulaşımın daha ulaşılabilir, daha erişilebilir olması gerekiyor.
3: Vallahi dört gözle bekliyoruz o günlere gelmeyi efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için.
5: Ben teşekkür ederim Suat Bey, çok sağ olun.
3: Saygılar efendim, sağ olun. Evet, General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner'le konuştuk. Çok güzel paketledi bize, dediğim gibi çok güzel anlattı. Yani biz hani bazı şeyleri yapıyoruz, neden yaptığımızı bilelim. İlkay Bey'in de özellikle vurguladığı şeylerin başında bu geliyor. Yani evet, biz bir gözetim değeri koyuyorsak ona, o 200 doları niye koyduğumuzu artık o işin geçerli olup olmadığına bakalım. Ya da işte ne bileyim, 20 bin liranın altına taksit var, 20 bin liranın üstüne taksit yok deyince abi 20 bin liraya telefon mu kaldı diyebilsin birileri, ya buna baksınlar artık. Ya her şeyi biz söylemeyelim. Ya bir de tabii ki o telefonlara, her aldığımız telefon için TRT'ye ben para vermek istemiyorum arkadaş. Ya böyle bir hakkım varsa ben bu hakkımı kullanmak istiyorum. Biliyorum böyle bir hakkım yok. Bize bu hakkı verenler de, ama yani lütfen artık ya. Lütfen, sene 2026 oldu. Ben TRT'nin yanlış maç anlatan spikerlerini sübvanse etmek istemiyorum yani. Telefonumdan en azından. Telefonumdan zaten vergilerimiz oraya gidiyor. Bir de onun için özel vergi vermesek mi acaba sorusu hepinizin aklında, biliyorum. Şimdi efendim bir iki haber size vermek istiyorum. Böyle özellikle benim kenara koyduğum, sizinle paylaşmak istediğim. Şimdi enteresan bir haber çıktı pazartesi günü. Bu haberi böyle bir gördüm, kendi içim geçti. Allah'ım dedim, neden böyle bir şey var? Yani ülkemizin güzide basın organları şöyle bir haber yapmış. Türkiye'nin efendim illerindeki kadınların güzelliklerini yapay zekaya yüklemişler. Yapay zeka hangi ülkedeki, hangi şehrimizdeki kadının daha güzel olduğunu söylemiş. Ya bakın, şimdi yapay zeka kullanarak haber yapmak çok güzel bir şey. Bunu ben yapıyorum. Nasıl yaptığımı da size anlatıyorum. Haberleri toplamak için, haberin yan unsurlarını değerlendirmek için, şu bu için. Tamam, bakın bunları yapıyoruz. Ama yapay zekaya sorduk, bizi bilmem ne cevabını verdi konuları haber olamaz. Özellikle de mesela hangi ilimizdeki kadınlar diğer illere göre daha güzel diye bir şey olamaz efendim. Böyle bir haber olamaz. Böyle bir habercilik olamayacağı gibi teknik olarak da böyle bir haber olamaz. Neden? Çünkü kadın güzelliği bakımından yapay zeka tarafından sıralanmış kadınlar. Hele bakın. Yani olmaz böyle bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi bir kere hani ortada şöyle bir şey yok. Güzellik nereden gelir? Gençlikten gelir. İşte bilmem, atıyorum, Balkan göçmenliğinden gelir. Genetik miras, duru cilt yapısı, karakteristik yüz hatları falan. Şimdi yapay zekaya bunların hepsini yüklemeniz lazım. Yapay zekanın 81 ildeki kadınların o istatistik olarak doğru olması ihtimali olan sayı da kadına incelemesi lazım ve ortaya böyle sonuçları çıkması lazım. Yoksa ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi kadının hangi ilde daha güzel. Böyle bir şey olmaz. Ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi parti daha iyi. Ben yapay zekaya sordum, bakalım hangi gazete daha mantıklı şeyler yazıyor. Teknik olarak Teknik olarak böyle bir şey olamaz efendim. Gerçekten de olamaz yani. Ne olur biraz kendimize gelelim ya. Habercilik konusu bu kadar basite alınmamalı. Yani magazin haber yapacağız diye oraya güzel kadın resmi koyacağız. İşte ne bileyim Çorumluların, Iğdırlıların dikkatini çekeceğiz diye böyle bir şey yapmayın ne olursunuz ya. Ne olursunuz gerçekten yani çok aşağıya çekiyorsunuz basını. Neyse geçtik bunu. Şimdi her hafta bir Google haberi yapmazsam ben biliyorsunuz kaşınıyorum. Şimdi Google özellikle şu aralar çok tartışılıyor. Neden? Çünkü Google bizim için web'e açılan, internete açılan bir kapıydı. Biz internete Google üstünden giriyorduk. Herkes tarayıcı değil Google kullanıyordu neredeyse. Çok özür dilerim. Şimdi ne yapıyorduk? Biz mesela diyorduk ki abi işte üniversitelerle ilgili bilmem ne bilgisi almak istiyorum. Google beni oraya götür. Google alıyordu bizi oraya götürüyordu. Biz de o sitenin içine giriyorduk. Tıkır tıkır baştan sona bütün verileri inceliyorduk efendim. Şimdi Google böyle bir kapıyken, internet dünyasına açılan bir kapıyken Google bir duvara dönüştü. Yani eskiden siteler trafik kazanıyordu Google üstünden. Şimdi siteler Google yüzünden trafik kaybediyor. Neden? Yapay zekanın getirdiği imkanlarla Google en tepeye bir şey koydu. Siz mesela üniversitelerle ilgili bir şey arıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Çok özür dilerim. Böyle bir sesim gitti, bir su içtim. Evet, Google şimdi tepesine koyduğu yapay zeka sistemiyle eskiden sizi bir yere götürürken artık oradaki bilgiyi alıp size getiriyor. Teknik olarak bu size çok hoş geliyor. Oo ne güzel ya, uğraşmadım falan diye giriyor. Bakın bütün dünya şu anda teknik olarak bunu tartışıyor. Google size bir şey getiriyorsa Google oraya kendi bakış açısıyla bir şeyler getiriyor. Dün sevgili Fethi'nin programına katıldım ve o bana şeyi söyledi. Arkadaşlar, radyodaki editör arkadaşlar NATO ile ilgili bir araştırma yapmışlar ama yapay zeka bunun sonuçlarını bekledikleri gibi vermemiş. Bayağı yanlı vermiş ve NATO'nun tersine gidebilecek konuyu onlara vermemiş. Vermez tabii. Neden? Çünkü NATO batı eşittir batı ve adamlar NATO'ya kötü gelebilecek şeyleri bize anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Neden? Çünkü anahtar onlarda. Anahtar onlarda olunca bize onların uygun gördüğü şeyleri anlatıyorlar. Yani mesela siz diyorsunuz ki ya NATO iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey diyor. Ama şunları yapıyor diyorsunuz. Olsun iyi bir şey diyor. Abi tamam da bunları yapmak kötü mü? Evet kötü. O zaman NATO bunları yapıyor o zaman o da kötü. Hayır NATO iyi bir şey diyor. Yani yer ve gök bir araya gelse size bazı şeyleri kendi bakış açısının dışına çıkarıp vermiyor. Şimdi hal böyleyken efendim Google mesela siz Google'a bir şey sordunuz. Dediniz ki ya Google işte şu nedir? O size bir bilgi getirdi. Siz de aldınız o bilgiyi kullandınız. Peki o gelen bilgiyi diğerleriyle kıyasladınız mı? Google'ın size doğru bilgi getirdiğini biliyor musunuz? Google'ın size doğru bilgi getirdiğine emin misiniz? Google bir Amerikan bir batı şirketi ve tarihinde de bayağı kara lekeler var. Böyle büyük büyük kara lekeler var. Şimdi oradan bize getirdiği şeyi kendi bakış açısını ya da kendi iletişim gücünü bize dayatmak için getirmediğine emin olabiliyor musunuz? Ben olamıyorum. Ben olamıyorum. O yüzden de elinize bir şeyler kolay geliyorsa onun sizi kandırma ihtimali çok yüksektir. Siz bir bilgi arıyorsanız o gelen bilgi öncelikle doğru mu yanlış mı diye bakmak birkaç kaynaktan kontrol etmek gerekir. Google size diyor ki o öyle değil böyle. Kanıtla diyorsunuz. Ya o öyle diyor. Zaten altına ona ekstra soru sorabileceğiniz bir bölüm yok. Siz ona bir soru sordunuz. O da size bir cevap verdi. Yersen papaz eriği diyor. Al bunu istediğin yerde kullan diyor yani. Yapma işte onların bakış açısını biz kullanıyoruz. Dolayısıyla Google şu anda kendi ayağına kurşun sıkıyor. Ve Google bir internete giriş kapısıyken şu anda internetin önüne çekilen bir set, bir duvar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim en çok nereye gitmemizi istiyorsa bizi oraya götürüyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu neden tehlikeli bir şey biliyor musunuz? Çünkü hani diyorlar ya böyle Batı'nın bakış açısını bize dayatıyorlar falan diyorlar ama bunların da seslerini çıkartmıyorlar mesela sevgili iktidardakiler. Yani bugün belki şunu söyleyebilir. Evet ya hani en güzel parti hangisi? Hangisine oy vereyim? hangisi yanlış yapıyor? Biraz dediğinizde belki size bugün en iyi parti olarak iktidarı söyleyebilir ama yarın başka bir şey söyleyebilir. Sizi gerçeklerden uzaklaştıran her şey sizin yararınıza olmayabilir. Değil zaten. Yani parti için de söz konusu. Bugün sizin partiniz için iyi bir şeyler söylüyor olabilir ama insanları buna alıştırırsanız, insanları kolay bilgiyle yanılmaya alıştırırsanız yarın öbür gün bu sizin ayağınıza da sıkılabilir kurşun olarak. Çünkü ortada bir tabanca varsa, mesela filmlerde vardır, Einstein'ın filmlerinde vardır, ortada bir bıçak varsa o filmin sonuna kadar mutlaka bir yerde kullanılır, birine girer o bıçak. Onun gibi ortada bir kurşun varsa bu kurşun mutlaka sizden benden birilerine sıkılacaktır efendim ve sıkılıyor da zaten. O yüzden de Google'ın bu tür uygulamalarını ne olursunuz çok dikkatli kullanın. Çok yoğurdu üfleyerek yerin. Çünkü bizim sütten çok ağzımız yandı. Bunları söyledikten sonra arka planda müziğimiz de girdi. Bu programın sonuna geldiğimizi gösteriyor efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın yapay zeka saatinde buluşmak üzere. Yine aynı saatlerde diyorum. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde

0: Adana'dan haber var, başlıyor.
1: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programı ile karşınızdayım. Ankara'da havalar ısındı, 30 derecenin üzerinde bir sıcaklık söz konusu, ancak siyasetin ve dış politikanın yanı sıra ekonominin de gündemi oldukça sıcak. Peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yargı kararıyla genel başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 26 il başkanını görevden aldı. Yerlerine yeni atamalar yaptı. Bu arada 7 il başkanını da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'deki tasfiye operasyonlarını sürdürmesine tepkiler artıyor. Görevden alınan il başkanları Butlan yönetiminin bu kararını tanımıyoruz açıklamaları yaptılar peş peşe. Diğer taraftan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Butlan kararı vererek yok hükmünde saydığı 38. CHP kurultayı ile ilgili olarak 2023 yılındaki bu kurultayla ilgili olarak bir de ceza davası vardı. Bu ceza davasında da görevden alınan, mahkeme tarafından görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel, halen yargılaması Silivri'de devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi hapis cezası ve siyaset yasağı talebiyle yargılanıyordu. Bugün bu ceza davasının da duruşması vardı. Ancak mahkeme duruşmada Butlan kararının gerekçesini beklemeyi kararlaştırdı ve diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye davasında yargılanan bazı sanıkların, zanlıların da tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Dolayısıyla ceza davasıyla ilgili olarak uzayan süreç, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iki başlı yönetim sürecinin de uzamasını beraberinde getirecek. Belki de bir ayrılma, bir kopuş süreci bu sayede biraz daha hızlanacak. Çünkü Özgür Özel ve arkadaşları 26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay kararı alınmadığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 yıldır üst üste kurultay yapmadığı gerekçesiyle seçimlere girme hakkının ortadan kalkacağını iddia ediyorlar. Ancak mahkeme tarafından göreve getirilen Kılıçdaroğlu yönetimi ise bu talepleri reddediyor, kabul etmiyor. Dolayısıyla bir uzlaşmazlık tablosunun giderek ayrışmaya dönüşmesine işaret eden gelişmeler artıyor ki bugün Ankara'da görülen ceza davasının 16 Eylül'e ertelenmesi de yeni bir kurultay ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmış durumda. Dolayısıyla Özgür Özel ve arkadaşları artık yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru ilerliyorlar diyebiliriz. Diğer taraftan NATO zirvesi önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde olağanüstü önlemler başkentte devam ediyor. 70 bin dolayında polis görevlendirildi güvenlik için. 70 bin polis, 32 üyeli NATO içerisinde üye olan pek çok ülkenin ordusundan daha fazla. Örneğin Arnavutluk, Estonya, Letonya, Litvanya gibi NATO üyesi ülkelerde silahlı kuvvetlerin mevcudu Ankara'da sırf NATO zirvesi için güvenlik amacıyla görevlendirilen 70 bin polisten daha az. Dolayısıyla bu kadar olağanüstü bir güvenlik tedbiri var. İşin tabii turistik boyutu da düşünülmüş. Yaklaşık 20 bin kişilik bir heyet trafiği söz konusu olacak zirve boyunca Ankara'da ve bu heyet trafiğinin ulaşım taşıma işlemleri içinde zaman zaman Ankara'daki taksici esnafına da rol düşecek. İşte Ankara Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu medyada yansımıştı, görmüşsünüzdür. Gelen NATO heyetlerini daha iyi ağırlamak ve Türk şoförünün imajını düzeltmek için bir dizi karar aldı. Bu kararlardan bir tanesi, şoförler tek tip inecekler. Bu

zirve süreci boyunca beyaz gömlek ve gri pantolon federasyon tarafından şoför esnafına dağıtılıyor. Özellikle Çankaya ilçesinde NATO zirvesinin yapılacağı otellerin civarındaki taksi duraklarındaki şoförlere bu tür kıyafetler dağıtıldı. Gri pantolon ve beyaz gömlek. Bunun yanı sıra taksilere de Türk lokumu, soğuk su ve limon kolonyası servisi için binen müşterilere bunları ikram etmeleri için de yine federasyon tarafından destek verildi. Böyle bir hazırlık söz konusu. Tabii asfaltlar yenileniyor, kaldırımlar yenileniyor. Liderlerin geçeceği güzergah üzerindeki binaların dış cepheleri boyanıyor. Panellerle bazı yıkık dökük harabe bölümler kapatılıyor. Böyle bir hazırlık söz konusu. Stüdyomuzun bulunduğu binanın hemen karşısında Ankara Ticaret Odası'nın Kongrezyum Merkezi var. Bu merkeze de bugün devasa bir poster asıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin röportajlarında ifade ettiği zirvenin ilk günü düzenlenecek savunma sanayi forumu işte bu Kongrezyum Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Asılan posterde de 7 Temmuz NATO Defense Industry Savunma Sanayi Forumu ifadeleri yer alıyor. Burada Mark Rutte Türkiye'nin gelişen savunma sanayine övgüler düzmüştü. Özellikle NATO'nun bir önceki zirvede Lahey zirvesinde aldığı karar çerçevesinde savunma harcamalarının artırılması yönünde üye ülkeler harcamalara ciddi bir şekilde hız verdiler. Sadece Avrupa ülkelerinin son bir yılda 250 milyar dolarlık ek savunma bütçesi ayırdığından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ediyor NATO Genel Sekreteri. Ve Ankara'daki bu zirvede de savunma sanayi şirketlerinin üretimlerinin artırılması, yeni siparişler verilmesi açısından Türk şirketlerinin ciddi şansa sahip olduğunu vurguluyor. Ankara'daki zirvenin kod adı NATO 3.0 olarak adlandırılıyor. Neden NATO 3.0? Çünkü daha önceki zirvelerde NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları ve milli gelirlerinin %5'ini bu harcamalara ayırmaları yönünde karar alınmıştı. Bu da çok büyük bir meblağın, 100 milyarlarca doların savunma harcamalarına ayrılması anlamına geliyor. İşte bu çerçevede NATO 3.0 konsepti Ankara'da hayata geçirilecek ilk kez. Burada da Amerika Birleşik Devletleri dışında bugüne kadar NATO'nun yükünü büyük ölçüde hem ekonomik hem silah anlamında taşıyan Amerika Birleşik Devletleri dışında Avrupa ülkelerinin doğrudan kendi savunmalarını üstlenecek yatırımlar ve savunma sanayi silahlanma harcamaları yapmaları ve yine Kuzey Amerika ülkesi Kanada'nın bu çerçevede savunma harcamalarını arttırması işte bu NATO 3.0 konseptinin içeriğini doldurmak için kullanılıyor. Fakat zirve öncesinde Ankara 3 konuğu daha ağırlıyor. Bu 3 konuk Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri, göç ve iç işlerinden sorumlu komiseri ve dediğim gibi üyelik ile ilgili 3 komiser, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 3 üst düzey yöneticisi dün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüler, Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiler, Ticaret Bakanı ile bir araya geldiler ve bu görüşmeler NATO zirvesi öncesinde Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkileri yeniden ısıtma çabasına giriştiği şeklinde yorumlandı. Ancak ortaya çıkan tabloya bakıldığında gerek NATO'da gerekse Avrupa Birliği'nde Türkiye'deki son dönemde demokrasiyle açılan mesafeye yönelik bir eleştirel tavır söz konusu değil. Daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci büyük ordu olması, Türk savunma sanayinin gösterdiği gelişmeler göz önünde bulundurularak özellikle Türkiye'nin askeri gücü üzerinden ve Avrupa'nın savunmasına da katkı verebilecek şekilde askeri yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı üzerinden bir yakınlaşma stratejisi izleniyor algısı söz konusu. Çünkü Avrupa Birliği özellikle bu NATO 3.0 konseptine geçiş sonrasında kendi savunma harcamalarını artırma, ordularını güçlendirme ve bu çerçevede Türkiye'yi de Avrupa'nın savunmasında bir ortak olarak görme eğilimine güç verdi diyebiliriz. Tabii şimdi NATO ile ilgili bu ziyaret öncesinde alınan önlemler, atılan adımlar muhalefet tarafından eleştirilere de neden oluyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nda Özgür Özel, TBMM Grup Başkanı olarak bunu eleştirmişti.
kitlesel gözaltıları, tutuklamaları eleştirmişti. Diğer taraftan bugün de mecliste Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol grubunun toplantısı vardı. Bu üç partinin lideri Ali Babacan yaptığı konuşmada dedi ki, NATO bir savunma örgütü, Türkiye'yi savunacak, Türk vatandaşlarını savunacak olası bir saldırıya karşı, ancak iktidar bu zirve nedeniyle öyle tedbirler alıyor ki NATO'yu Türk vatandaşlarından korumaya çalışıyor. Olası tepkileri, protestoları engellemek için insanları daha peşinen NATO zirvesi başlamadan ya eylem yaparsanız gerekçesiyle gözaltına alıyor, tutukluyor dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da güzel bir noktaya tespitte bulundu. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de NATO zirveleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı o zirvelere de katıldı. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı Washington'daki zirveye gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Sayın Cumhurbaşkanı'nı muhtemelen protesto ederler diye kaç kişiyi gözaltına aldı? Da şimdi Türkiye'de zirve yapılmadan önce yüzlerce kişi, emekli öğretmenler, emekli mühendisler, 70-80 yaşında insanlar, 60'ın üzerinde yaşa sahip emekli insanlar, gönüllüler, erozyonla mücadele gönüllüleri, avukatlar, akademisyenler gözaltına alınıyor. Neden böyle bir tablo izliyoruz ve Türk vatandaşlarına bu eziyet neden yapılıyor dedi Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı. Evet, NATO zirvesiyle ilgili gelişmeleri programımızda önümüzdeki haftada aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü bu zirve anlaşıldığı kadarıyla diğer ülkelerde, NATO üyesi ülkelerde rutin bir yıllık toplantı olarak algılanırken, iktidar açısından Türkiye'de olağanüstü güvenlik tedbirleri ve savunma sanayi şirketlerinin sipariş beklentileriyle başka bir gözle değerlendiriliyor diyebiliriz. Tabii bu arada şunu da ifade etmekte yarar var. Özellikle muhalefet sözcüleri bunu vurguluyorlar. Ne oldu da birdenbire biz NATO sevdalısı olduk, kendi vatandaşlarımızı NATO uğruna cezaevlerine tıkmaya başladık? Çünkü daha birkaç yıl öncesine kadar Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi Şangay İşbirliği Örgütü'ne sokmak istiyordu. Bizi Şangay İşbirliği Örgütü'ne alın diye Çin ve Rusya liderlerine talepte bulunmuştu. Hatta Türkiye gözlemci statüsünde bu örgütün toplantılarına katılıyordu. Diğer taraftan NATO ile pek çok kriz yaşandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye uzun süre veto etti. Bu üyeliklere izin vermedi. Ve hatta bu ülkelere şart koştu. Dedi ki ülkenize sığınan PKK mensuplarını ve Fethullahçı terör örgütü FETÖ mensuplarını bize iade etmezseniz biz de sizin NATO üyeliğinizi veto ederiz dedi. Ve her iki ülkede bu konuda Türkiye'ye taahhütte bulundu. Ve Türkiye, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosunu kaldırdı. İki ülkede üye oldu, ancak aradan geçen iki yıl aşkın süreye karşılık şu ana kadar ne İsveç'ten ne Finlandiya'dan kendilerine sığınan Türkiye karşıtı terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili herhangi bir somut adım atılmadı, herhangi bir iade de gerçekleşmedi diyorlar. O zaman biz neden NATO'ya karşı bu kadar tavizkar bir tutum izliyoruz diyorlar muhalefet liderleri, muhalefet sözcüleri. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşmış olalım. Evet, siyasetin ve dış politikanın gündemi sıcak dedik, fakat ekonominin gündemi de ısınmaya başladı. 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde İstanbul Ticaret Odası bir tür öncü gösterge niteliğindeki Haziran ayı İstanbul enflasyon verilerini açıkladı. Aylık %1,14 oranında ve yıllık %35,94 oldu İstanbul'un enflasyonu Haziran ayında. Tabii Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı tüketici enflasyon verileri bu orana ne kadar yaklaşacak? Çünkü ekonomi kulislerine yansıyan bir takım söylentilere, iddialara bakılırsa Türkiye İstatistik Kurumu %0,90 düzeyinde, yani %1'in altında bir enflasyon oranı açıklayacak deniliyor Cuma günü. %1'in altında bir enflasyon rakamı açıklanırsa tabii ki özellikle 1 Temmuz'da maaş artışları için bu enflasyon rakamını bekleyen milyonlarca kişi için ciddi bir hüsran söz konusu olacak. Bir hesaba göre de TÜİK'in enflasyonu %1'in biraz üzerinde olabilir deniliyor. Ancak dediğim gibi bütün bunlar tahminden ibaret. 3 Temmuz sabahı saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladığında bütün bunları somut haliyle öğrenmiş olacağız. Ama şunu hemen
belirtmekte yarar var. Daha enflasyon açıklanmadan, maaşlara ne kadar zam yapılacağı kesinleşmeden devlet peş peşe zamları yapmaya başladı. Bugün iki farklı zam açıklandı. Bir tanesi dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Köprü ve otoyol ücretlerine %20 düzeyinde bir zam yapıldı. Hatırlayacaksınız, yılbaşında da %30 düzeyinde bir zam yapılmıştı. İki artışın ortalaması 6 ayda bir %50'ye yaklaştı köprü ve otoyollara yapılan bu zamlar. Burada dikkat çekici olan zam yapılan köprü ve otoyollar kamu özel işbirliği çerçevesinde araç geçiş garantisi verilen, özel sektöre inşa ettirilen köprü ve otoyollar, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfez geçişi gibi otoyol ve köprüler, karayolları tarafından işletilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretlerine zam yapılmadı. Şimdi burada bu köprüler neredeyse motosiklet geçiş ücreti 850 lirayı aştı Osman Gazi Köprüsü'nden. Yani 900 liraya bir motosiklet geçecek. Kamyonları ve otomobilleri siz hesap edin, 2000 liraya 3000 liraya dayandı geçiş ücretleri. Bunlar geçiş garantisi çerçevesinde bu köprüleri ve otoyolları inşa edip işleten şirketlere 20-30 yıl süreyle verilen garantili ücretler. Dövize endeksli, euroya, dolara endeksli ücretler. Tabii hem şirketler garanti edilen araç sayısı geçmese bile bu ücreti hazineden tahsil ediyorlar. Bir de dolar ve euroda kur arttığı için kur farkı olarak karlarını ikinci bir kez katlama olanağına sahip oluyorlar. Şimdi böylesine bir yüklü zam yapılması beraberinde şunu da getirecek. Çünkü bu köprüler paralı olduğu için özellikle gıda fiyatlarında, gıda enflasyonunda lojistiğin etkisi çok büyük. Antalya'dan, Adana'dan, Mersin'den, yurdun çeşitli bölgelerinden, Ege'den, İzmir'den kalkan domates, biber, patlıcan, karpuz yüklü kamyonlar bu otoyolları ve köprüleri kullanarak diğer şehirlerin hallerine ulaşıyorlar. Dolayısıyla bu geçiş ücretlerine yapılan zamlar otomatik olarak nakliye ücretlerine ve oradan da pazardaki market raflarındaki sebze meyve fiyatlarına ve diğer gıda fiyatlarına da otomatik olarak yansıyacak. Fakat asıl daha da büyük bir zam, bir şok zam da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürürlüğe konuldu. Hasta muayene ücretlerine yılda yılbaşında %30 düzeyinde bir artış yapılmıştı. Katılım payı 26 liraya yükseltilmişti. Geçen yıl 2025 başında 3 misli bir artış yapıldığında çok büyük tepki oluşunca kamuoyunda bu zamlar geri alındı. Ancak bu yılın ocağında %30 dolayında bir zamla muayene katılım ücreti 26 liraya yükseltildi. Şimdi 1 Temmuz'dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu bu 26 liralık muayene katılım payı ücretini ikinci kademe sağlık kuruluşlarında 50 liraya yükseltti. Yani %80'e varan bir zam yaptı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri, şehir hastaneleri gibi diğer sağlık kurumlarında muayene katılım ücreti 90 liraya yükseltildi. Bu 26 liradan 90 liraya yükseltildi. %250'ye varan bir artış anlamına geliyor. Vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri ve diğer üniversite hastanelerinde ise katılım ücreti, muayene katılım ücreti 100 liraya yükseltildi. Şimdi %80 ile %250 arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muayene katılım paylarına yapılan bu artış otomatik olarak tüketici fiyatları endeksi enflasyon sepetindeki sağlık harcamaları enflasyonunu da yükseltecek. Çünkü buradan enflasyona her ay %1 dolayında bir katkı geliyor. Sağlık harcamalarındaki artış, fiyat artışlarından dolayı. Eğer aile hekiminden sevk yaptırırsanız bu fiyatlar, bu muayene katılım payları %50 indirimli olarak uygulanacak. Ancak bir sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nda da sosyal devlet olduğu hüküm altına alınan bir ülkede ücretsiz olması gereken sağlık hizmetlerinde şimdi böyle bir anda önce yılbaşında %30, arkasından 6 ay sonra bir %60 ila %250 arasında ikinci bir zam daha yapılması. Bunun yanı sıra sadece muayene ücretleri değil, biliyorsunuz ilaç katkı payı ayrı. Bunlar da hastaneye gittiğiniz zaman doktorların yazdığı her reçetede
memur ve emekliyseniz veya SGK kapsamındaysanız otomatik olarak eczanede ödenen bu katılım payları ya sizden nakit olarak tahsil ediliyor ya da emeklilerin maaşlarından kesiliyor. Böyle bir tablo. Şimdi bunun üzerine bir de muayene katılım paylarına yapılan bu %250'ye varan zamlar eklendi. Dolayısıyla daha 1 Temmuz'daki maaş zammı belli olmadan bir zam rüzgarı yaşanmaya başlandı diyebiliriz. Belki bu zamları önümüzdeki günlerde elektrik zammı izleyecek. Benzine perşembe akşamı yeni bir zam yapılacağı zaten daha önce açıklanmıştı. Ve akaryakıtla ulaşıma yapılan bu artışlar otomatik olarak gıda fiyatlarına ve zincirleme şekilde diğer ürün ve hizmet fiyatlarına da zam olarak yansıyacak. Bu yansımanın etkisini de önümüzdeki ayların enflasyonunda hep birlikte göreceğiz. Evet, Temmuz ayı zamlarla başladı dedik. Daha maaş zamları cebe girmeden aynı şekilde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da Haziran ayının açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı aynı gün. Haziran ayında açlık sınırı, yani 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve düzenli beslenmek için harcaması gereken miktar 35.758 liraya yükseldi. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 26.000 liraydı. Yani yaklaşık 9.000 liralık bir artış var açlık sınırı tutarında bir yıl içerisinde. Bunun yanı sıra yoksulluk sınırı geçen yıl Haziran ayında 85.000 liraydı. Bu yıl 116.478 liraya yükseldi. Burada da dediğim gibi 20.000 lirayı aşkın, hatta 30.000 liraya yaklaşan yoksulluk sınırında bir artış var. Yoksulluk sınırı neleri kapsıyor? Bu gıdanın yanında giyim, konut, kira, doğalgaz, elektrik faturaları, eğitim, sağlık, kültür, eğlence gibi insanca yaşamak için hayati olan, vazgeçilmez olan harcamaları kapsıyor yoksulluk sınırı. İşte Haziran 2025'te yoksulluk sınırı da 116.000 liraya yükseldi. Şimdi az önce söylediğim köprü, otoyol zamları arkasından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK'nın üyelerinden hastaneye gittiklerinde alacağı katılım paylarına yapılan %250'ye varan zamlar, bütün bunlar tabii ki insanların gelirini aşağı çekecek zamlar. Ama diğer taraftan zaten mevcut gelirler, işte az önce Haziran ayı itibariyle Türk İş'in hesaplamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırının oldukça altında. Asgari ücret 28.000 lira ama açlık sınırı 35.000 lira. En düşük emekli aylığı 20.000 lira, açlık sınırı 35.000 lira. 116.000 lira yoksulluk sınırı, Türkiye'de ortalama memur maaşı, kamuda çalışan 3.900.000 memurun ortalama maaşı 60-70.000 lira civarında. Yani Türkiye'deki neredeyse kamu görevlilerinin %80-90'ı, daire başkanları, genel müdürler dışındaki %80-90'ı yoksulluk sınırının altında maaşlarla istihdam ediliyor, çalıştırılıyor. Böyle bir tabloda Türkiye'nin maaş zamlarının 1 Temmuz'da yürürlüğe konulacak maaş zamlarını ne ölçüde arttırması gerektiği çok açık. Ancak bu konuda dediğim gibi pazartesi günkü programımda da vurgulamıştım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Dezenflasyon programı devam ediyor. Bugüne kadar yasanayı engörüyorsa, enflasyona kimseyi ezdirmemek için bu yasal düzenlemeler çerçevesinde otomatik enflasyon farkı kadar zam uygulaması devam edecek. Bunun dışında ilave bir zam düşünülmüyor demişlerdi. Dolayısıyla Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına karşılık köprü, otoyol, ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, sağlık harcamalarına yapılan zamlar şimdiden 1 Temmuz'da %17-18 muhtemelen olacağı öngörülen maaş zamları karşısında eridi gitti. Çünkü böyle bir tablo sürdürülemez bir tablo, ancak
görünen ekonomik süreçte bu açıdan kitlelere fazla umut vermiyor diyebiliriz. Tabii ki bir olumsuzluk da dış ticarette yaşandı. Çünkü Mayıs ayında Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldığında biz bunu vurgulamıştık. 9 gün boyunca devlet kapandı, kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Bir bayram tatili sürecine girdi Türkiye. Gümrükler de kapandı. Gümrükler kapanınca da dış ticaret ağır yara aldı. Nitekim Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandığında bu tabloyu net bir şekilde görüyoruz. Zaten sanayi üretimi ve ihracata dönük üretimde ciddi bir düşüş var. Aylardır devam eden bir düşüş var. Bir de araya bu 9 günlük tatil girince Mayıs ayında ihracat %9,5, ithalatta %11,8, yani yaklaşık %11 düştü, eksiye düştü. Tabii dış ticaret açığı da azaldı. Çünkü ihracat ve ithalat düşünce otomatik olarak dış ticaret açığı da azalacak. Kurban Bayramı'ndaki bu 9 günlük tatilin faturası Türkiye'nin dış ticaretine çıktı diyebiliriz. Evet, şimdi bir kısa ara verelim diyorum ama Türkiye'de bir NATO zirvesi telaşı var. Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi iki ülke, Ege'nin karşı iki kıyısında. Aralarında çok ciddi sorunlar var, yıllardır devam eden kronik sorunlar var. Ancak André Rieu, dünyanın önde gelen orkestra şeflerinden birisi, orkestrasıyla ülkeleri geziyor, o ülkelerin ünlü sanatçılarına eşlik ediyor ve bir yandan da müzik şöleni veriyor dinleyicilerine. İşte André Rieu geçtiğimiz dönemde Atina ve İstanbul'a iki ayrı turne düzenledi. Şimdi Atina turnesinde André Rieu'nun orkestrasının çaldığı ve bir dönem Nana Mouskouri'nin, Melina Mercouri'nin meşhur ettiği 1960'lı 70'li yıllarda bir şarkı. Pire'nin şen çocukları, tu pedia tu pireu.

Pire'nin şen çocukları. Pencereden Pire Limanı'na bakıyorum, şen şakrak oynayan çocukları gözlüyorum. Pire Limanı'nda şen şakrak oynayan bu çocuklara 3-4 öpücük gönderdim. Limandaki bu koşturan şen çocuklar büyüdüklerinde birer denizci Levent olacaklar. Ne kadar arasam da Pire kadar beni çıldırtan başka bir liman, başka bir deniz bulamadım. Dediğim gibi Nana Mouskouri ve Melina Mercouri'nin bir dönem meşhur ettiği, Türkiye'de de o yıllarda çok sevilen ve her yerde tavernalarda, meyhanelerde, restoranlarda çalınıp söylenen bu şarkıyı André Rieu Orkestrası'ndan sizlere dinlettik. Şimdi tekrar Türkiye'nin gerçeklerine dönüyoruz. Evet, enflasyon kontrol altına bir türlü alınamadı. Maaş zamları düşük, alım gücü düşüyor, peş peşe. Her alanda zam yağmuru daha 1 Temmuz itibariyle başladı. Ama Türkiye'de bu sorunları pek hissetmeyen bir kesim var, bankacılık ve finans kesimi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankaların Ocak-Mayıs dönemi bilanço göstergelerine dayanarak verilerini açıkladı. Bankaların karı 5 ayda %29 artışla 422 milyar liraya ulaşmış. Sadece Mayıs ayında bir ayda 60 milyar liraya yakın kar elde etmiş bankalar. 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde, yani geçtiğimiz yılın 5 ayında bankaların karı 326 milyar lira, şimdi 421, yani 100 milyar liraya varan bir kar artışı söz konusu bankalar açısından. Tabii buna bağlı olarak kredilerin takibe dönüşüm oranı da %2,69'a yükselmiş. Çünkü bu kadar yüksek faizle kredi verdiğiniz zaman bu kredileri tahsil etme imkanınız, geri alma imkanınız da riske girebiliyor. İşte %3'e dayanmış kredilerin takibe dönüşüm oranı. Ama bankaların karlarına etki eden, karlarına katkı sağlayan unsurlardan bir tanesi kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri. %40'a varan bir artış yaşanmış bankaların kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlarda. Sadece bir ayda 67 milyar liralık kar elde etmişler ve toplam gelirleri içindeki pay %14'e dayanmış. Şimdi burada bankaya gidip kredi almak için başvuruyorsunuz. İşte sizden evrak parası, komisyon, ücret, kredi kartı istiyorsunuz. Kredi kartı için aidat ücreti, görünmez bir sürü kalemde ayrıca sizden ücretler alıyorlar ve krediyi size öderken de işte hayat sigortası, sağlık sigortası ve benzeri bir takım kesintiler adı altında siz 50 bin lira kredi almak için bankaya gitmişken 40 bin lirayla bankadan çıkıyorsunuz ve bu arada da kazanan yine bankalar oluyor. Özellikle Türkiye gibi yüksek faiz ortamının 3 yıldır 4 yıldır devam ettiği bir ekonomide işte %30'a yaklaşan bir kar artışı söz konusu bankacılık sektörü açısından. Sanayici, üretici, tarım sektörü, küçük esnaf neredeyse üretmekte zorluk çekerken, ücretliler ayın ortasına getirmekte sıkıntı çekerken, bankacılık sektörü yüksek faizin sunduğu imkanlarla paradan para kazanma konusunda kar rekorları kırmaya devam ediyor diyebiliriz. Bankacılıktan bir başka konuya geçiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı Mayıs ayı itibariyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz aylardır 30 aydan bu yana neredeyse işsizlik oranının tek hanede seyrettiğini, bunun çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Gerçekten bu bir başarı mı? %8,2 resmi işsizlik oranı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi işsizlik oranı. Ancak asıl bir başka sıkıntı var. Atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik oranı ise %31'e yükselmiş. Şimdi Covid-19 salgını sırasında pandemi döneminde işletmeler kapandı. Pek çok iş yeri tatil edildi ve bu nedenle işsizlikte çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu dönemde bile resmi işsizlik oranı, yani dar tanımlı işsizlik oranı %10-11 düzeyindeyken atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik %15-16 idi. Yani 4-5 puanlık bir fark vardı. Şimdi ise bu son açıklanan rakamlara baktığımızda %8,2, tek haneli olmasıyla övündüğümüz dar tanımlı işsizliğe karşılık %31'e varan bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu. Yani neredeyse %22'ye varan bir fark
bir makas açılmaz söz konusu. O zaman hangisi gerçek işsizlik rakamı? Tabii ki özellikle 5,5 milyon kişinin çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığını düşündüğümüzde atıl iş gücü olarak adlandırılan geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin gerçek işsizlik tablosunu gösteriyor. Çünkü bu tablonun altında 12 milyon 600 bin kişiye varan bir işsiz sayısı söz konusu. Geniş tanımlı işsizliğin içerisinde son iki haftada işte işkura başvurmadığı için işsiz sayılmayan, çalışabilecek durumda olduğu halde umudunu kaybettiği için, iş bulmaktan umudunu kaybettiği için iş aramayan milyonlar var ve Türkiye İstatistik Kurumu bunları işsiz saymıyor. Atıl iş gücü olarak nitelendiriliyor. Tabii bu da işsizlik tablosunun gerçekliğinin sorgulanmasını gerektiriyor. Ama önümüzdeki günlerde bu tabloyu daha vahim hale getirecek bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı Türkiye'de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirdi. Bugüne kadar Suriyelileri çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak çalışma izni talep ediyorlardı. Çeşitli bürokratik prosedürleri karşılamaları gerekiyordu. Şimdi bu son düzenlemeyle Suriyeliler Türk vatandaşları gibi herhangi bir izne tabi olmadan diledikleri sektörde, diledikleri iş yerinde SGK'lı olarak çalışabilecekler. Bunun amacının Suriyelilerin kayıt dışı istihdamının önüne geçmek olduğu öne sürülüyor. Fakat Türkiye'de 12 milyon 600 bin gerçek işsiz olduğunu, 5,5 milyon kişinin hemen yarın çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığını düşündüğümüzde Suriyeli geçici koruma altındaki yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli'ye getirilen çalışma izni muafiyeti, yani Türk vatandaşları gibi her türlü olanaktan yararlanarak istediği yerle işe girme, çalışma olanağının getirilmesi hem rekabet açısından hem de daha düşük ücretlerle çalışmaya razı yabancı işçi istihdamını tercih edecek işverenler açısından Türk vatandaşlarının işsizlik tablosunu daha da vahimleştirecek. Bir yandan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini teşvik ettiğini söylüyor hükümet. Bu açıdan zorlayıcı olmadıklarını, bugüne kadar da 1,5 milyona yakın Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü söylüyor. Ancak diğer taraftan Suriyelilere getirilen bu çalışma izni muafiyeti muhtemeldir ki önümüzdeki dönemde Türk vatandaşlarının iş bulmasını daha da zorlaştıracak. Bu arada ilginç bir iddia da siyasi partilerden geldi. Çalışma izni muafiyetinin devamının Suriyelilerin tamamına, özellikle Türkiye'de geçici koruma statüsü altında kalan Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verilmesi olacağı iddiası ortaya atıldı. Bunun da gerçeklik boyutu olabilir. Pek yadırgamamak gerekiyor. Eğer Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olarak artık Suriyeliler iş gücü piyasasında yer alabileceklerse bir süre sonra bu insanların doğrudan vatandaş sayılıp seçme, seçilme, oy kullanma hakkına da sahip olmaları gibi bir sistem devreye girebilir. Evet, bu noktada biz yine André Rieu'nun bu sefer Ege'nin diğer kıyısında İstanbul'da vermiş olduğu konserde 10 binlerin tek bir ağızdan söylediği bir şarkıyı sizlere dinletmek istiyoruz. Hatırla sevgili.

0: Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Buse'yi. Beni mecnun ettin, sen de olasın, aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Bana sen öğrettin aşkı sevdayı, ne çabuk unuttun beni her cayı. Beni mecnun ettin, sen de olasın, aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Andre Rio Orkestrası'nın İstanbul konserinde konseri izlemeye gelen binlerce kişinin adeta canlı koro olarak eşlik ettikleri Hatırla Sevgili şarkısını sizlere sunduk. Evet, programımızla ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bize iletmek isterseniz WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatıyorum, 0505 171 66 56. Suriyelilere artık çalışma izni muafiyeti getirildi dedik. Çünkü Suriyeliler iş gücü piyasasında önümüzdeki günlerden itibaren Türk vatandaşlarına doğrudan rakip olmaya başlayacaklar. Şu ana kadar çalışma izni alarak istihdam edilen Suriyeli sayısı Çalışma Bakanlığı'nın son verilerine göre 174 bin kişiydi. Ancak bu sayı anlaşılan önümüzdeki günlerde milyona doğru ilerleyecek. Tabii Suriyeliler... kayıt dışı istihdam olmasın, kayıt altına alınsın, vergi ve sigorta primi kaçakçılığı önlensin diye bu tedbirin alındığı öne sürülüyor. Fakat Suriyeli göçmenler özellikle kendileri de büyük ölçüde SGK'lı olmak istemiyorlar. Çünkü yarın öbür gün ülkeme dönerim, neden maaşımdan prim vergi kesesin, ben zaten belki Türkiye'de emekli olma imkanına hiçbir zaman sahip olamayacağım diyerek işverenlerle de böyle bir pazarlık yapıyorlar. Ben SGK'lı olmak istemiyorum, bana SGK'ya ödeyeceğin primi veya benden keseceğin vergiyi ücret olarak doğrudan bana öde diyorlar. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamda sanki hani sadece işverenler Suriyelileri kayıt dışı istihdam ederek ucuz iş gücü olarak kullanmak istiyorlarmış gibi bir algı büyük ölçüde hakim olsa da Suriyelilerin kendileri de veya Afgan, Iraklı, diğer Türkiye'deki kaçak veya yasal yollarla gelmiş göçmenlerin kendileri de sosyal güvenceli olarak çalışmayı istemiyorlar. Bu güvence için kesilecek ücretlerden kesilecek paraların, vergilerin, primlerin kendilerine ödenmesini istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de kayıt dışı istihdam o yüzden olağanüstü boyutlarda, hem Türk vatandaşları açısından hem de yabancı kaçak göçmen istihdamı açısından, tabii burada da olan devletin vergi ve sigorta prim kaybına yansıyor ve bu gelirlerdeki yetersizlik nedeniyle de yeteri kadar Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere maaş ödeyemiyor. Sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığı için katılım paylarına zam yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekirse bana göre bu çok büyük bir adım. Suriyelilerin istihdamında çalışma izni uygulamasının kaldırılması ve Türk vatandaşlarıyla eşit haklarda İş gücü piyasasında yer almalarına olanak sağlanması önemli bir adım. Bunun muhtemelen sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. Az önce de vurguladığım gibi bazı siyasi parti liderleri de bu adımın bir sonrasının Suriyelilere doğrudan vatandaşlık verilmesi olacağını ve seçimlerde oy kullandırılması olacağını öne sürüyorlar. Çünkü şu anda 2 milyonu aşkın geçici koruma statüsünde kayıtlı Suriyeli Türkiye'de bulunuyor ve bunların 1 milyondan fazlasının Türkiye'de doğduğunu söylüyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bu da sanki böyle bir düşünce, böyle bir eğilim varmış izlenimini güçlendiriyor. Çünkü zaten bu insanlar her ne kadar Suriyeli göçmen olsalar da zaten bunların 1-1,5 milyonu Türkiye'de doğdu, Türkiye'de büyüdü bu yaşa kadar. 2011'den bu yana bu insanlar Türkiye'de 15-20 yıldır. Biz bunlara çalışma izni verdik, bari vatandaşlık da verelim diyebilirler. Böyle bir ihtimal de gündeme gelebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin sınır komşusu Irak. Aslında 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Saddam yönetimini devirmesiyle istikrarsız bir ülke konumuna geldi. Bir dönem Bağdat ve Dicle kıyısında gerçekten neredeyse Orta Doğu'nun Beyrut'la birlikte Paris'i olarak anılan Bağdat şehri harabeye döndü. 3 milyondan fazla Iraklı hayatını kaybetti. Irak'ın devlet sistemi, altyapısı tamamıyla alt üst oldu. Milyonlarca Iraklı bu işgal operasyonu sonrası ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Saddam Hüseyin devrildi ama Irak 2003'ten bu yana belini doğrultamadı. Ekonomik olarak da, siyasi olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı anayasa referandumda kabul edildi ve Irak mezhep eksenli Şiiler, mezhep ve etnik köken eksenli Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar olmak üzere çeşitli bölgelere ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri kendi federasyon modelini Irak'ta da yürürlüğe koydu ve Irak'ta siyasi istikrar büyük ölçüde kayboldu diyebiliriz. Fakat asıl ekonomik istikrar, yani bir dönem Orta Doğu'nun zengin, petrol zengini ülkelerinden birisi olan Irak yoksullaştı. Irak halkı yoksullaştı ve Irak'ın petrol varlıkları adeta buharlaştı. İşte geçtiğimiz hafta Irak'ta Başbakan Ali Fatih Zeydi'nin talimatıyla çok büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Bu operasyonu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de desteklediği yönünde haberler var. Çünkü operasyon ondan fazla milletvekilinin tutuklanmasıyla başladı. Bunun yanı sıra Petrol Bakanlığı'nda çok sayıda üst düzey bürokrat, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde yine Erbil'de çok sayıda milletvekilinin gözaltına alındığı bir operasyon ve Başbakan Ali Fatih Zeydi bu henüz başlangıç diyor. Operasyon daha da genişleyerek devam edecek ve ucu nereye varırsa varsın sürdürülecek. Çünkü Irak'ın kamu kaynakları yıllardır buharlaştırılıyor bu yolsuzluklarla. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bağdat temsilcisinin yapmış olduğu açıklamaya göre operasyonun boyutları 150 ila 450 milyar dolar arasında. Dikkatinizi çekerim. 150 ila 450 milyar dolar arasında Irak'ın petrol gelirinin ve kamu kaynağının buharlaştırıldığı ve yolsuzluk yoluyla ülke içine ve ülke dışında transfer edildiği şeklinde. Şimdi tutuklananlara baktığımız zaman en son Irak Petrol Bakan Yardımcısı tutuklandı, Adnan Cumeyli, ve onun itirafçı olmasıyla zincirleme tutuklamalar peş peşe geldi. Şu ana kadar ortaya çıkartılan lüks evlerin, üst düzey bürokratların, milletvekillerinin lüks konaklarının, Dicle kıyısındaki villalarının bahçelerinde 4-5 metre derinlikte kuyuların içerisine gömülmüş 1,5 milyar dolara yakın Amerikan doları ele geçirildi. 90 milyar Irak dinarı, bu da yine 500-600 milyon Amerikan dolarına tekabül ediyor. Ve bunun yanı sıra kilolarca altın, 100-150 kiloya varan külçe altınlar, yurt içinde ve yurt dışında edinilmiş çok değerli mülkler, kıymetli mücevheratlar, şu ana kadar ele geçirilenler. En son Irak Petrol Bakanı'nın eviyle ilgili görüntüler Irak devlet medyasına yansıdı. Dünya medyasına da buradan yansıdı. Duvarların içerisine istiflenmiş milyarlarca Amerikan doları ortaya çıkartıldı ve adeta tırlar, kamyonlar evin önüne taşındı bu paraları yüklemek için. Başbakan Ali Fatih Zeydi ele geçirilen bu paralar için özel bir devlet hesabı açılacağını ve bu paraların burada toplanacağını, halkın yararı için kullanılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler'le de ortaklaşa harekete geçirilerek özellikle yurt dışına kaçırılan 400 milyar dolara yakın Irak petrol varlığının ülkeye iadesi için işbirliği yapılacağını, uluslararası yargı ve kurumlarla işbirliği yapılacağını duyurdu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman gerçekten dünyanın petrol zengini ülkelerinden birisi Irak, fakat bu petrol zenginliği halkın yaşantısına, halkın refahına yansımıyor. Çünkü tepedeki siyasiler, bürokratlar bu paraları kendi aralarında paylaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Irak Petrol Bakanı'nın İran'la işbirliği yaptığını, İran'ın petrol ihracına yasa dışı yollardan yaptırımları delerek ihracına destek olduğunu öne sürüyordu ve kara listeye almıştı. Bir yandan bu operasyonu Amerika'nın da yönettiği yönünde iddialar var. Her ne kadar halktan, kamuoyundan bu yolsuzluk operasyonuna büyük destek gelse de perde arkasında özellikle İran'ın Irak'taki etkisini kırmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu doğrudan desteklediği ve Irak hükümetinin de bu operasyon için teşvik ettiği iddiaları var. Gerekçesi ne olursa olsun bir ülkenin yüz milyarlarca dolarlık kamu varlığının böylesine bir elin parmakları kadar kişi tarafından buharlaştırılması, kişisel servet edinmek için yurt içi ve yurt dışında kullanılması, yer altına kazılan kuyulara, duvarların içine hazırlanan kasalarda tırlar dolusu Amerikan dolarlarının ve milyarlarca Irak dinarının istiflenmesi gerçekten kabul edilemez bir şey. Tabii burada Irak parlamentosunun da büyük payı var bu operasyonların yürütülmesinde. Çünkü Irak parlamentosu dürüstlük komisyonu bu operasyonlara tam destek verdi. Milletvekillerinin derhal dokunulmazlığının kaldırılarak tutuklanmasına olanak sağlandı. Fakat asıl garip olan dürüstlük komisyonunun başkanı ve başkan yardımcısı da maalesef bu yolsuzluk operasyonunun baş aktörleri olarak onlar da gözaltına alındı, tutuklandılar ve peş peşe itiraflar gelmeye başladı. Şimdi Irak'ta neredeyse devlet üst yönetiminin büyük bölümüne uzanan zincirleme bir operasyon, dediğim gibi yüz milyarlarca dolarlık varlığın, kamu varlığının buharlaştırılmasını içeren bir operasyon devam ediyor. Bu operasyonun yankıları muhtemelen önümüzdeki günlerde çok daha büyüyecek ve boyutlanacak diyorum ve sözlerimi burada noktalarken sizlere veda etmeden önce bir kez daha WhatsApp hattımızı yeniliyorum. 0505-171-6656. Buradan bizlere programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi, yorum ve değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Tekrar bir Ankara'dan haber var programında. Pazartesi ve çarşamba günü karşınızda olmak üzere. Ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması. ÖSYM'den YKS kararı. Üniversitelerde 16 yeni bölüm açılacak. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'da Kırgız mevkidaşı Kulabayev'le bir araya geldi. Yapılan basın toplantısında ise İsrail'e değindi.

0: Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Tüm insana düşman bir zihniyet, insanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz dedi. Meclis Başkanı kurtulmuş. 5 Temmuz Pazar günü Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağ ve Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye mesajlarını vermesi bekleniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terörsüz Türkiye sürecinin üniter yapıyı hedef aldığını öne sürdü. Tüm vatansever, Atatürkçü ve milliyetçi kadroları tek çatı altında direnç göstermeye davet etti. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 16 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının da dosyaya eklenmesini istedi. Bolu Belediyesi ve belediyeye bağlı iştirak şirketlerine yönelik yürütülen zimmet ve kara para atlama soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Osman Gazi Köprüsü'nün 10. yılına ilişkin açıklama yaptı. İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyle akaryakıt ve zamandan 211 milyar lira tasarruf edildiğini açıkladı. ÖSYM'den YKS kararı. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde yer alan 20 numaralı soru iptal edildi. AYT matematik testinin 23. sorusunun cevabı ise değiştirildi. Üniversitelerde 16 yeni program açılıyor. YÖK, yapay zeka, biyoteknoloji ve dijital oyun teknolojileri gibi alanları kapsayan 7 lisans ve 9 ön lisans programının ilk kez YKS kılavuzunda yer alacağını açıkladı. İstanbul'da havai fişek, meşale kullanımı ve satışına 16 Temmuz itibarıyla yasak getirildi. Gerekçe orman yangınlarına yönelik ek tedbir. Dış gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı'ndan İran açıklaması geldi. Katar'da yapılan son görüşmelerin başarılı geçtiğini belirten Trump, "Mükemmel bir toplantı yaptık, iyi anlaşıyoruz, İran'ın nükleer silahsızlandırılması yolunda ilerliyoruz" dedi. İran ise ABD ile müzakere gruplarının oluşturulduğunu ancak henüz görüşmelere başlanmadığını duyurdu. Sürecin arabulucular üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Birleşmiş Milletler Lübnan İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 1.4 milyon insanın acil insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.
1: Kupa'nın günlüğü.
0: Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa dün İsveç engelini rahat bir şekilde geçti. Son 32 turunda İsveç 3-0 mağlup eden Fransa adını son 16 turuna yazdırdı. Maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Mbappe ise gol krallığında 6 gole ulaşarak Lionel Messi'yi yakaladı. Dün Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika'da Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün 2 maç var. Saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te ise Belçika ile Senegal kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda yarının menüsüne bakalım hemen. ABD ve Bosna Hersek Dünya Kupası son 32 turunda yarın gece saatlerinde saat 03'te karşı karşıya gelecek. Bir diğer maç Los Angeles Stadyumunda İspanya-Avusturya arasında saat 22'de oynanacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den

0: merhabalar. Bugün 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, haftanın ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika ile İran arasındaki mutabakat, yazılı mutabakat var. İranlılar tekrardan yayınlama ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü açıkçası Amerika'nın katakullileri bitmiyor. Hürmüz üzerinden hafta sonu kopan fırtına. Ardından Doha'da görüşmeler var ama Amerika ile İran arasında değil. Donald Trump öyle söylüyor. İranlılar öncelikle mutabakatta belirtildiği üzere İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını bekliyorlar. Karşılıklı açıklamalar var ve aslında Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in olup bitenleri Amerikan kamuoyuna izah etmek için söyledikleri işin rengini ortaya seriyor. Mola baştan beri size aktardığım uluslararası piyasaları yatıştırmak, petrol, enerji, körfezden enerji sevkiyatını sağlamak ve bu iş sonuçta yeniden patlayabilir. Aktaracağım birazdan size. Zaten mutabakatın Lübnan kısmı da uygulanıyor gibi gözükmüyor. Pilot bölge bir çerçeve anlaşma imzalatmıştır Lübnan hükümetiyle. İsrail arasında Amerikalılar bu hafta 2 gün konuşmuştuk ama İsrailler o anlaşmadaki 2 pilot bölgeden de çekilmeyi ertelediler. Tabii İsrail siyaseti biraz karışık, oradan da notlar var. Türkiye'de NATO zirvesine kilitlendi hafta sonu. Tabii önümüzdeki hafta, daha doğrusu 7-8 Temmuz'da konuşacağız tartışılanları ama şimdiden pek çok başlık var, size aktaracağım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Anadolu Ajansı'na mesajları var. Rusya dikkatle takip ediyor özellikle Karadeniz'deki durumu. Rusya'dan mesajlar var. AB heyeti Ankara'daydı, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından kabul edildiler. Onların mesajları var. Dolayısıyla NATO zirvesi de ısınıyor. Oradan da başlıklar var. Yine Ukrayna dosyası tabii tamamen bağlantılı. Avrupa Rusya'ya karşı savaşı tırmandırıcı adımlar atarken bu NATO zirvesi gerçekleşiyor. Ama tabii problemler de eksik değil. En başta Zelenski yönetiminin Nazi döneminin isimlerini kahramanlaştıran tutumu Polonya ve ardından Çekya'yla da problemler yaratmaya başladı. Oradan da notlarım olacak. Aynı zamanda Amerika'dan notlar var. Çin'den notlar var. Çin Komünist Partisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü. Devlet başkanının Çin tipi sosyalizmle ilgili, yeniden inşa ile ilgili mesajları dikkat çekici. Bütün dünya tabii bir yandan da Çin'e bakıyor. Onları da aktarmaya çalışacağım. Fakat bugün NATO zirvesine bakacağız ve konuğum uluslararası ilişkiler analisti, gazeteci Özer Çetinkaya olacak programın son bölümünde. Bu zirvenin Türkiye açısından ne anlama geldiği, NATO politikaları 3.0 diye adlandırılıyor ama ne yapılmaya çalışıldığı yakın zamanda bir yazı kaleme almıştı. Dikkat çekici hususlar vardı. Hepsinin üzerinden Özer Çetinkaya ile konuşacağız son bölümde. Evet, başlamadan hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinde 24 ilde frekanslarımız, radyonun frekanslarından rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ama bunun dışında internet üzerinden de Sputnik, Radyo Sputnik TR X hesabından, web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünden canlı yayınları takip edebilirsiniz. Telegram kanalından da canlı yayınları takip edebilirsiniz. Ekstradan yayın bitince bir de kayıt linklerini arkadaşlarım koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler buradan takip edebilirler diye hatırlatalım ve başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, önce Venezuela depreminden notlarla başlamak istiyorum. 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 peş peşe depremlerle sarsılmıştı. Türkiye'deki 6 Şubat depremini anımsatan, tabii can kaybı artıyor. 1943 En son dün akşam saatlerinde can kaybı duyuruldu. 10.000'i de aşan yaralılar var. Tabii felaket bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ve arama kurtarma çalışmaları Türkiye'den bir ekibin de desteğiyle devam ediyor. Bunu belirtelim. Amerika'dan da Başkan Maduro'yu 3 Ocak'ta kaçırmıştı Amerikan yönetimi. Ve Amerika'da deprem sayesinde Venezuela'ya asker konuşlandırdı. Tabii yardım tırnak içerisinde ama Güney Komutanı, Güney Kuvvetleri Komutanlığı Amerika'nın Southcom General Francis Donovan Reuters haber ajansına 900'den fazla Amerikan personelinin gönderildiğini söylemiş. Enteresan notlar çıkıyor deprem vesilesiyle. Tabii çok acayip görüntüler de yansıdı. Venezuela başkentinden gök yüzü kızıla boyanmış ve toz tanecikleri anladığım kadarıyla enkazlarla alakalı. Hakikaten büyük bir deprem olduğunu belirtmek lazım. Dün bu arada akşam saatlerinde Meksika'da da bir 6 büyüklüğünde deprem. Yucatan Yarımadası epey şiddetli sarsılmış ve biraz da yakın sanıyorum 10 kilometre bir hasar yok ama Güney Amerika hattında bir deprem paniği var. Tsunami riski olmadığını duyurmuşlar. Can kaybı yok fakat tabii genel anlamda bölgede fay hareketliliği mi var diye sorular sorduruyor. Evet, şimdi geçelim siyaset gündemine. Amerika ve İran mutabakatını konuşuyoruz. 40 gün sıcak savaş ardından epey sancılı bir sürecin ardından 17-18 Haziran'da bir yazılı mutabakat çıktı ortaya. Fakat tabii Amerikalılar yazılı mutabakatın dışına çıkıyorlar. Mutabakatı aslında çekiştiriyorlar sağdan soldan. Hürmüz'le ilgili yazdıkları, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bırakılması, Hürmüz rejimi, özellikle nükleer konuların hiç bu 30 ve 60 gün olmak üzere iki kategori var mutabakatta. Birdenbire işler yani dondurulmuş varlıkları bırakırız ama siz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri bir kabul edin ancak öyle. Mutabakatta böyle bir şey tabii yazmıyor. Çekiştiriyorlar öyle diyelim. Donald Trump'ın taze açıklamaları var. İran için 3 gün boyunca onları çok sert vurdum ama aramız iyi diyor. İran'ın nükleer silahsızlandırılması sürecinin iyi gittiği yolunda bir açıklaması var. Tabii mutabakatta hiç böyle şeyler yok. Mutabakatta olan İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını vaat etmesi, daha önce de vaat ediyordu, tekrardan altını çizmesi. Onun dışında böyle bir şey yok. Zaten belirli koşullar yerine gelirse nükleer müzakerelere geçileceği var. Tabii güven meselesi iki taraf arasında en çok tartışılan mesele o. Donald Trump bu arada kripto kralı çıkmış durumda, onu aktaracağım birazdan ama ne var yani, kar ediyorum, çok fazla param var demiş. Başkanlıktan kar eden başkan diyelim. Tabii Amerika'da artık tartışmalar tamamen boyut değiştirdi, siyaset para ilişkileri. Velhasıl Doha tartışmaları tabii bu hafta damgasını vurdu. Hürmüz üzerinden kapışma sonrası İranlılar tekrardan 14 maddelik mutabakat metnini yayımlamışlar. Yani deniz ablukası mesela 30 gün içerisinde kaldırılacak. Bu süreçte bir ücret vesaire talep edilmeyecek ama bir düzenleme yapılacak bu tartışmalar yüzünden. Amerikalılar da çekiştirdiği için Hürmüz'de hafta sonu kapışmalar olmuştu. Aynı zamanda tabii Amerikan kuvvetlerinin ablukayı hemen kaldırması ve doğrudan hemen çekilme olmasa bile hani bölgede kalmaması da vardı. Fakat Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance tabii bu mutabakat metni ABD'de yenilgi olarak algılandı. Bu kanaatleri de değiştirmeye çalışıyorlar. Petrol piyasalarını rahatlattılar tabii Hürmüz'den geçişler başlayınca. Aslında mola Amerika'nın stratejik varlıklarından da çok fazla salındığı için, petrol salındığı için bir toparlanma getiriyor. J.D. Vance İranlılarla ilgili yorumlar yapmış. Yani Doha'da çünkü masaya oturdukları iddiasındaydı dün Amerikan tarafı ama doğrudan bir görüşme yapılmadı Amerikan heyetiyle. Steve Witkoff ve Jared Kushner Trump'ın temsilcileri olarak gittiler. İran heyeti Katarlılarla dondurulmuş varlıkları konuşmak üzere gitti. Öyle açıklama yaptılar. Amerikalılarla bir müzakere yok. Müzakere olması için yani koşulların yerine gelmesi gerek diyor İran heyeti. J.D. Vance de yani anlayamıyorum, barış görüşmesi yok diyorlar. Efendim teknik görüşmeler var. İran'a özgü bir müzakere tekniği, retorik yönetimi gibi cümleleri var. Ama biz sözlere değil adımlara odaklanıyoruz. Tabii hakikaten Amerika'nın adımlarına da odaklanmakta fayda var. Biraz yuvarlamış fakat sonuç itibariyle Ben Shapiro, Amerika'da İsrail destekçisi, medya ona konuşmuş, medyadan Ben Shapiro'ya konuşmuş aynı zamanda J.D. Vance ve orada diyor ki mutabakat zaptının amacı küresel petrol piyasasını ve stoklarını kimin ne hamle yapacağını görmek için yeniden doldurmak. Stoklar boşaldı, fiyatlar yükseldi, işte onu normale döndürüyoruz. Böylece enerji piyasaları istikrara kavuştuktan sonra yani tekrardan askeri çatışma başlayabilir. Benim baştan beri adına mola dediğim şey biraz da bununla alakalı. Açıkça ifade etmiş, zaman kazanma. Yani Amerikan tarafı, Batılılar daha doğrusu, Avrupalılar da farklı değil aslında. Herhangi bir krizde zor duruma düştükleri zaman zaman kazanıp oradan arkadan çakma taktiği uyguluyorlar. Aslında çok bildik tabii. Ukrayna krizi, Minsk anlaşmaları hep benzer şeyler. Evet. Biraz bir sıkışıklık var çünkü Hürmüz asimetrik bir savaş üstünlüğü, el üstünlüğü, asimetrik çatışma üstünlüğü sağlıyor İran'a. Dolayısıyla Amerikan medyasında İranlılara bir takım dondurulmuş fonlar bırakılabilir, nükleer müfettişleri kabul ederler. Koşul, bu koşulların mutabakatta var mı bu koşullar? Yok tabii ki ama diyorum ya, katakulli çekiştiriyorlar metni. İranlılar da kabul etmiyorlar açıkçası. 3 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların en azından bir dilimini serbest bırakma. Bu konuda ön anlaşma olduğu iddiaları Suudi El Arabiya tarafından ortaya atıldı. Katar aracılığıyla. Çünkü bu varlıklar işte Güney Kore, Katar, İran aslında petrolünü satmış ama Amerikan hegemonyası yüzünden tahsil edememiş durumda. Dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak dediğimiz böyle bir şey. Adamlar ürünlerinin parasını tahsil edecekler. Evet, bakalım bu 3 milyar dolarlık dilim ne olacak? Daha önce de çünkü 6 milyar doları zaten bırakıldı diye iddialar ortaya atılmıştı ama pek de doğru çıkmadı, doğrusu bu. Göreceğiz. J.D. Vance Amerikan iç piyasasına diyelim, iç kamuoyuna hitap ederken Meclis Başkanı Galibaf da İranlıları teskine çalışıyor diyebiliriz. Tabi Amerikalılar mutabakatı sağdan soldan çekiştirip bir takım koşullar eklemeye çalıştıkları için İran'da da tepkiler var. Dün aktarmıştım, Cumhurbaşkanı sorumluluğunu üstlendi mutabakatın diye. Diyor ki Galibaf, İran medyasına, televizyonuna konuşmuş. Boğaz'dan geçiş ücretsiz sadece 60 gün. Hiçbir zaman Hürmüz'deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Egemenlik hakları İran ve Umman'a ait, burası uluslararası su yolu değil diyor Hürmüz Boğazı için. Dolayısıyla trafik düzenlemelerini biz belirleriz diyor. Amerikan tarafında bu arada Galibaf da tabii ABD'deki ayrımlara oynuyor. J.D. Vance ile Marco Rubio ayrımı. Yani bu ayrımlar çok derin ayrımlar mı bilmiyorum ama tabii kendilerinin de siyasi hesapları var. J.D. Vance başkan olmak istiyor. Aynı şekilde Rubio'nun adı geçiyor. Dolayısıyla da işin sadece dış dosya değil, bir de iç politika ile ilgili, kariyerleriyle ilgili bir yerlere dokunuyor. Neyse, İran Meclis Başkanı Marco Rubio'nun, neokon kanattan Marco Rubio, mutabakatı sabote etmeye çalıştığını, Körfez ülkelerini kışkırttığını, Boğaz için entrika çevirdiğini, hani J.D. Vance müzakereleri devam ettiriyor ama Rubio da baltalıyor demiş. Geçen hafta Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi ile bir araya gelmişti Marco Rubio. Böyle İran karşıtı bir bildiri çıkmıştı. Aynı zamanda tabii Lübnan, Rubio Amerikan Dışişleri Bakanlığı arkadan iş çevirip İsrail ile Lübnan'ı masaya oturtuyor filan. Yani bunları vurgulamış ama tabii demiş ki yani bizim mutabakat zaptımızda Lübnan var zaten. Uygulanması, yalnız Amerikalılar uygulamıyorlar. Uygulayamıyorlar çünkü İsrail uygulamıyor. İşin açıkçası. Amerikalıların gerekçesi de var. Yani biz baskı yapıyoruz ama Netanyahu kabul etmiyor diyorlar. Böyle bir aslında mutabakatın Lübnan kısmı biraz sıkışmışlığı yansıtıyor diyebiliriz. Evet, ama öte yandan tabii Galibaf İran kamuoyuna mutabakatı savunmak durumunda. Baş müzakereci konumda. petrol yaptırımlarının kaldırılmış olması hemen tabii ilk belki kazanım o. İran petrolünün pazarlanabilmesi dünyaya 40 milyon varilden fazla petrol ihraç etmiş. İran bunu aktarıyor. Tabii İran'ın ihtiyaç duyduğu İran'da yıkım yaşadı. Dolayısıyla Amerika bir mola zaman kazandıysa İranlılar da kazandı diyebiliriz. Ve daha henüz elde edemeseler de petrol tesisleri dolu, onları boşaltmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu örneği vermiş. Uranyum zenginleştirme konusunu zaten tartışmayacağız. Bu bizim vazgeçilmez hakkımız diyor, meşru hakkımız diyor. Anlaşmanın imzacısı oldukları, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının imzacısı pek çok ülke gibi İran'da. Dolayısıyla hedeflerimize ulaşmak için müzakere ediyoruz. Yani müzakere de bir mücadele yöntemidir. Siyaset bazen şiddete dökülebilir ve tabii mantığın dili mutabakat metnini etkisiz kıldığı durumda gücün dili devreye girer. O zaman yeniden kapışmaya da hazırız diyor. Evet, bir yandan Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı da hedefte, müzakereleri yürüttüğü için sertlik yanlısı kanat diyelim. Yani daha doğrusu onlar Amerika ile anlaşma olmayacağını söylüyorlar. Belki de haklılar gerçekten, ama bir yandan da oyunu oynamak gerekiyor. Abbas Arakçı tabii diyor ki Amerika ile imzaladığımız mutabakat saptı. Çok açık, kristal netliğinde ne yani. Dolayısıyla oradan buradan çekiştirmenize gerek yok. Aynı zamanda Netanyahu'yu tırnak içerisinde Trump'ın köpeği diye, yani böyle bir evcil hayvanlarını ağızlık takarak dizginlemeyi taahhüt etti. Bayağı da sert ifadeler kullanmış İsrail Başbakanı için. Eğer olmazsa hak ettikleri dersi vereceğiz diyor. İsrail'den de doğrudan İran'a tehditler son birkaç günde yoğunlaştı. Hatta nükleer silah kullanabilir İsrail diye yeniden iddialar ortaya atılıyor. Evet, işin tabii mutabakatın Hürmüz kısmı ile ilgili dün aktarmıştım size. Umman Dışişleri Bakanı, Umman yönetimi Fransa'ya resmi ziyarette bulunmuştu. O vesileyle de ücret alınması kısmını reddeden, biraz Amerika etkisinde kaldığı düşünülen açıklamalar gelmişti, ama o açıklamaların ardından aslında tonu biraz yanlış aktarılmış sanıyorum. Çünkü Dışişleri Bakanı El Busaidi'nin açıklaması, İran'ın hizmet bedeli teklifini başka açılardan desteklediklerine işaret ediyor. Şöyle ki, yani tabii doğrudan bir geçiş ücreti değil, ama talebe göre talep, yani bir takım şirketler ya da devletler hizmet bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa bir şekilde denizcilik, çevre, seyri sefer hizmetleri, bunları karıştırmamak lazım. Aslında burada bir müzakerelere esneklik kazandıran bir bakış açısı getiriyor Umman yönetimi, öyle anlaşılıyor. Şirketlerle gönüllülük esasına dayalı müzakere edilebilir diyor. Evet, göreceğiz bu iş nereye varacak. Bir komite kuruldu zaten İran'la Umman arasında. Macron tabii hemen işe atladı, dün de aktarmıştım. Mayınları biz temizleyebiliriz diye, ama İranlılar öyle bir şey yok. Zaten mutabakatta da mayın temizliği hikayesinden yine İran sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla Macron'un iktidarda kalan son bir yılında böyle şeylere bulaşma çabaları devam edecek mutlaka, ama yani bunları başarması çok kolay değil. Yani mutabakatı çekiştirmek derken, Amerikalılar Umman üzerinden güney hattından bir geçici bir rota oluşturmuşlar. Bir takım tankerlerin geçtiği söyleniyordu. İran engelleyince tabii çatışma çıkmıştı. Bir tanker daha, konteyner gemisi geçmeye kalkmış ve karaya oturmuş. Çok sığ oralar çünkü. En güvenli rota Hürmüz'ü tırnak içerisinde nükleer silah haline getiriyor. Kuzeyde Larak Adası bölgesi İran'ın, dolayısıyla da geçmeye kalkışan olur mu? Olur, ama karaya da oturabilirler tabii. Amerika'nın elini kolunu bağlıyor açıkçası Hürmüz'deki bu durum, bir başka ispatı oldu. Öte yandan Körfez hattı biraz daha rahatlamış gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri ham petrol ve kondensat ihracatı artmış. OPEC'ten de çıktılar tabii bu arada. Bu ay rekor seviyeye ulaşmış. Aynı zamanda Çin ve Rusya diplomasisi hareketli. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı ağırladı. Onu Pekin'de kapsamlı stratejik ortaklığın Çin ve Suudilerin arasında 10. yıl dönümü. Yani hem ikili ilişkileri konuşmuşlar, hem mutabakat metni İran'la Amerika arasında. Hem Faysal Bin Ferhan biraz tabii Suudilerin de son dönemde Çin'le ilişkileri çok gelişti. Çok son yıllarda özellikle enerji tedariki bakımından, dolayısıyla dengeleri sağlamak bakımından önemli elbette. Çinliler tabii işbirliğini Çinlilerle devam ettirme vurgusu. Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı da Bahreynli mevkidaşıyla telefonda görüşmüş. Ateşkes ve mutabakatı ele almışlar. Tabii aynı zamanda ikili işbirliği, ticari ekonomik ilişkiler Körfez hattıyla bir diplomasi köprüsü kurulmuş diyebiliriz rahatlıkla. Bu arada İran tabii dosyası sükunet içerisinde, ama son günlerde artan Kürt grupların özellikle Irak hattında sınırdan sızma hamleleri görülüyor. Amerikan başkanı Kürtleri kullanmaya kalktık ama olmadı deyip Kürtleri öfkelenmişti, silah verdik kendilerine sakladılar gibi laflar etmişti, ama o dosya biraz içten içe kaynıyor sanki. Başka türlü yorumlamak mümkün değil. Son günlerde acayip çatışmalar Pıcak'la Mahabat ve Piranşehir arasındaki tepelerde devrim muhafızları güçleriyle, ki İran tarafının da sınırı güçlendirdiğini anlıyorum gelen haberlerden ve açıklamalar da gelmiş. Ölenlerle ilgili topçu ateşi de açıldığı anlaşılıyor. Yani içten içe bir karadan ve içeriden istikrarsızlaştırma hamleleri de, yani mutabakat resmi var önümüzde ama bunlar da devam ediyor. Amerika'da tabii İsrail tartışmaları var. Özellikle de Temsilciler Meclisi'nde İsrail ve Amerika'nın askeri sanayi yapıları zaten bir şekilde iç içe, ama bunu yapay zekayla, işte askeri veriler, otonom silah sistemleriyle destekleyen bir öneri vardı. Bunu savunma yasasına koyma girişimi vardı. Bazı milletvekilleri karşı çıkıyorlar. Demokrat Rob Hanna ve Cumhuriyetçi Thomas Massie, Trump'la papaz olmuştu. Onlar da itiraz ediyorlar. Amerika'nın bir takım sırlarının başka bir devlete aktarılması itirazı getiriyorlar, ama itirazları pek de dikkate alınmıyor. Evet, yani Amerikan Kongresi'nde tabii İsrail'in gücü büyük, onu hatırlamak lazım. İsrail'e Trump'ın gönderdiği Mike Huckabee büyükelçi olarak gönderdiği, o da İsrail'in Amerika'daki önemine atıf yapan açıklamalar yapmış. Biraz tuhaf açıklamalar, biraz mitolojik, biraz dini diyelim. Yani ABD ile İsrail'i kimsenin ayıramayacağı bir olağanüstü ortaklar olarak görüyor. Ve diyor ki yani ayrılmak mümkün mü? Ortaklığın sürdürülememesi mümkün mü? O kadar da aptal değiliz. Diyor ki inanılmaz bir evlilik var İsrail ve ABD arasında. Ayrılırsak iki tarafta, diyor ki nafaka ödemeyi karşı, böyle benzetmeler yapmış, nafaka ödemeyi iki tarafta karşılayamaz. Sonra birdenbire Yahudi halkı olmasaydı Amerika asla olmazdı. Bu nasıl oluyor, onu çözemedim ben. Amerika'nın kurucularının bunu anladığını söylüyor. Yani Amerikalılar kendileri bir şeyleri icat ettiler diye kibirliler, ama onları icat edenler Yahudiler diyor. Amerika'nın topu topu 250 yıllık bir tarihi var, ama 3800 yıldır Yahudiler varlar. Gerçekten enteresan. 3800 yıl önce ulus olarak öyle bir şey yoktu. Ulus yok tabii. Neyse, tuhaf yani. Biraz tabii radikal dinci bir bakış açısı diyebiliriz rahatlıkla. Orta Doğu'daki İslam'a yönelik böyle bir bakış açısı ortaya koyuyorlar, ama kendilerinin farkı nedir bilmiyorum doğrusu. Bu arada Amerika'da Pentagon'da savunma politikası kurulu başkan yardımcılığına İsrail'i savunan bir ismi Norm Coleman'ı atamışlar. Onun geçen sene sarf ettiği ifadeler epey tartışmalar yaratmış. O da aynı şeyi söylüyor aslında. Dünyanın efendileri, evrenin efendileri Yahudilerdir diyor. Yani her şeyi onlar buldu. Yapay zekayı, efendim WhatsApp'ı kuranlar vesaire. Yani böyle teknolojik gelişmelere atıf yapmış. Evet, yani doğru, öyle isimler çıkartıyorlar da bir tek onlar mı çıkartıyor? Yani bilemiyorum ki bu nasıl bir bakış açısı, benim aklım almıyor doğrusu. Amerika, İsrail böyle. ABD tabii İsrail'e laf geçiremiyor efendim. Güney Lübnan'da işgal devam ediyor. Mutabakatta yer alması falan bir şey değiştirmiyor. Zaten Beyrut'ta işbirlikçi bir yapı var, yönetim var. Cumhurbaşkanı ve başbakan. Onlar doğrudan anayasaya aykırı olmasına rağmen Washington'da Marco Rubio ara buluculuğunda İsrail'e bir çerçeve anlaşması yaptılar bu hafta sonu. İki gündür konuşuyoruz uygulanır uygulanmaz diye. Fakat tabii nasıl uygulanacak bilmiyorum. Netanyahu Güney Lübnan'daki işgal topraklarını ziyaret etmiş. Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yada'yı da alarak yanına askerlere hitap ediyor. Burada kalacağız diyor. İran eksenini dağıtıyoruz. Lübnan tarafında tampon bölgeler oluşturuluyor. Hizbullah'ı çökertiyoruz. Pek öyle bir manzara yok doğrusu ama İran'ı da tehdit ediyor. Asla bu çatışma bitmeyecek ve üçüncü kez de gireriz nükleer silahlarla yıkımdan kurtarmak için İsrail'i. İran'a iki kez girdik derken neyi kastediyor? Hani geçen Haziran'da dışarıdan atış yapmak, bu yılda Amerika ile birlikte İran'ı vurmaktan bahsediyor. Girdik dediği o. Üçüncü kez. Bu arada Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal 14 televizyonuna röportaj vermiş. Türkiye'den söylemlerin, Erdoğan'ın söylemlerinin kendilerini endişelendirdiğini söylüyor. İran'ın güç kaybının biraz her şey karıştı, birbirine girdi doğrusu benim kafamda ama öyle diyor Netanyahu. Türkiye'de yaşananlar İran'ın güç kaybının sonucu. İran aşırı Şii eksenini temsil ederken Türkiye'de aşırı Müslüman kardeşler eksenini temsil ediyor diyor. Erdoğan'ın İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden yönetmek istemesiyle ilgili söylediklerine bakınca 400 yıllık Osmanlı yönetiminin sona erdiğini unutmuş gibi görünüyor diyor. Birincisi Osmanlı 400 değil 600 yıl benim bildiğim tarihsel bir hata var orada ama neyse, yeni Osmanlıcılık üzerinden söylüyor ve diyor ki burada güçlü bir İsrail devleti var, ordusu var, halkı var, sakinleşse akıllıca olur diyor. Evet, karambol de Türkiye'ye de mesajlar vermiş. İsrail içerisinde tabii aşırı dinci Haredilerle ilgili askerlik yasasını dayatıyorlar. Ordu isyan edecek herhalde çünkü eleman sorunu, küçük bir ülke ama Ortodoks partiler muafiyet talep ediyorlar da parlamento, Knesset'e gelmedi. Bugün yarın gelecek deniyor. Ama Netanyahu'ya sonbaharda, Eylül ya da Ekim ayındaki seçim için rakipler beliriyor yavaş yavaş. Bunlardan biri eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. Netanyahu politikalarını, Gazze'deki politikaları da eleştiriyor. Merkez sağcı aslında ama tabii Trump Netanyahu'yu yalan söylemekle suçluyor. Kampanyasını başlattı basın toplantısıyla. İran'ın nükleer programı hakkında yalan söylediğini söyledi Netanyahu'nun. Güvenlik söylemini kamuoyunda korku yaratmak ve iktidarda kalmak için kullanıyor dedi. Tabii kendisi daha şeffaf bir yönetim vaat ediyor. 7 Ekim saldırılarını soruşturmayı vaat ediyor. Bu sürecin İsrail'i parçalanmaya götürdüğünü söylüyor. Çılgınlığa son vermek lazım diye ve Yaşar Partisi merkez sağcı onun başında 19 sandalye kazanabileceği söyleniyor. Bakalım, kızışacak muhtemelen Ağustos ayında daha da bu işler. Dediğim gibi Lübnan'da bir değişiklik yok. İki gündür konuşuyoruz ama Lübnan dosyasında pilot bölgelerden çekilmeyi erteledi İsrail tarafı. Hizbullah faktörünü ne yapacaklar bilemiyorlar Lübnan ordusuyla birlikte. Aslında çok çerçeve anlaşma, utanç verici Lübnan için. İsrail ordusundan talimat alacak Lübnan ordusu. Gerçekten şu an izahı mümkün değil Lübnanlılar açısından. Ama öte yandan da Amerikan medyasında, Washington Post'tan dün aktarmıştım. Amerikan ordusu yerleşiyor oraya. Denetim Amerika'dan geçecek kaynaklara göre, eğer olursa tabii ki. Brad Cooper Lübnan'ı ve İsrail'i CENTCOM komutanı olarak ziyaret etmişti. Ve sadece Lübnan değil tabii, aynı zamanda Gazze sınırında da devasa bir Amerikan üssü Reyim bölgesine inşa ediyorlar. Gazze ile ilgili İsrail, biz zaten %100'ünü kontrol edeceğiz diyor. Şu an %70'e çıkardılar Gazze'de Trump'ın barış planından sonra kontrolü, ama İsrailler yani zaten kararlılar. Ne kadar becerecekler ayrı dava. Bugün itibariyle tabii uluslararası istikrar gücü, Trump'ın planı icabı bölgeye konuşlanmaya başlamış. Endurance, lojistik destek alanı diyorlar. Aslında Amerika Gazze'nin sınırına yerleşiyor. Lübnan'da da çerçeve anlaşma ilerletilirse Amerikan askerlerinin sahada denetim görevi yapılacağı, yapılması bekleniyor. Hayırlı olsun, ne sonuçlar doğuracak bilmiyorum. Hamas bu uluslararası istikrar gücünden umutlu anladığım kadarıyla, yazılı açıklama yapmışlar. İsrail'i geri çekilmeye zorlayacağını zannediyorlar, zannedersem. Ben zannetmiyorum doğrusu, ama neyse. Diğer yandan Batı Şeria'da son derece olumsuz gelişmeler var. Öğrenciler, 65 Filistinli öğrenciyi 6 ayda idari gözaltıyla içeri tıkmış İsrailler. Gazeteciler, baskınlar var. Gazetecileri koruma komitesinde bile istifa depremi yaşanmış. Doktor Nikasun Siong. Filistinli medya çalışanlarının koruma statüsünün elinden alınmasına karşı çıktığı için yönetim kurulundan çıkarılmış. Gazetecileri koruma komitesi açıkçası Ukrayna kriziyle hiç ilgilenmedi. Ukrayna'da ölen o kadar çok gazeteci var ki hiçbirini bir kere bile anmadılar. Ben eskiden kendileriyle, benim de iletişimim vardı, uzun süredir ilişki bile kurmuyorum. Sadece Batı perspektifi, Batılı gazeteciler ve Batı'nın bize dair perspektiflerini taşıyanları korumakla ilgileniyorlar. Onun dışında tarafsız bir gazeteci bakış açısı da katiyetle yok zaten. Neyse. Evet, bunun dışında efendim Türkiye'nin Somali'de El-Kaide bağlantılı Eşşebaba hava saldırısı var. Somali Savunma Bakanlığı yapmış açıklamayı, bu enteresan. Tabii Somali'de, Somaliland'ı İsrail tanıdığından beri Somali'de bir tırnak içerisinde rekabet alanına dönüşmüştü. Ayrılıkçı bölgeyi İsrail tanıdığından beri Ankara'da Somali yönetimine büyük destek veriyor ve Somali yönetiminin başı tabii Eşşebab'la dertte. Ve F-16 savaş uçaklarının kullanıldığı operasyon yapılmış Türkiye'nin desteğiyle. Bunu da aktarmış oldum. Evet, şimdi gelelim NATO zirvesine. Programın son bölümünde konuşacağız. Tabii 7-8 Temmuz'da Ankara zirvesi başlayacak. Çok şikayetler var tabii güvenlik önlemlerinden. Aslında tabii NATO zirvelerinin yapıldığı her yerde benzer önlemler oluyor. Bildiğim yani, belki biraz tabii Türkiye'de özellikle gazetecilerin akreditasyon taleplerinin reddedilmesi, gözaltılar ve hükümetin baskıcı doğası çok tartışıldı bu açıdan. Ben Avrupalıların da çok baskıcı doğası olduğunu düşündüğüm için kimi kime şikayet ediyoruz diye sormak istiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Herkes seçerek birilerini içeri tıkıyor. En son Dan Kovalik'i İngilizler gösterdikleri muameleyi dün insan hakları avukatı olarak aktarmıştım size. Neyse, tabii hepsini eleştirmek lazım muhakkak. Ankara'daki Erdoğan yönetimi çok önem veriyor bu NATO zirvesine. Türk Silahlı Kuvvetleri yeni komuta merkezi 2021'den beri inşa ediliyor, Ayıldız Müşterek Karargahı diye. Orası da henüz tamamlanmadı bildiğim kadarıyla, ama NATO zirvesi vesilesiyle bir resepsiyon verilecekmiş burada. Devasa bir tabii bütün kuvvet komutanlıklarını birleştirecek bir merkez. Dün Cumhurbaşkanı AB heyetini kabul etti. Bir parça aktarmıştım size, ama akşam saatlerinde Kaya Kalas, Avrupa'da çok eleştirilen dış ilişkiler güvenlik sorumlusu, genişleme sorumlusu, göçten, iç işlerinden sorumlu komiser. Türkiye dendi mi zaten Avrupalılar güvenlik, göç, enerji konularına odaklanıyorlar. Kaya Kalas da bize verdikleri değeri böyle koymuş ortaya. Yani Türkiye onların güvenliğini sağlayacak, göçe tampon olacak, enerjide de bir şeyler sağlarsa yeme de yanında yat. Doğu kanadının korunmasında ne kadar önemlisiniz siz diye bir takım yıkama, yağlama çalışmaları yapmışlar. Tabii Hakan Fidan'la bir araya gelmişler ve resmi bir açıklama da yapılmadı AB heyetiyle ilgili, ama ikili ilişkiler, genişleme politikaları, işte göç yönetimi, vize, Avrupalılar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat vizesiz dönem kaçınılmaz diyor ama açıkçası bunu kaç yıldır söylüyorlar ben bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vizesiz geçiş sağlama olasılığını %100 öyle bir olasılık olmadığını düşünüyorum. Naçizane kanaatim. Evet, göreceğiz tabii. Bırakın vizesiz geçişi. Yani vize verseler normal bürokrasiyle, normal bir bürokrasiyle benim, yani ben hiç başvurmuyorum bile açıkçası, ne başvuracağım. Ama pek çok arkadaşım görev gereği, işi gereği Avrupa'ya gitmesi gerekenler çok büyük çileler çekiyorlar. Yerleri, yurtları belli. İnsanlara çektirdikleri ızdırap, yani bırakın vizesizliği bunları düzelseler kafi gelir. Lafı güzel. Hiçbir şeyi düzelttikleri yok tabii ki. Evet, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Anadolu Ajansı'yla röportajı var. Mesajlarını zirve öncesi aktarmış. Rusya yüzünden gözüne uyku girmiyormuş. Yani Rusya ne yapsın Avrupa'yı? Kendini korumaya çalışıyor Avrupa genişlemeciliği ve saldırganlığından ve NATO'nun tabii ki. Rus dünyasına sızma, Kafkasyalara sızma. Üstelik de demokrasi temasını kullanıyorlar bile, biliyorsunuz. Neyse. Ama uyuyamıyormuş. İyi, korkmasında fayda var tabii. Korkmak bazen faydalı olabilir. Uyanık uyumaya çalışıyorum ama beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya'dır. Yani neyse. Uzun vadede bu arada sürekli düşman üretiyor Mark Rutte'nin aklı. Unilever'in eski elemanı Kuzey Kore, İran, Çin birlikte hareket ediyorlar. Askeri kapasiteleri arttırıyorlar. Çin'in 2030'a kadar bir nükleer savaş başlığı olacak. Saf olmamalıyız. Ay zavallı Avrupalılar, ne kadar saflar. Gerçekten komik. Efendim, daha fazla para, daha fazla asker, daha fazla silah üretimi, nükleer silah lazım bize gibi militarist mesajları tekrarlamış. Savunma harcamaları, Ankara tabii Ukrayna'ya desteği sürdürecekler. Rusya'ya stratejik mağlubiyete uğratma, sürekli vurguluyorlar bunu. Onun için aygıt haline getirdikleri Rus dünyasının parçası olan Ukraynalılar, tabii ki Ukrayna nüfusunun hepsi Rusça konuşuyor. Rusça ana dilleri, devlet başkanlarının ana dili, ama fark etmez, Avrupalılar böyle yayılıyorlar her yere. NATO 2.0'dan 3.0'ı güçlü Avrupa için inşa etmek. Tabii Türkiye çok önemli bu açılardan. Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlendiği bir NATO göreceğiz. Avrupalılar tabii aynı zamanda 3 müşterek kuvvet komutanlığının komutasını devralacakmış. Amerikalılar, bu da aslında Trump yönetiminin söyledikleriyle uyumlu. Division of Labor diyor Pete Hegseth, Savaş Bakanı. Avrupalılar da aynı zamanda komuta kademesini devralacaklar. Yalnız Amerikalılarla kapışabilirler. Biraz sıkıntılı olabilir bence. Neyse. Nükleer caydırıcılıkta da tabii Fransa kendilerini, Almanya'yı falan nükleersizleştirdiler. Şimdi klima bile problem yaratıyor Almanya'da. Neyse, ama Fransa tabii nükleer güç sahibi bir ülke. Yalnız Fransa'nın nükleer gücünün caydırıcılığı tam olarak nedir? Kestiremiyorum doğrusu. Hani Rusya'ya karşı Fransızlar bizi nükleer şemsiye alacak temasını işlemiş İngiltere ile birlikte bir caydırıcılık. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupalıların tek caydırıcılığı komplo kurmaları. Her türlü komployu, her türlü belaltı işleri çok iyi beceriyorlar. Orada çok büyük bir de medya tabii. Medya üstünlüğünde muazzam bir caydırıcılıkları var. Ama onun dışında bilemiyorum, İngiliz ordusu 70 bin askeri var. Almanya'da ordu toplamaya kalkıyorlar. Gençler gitmiyor. Ne yapacaklar, bunları kestiremiyorum. İşte bir drone icat ettiler şimdi. O da nereye kadar? Neyse, Rutte bir de Türkiye'yi övmüş tabii. Çok önemli ülke Türkiye. En güçlü ordularından biri. Savunma en iyi donanımlı. 3000 şirket var. Savunma sanayisi. Muazzam avantaj. İnovasyon. İşte... savunma sanayi forumu düzenlenecek, son derece kararlıydık vesaire. Aselsan tabii övgüsü yapmış. Eskiden hiç böyle şeyler yapmazlardı. Ne kadar ihtiyaç duydukları zaman yalakalık yapıyorlar, görüyorsunuz değil mi? işte ortaklıklar geliştiriyoruz, Türkiye'de yatırım, karşılıklı yatırımlar vesaire, epey bir böyle havuç sunmuş Mark Rutte. Bu arada Trump yönetimi de Avrupalılara aba altından sopa gösteriyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ın açıklamaları var zirve öncesi. Demiş ki valla bu Avrupalılar gayri safi yurt içi hasılalarını %5'e çıkartmayı taahhüt ettiler. Zirvede ilk karnelerini alacaklar. Tabii Amerika dağıtacak karneleri. Kime ne dağıtacak bilmiyorum. Ben çok renkli sahneler bekliyorum. Donald Trump'ın NATO zirvesinde Erdoğan'a mutlaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiğini söylüyor. Tabii onu idare etmek de ayrı bir zorluk elbette Türkiye açısından, ama Avrupalılara ne yapacak çok merak ediyorum doğrusu. Neyse, 2027 için tabii NATO üyelerinin artık sınavı vermesi gerektiği, karnelerini alacaklarını söyleyerek Avrupalılara şimdiden giydirmiş. İspanya zaten bu işe yanaşmıyor. Başka ülkeler, İtalya'da da en son papaz oldu biliyorsunuz Giorgia Meloni, Trump'la en sevdiği Avrupa lideriydi, ama yani durum çok parlak olmayacak muhtemelen. Bulgaristan Savunma Bakanlığı duyurmuş, Amerika'ya ait uçaklar ayrıldı Bulgaristan'dan diye. Vasilyevski Havalimanı'nda konuşlanmışlardı. İran Savaşı vesilesiyle bir takım uçakların kullanılması meselesi eleştiri konusu da olmuştu. İktidar değişti. Bulgaristan artık biraz daha bu Ukrayna çatışmasına uzaklaşmaya çalışıyor, ama yani nasıl, ne kadar becerebilirler ondan da emin değilim. Rusya tabii özellikle Bulgaristan'da yine NATO tatbikatı yapıyorlar. Yani uzun süredir yapılan Breeze isimli bir deniz tatbikatı bu. Ama Karadeniz olunca tabii biliyorsunuz NATO her yere yayılmaya çalışıyor. Sürekli militarist kollarıyla, Avrupa Birliği de ekonomik ve siyasi kollarıyla bir yayılmacılık yürütüyorlar. Karadeniz'i bir NATO gölüne çevirme, Kafkaslara uzanma filan. Rusya'da Karadeniz'de yakından takip ediyoruz. Özellikle varlıklarını NATO arttırmaya çalışıyor. Her şeyden önce Rusya'nın güvenliği için zorluk ve tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla da buna göre önlemler alınacaktır. Fakat benzeri görülmemiş bir aktivite. Ukrayna çatışmasının bir sebebi de İngilizlerin falan bu Karadeniz'de hegemonya kurma, üstlenme, askeri olarak üstlenme. Rusya'ya ne kadar yaklaşırlarsa nükleer düğmeye bastıklarında karşılık verme süresi o kadar azalıyor biliyorsunuz. Onları da hesap ederek bir güvenlik fikri geliştiriyorlar. Evet, peki Ukrayna ne oluyor? İşlerinde ne oluyor? 24 saatte 800 İHA'yı düşürmüş Rusya Savunma Bakanlığı, yaptıkları açıklama böyle. Bu drone savaşları çok tartışılıyor. Herkes wow falan oluyor, ama biliyorsunuz bu tarz çatışmalarda teknoloji ilerler. Kaçınılmaz olarak önlem almak gerekir. Mühendislik o yönde çalışır. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştur. Şimdiden Rusya'da hava sahası kontrol sisteminin parçası olan OVP radarlarının mobil versiyonlarını üretmeye başlamışlar. Henüz deneme aşamasında, ama çok alçak mesafelerden İHA'ları da önleme için testler yapılıyor. RASVET diye bir sistem geliştiriyorlar. Yani bir süre sonra drone dedikleri şey tamamen balona dönüşebilir. Çünkü ona göre sistemler geliştirip drone duvarı oluşturabilirler. Belki bilim kurgu filmlerindeki gibi göreceğiz. Alçaktan uçan nesneleri tespit etmede ben teknik olarak frekanslarıyla ilgili izahatlar var, ama onları çok anlamadığım için aktaramıyorum. Özetle İHA karşıtı radarlar geliştiriyorlar. Zaten hava savunması son derece gelişkin. Atıyorum 300 tane İHA fırlatılıyor. Bunlardan 3'ü isabet ediyor. Tabii ki bunlar problem yaratıyor. Ama Rusya Federasyonu'nda Ukrayna sahasında özellikle son dönemde akaryakıt istasyonları, Ukrayna ordusunun kullandığı akaryakıt istasyonları tamamen tahrip edildi. M29 yolunda Geran İHA'larıyla birlikte elektrik kesintileri, hani herkes Rusya'dan bahsediyor, Ukrayna'da başkent dahil olmak üzere her yerde elektrik kesintileri var. Konstantinovka temizliği devam ediyor. Aynı zamanda bu İHA meselesinde de ilginç bir gelişme var. İçine bakamadım çok, ama Rus çakacılar Vovan ve Lexus yine yapacaklarını yapmışlar. Estonya Cumhurbaşkanlığı danışmanı Madis Rolle konuşmuşlar. Kendilerini de Rustem Umerov, eski savunma bakanı, şimdi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, kendilerini Rustem Umerov gibi tanıtmışlar ve ortaya çıkıyor ki Rusya'da, St. Petersburg'da sivillerin hedef olduğu saldırılara yardım teklif etmişler. Yani doğrudan Rusya'ya savaş açabilirler, savaş açarlarsa tabii böyle şeyler yapabilirler ama savaşı açmadan kaçak güreşip Rusya'daki sivil hedefleri Ukrayna üzerinden vuruyorlar. Yaptıkları o. Gerçekten tabii Rusya'nın tepkileri var. Zaharova suç ortağı diye nitelendirmiş Estonya liderliğini. Evet. Avrupalılar genelde öyle yapıyorlar. Avrupa resmen Rusya ile savaşta değil. Ama Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı vuruyorlar. Sivil katliamlar da bunlara dahil tabii. En son Güvenlik Konseyi'nde Belaruslu çocukların otobüsünü vurmaları konu oldu. Başka Starobelsk katliamı var biliyorsunuz. Çocukların ve gençlerin yurduna yapılan saldırı vesaire. Evet, onun dışında Finlandiya nükleer silah konuşlandırma ile ilgili yasalarını değiştiriyor. İthalat, üretim, depolanma, bunlar tabii Finlandiya için tehlikeli işler, Rusya'nın burnunun dibinde. Dolayısıyla Ruslar da dikkate alacağız bu kararları diye açıklama yaptılar. Genel olarak aynı zamanda Fransızlar, Almanlar hepsi bir takım teknolojiler geliştirip ya da Ukrayna'ya silah vererek bu işi körüklemeye devam ediyorlar ama bunlar tabii problem yaratıyor. Almanya'da Alman otomotiv devi Volkswagen'la ilgili bir fabrikanın İsrail silah şirketine satılması planı gündeme gelmiş ve Katar bu planı engellemiş. Çünkü %17 oy hakkı varmış Katar'ın yatırım otoritesinin. Tabii İsrail'le gerilim var nihayetinde. Almanya'da yaklaşık 100 bin kişiye kadar işten çıkartmalar gündemde. Bu Osnabrück'teki fabrika tabii Rafael'e satmayı planlanıyormuş İsrail silah devine. Demir kubbe üretimi için bildiğiniz yani otomotiv markası bir anda militarist bir aygıta dönüşmeye çalışıyor. Tabii Çinli rakipler özellikle elektrikli araçlar, Amerika'nın gümrük tarifeleri baltaladı. Avrupa genelinde talep de düşmüş gözüküyor. Dolayısıyla işçi sendikalarıyla da papaz olmuş durumdalar. Bayağı işten yani problem çıkıyor. 100 bin kişiye kadar işten çıkartmak büyük bir darbe tabii. Newsweek dergisi Almanya'nın düşüşünü yazmış efendim. Ve futbolla siyaset ekonomi arasında paralellik kuruyor. 2014 Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Ve aradan geçen 12 yılda şimdi Paraguay'a yenildiler tabii ama sadece mesele o değil. Ekonomik büyüme, işsizlik, artışlı. Avrupa'nın tartışmasız lideriyken geldikleri yer tabii Ukrayna çatışmasını körüklemeleri, Minsk anlaşmalarını BM Güvenlik Konseyi onaylı olmasına rağmen uygulamamaları, ucuz Rusya enerjisinden olmak Almanya'ya çok şey kaybettirdi elbette. Şimdi işte otomotiv sektörünün durumunu konuşuyoruz, Volkswagen'ı konuşuyoruz, siyasi parçalanma, aşırı sağcı diye nitelendirilen AfD'nin rekor destek aldı. %40'lara ulaştığı gibi iddialar bile görüyorum. Çok abartılı geldi ama neyse. Bu arada İsviçreli bankacılık devi UBS küresel servet raporu yayınlamış anladığım kadarıyla. Sputnik bunları bir incelemeye tutmuş ve ilginç bir sonuç çıkıyor. Rusya dünyanın halkı en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi çıkmış. Vatandaş başına düşen servet artışı. Burada tabii finansal varlıklar, gayrimenkul gibi reel varlıkların toplamından tüm borçların çıkarılmasıyla hesaplanıyormuş servet ve refah hikayesi. Birinci sırada Güney Kore var, ikinci sırada Rusya var, üçüncü sırada Hırvatistan var. Avrupalılar biraz kan kaybediyorlar. En çok fakirleşen bu kriterlerle ülke İngiltere, %23.2 oranında vatandaşların refah düzeyi gerilemiş. %14.4 ile Hollanda takip ediyor. %4.5 ile de Fransa takip ediyor. İtalyanlar son 5 yılda pek bir şey değişmemiş İtalyanlar için efendim. Evet Polonya Ukrayna ile kapışıyor. Denazifikasyon talepleri hepsine Rusya propagandası dediler ama Zelenski arka arkaya Nazi işbirlikçileri, o dönemde 100 bine yakın Polonyalıyı katletmiş adamları tarihsel kahramanlar ilan edince Polonya Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çekti. Kendisine verilen Beyaz Kartal nişanı geri alındı. Şimdi Politico haber sitesi çok acayip bir yazı kaleme almış. Ay, saçma sapan kanlı bir geçmiş yüzünden de neler yapıyorlar. Yani neredeyse bu Nazileri alkılıyor. Banderacılar gerçekten, Nazi işbirlikçileri. Tabii Polonyalılar unutmuyorlar bunu ama ay şimdi Rusya'ya karşı birlikte düşmanlık etmek varken niye böyle geçmişle çok ilgileniyorsunuz? Öyle bir tatta yazılmış bir haber. Niye? Çünkü Polonya'da gelecek yıl seçimler var. Cici liberaller geçmişi gömmeye çok hazır. Onlar hiç öyle nazizmi önemsemiyorlar zaten, Donald Tusk. Ama milliyetçiler kaşıyor bunu tarzında. Efendim, Ukrayna'yı yapay bir devlet olarak Rusya savaş yürütüyormuş. Ukrayna'yı kuran zaten Rus Çarlığı'nın parçası ve Sovyetler Birliği tabii. Yapay devlet, yapay olmayan devlet tartışması değil elbette bu. Polonya tabii, UPA katliamları onlar için soykırım elbette. Milliyetçi diye anıyor Politico Karol Nawrocki'yi. Ve Hukuk ve Adalet Partisi gelecek yılda seçimlerde bunu kullanabilir diyorlar. Polonyalılar için pek öyle değil. Anketlerde Zelenski hakkında tutumları kötüleşmiş, öyle anlaşılıyor. Yeni bir de Pantheon kuracakmış Zelenski. Öyle mitolojik bir şey yaratıyorlar gerçekten. Valla yani Stepan Bandera'yı da yeniden gömecekler. Münih'te zaten mezarı Bandera'nın, Nazi işbirlikçisi. Kendisi de bir Nazi aslında. AUN lideri Andrei Melnik'i yeni onurlandırdı. Bir tane özel birliğe Nazi ismi, AUN'un ismini verdi. Dolayısıyla tabii Doğu Avrupa bu Nazilerin bu kadar sahiplenilmesinden rahatsız. Fakat Politico diyor ki önemli değil, o Trump'tan şeye de göğüs gerdi Zelenski. Trump'tan gelen baskılara Polonya ne ki demeye getiriyor efendim. Çek, bu arada Çekya'da iktidar koalisyonu Zelenski'ye verdiği en yüksek nişanı geri alma kararı vermiş. Ve SPD, Özgürlük Doğrudan Demokrasi Partisi sözcüsü diyor ki UPA kahramanları, yani faşistleri kastediyor. Bunları askeri birimlerin isimlerini veren bir kişinin bu nişanı alması utanç verici. Askeri birimlerine Nazi canavarlarının isimlerini veren bir kişinin en yüksek devlet nişanımızı takması karşısında sessiz kalamayız demiş Çekya. Bakalım. Evet, Ruslar da tabii özel harekat bitince bu banderacılar bütün suç tıpkı Nürnberg gibi yargılanacaklar diyorlar. Monaco'nun ilk terör olayına vaktim kalmadı efendim, ama Monaco Prensliği'nde 29 Haziran'da bir Ukraynalı yaptırım, Zelenski yönetiminin yaptırım uyguladığı Vadim Yermolayev ve ailesi, partneri daha doğrusu, ve kızıyla saldırıya uğradı. Bombalı saldırıya, yaralı kurtuldu. Meğersem Avrupa'da Zelenski yönetiminin yolsuzluklarıyla ilgili ifade vermeye hazırlanıyormuş. Fransa sınırına çok yakın, Fransız medyasına bakılırsa arkasında Ukrayna istihbaratı olduğu bu saldırının, yani Kiev'deki bir takım çete gruplarının Avrupa çapında Monaco'da terör eylemleri Avrupa'ya taşınıyor. Uzun bir detaylar var ama hepsini aktaramayacağım size. Son olarak bir de Çin Komünist Partisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü kutlamalar var. Tabii Xi Jinping'in mesajları var yıl dönümü konuşmasında. Çin'in tabii Çin devrimi, Çin halkına dayanan sistemiyle dünyada farklı bir hattı tuttuğu mesajları vermiş kendisi, bütün özgürlükleriyle, bir özgür halleriyle birlikte. Şimdi biz NATO zirvesine dönüyoruz. Birazdan Özer Çetinkaya ile birlikte burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda uluslararası ilişkiler analisti, gazeteci Özer Çetinkaya var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi ben tabii dünya gündemini dünyada, dış dünyada olup bitenleri aktarırken kaçılmaz olarak dış dünya tabii önümüzdeki hafta Ankara'ya geliyor. Biraz NATO zirvesi öncesi hazırlıklar Türkiye kamuoyunda çok tartışılıyor. Onları da aktarmaya çalışıyorum. Özellikle NATO Genel Sekreteri, Amerikan tarafı zirvede neler olup biteceğine dair mesajlar veriyorlar. Genel anlamıyla işte savunma meselesi, Avrupa'nın transatlantik hattındaki sıkıntıları, Trump da bir farklı bir faktör, zirveye Erdoğan davet etti diye geleceğini söyledi. Büyük bir heyecan var ama bir yandan da tabii NATO'nun dönüşümü tartışılıyor. Bir 2.0, 3.0 böyle bir yazılım şeyinden apartılan bir takım şey.

0: bir durum mu var? Önce bir genel değerlendirme isteyeceğim.
1: Tabii aslında bu tespitler çok da abartılı değil ama bu tespitler genel itibariyle Amerikan tarafının yaklaşımını yansıtması açısından önemli. Yani NATO'nun önümüzdeki dönem Amerika eliyle nereye doğru evrileceğini göstermesi bakımından değerli bu tespitler. Elbette NATO bir dönüşüm geçiriyor aslında. O dönüşümün de içerisindeyiz. Bir taraftan Türkiye'nin Boğazlar'da bir Boğaz Komutanlığı kuruluyor. Diğer yandan Adana'da başka bir kolordu kuruluyor. Aynı zamanda Türkiye büyük ihtimalle bu zirve sırasında, zirvenin akabinde güneyde daha farklı bir rol üstlenecek. Aynı zamanda Karadeniz'de de farklı bir rol üstleneceğini görebiliyoruz. Yine doğudan gelecek tehditler tırnak içerisinde ittifakın bir barajı olacak Türkiye. Bunları bloke etmekle görevli bir ülke haline gelecek gibi görünüyor. Bu anlamda çok abartılmıyor. Aynı zamanda bir dijital dönüşüm de söz konusu. Bu dijital dönüşümün içerisinde yapay zeka da olacak. Yapay zekayı askeri alanda kullanacaklar. Hatta bunu kullanmaya başladılar. İran'daki pek çok hedefi Palantir sistemleriyle, programlarıyla birlikte belirlediler. Binlerce hedefi vurdular. Hatta Minap'taki kız çocuklarını öldürdükleri saldırıda büyük ihtimalle Palantir'in işaretlediği, yapay zeka ile işaretlediği hedeflerden bir tanesiydi. Bu anlamda bir dönüşüm, evet, dönüşüm oluyor, olacak. Fakat NATO'daki bütün dönüşümler aslında Amerika'nın gelecek politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Her zaman da böyle olmuştur.
0: Evet. Tabii Amerikan tarafı yani Trump'ın başa gelmesiyle artık bütün mali komut akademisi yüklerini herhalde birazcık Avrupa'ya vermek istiyor. Öyle anlaşılıyor. Bir tek set bir yıldır tartışılıyor ama ben hep şey hatırlıyorum. Geçen sene ilk Brüksel'deki ilk savunma bakanları toplantısında Amerikan Savunma Bakanı ya da Savaş Bakanı Pete Hegseth Division of Labor diye bir şey ortaya atmıştı. Açıkça hani herkes artık Trump bizi terk ediyor, Avrupa'dan çekip gidecek derken Amerikan formülasyonu Division of Labor, yani görev paylaşımı diye çevirebiliriz. Hani belki bir bizim Çin'de çok işimiz var, hani buralarda, buraların nizamı da sizden sorulur gibi. Fakat Avrupa'da nizamı toplayabilecek aday var mı sizce? Yani şimdi Türkiye, çünkü Türkiye'ye çok övgüler var. Bu sözünü ettiğiniz Kuzey, Güney, Doğu her bir yandan bizi çok militarist bir şeye çeviriyorlar. Ama liderliği herhalde Türkiye'ye devretmeyecekler bu komutaları. Avrupa Trump'ın istediği şekilde sırtlayabilecek Avrupa'da bir odak. Almanya mı? İngiltere mi? Fransa mı? Yani orada... Çünkü Amerika, şunun için soruyorum bunu. Amerika hep bel kemiği. Yani bütün her şey, Amerikasız NATO yok. Amerikasız bir Avrupa NATO'sundan bahsediyor. Olabilir mi Avrupa NATO'su?
1: Çok gerçekçi görünmüyor kısa vadede en azından. Çünkü bu yükü Almanya'nın kaldırması çok olası değil. İngiltere'nin kaldırması da çok olası değil. Çünkü bir taraftan Avrupa ile bağlarını koparmış bir ülkeden söz ediyoruz. Çok kısa sürede 10 tane başbakan değiştirmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Siyasi istikrarı çok görünmüyor bu anlamda. Siyasi ve ekonomik istikrarı da çok görünmüyor. Hem siyasi hem ekonomik istikrarı sağlamadan Avrupa ordusu, Avrupa'nın güvenliğinden söz etmek çok gerçekçi değil açıkçası. Avrupa'da bu yükü kaldırabilecek ölçüde bir birlik olduğunu da göremiyoruz. NATO içerisinde de, NATO'daki Avrupalılar arasında da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor aslında. Burada gerçekten o paylaşımı yapacaklar. O paylaşımda da bize ciddi bir yük binecek NATO yükümlülükleri çerçevesinde. Örneğin Boğazlar konusunda, yani Türk Boğazları konusunda Boğaz'da kurulan komutanlıkta yardımcılıkları İngiliz ve Fransızlar yapacak. Yani bu bir ironi olabilir ama 100 yıl sonra İngilizler ve Fransızlar tekrar İstanbul Boğazı'nın tırnak içinde yönetiminde söz sahibi olmuş olabilirler. Daha doğrusu güvenlik alanında böyle bir şeye sahip olmuş olacaklar. Açıkçası şuradan bakmak gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği dediğimiz şey aslında Rusya. Yani bunu hiç eğip bükmenin anlamı yok. Avrupa güvenliği diye kastettikleri şey aslında Rusya. Evet. Yani Rusya

0: Rusya'nın buradaki, yani Ukrayna'daki durum, Ukrayna'da başlattığı operasyon, savaşa evrilmesi, bugün belki de bambaşka bir döneme girilecek. Bu açıdan Avrupa güvenliğinden kastedilen şey aslında Avrupa'nın Amerika tarafından Rusya tehdidiyle ittifakın içerisinde tutulması. Ben İngilizlerle Amerikalılar arasında ciddi bir bir yarığın ortaya çıkmaya başladığını düşünüyorum. Bu yarığı sağlayan da aslında Çin'in muazzam yükselişiydi. Amerika şöyle bir şey yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Avrupa'yı Rusya ile korkutuyor bir taraftan. Diğer taraftan da Rusya'yı hırpalıyor. Yani dördüncü yılını deviren savaştan söz ediyoruz. Savaş çok kolay bir şey değildir. Lojistiği, masrafları, tabii, üstelik bu kadar ambargonun ortasında Rusya gibi bir ülke bile olsanız, bu kadar gücünüz, ekonomik özgürlükleriniz olsa da, altyapınız buna müsait olsa da bunu karşılayamazsınız. Çok uzun süreli savaşlar büyük güçlerin yıpranmasına neden olur. Bu açıdan Rusya'yı bir taraftan yıpratıp diğer taraftan Rusya korkusuyla da Avrupa'yı Atlantik İttifakı içerisinde tamamen Amerika'ya muhtaç bir hale getiriyor Washington. Ve burada Çin ve Rusya arasındaki aslında Rusya kanadını, yani Asya'nın batı kanadındaki süper gücü hırpalamış, dayak atmış oluyor ona. Ve yarın Çin'in çevrelenmesinde Rusya'nın hırpalanmış bir şekilde zayıflamış ya da ekonomik olarak zayıflamış bir şekilde karşılarına gelmesini bekliyorlar. Bu açıdan da Avrupalılar kendi içlerinde bir ittifakın liderliği anlamında Fransızlar biraz öne çıkmaya çalışıyorlar bir taraftan. Nükleer bir güç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Öbür tarafta İngiltere Avrupa ile kopmuş durumda. Diğer taraftan Almanya çok uzun bir demilitarizasyon döneminden geçti. Yani yıllar sürdü bu ve Almanya bu anlamda belki sanayisiyle bunu toparlamaya çalışabilir. Bunu bir fırsata da çevirmeye çalışabilir Almanya. Yani sanayisini silah sanayine de kaydırabilir. Ama yine de bunu karşılayacak, bu yükün altına girebilecek pazulara sahip değil Almanya'da hala. En azından bugün itibariyle.
1: O zaman Türkiye daha çok yani öyle çıkıyor gibi. Çünkü sürekli şöyle bir anımsatma yapılıyor. NATO'nun ikinci büyük ordusu deniyor. Tabii hedef alın, yani bu da doğru ve de nihayetinde, ama hedef alınan coğrafyalar sizin dediğiniz gibi Avrupalılar açısından tabii ki Rusya, Ukrayna, hani Rus dünyasının bir parçasını koparmak, Kafkasya'ya sarkmak vesaire. Yani nereden baksanız, yani devlet başkanının ana dili Rusça. Ne diyeceğiz bilmiyorum. Hani ben ayıramıyorum kafamda bunları, ama Avrupalılar tabii bizim mefhumlarımızı değiştirdiler. Yani Urallara kadar Avrupa coğrafyası diye biz biliyorduk. Şimdi farklı bir yöne evirdiler. Şimdi şunu soracağım, ama Türkiye bir yandan da İran'ı tutuyor, bir yandan Güney Hattı'nı tutuyor. Buradan bize ne belalar gelir Sayın Çetinkaya? Yani şimdi tabii savunma sanayini geliştirmek, dijital teknolojik yapmak, ürün satmak, bunlar tabii ki bütçeye katkı vesaire. Fakat jeopolitik olarak bu resimde bir takım sanki sıkıntılar var. Yani ülkeler çünkü ekonomik işbirliği, ticaret, karşılıklı kaynak alışverişi, yani barışın formülü bu sanki geçer. Evet, yani barış karşılıklı işbirliği. Bu olmazsa tabii savaş çıkıyor. Türkiye şimdi İran'la önemli ilişkileri var, ekonomik, ticari, evet. Rusya ile öyle. Güney Hattı zaten Amerika dağıttı. Ya bizim için bizi nereye, yani Türkiye'yi nereye taşımaya çalışıyorlar? Çünkü bir denge politikası var. Bozulacak mı bu denge politikası? Ne dersiniz?
0: Bence bu denge politikası artık sürdürülebilir değil. Şu anlamda sürdürülebilir değil. Şimdi NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Doğu Akdeniz Gaz Forumu adında bir yaklaşım var. Buradaki aslında bu yaklaşımın temelinde de Rusya var. Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarından çıkacak gazın İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la birlikte, ona 3+1 diyorlar. Artı biri de Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Onlar da şirketleriyle ve silah güçleriyle bu bölgeye geliyorlar ve o korumasını sağlıyorlar. Şimdi bu gaz Avrupa'ya gidecek. Avrupa Rus gazına olan bağımlılıktan, enerjiye olan bağımlılığından tamamen kurtulacak. Ve bunun sonucunda da Rusya aynı zamanda ekonomik olarak büyük bir kayba uğrayacak. En büyük ticari ortağı olarak Rusya'nın ve enerji ortağı olarak büyük bir kayba uğrayacak. Ve Rusya bu şekilde Rusya'da çevrelenmiş olacak. Fakat burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında ve son dönemde bildiğiniz gibi İsrail ile de Türkiye arasında Suriye'den başlayan farklı alanlarda devam eden bir kesişme noktaları var. Biz mesela Leviathan hattına belki bir şey demiyoruz İsrail'in kendi bölgesinde olan hatlara, ama Güney Kıbrıs açıklarındaki hatlar Türkiye'nin 1959-60 anlaşmaları nedeniyle aynı zamanda muhatap olduğu alanlar. Yani uluslararası hukuk bağlamında muhatap olduğu alanlar. Ve bunu Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki çatışmada Türkiye'yi bu bölgeden, yani Doğu Akdeniz'den, Mavi Vatan'dan dışlıyorlar. Türkiye'yi İskenderun'a, Antalya kıyılarına hapsetmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bu bir risk alanı Türkiye açısından. Bir başka risk alanı Suriye ve Kürt meselesi. Ben İran'la olan bu kah çatışmalı, kah mutabakatlı, memorandumlu geçen sürecin sonunda mutlaka Amerikalıların ve İsraillilerin o bölgedeki Kürt örgütlerini ve Selefi örgütlerini kullanacaklarını düşünüyorum. Bunu yaparken de elbette Türkiye Kürt sorununun bölgeselleşmesiyle karşı karşıya kalabilir. Ve uluslararası meşruiyet kazanan örgütler yarın Türkiye'nin başına daha büyük belalar açabilir. Yani biz bugün Türkiye'de yeni bir barış sürecinden, yeni bir çözüm sürecinden söz ediyoruz. Bütün siyasi partilerin neredeyse parlamentodaki herkesin bir sandalye sahibi olduğu bir komisyondan söz ediyoruz. Çok sağlıklı ilerlediğini görmüyoruz. Karşılıklı beklentiler var ama bu bizim kendi içimizde sürdürdüğümüz bir tartışma. Eğer Kürt sorunu bütün bu çerçevede uluslararası bir bölgesel konu haline gelirse ve uluslararası meşruiyet sahibi olursa bu örgütler, Türkiye açısından çok daha sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz.
1: Peki bir şey soracağım. Yani bu Doğu Akdeniz'deki bu denklem giderek yani görünür halde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yeni hesap kitapları olduğu anlaşılıyor. Evet. Yani BM üzerinden yeni girişimler, ama yani şimdi bu da çok acayip. Hani anlam planını Rumlar reddetti. Rumları ödül olarak AB'yi aldılar. Evet. Türkler kabul etti. Türklere tecridi kaldırmadılar. Yani bu Avrupalılara da güven olmuyor. Çünkü verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. Tıpkı Amerikalılar gibi. Şimdi böyle deneyimler varken, üstelik bugünkü Türkiye'deki bugünkü iktidarın en liberal yıllarıydı o dönemler hatırlarsanız. Kıbrıs'ta herhangi bir çözüm yokken giderek işte Fransızın, Amerikalının adeta uçak gemisi oldu Güney Kıbrıs. O da niye öyle, onu da çözme elbette enerji kaynakları. Türkiye böyle bir denklemi kabul edip de Avrupa, yani şimdi vize vermiyor, vize serbestisi vermiyor, hiçbir sürecini ilerletmiyor. Ticari olarak enerji hatlarından dışlıyor, hatta bypass ediyor Kıbrıs Yunan. Yani neden Türkiye Avrupa'yı savunsun? Yani ben aklım almıyor, rasyonel akılla Türkiye niye Avrupa'yı savunuyor ve komşularıyla ekonomik ilişkiler kurduğu komşularıyla öne atılacak şekilde savaş bir biçimde, ya kabul edilebilir bir durum değilmiş gibi geliyor bana. Çok rasyonel değil yani. Neden böyle bir şey yapsın? Karşılığında bir şey vermeleri gerekmiyor mu? Verebilirler mi o şey neyse sizce?
0: Yani şöyle düşünmek gerekir. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi açısından en kilit dış politika ve diplomatik ve güvenlik konularının başında Boğazlar ve Kıbrıs konusu gelir.
1: Evet.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisinin çok yakın bir zamanda sızan yeni bir barış planına ilişkin bazı maddeler vardı. Şimdi bu planda kaba hatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi anlaşmaya varacaklar. Çeşitli iç konularla ilgili. Fakat garantörlük NATO'ya ait olacak. Yani görüntü bu şekilde. Garantörlük NATO'ya ait olduğunda Türkiye'nin 1959-60 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlüğü ortadan kalkar.
1: Evet.
0: Uluslararası hukuk anlamında. İşte efendim Türkiye NATO üyesi olduğu için zaten NATO orada bulunacak. Türk askerinin küçük bir bölümü de orada bulunacak. Hazır NATO zaten Türkiye'de NATO'nun en önemli ülkelerinden bir tanesi. Burada bulunacak gibi savunmalarla bunu bu gündeme geldi. Bu tartışılmaya başlandı. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta da çok ciddi tartışmalar var. Cumhurbaşkanı da buna itiraz etti sızan belgeleri. Böyle bir şey kabul edemeyiz diye. Tabii Ankara henüz bu konuda resmi bir durum da ortaya çıkmadığı için resmi bir beyanatta da bulunmadı. Ama bu Türkiye açısından çok büyük riskler barındırıyor. Az önce anlattığım Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği daha doğrusu. Bu hattı Türkiye'yi bypass ederek sizin söylediğiniz gibi devam ettirirlerse, bu sahalarda aramaları Amerikan şirketleri yapacaklar. Türkiye buna karşı nasıl bir tedbir geliştirecek? Birleşmiş Milletler'e yapacağımız başvurular kabul olacak mı? Bunların hiçbirinin garantisi yok açıkçası. Yani sizin söylediğiniz efendim Türkiye'ye ne verebilirler, ne verecekler? Türkiye sadece para verebilirler. Bu parayı da zamana yayabilirler. Bazı şartlara bağlayabilirler. Türkiye'nin kırılgan ekonomik yapısının işte biraz toparlanmasını sağlayacak kaynakları aktarabilirler. BlackRock gibi büyük uluslararası finans kapitali kontrol eden grupların Türkiye'ye girişini sağlayabilirler. Aslında orada da bazı tuzaklar olabilir. Yani Türkiye'nin çok stratejik kurumlarının ya da şirketlerinin ortaklığına, yönetimine ya da söz sahibi olacakları pozisyonlarına gelmesi bu finans şirketlerinin Türkiye açısından bazı tuzaklarda barındırıyor olabilir gelecek açısından. Biz bunu İran Savaşı'nda da görmüştük. Yani Hizbullah'ın Lübnan'da Lübnan Hizbullah'ının üyelerinin ceplerinde patlayan telefonlarda da bunları gördük. İran'da da gördük. Kalkmayan uçaklar, efendime söyleyeyim, çeşitli bozulan askeri sistemler vesaire gibi. Bu açıdan yani ben Türkiye'ye çok büyük şeyler verileceğini düşünmüyorum. Ama siyasi olarak bundan iktidar kazançlı çıkabilir. Ya da yarın iktidarda bulunacak olan parti bundan nemalanabilir belki kendi siyasi geleceği açısından. Çünkü aslında 2028 yılında Türkiye aynı zamanda NATO'nun eski adıyla acil mukabele gücü dedikleri müttefik mukabele kuvvetlerinin liderliğini de üstlenecek. Bu 40 bin kişilik bir kuvvetten söz ediyoruz ve bu 2022 yılında ilk defa Rusya'nın NATO operasyonları sırasında Doğu Avrupa'ya yerleştirilmesiyle ilk defa aktif hale getirilmiş bir yapıydı. Yarın Kıbrıs'ta bir Türkiye'nin aleyhinde bir girişim, bir askeri operasyon ya da buna benzer bir şey olduğunda Türkiye bu acil mukabele gücü ya da müttefik mukabele gücü içerisinde yer alıp da oraya mı gidecek? Yoksa kendi gücüyle gidip orada kendi jeopolitik çıkarlarını savunmaya mı çalışacak? Ya bu açmazlarla Türkiye karşı karşıya. O nedenle artık denge politikasını Türkiye sürdürebilecek durumda değil.
1: Evet.
0: Ama bugünden baktığımızda da denge politikasında Batı ağırlığının, NATO ağırlığının çok daha artacağını söyleyebiliriz.
1: Ama bu tabii Rusya ile ilişkileri ya da İran'la ilişkileri etkileyecektir herhalde. Yani oradan da bir tepki, çünkü Montrö ne kadar Türkiye kamuoyunda tartışıldı geçmişte, yani bu konuda evet, bildiriler kaleme alındı. Tabii Türkiye'nin egemenliğinin bir devlet olarak, hani Kurtuluş Savaşı'yla, bağımsızlık savaşıyla kurulmuş bir ülke olarak tabii çok önemli yapı taşlarından biri. Şeyi de sormak istiyorum. Ben mi yanlış anladım, eksik anladım? Bu Boğaz'daki komutanlığın hiç NATO'yla falan alakası olmadığını söylemişlerdi. Şimdi o izahat artık çöpte galiba. Yani alakası var anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani o
1: yanlış yani söylemiyorum.
0: Müşterek komutanlık, ben tam adını da söyleyeceğim size. NATO Deniz Unsur Komutanlığı. tam daha sanırım içeriği tam manasıyla doldurulmuş değil belki ama bu açıdan NATO'da bir karar alındı ve Türkiye'nin bu karar uyarınca üstlendiği komutanlığın içerisine İngiliz ve Fransız askeri yetkililerini de alacağını anlıyoruz. Buradan onu görüyoruz. Yani işte az önce söylemiştim, 100 yıl sonra İngilizler ve Fransızlar Boğaz'ın kontrolüne yeniden giriyorlar. Tabii ki İran'la Rusya, Türkiye ve İran, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok ciddi kırılmalar yaşanabilir bu dönemde. Bunun işaretlerini aslında Boğaz'da ve Türkiye'nin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesindeki deniz sularında Ukrayna'nın ya da Ukrayna tarafından gelen saldırılarla ticari gemilere yapılan saldırıların sonuçlarında yavaş yavaş görmeye başladı. Rusya bu konuda sesini çıkarmaya, yavaş yavaş bu konuyla ilgili Türkiye'den açıklama beklemeye başladı. Çünkü hatta gemilerden bir tanesi yanılmıyorsam Kasım 2025'te yapılan saldırıda, özür dilerim, Mart 2026'da yapılan Mart'ta. Saldırıda neredeyse Boğaz'ın girişinde bu saldırıya uğramıştı.
1: Evet.
0: Ve bir tankerdi ve bu tankerin bu şekilde orada ticari gemilere yapılan saldırılarla birlikte Karadeniz'in artık sigortası, Karadeniz'de ilgili taşımacılık maliyetleri, gemi güvenliği, insan güvenliği her şeyden önce, bütün bunların çok büyük bir risk altında olduğunu görüyoruz. Tabii ki Ukrayna'nın da yeni bir, bu anlamda Batılılardan aldığı bir strateji değişikliğini görüyoruz. Yani bu tür saldırıları yapalım, Kırım'ı alamayacağımızı biliyoruz ama Kırım'a saldıralım ve orayı yaşanamaz hale getirelim. Karadeniz'de bir güvenli olmayan bir deniz haline getirelim ve bunun akabinde de bölgeye beni destekleyen güçler, nasıl olsa Türkiye'de NATO üyesi,
1: girerler
0: gibi bir beklenti var. Bu tabii Türkiye ile Rusya'yı ciddi şekilde karşı karşıya getirir, ilişkilerde çok büyük kırılmalara neden olabilir önümüzdeki dönemde.
1: Evet, uyaracak çok şey var. Tabii buradan nereye gider hep beraber göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Zirve sonrası da sonuçları umarım önümüzdeki hafta tekrar değerlendirme fırsatı buluruz diyorum. Çok çok sağ olun.
0: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, Sayın Özer Çetinkaya ile konuştuk. Önümüzdeki 7-8 Temmuz, artık bir şey kalmadı, bir hafta bile kalmadı. Ankara'da önemli bir zirve, NATO tartışmaları devam ediyor. Tabii NATO Türkiye'ye ne getirecek, ne gibi güvenliğimiz açısından, bölgedeki duruşumuz, komşularımızla barış içerisinde ticaret, ekonomi temelli ilişki kuracak şekilde bir arada var olmamız açısından ne gibi katkıları, ne gibi hayırları, ne gibi kötülükleri var, bunlar üzerine düşünmek için fırsat aynı zamanda. Bugünlük bu kadar. Dünyadan gelişmelerle yarın burada olacağız yine. Hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu günler, saat 17.30, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Özgür Özel bugün kurmaylarını topladı. Trump'tan Doha müzakereleri ile ilgili açıklama. Meksika'daki Dünya Kupası kutlamalarında facia yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Meclis Dağı takımıyla bir araya geldi. Saha çalışmaları, yeni parti senaryoları, genel merkezin görevden alma kararları ve olağanüstü kurultay için toplanan imzalar ele alındı. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti iddialarına ilk kez yanıt verdi. İzmir halkının kendisine emanet ettiği görevi bağımsız olarak sürdüreceğini kaydetti. AK Parti'nin üye sayısı son 6 ayda %13 arttı. Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre sayı 11.709.913'e ulaştı. İstanbul'da havai fişek, meşale kullanımı ve satışına 16 Temmuz itibarıyla yasak getirildi. Gerekçe orman yangınlarına yönelik ek tedbirler. İstanbul'daki yeni Galata Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 saat boyunca kapalı kalacak. Gece saat 01.30'da başlayacak çalışma saat 04.30'da tamamlanacak. İstanbullu dinleyicilerimize bir uyarıda daha bulunalım. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda saat 21'deki konser nedeniyle stat çevresinde yoğunluk yaşanabilir. Alternatif güzergahları kullanmakta fayda var. Dünyadan haberlerle devam edelim bültene. ABD Başkanı Doha'da İran'a yürütülen dolaylı müzakereleri ilişkin konuştu. Çok iyi görüşmeler yapıyoruz diyen Trump, en önemli konunun İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu kaydetti. Trump'ın mesajlarına Tahran cephesinden yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vekay, ABD ile herhangi bir düzeyde doğrudan müzakere planlarının bulunmadığını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Komünist Parti'ye mesaj. Dünyanın yeni bir kargaşa ve dönüşüm dönemine girdiğini belirten Xi, insanlığın bir kez daha bir seçimin kavşağında olduğuna işaret etti. Rusya yapay zeka destekli Veles adlı İHA geliştirdi. İHA operatörle bağlantısı kesilse bile hedefi takip edip vurabiliyor. İran'da Ali Hamenei'nin cenaze töreni için takvim netleşti. Uluslararası anma töreni 3 Temmuz'da, 9 Temmuz'da ise cenaze töreni düzenlenecek. Defin işlemleri Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meksika'nın Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi sonrası başkent Meksiko City'deki kutlamalarda bir facia yaşandı adeta. Çıkan izdihamda 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Pakistan'ın Lahore kentindeki bir etüt merkezinde çatının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti. Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan muson yağışları hayatı durma noktasına getirdi. Tren ve metro seferleri durduruldu. Yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısını yaptı. YMCA şarkısıyla tanınan Village People solisti Victor Willis hayatını kaybetti. Village People, ABD Başkanı Trump'ın mitinglerde şarkılarını kullanması nedeniyle yeniden gündeme gelmişti.
1: Spor.
3: Transfer gündemi oldukça hareketli. Kolombiyalı golcü John Duran Galatasaray'a adım adım yaklaşıyor. El Nassr'la satın alma opsiyonu görüşmeleri devam ediyor. Sarı Kırmızılar olası disiplin sorunu halinde ise sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı istiyor. Trabzonspor'da transferde hata kalktı. Bordo Maviler, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz transferlerini açıkladı. Beşiktaş'ta bugün veda vardı. El Bilal Ture, Jota Silva, Davis Vazquez, Cengiz Ünder, Cristiano Hassani ve Salih Uçan'la yollar ayrıldı. Almanya Futbol Federasyonu'nda Euro 2024 biletlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle arama gerçekleştirildi. Gelsenkirchen'deki bir belediye çalışanın komite yetkililerinden usulsüz menfaat sağladığı iddiaları var. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'li Claire Liu'ya 2-0 mağlup oldu. Sönmez bu sonuçla turnuvaya veda etti. Haberleri aktardık. Mustafa Hoş'la yol arkadaşım birazdan sizlerle.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
4: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Türkiye'nin Amerika ve NATO'yu karşılama tarihinde iki tane çok can acıtan hikayesi vardır. Birincisi 5 Nisan 1946'da Missouri gemisinin ziyareti. İkincisi 60'lı yıllarda 6. filonun gelişi. Bu iki ziyaretteki yaranma hali Türkiye'de yaşayan vatanseverleri mahcup edip öfkelendirmişti. O yüzden de ikisi de çok konuşulmaz, anlatılmaz. Bir üçüncü mahcubiyete doğru gidiyoruz. Evler boyanıyor, gecekondular paravan arkasına saklanıyor. Ama NATO diyen herkes terörist yapılıyor. Sokaklar bal dök yalı hale getiriliyor. Macron koşacak diye parklar halka yasaklanıyor. Hepsi NATO için. Ama son olarak atlara yapılan hani o gelinbaşı gibi muamele yok artık dedirtti. Üçüncü mahcubiyet tarihi yazılıyor. Hani kadim devlettik, hani bin yıllık devlet aklımız vardı. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullar kapandı ama okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin demeye devam ediyoruz. Okul zili çocukların karnında bari bu sene çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onun parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır ifadelerini kullandı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut tahliye edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tartışmalara neden olan 2026 YKS'ye ilişkin incelemelerini tamamladı. Yapılan değerlendirme sonucunda Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığındaki 20 numaralı sorunun iptal edilmesine, AYT Matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilen cevabının A olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı. ÖSYM, iptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılacağını ve puanların geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacağını bildirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının işlendiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Vergide, vergi alımında rekor üstüne rekor kırılıyor ama bütçede oluşan açık her gün, her yıl daha da büyüyor. Şimdi tabloya bakalım. 2015 yılında 407,4 milyar lira vergi toplanmış. Bütçe açığı 23,5 milyar lira olmuş. 2026'da 4,372 trilyon vergi toplandı. 758,7 milyar lira açık. 2026'nın bu ilk 3 ayında oluşan rakamlar. Hani herkes bunu eleştiriyor. Muhalefet zaten eleştiriyor. Ama iktidara yakın isimler de artık bu açığın nedenini sorguluyor. Abdurrahman Dilipak diyor ki bu gidiş nereye? Bu yükün altından kim kalkabilir? Bakalım bu yapı bu gidişle kimin üstüne çökecek diye soruyor. Köprü ve otoyollara zam geldi. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 110 liraya geçebiliyorsunuz. Çanakkale Köprüsü'nden 1170 liraya. Avrasya Tüneli 330 lira. Gündüz tarifesi, gece tarifesi 160 lira. Şimdi otoyol ve köprü ve tünel ücretlerindeki bu zam şöyle, vergi niye veriyorsun? Veriliyor. Hizmet almak için. Yol yapılsın, sağlık, eğitim gibi temel alanlarda hizmet verilsin diye. Eğitimdeki durum ne? Ortada. Ya bir öğün yemek veremeyecek haldesin. Eğitim. Hani diğer büyük sorunları geçtim. Çok daha büyük sorunları var eğitimin. Hani eğitimde özele devretmek, o özelleştirme zaten birçok şeyi derinden sarstı. Ama en basitinden okullarda bir öğün yemek veremiyor. Verilemeyecek halde. Niye bu kadar vergi ödüyoruz? İşte vergi. Az önce söyledim rakamları. Bak ilk 2026'nın ilk 3 ayında 4.372 trilyon vergi toplanmış. Ama bu vergileri hizmet olarak geri almak istiyorsunuz. Karşılığında yine zamla karşılaşıyorsun. Hani köprüler, otoyollar, tüneller niye yapılıyor? Bu vergiler verildiği için yapılsın. Tekrar oradan geçmek için yine para ödüyorsunuz. Yani sistem ve mekanizma öyle acayip işliyor ki artık akıl beyin sınırlarını zorlayacak bir halde. Son 3 yılda ortalama fiyatlar fiyatlar %215 artmış. Yani fiyatlar gıdada, konutta, şurada, burada neyse bütün kalemlerde ortalama olarak %215 artmış. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri %556. Ki buna bugünkü zamlar dahil değil. Ya bu hani bu normal bir tablo değil. Herkesin üstünü düşünüp konuşması gereken bir şey. Ben hizmet alsın diye vergi ödeyeceğim. Sonra o vergilerle yapılması gereken o hizmetlere artı bir de para ödeyeceğim. Hem de öyle bir para ödeyeceğim ki %556. 3 yıldaki artış. Hani Miko, hadi sıra sende.

0: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı görevi ilk kabul ettiğinde çok net hatırlıyorum. Hani bu görevi kabul etmeyi öyle bir anlatmıştı ki artık biz devletten istemeyelim, devlete ne verelim? Dinleyelim bakalım ne demişti?
1: Devletim benim için ne yapacak? Devlet bana ne yapacak? Bir de tersini soralım, yani ben devletin için ne yapalım?
2: Aynen.
1: Benim de bu görevi kabul etmemdeki sebeplerden biri de buydu. Kontrol alanımın dışına çıkıyorum. Ben ülkem için, devletim için ne yapabilirim? Çünkü ben her şeyi bu ülkede kazandım. Parayı, şöhreti, sevgiyi. Şimdi bir şekilde bir kısmını geri veriyorum hizmetlere. Benim şunu söyleme hakkım var artık. Ben elimi taşın altına koyuyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu beni rahatlatan da bir şey. Devlette çalışan insanların devlete olan bağlılığı, devlete olan enerjisi, sevgisi hiç bitmiyor. Bunu tatmak gerekiyor, bunu görmek gerekiyor.
0: Bak nasıl geri vermiş. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı 55,5 milyon liralık yolluk ödeneğini aşmış. 2025'te bu ödenek 177,2 milyon lira olmuş ve bunun tamamı seyahate. Bak geri nasıl veriliyor. 2023'te 34,6 milyon lira olan seyahat gideri 2 yılda %412 artmış. Karadağlı bütçenin yetersiz olduğunu belirterek ek ödenek talep etmiş. Temsil ve tanıtım giderleri de aynı dönemde 5 milyon liradan 21,8 milyon liraya yükselmiş. Deniz Ayhan'ın haberi. Bak devletin az önceki sözleri. Miko şunu tekrar versene ya, şu sözleri bunun üstüne. Hani şu rakamların üstüne şu sözü bir daha ver bakalım. Bak ben şimdi o rakamları söyleyeceğim. Sen peşine Tamer Karadağlı'nın o görevi ilk kabul ettiğindeki sözlerini ver. 55 milyon liralık yolluk ödeneği, sadece bu yolluk 177,2 milyon lira. Hadi bakalım.
1: Devletim benim için ne yapacak? Devlet bana ne yapacak? Bir de tersini soralım, yani ben devletim için ne yapacağım?
2: Aynen.
1: Benim de bu görevi kabul etmemdeki sebeplerden biri de buydu. Konfor alanımın dışına çıkıyorum. Ben ülkem için, devletim için ne yapabilirim? Çünkü ben her şeyi bu ülkede kazandım. Parayı, şöhreti, sevgiyi. Şimdi bir şekilde bir kısmını geri veriyorum hizmetlere. Benim şunu söyleme hakkım var artık. Ben elimi taşın altına koyuyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu beni rahatlatan da bir şey. Devlette çalışan insanların devlete olan bağlılığı, devlete olan enerjisi, sevgisi hiç bitmiyor. Bunu tatmak gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Geç

0: Dünyanın en iyi kirazı ülkemizde. Hani zaten Haziran ayı diye bir ay bilinmezdi eskiden. Kiraz ayı derlerdi. Koca Haziran ayına kiraz ayı denirdi. Geçen sene kirazsız geçti. Çok pahalıydı. Bu sene kiraz var. Aslında kuş kulağını bile yurt dışına gönderilip geri dönen kirazlar çok mu oldu da bu kadar kiraz var diye. Yani üreticiler şeyi söylüyor. Bu sene don falan yoktu. Biraz üretim yüksek oldu. O yüzden bu sene kiraz nispeten biraz daha ucuz. Ama öyle kirazlar var ki bu ülkede yetişiyor ama biz yiyemiyoruz. İşte bir sosyal medya kullanıcısı o kirazı anlatmış. Dinleyelim.
1: Dünyanın en iyi kirazı Türkiye'de ama Türk halkı bu kirazı hiç yemedi.
2: Kemalpaşa'da yetiştirilen kirazlar direkt yurt dışına gönderiliyor. Arkadaşımın kiraz bahçesine geldik. Şimdi burada gördüğünüz kirazları Türk halkı yiyemiyor. Çünkü bunlar direkt yurt dışına ihraç edilmek üzere üretiliyor. Belli prosedürleri var. İlaç oranına, her şeyine bakıyorlar. Yani numune alıyorlar. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir şey olmamasına çok dikkat ediyorlar. Ve bu benim hani şu kirazlara bakın. Hayatımda yediğim en iyi kiraz yani. Pazarlardaki asla böyle değil. Bilmiyorum, çok üzücü değil mi ya? Yani her şeyin en iyisine sahip olup her şeyin en kötüsünü bizim yememiz.
0: Sondaki söz o kadar doğru ki her şeyin en iyisine sahip olup her şeyin en kötüsünü ne mecbur bırakılmak. Dünyanın en çok vergi ödeyen insanlarından biriyiz ama karşılaştığımızda her şeyin en kötüsü de sınanmak. Hani her şey %1'lik bir kesim. Her gün anlatıyorum ya, o yüz piramidinin tepesinde olan o %1 bütün ülkenin kaynaklarını ya da bütün gelirlerini paylaşan o %1'lik kesim. Her şey onlar için. Ondan sonrasında kalan %99 her şeyin en kötüsüne ya da sokakta karşı çıkar cep telefonuna. Madem bu kadar para yok, AVM'lerde işiniz ne, lokantalarda işiniz ne, onlara göre %99 ölsün. Daha iyi. Devam.

0: Haftaya yani 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da yapılacak. Her şey artık NATO'ya bağlı. Her şey NATO için, bütün nabızlar orası için atılıyor. Her şey onlara göre dizayn ediliyor. Başlangıçta yolculuğumuzun anlattım. Hani Missouri gemisinin gelişindeki olanları, 6. filoda olanları. Üçüncü bir mahcubiyet dönemi de bizi bekliyor gibi. Şimdi hani orada da söyledim ya, ya o atlı polisler, e tamam olur. Atlı polis uygulaması başlamış olabilir. Böyle bir süreç olacak da bu NATO zirvesiyle mi başlayacaktı? Ya bir de atları görmeniz lazım. O atlar hani hakikaten kuaföre götürülmüş atlara, ya gelin başı yaptırılmış gibi. Atlar ortada. Bakın o atlar nasıl anlatıldı, onu da dinleyelim.
1: Ankara'da NATO zirvesi öncesinde bu kez atlı polisler sahaya indi. Bu birlikler NATO zirvesi boyunca görev yapacaklar. ABD Başkanı Donald Trump'ı da bu birlik karşılayacak. Şimdiden devriyeye başladılar Kızılay'da. 1995 yılında kurulduğu eğitim, sportif ve gösteri amaçlı görevlerde etkin rol oynuyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde, oteller bölgesinde, Kuğulu Park ve Kızılay bölgesinde görev alacaklar. Toplam 22 atla görev yapacaklar. Esas amacı toplumsal olaylarda ve devriyelerde görev almak bu birliklerin. Toplumsal olaylarda görev alan atların fiziki yapısından dolayı caydırıcılık ve suçlar önlemede önemli katkıları da bulunuyor. Atlar hızlı ve sempatik olmalarından dolayı da kalabalığı kontrol etme ve yönlendirme gibi birçok noktalarda etkin rol oynuyorlar. Tabii burada hem asaç uygulamalar devam ediyor. Yunus ekiplerinin uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ankara'nın merkezinde ek tedbirler alınmaya devam ediliyor.
0: Tedbirler almaya devam ediyor. Gelin başı atlar. Yani Beyaz Saray'da Trump öyle karşılanmıyor artık. Bir taraftan da hani o gecekonduların panolarla kapatılması var. Çok iç yaralı, içi hazin tablo. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez o panoların önüne gitti. Arkasında neler olduğunu da anlattı. Turan Çömez'i dinleyelim.
2: Evet, havaalanı yolu önündeki panellerdeyiz. Onlarca kilometre panel yapılmış. Şimdi üstlerine bu gece güneş enerjisiyle çalışan ayrıca enerji panelleri yerleştirilecek ve buradan buraları aydınlatılacak ki olur da yabancı heyetler gece gelirse gece buraları görsünler. 181 milyon lira para harcandı ve bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri aslında kapatmak ya da karartmak için kullanılıyor. Tam da bir AKP kafası, AKP anlayışı. Tarafa baktığımızda insanların buradan yürüme şansı olmadığını görüyoruz. Yani yürüyüş yollarını kapatmışlar bu panellerle. Ama bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var, gecekondu var. İşte şu bina. Yani tek adam rejiminin, Erdoğan rejiminin 181 milyon lira vererek kapatmaya çalıştığı görüntü bu. İşte görüyorsunuz şu binayı. Bunları kapatmaya çalışıyorlar. Utandınız mı? Soruyorum iktidar yetkililerine. Utandınız mı? Buraya bakın. Her taraf tam bir rezalet. Yanmış, dökülmüş, yıkılmış binalar. Fakirlik, diz boyu ve Erdoğan rejimi, tek adam rejimi, bütün bunları kapatabilmek için 181 milyon lira daha ödemişler ve yolları kapatmak bahasına, insanları engellemek bahasına panelleri koymuşlar. Tam da AKP kafası.
0: O panellere harcanan para oradaki insanlara verilse karınları doyacak, belki hayatları kurtulacak birçoğunun. Ama tercih meselesi, o tercih edilmiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da gündeminde bu NATO hazırlıkları vardı. Mahmut Arıkan'ı dinliyoruz.
3: Bu meseleyi gereksiz yere o kadar abarttılar ki NATO'nun merkezi biliyorsunuz Brüksel. Brüksel'de NATO'yu protesto edebiliyorsunuz ama başkent Ankara'da protesto edemiyorsunuz. Olmaz da hadi kabul ettik, burası başkent, yasağı anladık. Afyon, Karahisar'da ne oluyor ya? Orada niye yasakladınız? Karabük'te, Mersin'de, Eskişehir'de, Bolu'da, Antalya'da neden korktunuz da eylem yasağı getirdiniz? Sizin aklınızdan ne geçiyor Allah aşkına? Kimden ne kadar bu kadar korkuyorsunuz? Yoksa bunu korkarak söylüyorum. Memleketi sıkı yönetime mi hazırlıyorsunuz? Sakın ha, siz vatandaşın en tabii anayasal hakkını elinden alacaksınız. Sonra da kalkıp sivil anayasa yapacağız teranesini anlatacaksınız. Biz buradan diyoruz ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan.
0: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da mecliste NATO tutuklanmalarını gündeme getirdi. Onu dinliyoruz.
4: Ya hiç utanmıyor musunuz kardeşim? Temacıları, yani Mallıhan'a botanik gözlem yapmaya gitmiş temacıları, yaşları 50 ila 80 yaşında değişen insanları TKP-ML üyesi olmakla suçlamak, silahlı örgüt üyesi misiniz, silahlı eğitim aldınız mı, kod adınız var mı diye sormak, bunlarla yetinmemek, üstüne bir de tutuklamak, hiç utanmıyor musunuz kardeşim? Nevzat Özer, TEMA'nın Ankara temsilcisi, benim çeyrek asırlık arkadaşımdır. Karınca ezmez bir adamdır, bir doğa severdir. Evet, düşüncesini asla satmayan bir adamdır ama bir taraftan da memleketine aşık bir adamdır. Nevzat Özer şimdi tutuklu öyle mi? Emel Hoca, Emel Memiş bugüne kadar kadın sorunları üzerine cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla, yoksulluk çalışmalarıyla tanınan, üstelik de bakanlıklarla da çeşitli çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Tutuklu öyle mi? Sizin gözünüzde potansiyel suçlu öyle mi bunlar? NATO'ya karşı eylem yapabilme ihtimallerine karşılık tutukluyorsunuz öyle mi bunları? Yani sizin gözünüzde sizin gibi düşünmeyen, sizden farklı fikrini cesaretle, aydın namusuyla ortaya koyabilen herkes olağan şüpheli. Bu sürpriz değil zaten. Türkiye'nin zaten cezaevleri olağan şüpheli siyasi tutuklularla dolu ama bir kere daha söyleyeyim, bu da sürdürülebilir değil. Önleyici kolluk tedbiri diye açıklamaya çalışan zavallılar var. Gerçekten utanıyorum. Yani hürriyeti bağlayıcı cezayı önleyici kolluk tedbiri olarak açıklamaya yelteniyorsunuz. Oysa bu meclis 10 yıl evvel önleyici tutuklamaları reddetti. O tasarıda bile yalnızca 48 saatliğine gözaltı vardı. Şimdi onu da aştınız. Geldiğiniz yeri iyi görün.
0: NATO için taksicileri dün anlatmıştım. Taksiciler kravat takacak, arabada kolonya bulunduracak, lokum dağıtacak diye. Taksiciler de o hale gelebiliyormuş. Berberler için de aynı şey. Beyaz gömlek ve kumaş pantolonla hizmete başlamışlar. Kolonya, şeker ve çeşitli ikramlarda bulunacaklarmış gelenlere. Bir taraftan da NATO'ya karşı tepkiler de devam ediyor. Birçok ilde yasaklandı. İşte Afyon'da ne ilgisi var? Afyon'da bile yasak. Gebze'de NATO'yu protesto edenlere çıktı birisi. O NATO'yu protesto edenleri etti. Kim onlar? İşte 6. filodan secde edenler kimse onların çocukları. Şimdi saat başına gidiyoruz, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak, kim aday olacak, hangi parti katılacak, Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı, yeni parti katılacak mı, bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi?
2: Cumhuriyet mi?
1: Ortası yok, ortası yok.
3: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
4: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Milas Güllük'te yapılması planlanan 4000 villa projesinde Net Holding ile Ali Ağaoğlu ortaktı. Öyle başladı. Proje su kaynakları alanı ve kuşların geçiş güzergahı olması nedeniyle yargı kararıyla iptal edildi. Projenin yapılması durumunda doğal yaşam alanları etkilenecek, belki de geri dönüşü olmayan doğa tahribatına yol açılacaktı. Projeye izin çıkmadı doğal olarak. Bu sefer devreye birden İbrahim Hacı Osmanoğlu girdi. Niye? Çünkü dedi ki bu projeyi ben yaparım. Hangi anlaşmayla girdi, ne yapıldı, edildi ama Türkiye şöyle duydu. Dünya Kupası'na gidilmesi halinde futbolculara hepsine villa vereceğim diye. Oradan duydu. Sonra baktı tepkiler çok. Dünya Kupası süresince çok konuşulmadı ama oradaki başarısızlıkla bir

0: alındı, ben inşaatı başlatacağım diye. Şimdi Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol canlı yayınımızda. Alo.
1: Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz Defne Hanım. Önümüzdeki dönem işiniz zor, hepimizin zor. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler tamam, ben inşaata başlayacağım.
1: Evet.
0: Bir buçuk ay önce konuşmuştuk yine Muğla Çevre Platformu'ndan. Orada çivi çakılması bile mümkün değil denmişti. Şimdi bir şey mi değişti?
1: Hayır, hiçbir şey değişmedi. Şimdi size bir böyle kısa kronolojik özet yapacağım, çok hızlı. Anlayacaksınız ki, herkes anlayacak ki bir kaldıraça ihtiyaç var. Güçlü bir kaldıraça. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde sözünü ettikleriniz. Şimdi bu önce lagünden bahsedeyim. Lagün denizle bağlantısı olan ve tuzlu suyla tatlı suyun karışarak acı su haline gelmesi bir ekosistem yaratıyor. Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı burası. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, 5 adet ayrı koruma statüsü var. Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var, 197 kuş türü var burada ve MİLAS sınırları içerisinde. Boğaziçi Bargeli sulak alanı. İlk defa Mustafa Bey 1989'da parselleri almaya başlıyorlar ve turizm kenti konsepti yaratıyorlar ve planlar hazırlanıyor, bir bölü 25.000 planlar falan. 1997'de bu planlar hazırlandıktan sonra bütün koruma kararlarına rağmen hala orada ruhsat kesilebildi Milas Belediyesi tarafından ve açılan davalarla iptal edildi ruhsatlar. Oysa bir koruma kararı geldiği zaman planların yenilenmesi şarttır. 2001'de önemli kuş alanı, 2004'te sulak alan koruma bölgeleri ilan ediliyor. 2005'te yönetmelik çıkıyor ve birinci doğal sit, 2007'de antik kent tescili yapılıyor ve ilk çet süreci bu tarihlerle başlıyor. Hafriyat izni veriliyor, valilikçe durduruluyor. Ancak bu arada 2008'de arazide 8 tane membran kaplı, yani su izolasyonlu kaplı göletler yapılıyor. Böylece araziden tampon bölgeden gelmesi gereken tatlı su, zemin suları göle, denize ulaşamıyor bir kere. Ve bütün bunlarla ilgili bir de izinsiz baraj var, mahkeme kararı var. Hepsinin açılması, yıkılması ve yok edilmesiyle ilgili. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'te iptal ediliyor. Bu birinci iptal. Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'ten sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı. O kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Ve gerek Muğla, TUMOP, MUÇEP dava açıyor tekrar. Bu ÇED raporuna da keşif yapılıyor. Bütün 11 sanıyorum yanılmıyorsam uzman geldi. Her konuda keşfe ve lehimize geldi keşif raporu ve iptal edildi. Tekrar bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu

0: onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve MÜÇEP 3 ayrı dava açtık. Tekrar keşif yapıldı. O keşif yetersiz bulundu. Tekrar keşif yapıldı. Hepsi lehimize geldi. Ve Mart 2025'te tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilir kişiler ve mahkemeler, bu alanda çivi bile çakılamaz. Sizin söylediğiniz şekilde söyleyeyim. Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor. Karşı taraf tarafından ve Danıştay 4. Daire bozdu. Yani 3 mahkemeyi ve onlarca bilirkişiyi tanımadı kararlarını. Hayır, siz yanlış biliyorsunuz dedi. Üstelik çok kalın bir dosyaydı. İncelemeden çok hızlı karar verdi. Reddetti. Şimdi reddedilince tekrar yerel mahkemeye döndü karar tabii. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz. Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesi talebinde bulunduk. Süreç böyle. Davalık bir yer yani.
1: Peki şimdi neye güvenerek bu söyleniyor? Orası sit alanı falan değil, bütün izinler alındı, inşaat başlayacak diye.
0: Bilemiyorum. Et raporlarında kurumlardan görüşler almışlar. Onları da dosyasında mevcut. Şöyle, önce olumsuz veya görüş veriyor mesela o kurumlar veya görüş vermiyorlar. Ama mesela 12 gün sonra olumlu görüş veriyorlar. O kadar kolay yani incelemek. Anlatabiliyor muyum?
1: Peki şimdi gelip orada inşaat yapabilecekler mi?
0: Şu anda yerel mahkemenin kararı bekleniyor. Mahkemelikken nasıl yapabilecekler?
1: Belli ki mahkemeyi, hani bu kararların hiçbirisini belli ki göz önünde bulundurmuyorlar. Çünkü inşaat başlayacak demek.
0: Şöyle, Milas Belediyesi'nde bir takım çalışmalar yapılıyor olabilir. Ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan, uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez. Böyle bir şey olursa onlara mı dava açacağız tekrar tabii ki?
1: Yani orada şöyle, bu dava süreci de birlikte orayı bir savunma alanı da oluşturuluyor mu? Yani şimdi yani, Akbelen'de olanları biliyoruz. Hani orada da bir sürü şey yapıldı ama Akbelen'de de gerçekten inanılmaz bir o çevre direnişinin son yıllarda Türkiye'de örnek olabilecek bir direnişi var. Yani o insanlar Akbelen'de yaptı. Aynı şey burası içinde var mı? Böyle bir hazırlık var mı? Yoksa mahkemeden çıkıp gerçekten bu böyle bir karar çıkarınca gelip orayı dozerlerle şeylerle girebilecekler mi oraya?
0: Girerlerse herhalde Akbelen gibi bir direniş sergilenir. Çünkü özellikle Boğaziçi...
1: Öyle bir hassasiyet var mı? Anlamaya var, çalışıyorum tabii.
0: Var, onu biz söylemeye çalışıyorum ben de. Boğaziçi Köyü'nde çok fazla STK var. Ve hepsi iç içe. Ve herkes bu bilinçte. Yani bir eyleme şöyle dönüşüyor. Çeşitli basın toplantıları yapıyoruz tabii biz. Çevre halkı da katılıyor. Boğaziçi Köyü'nde değişik bir insan florası var. Yerel halk diyeyim, köylü. Balıkçılıkla geçiniyor genellikle. Onlar biraz belki hani bize de iş çıkar gibi bakıyor olabilirler. Bir kısmı da kendi evlerinin değerinin yükseleceğini zannediyor olabilir. Zannediyorum altını çizmek istiyorum. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sulak alan insanı olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalya Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda. hem Mimarlar Odası, hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Karya Derneği var. Hepimiz mücadele ediyoruz. Bir de SOS diye bir platform kuruldu. Çeşitli yönlerden çeşitli mücadeleler sürüyor tanıtımı için. Ya da işte aslında şeyin yani lagünün ve bu ekosistemin ne kadar önemli olduğunu anlatılabilmesi için. Şimdi tabii tek tehlike de bu değil Mustafa Bey. Üzgünüm. Bir tesis daha var. Kronolojik olarak aynı paralelde yürüyen, hep o adımların birlikte atıldığı ve mahkemelerin birlikte açıldığı böylece bizim tarafımızda. Vita Park diye bir golf sahası yapmak istiyorlar. Golf ise bu ekosistem için en tehlikeli spor. Çünkü kimyasallarla o yeşil alan öyle yeşil tutulabiliyor. Ve o kimyasalların hepsi o acı suya karıştığı için kuşlar için çok büyük bir tehlike.
1: Aynı yerde mi?
0: Aynı yerde.
1: Hani bu villaların yani hemen
0: karşı tarafında.
1: Hemen yani, karşı tarafında bir golf sahası mı yapılmak? Kim yapıyor onu?
0: O da vaktiyle Doğuş Holding tarafından şey yapılmış ama satıldı. Satılınca tekrar canlandırdılar. Onun da tam 20 yıllık bir geçmişi var. İlk Mimarlar Odası yine açıyor davayı. 20 yıldan bu yana yine 3 dava, 3 bilirkişi, 3 mahkeme kararı var onun da kesinleşmiş. Ve 2024'teki son mahkeme kararı oy birliğiyle alınmış bir mahkeme kararı, yapılamaz diye. 2025'te temiz ettiler. Yine aynı Danıştay 4. Daire hem reddetti hem kesinleştirdi kararı. Bu ne demek oluyor? Bizim hak ihlalimiz, yani kesinleştirince tekrar yerel mahkemeye gitmemizin önüne geçti. Ve bütün mahkeme kararlarını hiçe sayıyor. Yani hukukta da bir hiyerarşi bozulmuş oluyor. Biz de Mimarlar Odası olarak ilk kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Kimse başvurumuz kabul edilemez dedi ama bizim de Mimarlar Odası olarak başvurumuz. Bunun sonuçlanmasını bekliyoruz Anayasa Mahkemesi'nde o da.
1: Horoz mu ötüyor? Ya o kadar duymayalı o kadar bir zaman oldu ki işte şehirde yaşamak, ya sadece onun için bir de orasının korunması lazım.
0: Evet tabii.
1: Belki söylemek istediği bir şey var ama duyurmaya çalışıyor sesini ama duyduk belki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istediğim şey olabilir, böyle bir mücadelenin içindeyiz. Ben 62 yaşıma geldim Mustafa Bey ve buralarda yaşayacağım ölünceye kadar bu mücadeleyi sürdürme üzere yerleştim buraya. 8 senedir buradayım ve 8 senedir ve bunun içinde mücadele ediyorum.
1: Huzur bulmak için oraya gittiniz. Orada da huzur mu vermedi?
0: Evet. Ama olsun, yani bir katkımız olursa ne mutlu, kurtarabilirsek. Çünkü bir söyleşide bir uzman arkadaşımız çok hoş bir şey söylemişti. Bir sulak alanın kuruması şöyle açıklanabilir demişti. Arabaya binin, benzininiz bitmek üzere ve görüyorsunuz ki işte 40. kilometrede bir benzin istasyonu var. Geçiyorsunuz ve 40. kilometreye gelince geliyorsunuz ki o benzin istasyonu kapanmış. Kuşların toplu ölümleri işte böyle gerçekleşiyor. Hastalık arıyorlar mesela kuşların toplu ölümlerinden. Oysa geliyorlar ve sulak alan kurumuş. Milyonlarca kilometre uçmuşlar. Yorgunlar, açlar, dinlenemiyorlar. Bu sulak alanın kurumaması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Korunması lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben size kolay gelsin. Her aşamada konuşmaya devam edelim ve orayı da birlikte korumaya devam edelim.
0: İnşallah. Peki. Teşekkürler.
1: Hoşça kalın. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler alındı, inşaat başlayacak. Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol'le konuştuk. O da diyor ki buranın 5 ayrı koruma statüsü var. O 5 ayrı koruma statüsü olan bir yerde başka bir şekilde arka taraflardan dolaşarak buraya eğer bir şey yapılmaya çalışılıyorsa burada da burayı savunabilecek insanlar var. Hepimiz burayı savunmak için her şeyi yapacağız dedi. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: Dünya Kupası devam ediyor. O tartışmalar, FIFA mafya ve bütün maçlar üzerindeki tartışmalar halen sürüyor. Belli ki finale kadar da sürecek. İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinden sonra Amerika İç Güvenlik Bakanı diyor ki, ben sadece işlerinin bittiğine ve geri dönmeyeceklerine sevindim. Vizelerini iptal edip ABD topraklarını terk etmelerini sağladığımızda çok mutlu oldum. Hatta bir iki şarkı söylemiş ya da sevinçten bir iki dans etmiş bile olabilirim. İşte utanç tarafı da bu. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

Dünya Kupası'ndan insan öyküleri, ilginç insan öyküleri de devam ediyor. Patrick Kluivert döneminin çok büyük oyuncularından bir tanesiydi. Euro yarı finalinde penaltı kaçırdı. Bu sefer oğlu Justin Kluivert 16'lı turda penaltının başına geçti. Vurdu topa, aynen babası gibi top direğe çarptı ve Hollanda elendi. Baba ve oğul aynı penaltı atışı sonrasında 26 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar. Dün anlatacaktım, unuttum. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü, yeni teknik direktörü konuşmuştu. Şöyle diyor: Sidiki Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu, 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçlar olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilmiyorum diye konuşuyor. Şu anda Sidiki Şerif Fenerbahçe'nin oyuncusu, oldukça da genç bir yaştaki bir oyuncu. İsmail Kartal da oranın teknik direktörü. Diyor ki kendi oyuncusu için bu paralar bu oyuncuya çok yüksek. Şimdi bak, çok basit bir şekilde şöyle bir matematiği var. Diyelim ki evet, senin bu oyuncu planlarında yok. Ne yapacaksın? Satman gerekecek. E sen şimdi ne dedin? Bu oyuncu bu para etmez. E neye satacaksın bunu? Bak, bu elindeki değeri değersizleştirme. Hani birilerine bir mesaj mı vermek istiyor ya da bir şey mi söylemek istiyor bilmiyorum. Hani hangi duyguda bunu söyledi ama elindeki kendi değeri değersizleştirildiğinde bunu kime, kaça satabilirsin? Almak isteyen gelse, teklif verse, ben Sidiki Şerif'i istiyorum. Ne diyeceksin? Bu oyuncu 20-25 milyon. Ya sen demedin mi? Bu parayı etmez diye. Dediğinde ne diyeceksin? Abi olacak iş değil ya. Hani yani tuhaf bir kafa çalışıyor bu Türkiye'deki antrenörlerde gelince. Hani Montella gelince Türkleşti ya. Ya bir tuhaf iklimi var bunun. Havasından mıdır, suyundan mıdır? Yani gelen herkes bir acayipleşiyor. Kendi değerini değersizleştiren bir teknik direktör nasıl olacak? Hadi diyelim ki Sidiki Şerif'le oynamak zorunda kalacaksın. Vedat Muriç'i sakatlandı. Nasıl oynatacaksın şimdi sen bu çocuğu? Yani Fenerbahçe'deki tek sorun Sidiki Şerif mi ki? Ben. Devam edelim Miko.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısı sonrası başlayan savaş ve uzun bir süredir devam eden gerilimli süreçte yeniden savaş tamtamları çalmaya başladı. Deniyor ki Amerika bütün bu süreci bir kara savaş hazırlığı için geçirdi. Onu fırsat olarak bildi ve bundan sonra kara savaş yapacak. İran da diyor ki tamam, kara savaşı ise kara savaşı, biz de kara savaşına hazırız. İran Meclis Başkanı aynı zamanda baş müzakereci Galibaf diyor ki İran'ın savaşa hazır olduğunu söylüyor. Diyor ki İran'ın dondurulan varlıkları serbest bırakılana, İsrail Lübnan'dan tamamen çekilene ve Lübnan'daki tüm operasyonlarını sonlandırana kadar Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin sona erdiğini söyledi. Çok net bir şekilde söylüyor. Bu şartlar yerine getirilmeden diğer konuları görüşmeye geçmeyeceğiz diyor. Amerika Başkan Yardımcısı Vance, o da diyor ki Hürmüz Boğazı'nı hiçbir ön koşul olmadan açın, biz de sizi işgal etmeyelim, İran'a söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yanıt. İran'ın dondurulmuş toplam 11 trilyon dolar tutarındaki varlıkları serbest bırakılmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağız. İran kamuoyu diyor ki bu savaşı Trump başlattı. Ama İran onun kendi şartlarıyla sona erdirecek. Trump başlattı, biz kendi şartlarımızla bu savaşı sona erdireceğiz. Bu savaşın sonucu Amerika için de İsrail için de utanç verici bir yenilgi olacak diyor İran. Ve bütün bu gelişmelerle, gerilimle birlikte İran Katar'da Amerika ile yapılacak görüşmeleri kabul etmedi. Amerika'da ise Trump Kasım ayına hazırlanıyor bilindiği gibi. Bir taraftan da bu savaşı başlatırken Epstein rezaletinin üstünün kapatılmasını varsaydığı çok konuşulmuştu Amerika'da. Şimdi Amerika'da yaklaşık bir anket yapılmış, %65'i Trump'ın Epstein ile bağlantılı olduğuna ve Trump'ın ABD tarihindeki en kötü başkan olduğuna ve yargılanması gerektiğini düşünüyormuş. %65. Yine yeni bir rapor hazırlandı. 927 sayfalık bir rapora göre Federal Etik Ofise sunulan bir resmi bildirim raporu bu. Trump 2025'te kriptodan 1.2 ile 1.4 milyar dolar arasında gelir elde etmiş. Yani Türkiye parasıyla 65 milyar lira. Hani orada şey vardı ya, İran'ı yok edeceğiz, sonra yüce İran makamı dediği, yok İran'a küfrettiği, sonra vazgeçtiği, işte bütün bunların oluş süreçlerinde kendi kişisel kazancı 1.4 milyar dolar. Devam edelim yolculuğumuza.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bugünkü duruşmada Murat Ongun savunmasına devam ediyor. Uzun, geniş, ayrıntılı ve ilginç anekdotların olduğu bir savunma Murat Ongun'un. Murat Ongun'un en çok konuşulduğu taraflarda bir tanesi, eşinin şirketi üzerinden rüşvet aldı iddiası vardı. Çok konuşuldu. Her tarafta, iktidara yakın medyada manşet oldu. Murat Ongun buna yanıt verdi. Diyor ki hani şimdi 1 milyon liralık ticaret yapmışlar benim karımla, o da rüşvet olmuş diye söyleniyor. Peki diyor, Masak raporunda var değerli başkanım diye mahkeme heyetine sesleniyor. Benim eşimin şirketinden biz tutuklanana kadar geçen 3 yılda ne kadar para çekilmiş? Eğer böyle rüşvet aldıysam şirket hesabına yatmış, bu para orada var. Toplam 11.500 lira çekmişiz 3 yılda. Hani rüşvet? 253 bin lira kar etmiş eşim ticaretinden, 11.500 lira çekilmiş 3 yılda firmadan. Rüşvet nerede? Diyor ki Murat Ongun, yani nasıl bir kin, nasıl bir öfkeden gelindi, benle de yetinmediler. 3 kez evimi bastılar, eşim ona ev hapsi, eşime ev hapsi, kardeşim gibi gördüğüm bacanağıma hapis cezası. Ben ne yaptım size ya? Kim benden bu kadar nefret eder, ben anlamadım diyor Murat Ongun. O hukuk devletinde gazeteci Ali Çağatay 4. günü tamamladı. Gazeteci Merdan Yanardağ, 248, Çiğdem Mater 1531, Selçuk Kozağaçlı 3160, Selahattin Demirtaş 3527, Ekrem İmamoğlu 475, Tayfun Kahraman 1531, Murat Çalık 469, İnan Güney 318, Aykut Erdoğdu 394, Ramazan Gülten 461, Tema gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Aykut Ayten Yakut 6. gündü bugün ve kendisi tahliye edildi. Ama akademisyen Emel Memiş 6. günü tamamladı ve yine tutuklanan NATO protesto ihtimali olan 178 kişi 6. gününde. Osman Kavala 3163, Resul Emrah Şahan 469, Tunç Soyer 370, Oya Tekin 381, Necati Özkan 465, Ömer Günel 106, Mine Özerdem 1531, Gürkan Akgün 473, Hakan Bahçetepe 394 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. İki kez Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1531 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdurrahim Alkış, çok tartışılan bir isim. Üniversitede inancının gereği akrabalarla doldurduğunu söylüyor. Fatih Ergin'in haberi Yeni Çağ'dan. Diyor ki kendisi, bu üniversite her anlamda bitmişti, ben yeniden hayat verdim. Neredeyse her fakülteyi ben yeniledim, onardım ve ayağa kaldırdım. Kampüsün çevre düzenlemesini ben yaptırdım. Akademik ve idari kadro sayımız yetersizdi. Bunu gördüm, YÖK'teki ve Cumhurbaşkanlığındaki ağırlığımı, etkimi kullanarak üniversitemize her sene kadro tahsisi yaptım. Bu kadrolara atanmaya layık gördüğüm yüzlerce kişinin atamasını yaptım. Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki çok sevdiğim kız kardeşim Halime'nin kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi'ne doktor öğretim üyesi kadrosu atamamdan, bilmem amcaoğlum Emrullah Alkıç'ı müftülükten üniversiteye naklen geçirerek fakülte sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından genel sekreter yardımcılığı görevine getirmemden bazı haddini bilmezler, rahatsız olmuş. Tabu bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın ve güvendiğin insanları yönetici pozisyonuna getirip bir hakkın görev yapmaları sağlamanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler diyor. Bu fitneciler cuma namazlarına gitmedikleri için cuma günü akrabaya yardım etmenin inancımız gereği olduğunu da bilmezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek benim inancım gereğidir ve rektörlük hakkımdır diyor Profesör Doktor Abdurrahim Alkış. Yani kulaklı yemek diye bir şey var. Yani şimdi ne anlatacaksın buna ya? Bu hani 100 tane teolog gelse bunu anlatsa bu yine diyecek ki ben böyle bir şey uydurdum. Buna inanın. Bunu söyleyecek. Abdurrahman Dilipak diyor ki Gerçekten durum bu mu? Akrabayı gözetmek kendi kesenden ve kendi çabanla onlara yardım etmeyi ifade eder. Kamu kaynaklarını onlara peşkeş çekmeyi değil. Aman Allah'ım, inşallah doğru değildir diyor. Yanıtı o vermiş. Devam edelim Miko.

0: Kürt. Şimdi bir sürü mesajlar atıyorsunuz. Hani cuma günü dertleşme günümüz. O dertleşme gününde hepsini topluyoruz. O topladıktan sonra cuma topluca hepsini beraber konuşuruz. Ama şu Ankara'daki NATO hazırlıklarından Erdal Bey göndermiş. Bu Bestekar ve Kennedy Caddesi'nin kesiştiği noktalardan biri. Daha önce burada bir iki tane kamera varmış. Şu anda bile 7 tane kamera varmış. E tabii NATO gözleyecek. NATO, aman NATO beyler rahatsız olmasınlar. Her şey onlar için. Şimdi bu ikinci çözüm sürecine ilişkin her şey bir çerçeve yasa bekleniyor. Bu çerçeve yasanın ne olacağına ilişkin kimse bir şey bilmiyor. Bu zamana kadar çok net bir şekilde bu ikinci çözüm sürecine ilişkin bir sahiplenme Recep Tayyip Erdoğan'da yoktu. O rol daha çok Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'deydi. Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin geçen hafta Sapanca'da düzenlediği kampta bu terörsüz Türkiye diye adlandırdığı bu yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için konuştu. Orada dedi ki meclis yaz tatiline girmeden çıkarılsın. Toplantıya katılan bir milletvekili şunu söylemiş, kampta yapılan değerlendirmeleri aktarırken Cumhurbaşkanımız meclis kapanmadan çıkacak, sevk edilecek demedi. Doğrudan çıkarılacak talimatı verdi diye söylüyor. Ama işte o çerçeve yasanın kapsamı nedir, Abdullah Öcalan'ın durumuna, statüsüne ilişkin bir yasal düzenleme var mı, silah bırakanlar mı affedilecek, af var mı, kimler gelecek? Dediğim gibi hepsi bir muamma, zaten başından beri çok bilinmeyenli bir denklem olarak yürüyor bu. Devam edelim Miko.
1: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
2: Bozulmasın anam.
0: Hep duyuyoruz, sosyal medyada okuyoruz. Telefon geldi, şu kadar parayı birisine kaptırdı dolandırıcı da diye. Gerçekten buradaki motivasyon çok acayip. Şimdi 35 yıllık birikimini 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırmış emekli bir bankacı. Ya neler olmuş bir dinleyelim kendisini.
3: Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsinin usulünde uygun olarak reddettim. Fakat bu son aramada kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim. Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Ve ondan sonraki şeylerinde bana 50'ye yakın telefon etmek süresini beni hipnoze etti. Paralarımı aldı.
4: Evet.
3: Ben de hipnotize olmuştum zaten. Peki dedim. Çantayı aldım. Gittim oraya oturdum biraz sonra kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Telefon etti, abi geldim ben paraları alayım ve al dedi oradan. Ondan sonra ben de, göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı, ben de benim çantayı onun içine koydum, çekti gitti.
5: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
0: Yani işte burada beni hipnotize ettiler, buna inanıyor olmak ve devletimi çok seviyorum diyor. Ondan sonra bu kara parasından kullanılıyor. Ya bir şekline ulaşılıyor ama ben burada şuna takıldım. 15 kez yılda aranıyorum diyor. Ya bir yerden, bir mekanizmadan bu insanlar tespit ediliyor. Bir yerden bunların varlıklarına ilişkin bir bilgi var. Yoksa 15 kez aynı kişi neden aransın ki? Yani bunlar tesadüfen seçilmiş isimler mi, bilinçli seçilmiş isimler mi? Çok dikkat çekici, söyledikleri de öyle, kendi eliyle gidip teslim ediyorlar bu faroları ya. Bu hipnotize kısmında bir sorun var ama. Yani işte belki de bu korku cumhuriyetinden kaynaklı. Herkes korkuyor. Herkes gerçekten çok korkuyor. Yani başına bir şey geleceğinden o kadar emin ki. Ve orada kendini koruyacak bir mekanizma olsa bunlar olmayacak. Hani bir güveneceği bir dal olsa bu kadar kolay dolandırılmaz bu insanlar. Yani 35 yıllık birikimini götürüp birisine nasıl verir bir insan ya? Ya bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum ama diğer türlüsü şuradan anlıyorum, işte bu korku imparatorluğunun yarattığı bir haleti ruhiye bu. İnsanlar korktukları anda normal reflekslerini veremezler. İşte bu kadar çok korkutursanız ülke insanını, o korkuyla herkes acayip acayip şeyler yapar. Yani bu hem sosyolojik hem psikolojik anlamda ülkenin durumunu anlatması açısından çok önemli bir örnek. İşte yani benim varabildiğim sonuç bu korku imparatorluğu. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Devam edelim.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Tam öyle korku imparatorluğu diyordum ya. İşte o korku imparatorluğunu yaratan isimlerden birisi Bülent Arınç. Yeniden çıktı ortaya, konuşmuş. Bir dinleyelim önce.
6: Adaylık gelinceye kadar Türkiye'nin şartları, şunlar, bunlar hepsi düşünülür. Mesela Cumhurbaşkanımız kimi gösterir? Herkes bir isim söyleyebilir. Son günlerde bazı isimler de dolaşmaya başladı. Ama onların kulağına kar suyu kaçırayım ben, müsaade edersen. Yani şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız kardeşim filandır diyemez mi? İçinden dışından kardeşim, bir sürü isim var. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın. Yani çok Tayyip Bey'den beklenen bu, kendisi adaylığına eyvallah. Kendisi devam eder. Biz ona saygı duyuyoruz. Bizim bağlılığımız devam eder. Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa emin olun bunu yapacak en güzel insandır.
0: Beni gör diyor. Hani kardeşimin önünde Bülent desin. Daha önce de böyle çok bekledi de. Ya işte mesele şurada, bu korku imparatorluğunu yaratırken diye söyledim ya, bunun en çok taşlarını döşeyen insanlardan birisidir Bülent Arınç. Tabii bu burada bu mesajları verirken orada bu mesajlardaki en önemli şey kendi faydasıdır. Hani bir yerde bir şey oluyorsa orada o fayda, Bülent Arınç oradan ne kadar fayda sağlar ona bakar. Yok memleketmiş, yok başka bir şeymiş. Onların hiçbir hükmü yoktur. Bülent Arınç sadece orada kendi faydasına, kendi çıkarına, kendi o ifadesiyle ne diyordu ya, özgür ağırlığı var. Onun devam ettirmek ister. Neyse o özgür ağırlık. Yani o belli çevrede belki olabilir ama Türkiye'deki o özgür ağırlık hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Şimdi tatsız şeyden daha böyle eğlenceli bir tarafa doğru gidelim. Tatsız Bülent Arınç'tan. Deniz Göktaş'a gidelim. Böyle hani kızgın kumlardan serin sulara, denizlere atlamak gibi. Deniz Göktaş çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. YouTube'da baktım yayına girmeden 8 milyonu neredeyse bulmuş YouTube izlemeleri, bir rekora doğru gidiyor. Kendisi hakkında soruşturma var. Şu anda tatilde, yurt dışında, gidecek mi edecek mi? Yani gülüp geçilecek bir şeyi nasıl bu hale geliyor? Niye hale geldiğini anlatmıştım geçen günlerde. Şimdi sosyal medyada şöyle yazdı Deniz Göktaş. En sevdiğim şakam nedense kimse paylaşmadı diyor. Bakalım neymiş o?
7: Sizin de muhtemelen çoğunuzun babası kötüdür yani. Harbiye'de şifa aratacak kadar. Kıymetini bile ya. Onun da bir tadı var. Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum. Ya böyle benimki de hafif beni itekledi. O yüzden kamburum falan. Böyle ne diyeceğimi bulamıyorum. Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmüyor ya. Cinsiyetsiz tuvalet mücadelesine şehit olmadı ya. Öyle bir şey canlanmaz. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil. Bu alkış bana yapabileceğiniz en büyük kötülük. Belki dikkati dağınık ADHD'li bir devlet görevlisi vardı aramızda. Çocuk bir şey anlatmıyor ya, psikoloji anlatıyor falan diye. Hafif uyuklarken alkışı duyunca kalktı. Tayyip Bey iyi baba, iyi baba, yine kötü bir şey deme. İyi baba, iyi baba falan. Neyse, başıma bir iş gelirse savunmam hazır. Asperger'im. İyi babanın da zararları var. İster inanın ister inanmayın. İyi babanın da dezavantajları var. Bir kere size fazla saygı duyuyorlar. Özellikle çocukken verdiğiniz kararlara, 10 yaşında sıfır hayat tecrübesiyle verdiğiniz ömürlük kararlara gereksiz saygı duyuyorlar. Ya baba sen kaç yaşında adamsın ya? Ne dinliyorsun 10 yaşında bebeğinin fikrini? Ne biliyor olabilir ya? Gönder, bütün belediye kurslarına gönder. Piyano, bağlama, yüzme, hepsine şu an gitmek istemiyorum babacığım dedim. Fikrime saygı duydular. Çolak gibi kaldım, hiçbir yeteneğim yok. Ya çocukluk öyle bir dönem değil ki ya. Ben o zaman verdiğim kararların hiçbirinin arkasında değilim şu an. Ve telafi etme şansım yok. Bana alışveriş poşeti bile taşıtmadılar. Bileklerim ipince, düzelme şansım yok. Hatırlıyorum bir piknikte babam gelip mangal yakmayı öğrenmek ister misin oğlum diye sormuştu. Bunun bir çocuğa soru şeklinde gitmemesi gerekiyor. Ben de tabii ki hayır dedim. Top oynamaya gittim. Hala mangal yakamıyorum. bakamıyorum. Ateşe yaklaşınca böyle garip hareketler yapıyorum. Ve bazı erkeklik jestlerinden mahrum kalıyorsunuz. Çünkü siz asla erkek gibi otur, hareketlerine dikkat et, erkek adam öyle yapar demedikleri için bu erkeklik jestlerini sonradan kazanmak imkansız. Eksikliğini çok hissediyorum. Halbuki doğuştan gelen haklarım yani. Özellikle restorana gittiğimde yan masadaki adamlara özeniyorum. Bu ıslıkla garson çağıran adamlara. Ve postürümü düzeltip sesimi kalınlaştırıp garsona kardeşim masayı bir siler misin diyorum. Siliyor ama öyle biri olmadığımı biliyor ya. Öyle biri olmadığımı bilerek siliyor. Silelim tabii küçük beyin masasını gibi siliyor. Ben de böyle 23 Nisan'da bir günlüğüne erkek koltuğunda oturtulmuş gibi bekliyorum. Masa pisti işi bu işi bu yanlış bir şey söylemedim. Masa pisti masa pisti masa pisti diye vicdanımı rahatlatmaya çalışıyorum.
0: Ne olur abi gülün geçsin işte ya. Komik işte. Hani bu kadar ciddiye alınacak. Hayatı bu kadar ciddiye alıp hayatın bu kadar tokat attığı bir yerde ona tepkisiz kalan bir ülke haline geldik. Çok çok acayip bir şey ya. Başlı başına bu stand-up zaten. Ha, birisi bana şey yazmıştı bu Instagram'dan. Bu Deniz Göktaş bahsediyor ya işte... O Tayyip Erdoğan gibi babam olmadı falan diye yani bana diyor ki sen diyor hayatın bunca yıllık gazetecisin o konuda tek kelime ettin mi diyor. Yargılanıyorum. Yani ama işte bu hep başkasına yüklemek, hep başkasına yüklemek, o yükü hep başkasına yükleyip hayatı konfor alanından seyrediyor olmanın bedeli bu. Böyle böyle geldik aslında ya. Hadi hafızaya doğru gidelim.
8: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
9: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı? Naim Babiroğlu hatırlatıyor. Lübnanlı yazar Amin Malov Lübnan'ın çöküşünü şöyle anlatmış. Ülke cemaat liderlerinin koalisyonuna döndü. Bir yere adam alınırken liyakata değil o kişinin hangi cemaat ve tarikata bağlı olduğuna bakılıyordu. Lübnan işte böyle çöktü diyor. Hafızamızda bir şekilde kalsın Emin Malof'un bu önemli Lübnan için söyledikleri. Özgür Özel NATO zirvesinden önce Financial Times'a yazmış. Orada diyor ki Erdoğan eskisi kadar popüler değil. Kendisine sadık bir muhalefet istiyor. Olası bir böyle bir gerilimde olası bir patlama NATO'yu da etkiler diye uzun bir yazı. Bence o yazıyı bir okuyun beraber. Ben bir daha okuyayım baştan sona. Tartışılması gerekiyor çünkü şöyle bir yerde dur. Hani yeni parti var şimdi gündemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelenlere baksan Kılıçdaroğlu tarafından NATO için ne söylesem benzer şeyi söyler. Tek ortak oldukları şey NATO olabilir bu arada. Yani öyle birbirlerine bilenmişler ki belki de tek ortak noktaları bu NATO ve batıya bakış açısı olabilir. Ya burada bir sorun var. Bunu çözmeden bu içte olan yanmanın, patlamanın yaratacağı başka bir parti ya da CHP'de yeniden oluşabilecek durumda bir davaya dönüşmesi için bunun bir netleşmesi lazım. NATO'cu musunuz, değil misiniz? Ya da başka ne var? Hani 38'e kadar olan mı 38'den sonra tercih edilen mi? Bence ayrım burada olması lazımken bambaşka bir yerde. Şimdi Butlan'la CHP'ye gelenler, hani Butlan için söyledim, benim Butlan konusundaki tavrım çok net. Beni ilgilendirmiyor kişiler şu bu, ocu bucu. Bir gazeteci olarak benim hiç umurumda değil. Kimin nerede görev aldığı, kimin hangi yönetime geldiği, hangisinin göreve geleceği beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben şunu biliyorum. Kendi kişisel gazetecilik hayatım boyunca Butlan yok. Ya Butlan çok partili siyasi hayatta da olan bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde de olan bir şey değil. Tamam, arızaları, aksaklıkları çok bu ülkenin. Hep öyle süre geldi ama Butlan hiç olmadı. O yüzden hani Butlan'ın meşru bir cumhuriyetin ya da çok partili sistemin bir hayatın parçası ben hiç saymayacağım. Butlan meselesi böyle. Kişiler dediğim gibi hiç umurumda değil kimin ne olduğu, ne yaptığı. Onların yaptıklarını, ettiklerini aktarırım. Sorularımı sorarım, sorgularım. Yanlış bir şey yaptıklarında karşı çıkarım. Yanlış söylediklerinde karşı çıkarım. Ama Butlan böyle bir şey değil. Bak şöyle oluyor. Şimdi Ali Kılıç bir isim var. 2014'ten 2024'e kadar Maltepe Belediye Başkanlığı yaptı. Tam 10 yıl. Diyor ki adlarımız farklı, soyadımız Türkiye diye sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Bu mesajı Tayyip Erdoğan'ın söylediği adlarımız farklı, soyadımız Türkiye ile bağdaştırdı ve kendisinin de bu şekilde hizmet ettiğini söyledi. Ya özet olarak şimdi uzun uzun okuyacağım ama zaten bir yere mesaj veriyor. Şimdi bu mesajın verilme yeri önemli. Yani Tayyip Erdoğan'ın adlarımız farklı, soyadımız Türkiye mesajıyla bunu veriyorsanız bir şey söylemek istiyorsunuz. Bunu CHP'ye söylemiyor. CHP'nin iç meselesine de söylemiyor. CHP iddiasına hiç söylemiyor zaten. Hani orasını geçtim o iddiayı aramaktan ama işte bu mesaj var. Bu mesajlar niye veriliyor? İşte orada o mesajların verilişinde de bir dava meselesi değil o. Daha çok kişisel ikbal gibi görünüyor. Dedim ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki butlancılarla seçilmişler arasındaki kavga, hararet, tartışma, nefret, öfke cidden böyle işi anlama boyutundan çok daha fazlaya ulaştı. Bak mesela şöyle olmuş. Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkındaki iddiaları sosyal medyada yaymakla suçlanan bir isim var. Mesela onu Ankara İl Yönetimi'ne girmiş. Yani Kurultay sürecini başlatan Lütfi Savaş'ın avukatı Gelibolu ve Çukurova'da CHP'ye karşı adaylıklarıyla gündem olan isimlere de yeni görevler verilmişler. O isimlerden bir tanesi o Çukurova'da olan CHP görecek gününü burada sandık şey kaybedecek bilmem ne yapacak diyen şimdi yeni görevler verilmiş. Ya bir de bunlar böyle kör gözün parmağına sokuyor olmak. Hani CHP'deki durumu böyle daha derinleştirmekten öte bir yerlere mesaj taşıyor işte. O mesajla birlikte anlamak lazım. O mesaj ne? Diyorum ya Türkiye'nin önümüzdeki çok önemli bir meselesi var. Anayasa değişikliği gibi. Orada da hani cumhuriyet mi, federatif devlet miye doğru mu gidiyor acaba diye hep söylüyorum, tartışıyorum. Bence mesajlar hep oraya, hep bir yerlere doğru gidiyor. Ama bu daha çok memleket sevdasından çok kişisel ikbal için olduğu net bir şekilde ben hissediyorum. Kim ne hissediyor onu bilmiyorum. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Tom Weiss'te gidiyorum.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 19. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu. Evim sistemlerine girenler dikkat. Süre uzadı, ödenecek para arttı. Osman Gazi Köprüsü 10 yaşında. Ayrıntılar bültenimizde. Meclis Başkanı kurtulmuş. 5 Temmuz Pazar günü Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağ ve Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye mesajları vermesi bekleniyor. MİT Başkanı Kalın bugün Irak'ın Kerkük bölgesini ziyaret etti. Kerkük valisi tarafından karşılanan İbrahim Kalın temasları çerçevesinde Irak Türkmen Cephesi Kerkük merkezine de ziyaret gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Gürlek hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarını duyurdu. Mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1038. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 16 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının da dosya eklenmesini istedi. CHP'nin iptal edilen kurultayında delege olarak görev yapan Fahri Şeref Çimen, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret suçlamasıyla savcılığa başvurdu. İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Başkan vekili seçimi 6 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'den YKS kararı, AYT matematik testindeki bir sorunun cevabı A olarak güncellendi. Edebiyat testindeki bir soru değerlendirme dışı bırakıldı. Puan değerleri geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak. YÖK yeni akademik yılda 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın açılacağını duyurdu. Bu programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak.
0: Ekonomi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'da Kırgız mevkidaşı

0: Finansman düzenlemesiyle erken teslim oranı %40'dan %45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Köprü ve otoyol geçişlerinde zamlı dönem başladı. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde geçiş ücreti 1170 liraya çıkarken yeni tarifede en yüksek artış %25'e Ankara-Niğde otoyolunda görüldü. Ulaştırma Bakanı Osman Gazi Köprüsü'nün 10. yılına ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, İzmit Körfezi'nin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyle akaryakıt ve zamandan 211 milyar lira tasarruf edildiğini açıkladı. Trafik kazası mağdurlarını arayıp tazminat vaadinde bulunanlara karşı yeni düzenleme getirildi. KVKK'da kişisel verilerin kullanımı ile ilgili değişiklikler yapıldı. İhlallere ağır yaptırımlar uygulamasının önü açıldı. Depozito yönetim sistemi bugün itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik alınabilecek.
1: Kupanın günlüğü.
0: Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa dün İsveç engelini rahat geçti. Son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa adını son 16 turuna yazdırdı. Dün Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika'da Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün iki maç var. İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bir üst tur biletini alabilmek için an itibarıyla sahada. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında ise Belçika ile Senegal saat 23'te kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda yarının menüsüne bakalım hemen. Son 32 turunda sabaha karşı saat 03'te ABD Bosna-Hersek karşılaşması oynanacak. Bir diğer maç saat 22'de Los Angeles Stadyumunda İspanya-Avusturya arasında oynanacak. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: Evet değerli dostlar, 1 Temmuz çarşamba, Temmuz ayına giriş yaptık. 19.07'de sokmadı bizim Mikail bizi. Bugün illa dedi Fenerbahçe saatinden önce gireceksin. O yüzden yapacak bir şey yok. Haberlerden sonra tabii ki saat buna denk geldi. Yapacak bir şey yok ama bak şimdi 19.07'ye geçtik. Biz her zaman 19.07'yi buluruz diyelim. Gündemimizde ne var? Hazır Fenerbahçe demişken ya... tabii diğer konuları da konuşacağız. Musul Başkonsolosluğunda Ateşe'nin ondan sonra kumar bağımlılığı. Acayip bir olay. Onu konuşacağız. Ondan sonra Polonya-İsrail uçuşu yapan uçağın pilotunun kaçırma kodunu vermesi, ona basması ve o kod üzerinden bir anda yani uçak kaçırma koduymuş. İşte 7500 koduydu yanlış hatırlamıyorsam. Onun ardından Türk jetlerinin havalanması ama İsrail basında da ilginç haberler var. O konuda şöyle, İsrail'in aklıma şu geldi. Soru atacağız ortaya. İsrail'in orada bir denemesi mi, bir testi mi var? Türkiye'nin reflekslerini, reaksiyonunu, havadaki reaksiyonunu mu ölçtü? Ondan sonra bir kumpas mı kurulacaktı diye soruların oluşmasına neden olabilecek orada bilgiler mi diyeyim? Şimdi onlara da çok güvenemiyorum. Dezenformasyon yönü de çok kuvvetli onların. O tür bilgiler var diyelim, neyse yine bilgi diyelim. Onlara da bir bakacağız. Amerika-İran müzakere süreci ne durumda? Onu ele alacağız. Değerli Adem Kılıç.

Ondan sonra bunu şey yapacağız, siyaset bilimci yazar, programımızın ikinci diliminde Adem Kılıç'la konuşacağız tabii. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi. Burada askeri hastaneler meselesi önemli, ona bir bakacağız. Bugün bazı dostlar rahatlayabilir, CHP'ye çok girmeyi düşünmüyorum. CHP'ye girince kızıyorlar. O acayip. Şimdi Fenerbahçe'den, Aziz Yıldırım'dan bahsedeceğim de yani orada 2-3 cümle etmek istiyorum. Yani şöyle bir şey, bir yanlış varsa velev ki başka tarafta da yanlışlar var, aynı yanlışlar var. Aynı yanlışları biz durup dururken A şeyine girmiyoruz. Yani A kişisine bir eleştiri yapmıyoruz, B kişisine eleştiri yapmıyoruz. Bir olay üzerinden, ortaya çıkan olay üzerinden zaten gerçekten samimi, yani kör gözün parmağına sokar gibi böyle bodoslamadan, at gözlüğüyle bakarak eleştiri yapanları değil de gerçekten samimi eleştiri yapanları, uyarı yapanları biliyorsak konuyu desteklemeye çalışıyoruz. Bilmiyorsak da onlara itiraz etmeyerek, ya ben kendi kişisel olarak yöntemim o, itiraz etmeyerek bir anlamda dolaylı destek vermeye çalışıyorum. Bilmediğim konuya da dediğim gibi çok girmiyorum. Ama bildiğim olaylarda da şunu söylüyorum. Kardeşim bu yanlış diyorum. Şimdi yanlış denince ya burada belli şeyler var. Burada bir yanlışlık var. Burada velev ki işte diyelim ki işte Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hadi birinci sene fark etmediniz, ikinci sene fark etmediniz, üçüncü sene fark etmediniz, dördüncü sene, hatta ve hatta fark etmeyin, bizim eleştirilerimize yine ağza gelmeye, yani gelmesinden insanın ailesinden aldığı ahlaki duruş nedeniyle utanabileceği cümlelerle saldırdınız. 2014'te eleştirdik, saldırdınız. O kişileri kastetmiyorum. Yani saldırıları söylüyorum. 2014'te eleştirdik, saldırdınız. 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 say say bitmiyor. İlkesel olarak eleştirdik, saldırdınız. Ondan sonra ama yani bu arada eleştirilerimizin de nedeni şu. Yani suçumuz şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 1923 kodlarıyla, temeli 1923 kodlarına oturtarak ilerlemeli diye eleştirdiğimiz için ilkesel olarak eleştirdik. Mavi Vatan konusunda eleştirdik, terörle mücadele konusunda eleştirdik, dış politikada eleştirdik. Yani bunları eleştirimize, mesela geçenlerde bir dostumuz, dinleyicimiz dedi ki ya dedi bir taktiksel hamle olarak bu yapılıyor olabilir. Çok güzel açıkladı kendi düşüncesini. Katılırım katılmam ama saygı çerçevesinde insani değerlere bağlı kalarak, ahlaki değerlere bağlı kalarak şey yaptı. Bu eleştiri, kendi düşüncesini aktardı. Ben de ona saygı duydum. Hatta içinde de eleştiri vardı, o cümleyi de söyledim. O eleştiri cümlesini de söyledim, aldım. Ama maalesef bazı kişilerde, bunu sosyal medyada da çok görüyorum, bazı kişilerde hiçbir şey, değer diye bir şey kalmamış. 23 de umurunda değil, Atatürk de umurunda değil, Cumhuriyet'in kuruluş kodları da umurunda değil. Yani şeye dönmüş, Amerikan işgal güçlerini alkışlayan Irak Komünist Partisi üyelerine dönmüş durumdalar. Yani neredeyse Amerika gelsin, işgal etsin, yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin mantığıyla, bütün ilkelerden vazgeçerek, ilkesel duruştan vazgeçerek bir şeyi savunan bir kitle var. O kitleden rahatsızım, açık söyleyeyim. O kitleden rahatsızım. Mesela yine bir dostumuz diyor ki, Üstad sizi çok severek dinliyorum, sağ olsun, var olsun. Varlığı önemli. Bu şimdi eleştiri gelecek. Varlığı severek dinlemesinden dolayı önemli değil. Bu eleştiriyi söylemesi de kıymetli. Ama hiç kusura bakma diyor, CHP konusunda taraflı giriyorsunuz, insanlar ona kızıyor. Yani insanlar durup dururken kızmıyor. Ortadan girmiyorsunuz yani. Diyor, saygılar demiş. Benden de ona saygılar olsun. İsmini göremedim. Şöyle söyleyeyim. Yani ben en yazgan. Yani öyle söylemiş. Sağ olsun, var olsun, ona da çok çok selam olsun, kendisine, değerli kıymetli ailesine çok çok selam, saygı olsun. Aslında belki evet, bizde de doğrudan bir meseleyi anlatırken işte bazen şunu düşünüyor olabiliriz, orada da bize hak verin. Yani birçok gelişmeyi, bizim işimiz şu mesela, siz örneğin iş
insanısınız. Belli bir alanda, işte tekstil alanında iş yapıyorsunuz. Örneğin zaten bir parçaları birleştirerek ilerlediğiniz için, kronolojik olarak geçmişteki yaşananları da bildiğiniz için mesela bir olayı dördüncü evreden başlayarak anlatabiliyorsunuz. Ama ben birinci, ikinci, üçüncü evreyi bilmediğim için dördüncü evreden anlatarak başlamanız beni çok böyle, ya bu adam da işte buradan giriyor, bizim bir şey bilmediğimizi düşünüyor diyebilirim. Biz de şöyle bakıyoruz ya, 2010-2011 sürecine itibaren CHP'de bir dönüşüm süreci yaşandığı için, o dönemlerin başa dönmeden bugünkü durumdan girdiğim için, siz benim aslında CHP'ye karşı bir duruş sergileyerek, siz derken bu konuda eleştiri getiren, samimi eleştiri getiren, suçlama değil, samimi eleştiri getiren dostlara söylüyorum. Suçlama yapan, böyle dinlemeden, anlamadan, saygı çerçevesini tamamen, sınırları aşarak şeylere kesinlikle konuşmuyorum. Onlar çok da umurumda değil. Ama gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş veya AK Parti'ye muhalif, samimi anlamda. Ki muhalif de olabilir. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne de muhalif olabilir. İnsanlar AK Parti'ye, veya tam tersi söyleyeyim, İnsanlar AK Partili de olabilir, Cumhuriyet Halk Partili de olabilir, Milliyetçi Hareket Partili de olabilir. Diğer partilere, işte Vatan Partili, Türkiye İşçi Partili, Demokratik Sol Partili de olabilir. Bu, burada hiçbir şeyimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben hep şeye oturtuyorum. Bu ülkenin iki tane siyasette, hatta üç tane şöyle söyleyeyim, iki tane temel sütun var. İdeolojik kodlarıyla, kuruluş kodlarıyla yürüme noktasında. Çünkü bütün partiler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktı. İki tane sütun, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi yüzyılı aşkın bir parti. Cumhuriyetle, hatta Cumhuriyet'ten işte 9 Eylül'ü 1922'yi baz alırsak, o İzmir'e giriş, İzmir'in kurtuluşu mücadelesini baz alırsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi olarak 9 Eylül'ü benimsemiş. Cumhuriyet'ten daha bir yaş daha büyük deyim yerindeyse bir siyasi hareketten bahsediyoruz. O yüzden temel taşlardan biri. Milliyetçi Hareket Partisi de öyle. Bugün temel taşlardan biri. Aynı zamanda AK Parti de şu çerçevede öyle. Merkez sağ bağlamında Türk siyasetinde her zaman güçlü bir merkez ve merkez sağ kanadı vardır. Bu geçmişte Demokrat Parti'dir, Adalet Partisi'dir, Anavatan Partisi'dir. Ant Yaskan derken Ant, Ant, eyvallah, tamam. Sen de sağ ol var. Hani Ant Yazgan demişim ya, dedim ya, hakkını helal etsin. Ant Yazgan, çok özür dilerim. O da sağ olsun, var olsun, düzeltme göndermiş. Ondan sonra şimdi AK Parti'de dediğim gibi işte Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi'nden sonra kuruluş itibariyle, kuruluş sürecine itibaren dönem dönem merkez sağın çok daha sağına kaydı eleştirileri var. Daha muhafazakarlaştı eleştirileri var. Hatta Abdullah Gül gibi, Ahmet Davutoğlu gibi, Bülent Arınç gibi AK Parti'nin benim karşı durduğu dönemindeki etkili isimleri onun milliyetçileştiğini de söylüyorlar. Fethullahçı teröristler, militanlar AK Parti'nin yeşil Ergenekon haline geldiğini söylüyorlar falan. Ama AK Parti'yi de merkeze oturtursak bu da bir sütundur. Merkez sağ sütundur. Şimdi bu sütunlar kıymetlidir. Bu sütunların zarar görmesini istemem. Ben isterim ki AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, diğer partileri de ekleriz tabii ki buna. Katkı yaparlar. Eyvallah. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum beni rahatsız eder. Bu arada ailem de Cumhuriyet Halk Partisi. Onu da söyleyeyim. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi anlattım. Mesela benim rahmetli babam delegeydi. Üst kurul delegeliği yapıyordu. Ve o yüzden de mesela bu durumda şöyle bir yorum da yaptım hatta. Sürekli dinleyiciler hatırlar. Ondan sonra dedim ki ya benim babamın siyasi duruşundan hatırlarım. Çocuktum böyle, babamla otururdum böyle, o zamanlar tabii dijital platformlar yok, 80'li yıllar, biz çocuğuz, otururdum babamla seçim sonuçlarını TRT işte saatte bir veya yarım saatte bir, seçim gecelerinde işte yarım saatte bir, bir saatte bir işte son sonuçlar şunlar diye verirdi. O zamanlar öyle saat 8'de 9'da seçim bitmezdi, böyle gelişmiş değildi daha, o zamanlar çok daha mevcut sisteme göre daha geriydi. Gece 2'ye 3'e kadar otururdu, seçim takip ederdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şey koştururdu falan filan. Oy vermeye giderken de daha otobüse binerdi, yolculuk yapardı, yorulurdu, bir gün giderdi, oyunu kullanırdı, geri gelirdi. 20 saate yakın yolculuk, bir gün sonra yine 20 saate yakın yolculuk. Şimdi oradan hatırlıyorum,
onun oyu, onun partisine olan bağlılığını düşünüyorum. Şu zoruma gidiyor. Yani birinin ya bana para teklif ettiler, ben de oyumu ona göre belirledim veya oyumu değiştirmemi istediler cümlesi zoruma gidiyor. Ben bunu söyleyince, dediğim gibi samimi eleştiri yapan dostları kenara koyuyorum. Belli bir, yani şimdi bir şey söyleyeceğim, çok böyle söylemeyeyim, neyse bir tanım yapacağım. Tiplerin ya işte sen şusun, sen busun demesi, açık söyleyeyim, zerre umurumda da değil. Yani zoruma gidiyor demeyeceğim, zerre umurumda değil. Yani ben bu duruşu değiştirmeyeceğim. Şimdi bir dostumuz da demiş ki, Doktor Can Öztürk dinleyicimize yönelik kritik eleştirel düşünce olgunlaşması 25 yaşında başlar, 32 yaşında tamamlanır. Her eleştiri bilgiye dayalı olmalıdır. Duygusal olmamalı. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Zaten onu hep Can Bey onu söylüyorum. Yani hani bilgi sahibi olmadan, şimdi ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi burada hatta sabah bağlanmasa değerli amiralim Yankı Bağcıoğlu ile bağlanacaktık, biliyorsunuz. Geçmiş yönetimin genel başkan yardımcısı. Milli Savunma Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı. Biz onunla program da yaptık. Çıktı Radyo Sputnik'e. Sabah da bağlanmış. Sabah bağlanmasa şimdi bağlanacaktım. Bugün bağlanacaktım. Mesela çok kıymet verdiğim eleştirileri ben de yansıtmaya çalışıyorum. İşte birazdan yine şeyi konuşacağız. Musul Başkonsolosluğu'nda yaşananlar. Dışişleri Bakanlığı'nda geçmişte bazı yaşanan sıkıntıları anlatmıştım mesela. Ondan sonra yani bilgi olmadan ben Cumhuriyet Halk Partisi mesela şunu söylüyorum, geçen programda en son onu söyledim ya, yolsuzluk var mı bilmem, hırsızlık var mı bilmem, ya şöyle bilmem, ciddi iddialar var. Ondan sonra Şuayb Bey'e de selam olsun, iyi yayınlar demiş. Şimdi ciddi iddialar var, tanık beyanları var. Şimdi tanık beyanları ne kadar ciddi ne kadar değil bilmiyoruz. Orada mahkeme sürecinde belli olacak, mahkeme kararı henüz yok. O yüzden ben yargıç değilim. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk yapmış mıdır yapmamıştır bilmiyorum. Ha şunu biliyorum. Bu yansıdı. Diplomasında denkliği olmayan bir yerden gelmiş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Sadece tek başına da olmadı, ortaya çıktı. Başka insanlar da var. Ha şu tartışılır ya, 30 sene sonra mı olur bu? Bak bu tartışılır. Ben buna bir şey demiyorum. Şimdi bunun boyutu başkadır. Ama şunu biliyorum. Yaptıkları çıkışlar benim bir Türk olarak, bir anti-emperyalist duruş sahibi olmaya çalışan. Çünkü hiçbirimizin, işte değerli Can Bey anlatmış, eleştirel düşünce olgunlaşması falan belli bir süreç olur. Ama ben şuna da inanırım. Olgunlaşmamız son nefesimize kadar devam eder. Mutlaka 70 yaşında da bir şey öğreniriz, 80 yaşında da bir şey öğreniriz. Ama yani o yüzden durmaya çalışırım derim. Yarın öbür gün ne olacağını kimse bilmiyor. Ha dönerim anlamında söylemiyorum. Ama bu düşünce, şunu öğrendim ama. Ondan sonra yani geçmişte AK Parti'yi eleştirdim. Çok eleştirdim. 2015'e kadar, 2014-2015 sürecine kadar eleştirdim. Neden eleştirdim? Benim alanımdan kaynaklı. Alanım neydi? Güvenlik çalışıyordum ben. Savunma alanında çalışıyordum. Terör çalışıyordum. İstihbarat, strateji. Az çok iç siyaset. Ondan sonra bunları çalışıyordum. Ve o dönemdeki, o döneme kadar olan çizgisi AK Parti'nin hoşuma giden bir çizgi değildi. Temel politik, ama o dönem bile şunu yapıyorduk. Eleştirmemiz gerekeni eleştiriyorduk yani duruşuma göre. Ama her şeyini eleştirmiyorduk. Doğru yaptığında da ya burada da doğruluk var, doğruluk payı var diyorduk. Yani çünkü bunu öğrendik. Ama kim birilerine çıkıp, yine bir dinleyicimiz Adnan Deniz demiş ki, yorumlarınıza katılmamakla beraber, selamlar demiş bu arada, merhaba demiş, selamlar, katılmamakla birlikte ben de size elbette saygıyla dinliyorum ama AKP ile ilgili ne söylesin söyleyin, bir Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi ile eşdeğer yapamazsınız. Nedenine gelince, en baştan başlarsak Demokrat Parti Adnan Menderes'in hayatıyla başlayıp onun hayatıyla sona ermiştir. Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi Sayın Süleyman Demirel'in yaşamıyla parti ömrü paraleldir. Anavatan Partisi Sayın Turgut Özal'ın yaşamıyla paraleldir. Dolayısıyla merkez sağ partiler kişilere dayalı partilerdir. İdeolojiye dayalı partiler Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir haliyle. AKP kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamıyla AKP'nin siyasi ömrü aynı olacaktır. Ya burada farklı düşünmüyoruz bu arada, bakın. Zaten işte tam çok güzel yazmış. Sağ olsun Adnan Bey, çok güzel yazmış. O kadar denk geldi ki. Aslında benzer düşünceleri belki farklı kelimelerle anlatıyoruz. Katılıyorum. Yani o yüzden mesela CHP ile MHP'ye doğrudan doktriner ideolojik partiler olarak bakarken merkez sağa sonra ekledim.
Yani dedim ki burada merkez sağda şöyle söyleyebiliriz, merkez sağ sütununu ekleyebiliriz diye. Yani bir siyaset temelli parti de bir sütundur demedim. Bakın merkez sağ bir sütundur dedim. Ama CHP ile MHP bir sütundur. Şimdi benzer düşüncemizi ben de katılıyorum. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan, şimdi az önce saydığınız liderler, işte Adnan Menderes rahmetli, rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Turgut Özal. Bunlar dönemlerinde çok etkili liderler. Güçlü liderler ve partileriyle beraber şey yapmıştır ama ağırlıklı oturdukları yer merkez sağ. Daha sonra yine çok güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğan merkez sağ 2001'de o AK Parti'nin kuruluş sürecinde merkez sağ siyasetine talip olarak başlıyor. Dediğim gibi sonraki çizgisi ama sonraki çizgisini de yani Tayyip Erdoğan durup dururken böyle oldu değil. Kendi içinde sıkıntılar yaşadı, mücadeleler verdi ki bazı mücadeleleri bizlere karşı verdi. Yani farklı siyasetteki, farklı düşüncedeki insanlarla mücadeleler verdi. Yeri geldi kendi içinde mücadeleler verdi. Tabii ki bizim de Tayyip Erdoğan'ı değil aslında Cumhurbaşkanı'nı devleti savunma noktasında arkasında durduğumuz terörle mücadele var, FETÖ'yle mücadele var. Ha kimisi şeyi söylüyor diyor ki kardeşim diyor FETÖ'yle işte her şeyde ortaktılar. Ya ortaklık yaptılar zaten Recep Tayyip Erdoğan mı söylüyor ama benim orada Tayyip Erdoğan'a destek vermemin nedeni şu Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkıp dedi ki biz dedi hata yaptık dedi. Doğrudan bunu söylemedi ama dedi ki biz dedi burada şey yaptık yani hata yaptık Allah bizi affetsin dedi. Biz bunların yani o cümle ondan sonra bir anlamda oydu. Mesela ben hani şimdi şunu söylüyorlar mesela biz Sadullah Ergin'i eleştirirken Bülent Arınç'ı eleştirirken yani CHP ile iletişimleri noktasında bize diyorlar ki siz de Tayyip Erdoğan'a destek veriyorsunuz. Tayyip Erdoğan bu cümleyi söyledi ama bakın Sadullah Ergin'den Bülent Arınç'tan bu arada Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki Cumhurbaşkanı bir FETÖ ile mücadele şeyi yayınladı ve dedi ki kumpaslar 15 Temmuz'a gitme noktasında orduya yapılan kumpaslar yani bizim mücadele ettiğimiz kumpasların aslında gerçekten FETÖ'nün kumpasları olduğu kabul edildi. Şimdi ama ne Bülent Arınç'ın ağzından ne Sadullah Ergin şimdi mesela Sadullah Ergin çıksa dese ki kardeşim ben hata yaptım. Adalet Bakanlığı döneminde ben onu yapmamalıydım dese yok arkadaş ben seninle mücadeleye devam edeceğim mi diyeceğiz. Hayır. Şimdi Allah katında bile samimi yapılan tövbenin yani ne kadar büyük günah işlersen işte samimi yapılan tövbenin değeri varken biz kul olarak biz kimiz ki bir insan ya biz hata yaptık dediğinde yok kardeşim ben seni affetmiyorum diyeceğim. Hayır. Varsa eleştirimiz başka konulara eleştirebiliriz ama artık çıkıp ben Sadullah Ergin'im bunu söyleseydi ben FETÖ konusunu eleştirmezdim. Mesela bakın bir örnek vereyim. İlk defa anlatıyorum burada. Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan alındıktan sonra Foreign Affairs ondan sonra bir yazı yayınladı. Foreign Affairs veya Foreign Policy. Tam hatırlayamadım. O internette arşivde var. Amerika Ankara'daki adamını kaybetti diye. Ben bununla ilgili yazı bile yazdım. Sonra bir gün bir toplantıda Sayın Davutoğlu'yla denk geldik. Bakın Sayın Davutoğlu'na yine eleştirilerim var. Ama dedi ki ondan sonra işte mesela gereksiz bir isim yazı yazdı. Mesut diye biri. Gereksiz bir şey yazmış. Ben bunu okumam ondan sonra. Veya okuyayım. Yani nasıl bir şeyle mücadele ettiğimi ondan sonra neye karşı söylediğimi ya harbi boş yapıyorsun diye aslında 3 yaşında, 5 yaşında muhtemelen ailesine bile zararlı olan bir beyin yapısı. Şimdi ben buna 1000 defa konuşsam bir şey yapmam ama az önceki dostlarımı Can Bey olsun, ondan sonra Ant Yazgan olsun. Farklı da düşünsek otururuz saatlerce konuşuruz. Ondan sonra Adnan Bey olsun. Saatlerce konuşuruz. Farklı şeyleri söyleriz. Ondan sonra diğer şeyleri söyleriz. Oturursun ama bu Mesut denen kişiyle Mesut denen kişi demem neden de soy ismi gözükmüyor o yüzden yoksa küçültmek açısından söyleyeyim ama mesela bu 5 yaşında çocuk olsa bile daha dolu cümle kurar. Şimdi bununla konuşulmaz benim kastettiğim kişiler bunlar zaten o yüzden yine mesela şimdi Haydar Ali Bey
çok çok selam olsun. Ailesine de o güzel kuzulara da çok çok selam olsun. İyi yayınlar demiş. Hükümet biraz da mafya ile mücadelesi. Kesinlikle katılıyorum. Etmeli. Türkiye'nin en önemli ulusal güvenlik problemlerinden biridir. Mafya ile mücadele ulusal güvenlik problemidir. Ondan sonra Adnan Bey demiş ki hatayı söylemek o hatayı ortadan kaldırmıyor. O hatadan kaynaklı yaşanan acıları kaybedilenleri de geri getirmiyor. Ama bunu da kabullenmek gerekmiyor mu? Tamam hata yaptım deyip aklına bilir misiniz? Ya şöyle ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir insan gerçekten mesela ben FETÖ konusunda hata yaptım deyip hiçbir şey yapmazsa o cümlenin anlamı yok. Ama FETÖ konusunda evet hata yaptım deyip FETÖ ile mücadeleye çok sert bir şekilde başlarsa benim savunduğum gibi ha derim ki tamam samimiyet var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ha işte Ahmet Davutoğlu olayını bitireyim araya gidelim. Aziz Başkan'ın olayını söyleyemedim. Birazdan söylerim. Ondan sonra Davutoğlu'na dedik ki Amerika'nın Ankara'daki adamı ben söylemedim çünkü. Foreign Policy yazmış bunu. Bir gün toplantıda Ahmet Davutoğlu'yla denk geldik. Sayın Davutoğlu dedi ki anlat. Benim yazımı da görmüşler çünkü. Toplantıya gelmeden önce bakmışlar herhalde katılımcıları da araştırmışlar. Yazımı da görmüş demiş. Dedi ki ya dedi böyle. Dedi ki ya ben dedim neden Amerika'nın Ankara'daki adamı olayım dedim. Ondan her yazdığına inanıyor musunuz dedi. İnanın saygı duydum ve bir daha Sayın Davutoğlu için bakın başka eleştiri yaptım ama Amerika'nın Ankara'daki adamı diye eleştiri yapmadım. Niye? Ya karşımdaki insan demiş ki ya kardeşim ben bunu niye yapayım demiş. Samimiyetle bunu söylemiş. Samimiyetle az çok da şey yapıyor. Ha yarın öbür gün gider Amerikan çıkarır. Yine eleştiririm. O ayrı mesele. Bu Cumhurbaşkanı için de geçerlidir. Başka herkes için de geçerlidir. Yani o anlamda söylüyorum. Şimdi ama soy ismini bilmediğim Mesut isimli kişi için geçerli. Bunlara ne anlatırsanız bunların için bunlar bu arada her siyasette var bu tipler. Şimdi harbi boş yapıyorsun. Bunu 5 yaşındaki çocuk kurmaz. Ve muhtemelen bu tiplerin aileyle de problemleri vardır. Yani anneleri babalarıyla da problem vardır. Çevreleriyle de problemleri vardır. Yani problemli tiplerdir bunlar. Bunlar herkese böyle şey yaparlar. Her şeyi bildiklerini zannederler. Ama ne güzel. Çok değerli dostlar yazdılar. Başım gözüm üstüne. Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Herkese de selam olsun bu arada. Gerçekten samimiyetle hepimizin kaygısı, memleket kaygısı taşıyan herkese buradan bütün dostlarımıza da selam olsun. Diyelim bir kısa ara verelim. Aradan sonra bir Amerika-İran müzakerelerine gideceğiz. Sonra o Musul Konsolosluğu'ndaki olay çok acayip. Onu bir konuşacağız. Diğer konuları da başlıkları da konuşacağız. Askeri hastaneleri de konuşacağız. Ama önce bir kısa bir ara.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birazdan değerli Adem Kılıç'a bağlanacağız. Biraz Amerika-İran müzakerelerinde sıkıntılar var anlaşılan. Onları konuşacağız ama bir iki cümleyle toparlayayım. Şimdi biri demiş ki, kendinizi çok önemsiyorsunuz. Sizi eleştirseler ne olur, eleştirmeseler ne? O zaman boşu boşuna vakit kaybetmeyin. Yazmanıza gerek yok. Koskoca Radyo Sputnik'te sizi Mesut diye birinin eleştirmesi niye bu kadar izleyici, dinleyici vakti çalıyor? Bu konu bu mu? Konuşmaya değer olan. Radyoyu programı kişiselleştirmiş olursunuz diyor. Yani şöyle bir şey, eğer radyoda, programda ben şeyi seviyorum. Böyle dinleyici dostlarımızla böyle daha aktif yayını seviyorum. Sohbet, muhabbet falan ondan sonra biriyim. Yani benim tarz bu. Benim yöntem bu. Çünkü sohbeti seviyorum, muhabbeti seviyorum. Dostlarımızın dinlemesini seviyorum. Ondan sonra onlarla birebir böyle diyaloğa girmeyi seviyorum. Siz beğenmeyebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Sonuçta ama şöyle, kendinizi önemseme değil. Bu önemsemeyle bağlantılı bir şey değil. Yani tanım yanlış. Bu önemseme meselesi değil. Sonuçta ben burada radyo programı yapıyorum. İşte kaç sene oldu? 27 senedir gazeteciyim. 10 tane kitap var, güvenlik politikaları. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Terörle mücadeleyle ilgili, ondan sonra FETÖ'yle mücadeleyle ilgili, Amerikan emperyalizmiyle mücadeleyle ilgili. Hazırlarımız, haberlerimiz, dosyalarımız, yıllarca haberler yaptık. Çok kritik haberler de yaptık. Yani yani şöyle miyim, şimdi tanıtım oluyor, biz duyuruşunu çok yapmıyoruz böyle. Benim aldığım kültür, çünkü gazetecinin en iyi işi, yani en iyi reklama yaptığı iştir diye. O yüzden böyle bir, ben şunu yaptım demem ama mesela en basiti, çok daha soft bir haberdi. Benim için soft bir haberdi. Yani o güvenlik, hard güvenlik politikalarıyla ilgili haberler içinde soft bir haberdi. Mesela Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü'nün TÜBİTAK'a atanması haberini ben yapmıştım mesela. Halen sosyal medyada konuşulur. Kimse de demez bu haberi bu yaptı ama başkaları ben bu haberi yaptım diye 30 sene önceki haberi de gösterir. Manşete koyar falan filan. İşte Roma'da Bob haritasının ilk açılmasını 2006'da haberleştiren muhabir benim. Yani önemseme değil, sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Tanımınız yanlış. Saygı duyuyorum. Artı eleştirebilirler. Niye insanlar eleştirir? Yani sizi eleştirseler ne olur, eleştirmeseler ne? Eleştirebilirler. Niye eleştirmesinler insanlar? İnsanları da şey yapmayın. Yani o açıdan eyvallah, baş göz üstüne Radyo Sputnik'i dinlemeye de devam edin. Ondan sonra. Ama farklı bir şey söylendiği zaman da ona da saygı duyun. Yani ben burada boş konuşursam tamam eyvallah, ya çok bilgi alamıyorum senden diye. Ama bazen de bu diyaloglarla, işte bir örnek daha vereyim. Mesela hani neden bu tartışmalara giriyorsun? Ondan sonra değerli Adem Kılıç'ı da bağlayalım. Bir programdayız. Programda konu döndü dolaştı. Günümüzün ismini vermeyeyim, muhalif böyle bilinen gazetecilerinden. O zamanlar muhalif değildi. O zamanlar muhalif değildi. Çıktı dedi ki işte Abdullah Güllü, Bülent Arınçlı, Hüseyin Çelikli, Ali Babacan'da dönemi övdü böyle. O dönemler çok iyiydi dedi. Ya dedim, siz dedim ne diyorsunuz dedim ya. O dönem sizin çok iyi dediğiniz dönem dedim. Bizler dedim kan kusuyorduk dedim. Kumpaslarla mücadele ediyorduk, şununla mücadele ediyorduk, terörle mücadele ediyorduk. İşte o dönemler açılımlar var dedim. Siz neyden bahsediyorsunuz dedim. Şimdi o bugün Cumhuriyet Halk Partilerin gözdelerinden biri. Ki yakın zamanda olan bir muhabbetten bahsediyorum. Biz tukaka. Şimdi benim itiraz ettiğim nokta bu. Yoksa bakın, dostlarım eleştiriyor. Eyvallah, baş göz üstüne. Eleştirsinler de. O eleştiriler baş göz üstünedir. Ondan sonra yani ne diyeyim? Boş cümlelere sadece şey yaparım. Onun dışında dediğim gibi başımız gözümüz üstünde, her türlü eleştiri yapabilirsiniz diyelim. Çok bekletmeyelim. Bir iki tane mesaj daha var. Onları sonraya bırakayım. Onları da okuyacağım. Ama değerli konuğum, değerli dostum, değerli arkadaşım, hatta Adem Kılıç, siyaset bilimci, yazar. Bu meseleleri, bölgedeki stratejileri en iyi okuyan Türkiye'deki isimlerden biri. Adem, hoş geldin yayınımıza.
3: Teşekkürler Cenan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ya bu Amerika İran müzakereleri ne oldu? Biz en başından beri hep şeyi savunuyoruz. Senle aynı cephedeyiz deyim yerindeyse. Ya böyle barış geldi, şu geldi, bu geldi değil. Kardeşim bu iş devam edecek diye. Bu mücadele devam edecek. Öyle bir günde bitecek işler değil diye söyleyenlerden. Sen altın doldurarak anlatıyorsun. Şimdi müzakerelerde de sıkıntılar yavaş yavaş ortaya çıktı. Küçük küçük çatışmalar var. Küçük küçük karşılıklı taarruzlar var. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir sana danışalım istedim.
3: Estağfurullah. Müzakereler aslında tıpkı Cenevre görüşmelerine, yani 40 gün savaşının hemen öncesindeki sürece den daha kötü bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi İsviçre'deki ayın 22'sinde başlayan görüşmeler sırasında zaten daha ilk dakikadan hatırlarsanız Trump'ın bir açıklamasıyla birlikte İran masadan kalkmıştı ve orada Pakistan'ın ve Katar'ın arabuluculuğunda Katar'ın büyük etkisi var ki İslamabad'daki yapılan müzakereler çok iyi ilerlememişti ama Katar'ın sayesinde biraz daha ilerlemiş gibi gözüküyor. Çünkü İran'ın Katar'a karşı görünen o ki daha büyük bir güveni var. Katar arabuluculuğu anlamında Türkiye ile beraber herhalde dünyadaki şu andaki en aktif ülkelerden bir tanesi. Burada da bu etkilerdi. Fakat hiçbir şekilde ilerleyebilecek bir durum söz konusu değil. Bunu baştan beri söylüyoruz. Yani 14 maddenin 14'üne de baktığımızda her ne kadar alt tarafta teknik görüşmeler yapılıyor ifadesi kullanılsa da teknik görüşmeler dair de hiçbir ayrıntı, hiçbir bilgi yok. Zaten şöyle bir durum söz konusu. Türk basında sanırım çok yansımadı. İsviçre'deki müzakerelerin hemen ardından G.D. Benson yapmış olduğu o yaklaşık 45 dakikalık uzun açıklama sırasında bir ifade kullandı. Dedi ki teknik görüşmeler yapılırken oluşturulan heyetler her gün üst kademeye, yani üst kurula bilgi vereceklerdi ifadesini kullandı. Onun ardından ben hemen bu üst kuruldakilerin neymiş diye bir araştırma yaptım. 4 kişiden oluşan bir üst kurul oluşturulmuş. İran'dan Meclis Başkanı Kalibaf'ın olduğu ve Dışişleri Bakanı Arakçı'nın olduğu ekip, şeyden ise Amerika Birleşik Devletleri'nden ise Başkan Yardımcısı G.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun olduğu bir ekip oluşturulmuş. Yani bu 4 kişi üst kurul olarak adlandırılıyor ve süreci takip edecek. Yani süreci sürekli takip eden ve İslamabad zirvesinde, hatta Cenevre görüşmelerinden bu yana işin içerisinde olan Kushner ve Witkoff'un alınmaması, bu üst kurul denilen yapıya alınmaması bence çok dikkat çekici. İkinci dikkat çekici nokta ise şu, G.D. Vance ve Rubio'nun çok aykırı fikirlere sahip olması. Bu bize gösteriyor ki hem Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde hem de İran'ın içerisinde çok ciddi sürece farklı bakış açıları var. Rubio net bir şekilde İsrail'in tırnak içinde sözde güvenliği anlamında savaşın devam ettirilmesini ve İran'ın rejim değişene kadar en azından mutlaka bombalanması gerektiği Şahin kanadı temsil ederken G.D. Vance de savaşın başından bu yana daha ılımlı olan taraf. Bu tarafta ise Kalibaf ve Arakçı her ne kadar ılımlı taraf olarak gözükse de dün belki denk gelmişsinizdir. Kalibaf'ın Tasnif News'te yapmış olduğu canlı yayın sırasında konuşması bir anda kesildi. Orada kullandığı son cümle şuydu. Kesilmeden hemen önce kullandığı cümle. Savaşın devam etmesini isteyenlere bazı mesajlarım var ifadesini kullandı ve bunun hemen arkasından kesildi. Biz Müşteba Hamaney'in açıklama geldiğinde, yani bir anlaşma olacak, ateşkes yapılacak denildiğinde yaptığı açıklamayı da hatırlıyoruz. O da şu ifadeyi kullanmıştı. Aslında ben bu yaklaşıma çok sıcak değildim. Fakat Cumhurbaşkanımız, yani Pezeşken'den bahsediyor. Pezeşken beni ikna etti ifadelerini kullanmıştı. Yani şu özetle şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin içerisinde G.D. Vance ve Rubio arasında farklılık olduğu gibi İsrail heyetinin içerisindeki Kalibaf'ın bakış açısıyla devrim muhafızlarının İran'ın içerisinde de devrim muhafızlarının ve şeyin aktif evet. olarak birbirine çatıştığı bir nokta var. Şimdi bu
2: evet.
3: Buyurun Sayın Beşler.
2: Yok, önemli. Sen devam et adam.
3: Evet, yani bu bunların tamamına dikkat çekmek istedim. Şunun için dikkat çekmek istedim. Hala maddeleri konuşamayacak hale gelmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Burada hala maddeleri konuşamayacak dememin sebebi de şu. Zaten 14 maddenin 14'ünün de konuşulmasına ihtiyaç yok aslında. Ne yapılması gerekiyor? Birincisi savaşın neden başladığını hatırlamamız gerekiyor. Savaşın başlama sebebi nükleerdi. Şu anda nükleerle ilgili bir durum söz konusu değil. Nükleerin nasıl çıkarılacağı, uranyumun nasıl çıkarılacağı ile ilgili bir durum da söz konusu değil. Hatta Trump şu ifadeyi kullandı. Dedi ki uranyum konusunda acelemiz yok. İşte %60'lık kısmı teslim alacağız ve seyredeceğiz. Ama nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Hatta Rusya'ya teslim edilmesiyle ilgili bazı spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Bunun da gerçeğe yansıtmadığını İran tarafı açıkladı. Yani İran bunu teslim etmeyeceğini ve nükleer çalışmalarından vazgeçmeyeceğini hala net bir şekilde söylüyor. Demek ki yok böyle bir durum. Demek ki
2: ya şey olabilir mi Adem? Yıllar önce hani Cesur Ürek diye bir film vardır. Orada bir diyalog var. Hatırlarım. İzlemişsindir belki. Sen de izlemişsindir. O William Wallace'ın hayatını oynadı. Orada bu uzun bacaklı Edward, İngiliz kralı, diyor ki özür dilerim, ona karşı mücadele eden Wallace diyor ki, siz diyor Edward'ın diyor uzun bacaklının masasındaki kırıntılarla uğraşırken ben İskoçya'ya özgürlüğünü vermeliyim. Deyim yerindeyse, yani teşbih olarak örnek verdim bunu. Aslında o 14 madde deyim yerindeyse bir kırıntı olarak duruyor. Esas arkada başka planlar yaşanıyor diyebilir miyiz? Aklıma bu geldi. Yani milletin önüne atıldı kırıntılar. Olmayacak şeyler atıldı. Amerika da birçoğuna razı gelecek gibi durmuyor. Amerika'nın içindeki İsrail diyeyim. Veya Amerika'daki o evangelist derin yapılanma diyeyim. İran da aslında daha fazlasını istiyor. Olmayacağını biliyor. Herkes aslında bir mola verdi. Ama nihai mücadeleye devam edeceği güne mi hazırlanıyor diyebilir miyiz?
3: Bunu demek zorundayız. Çünkü şimdi olayın, daha önce de kullandığım ifade, olayın artık uranyumla nükleerle bir ilgisi kalmadı. Hatta bir noktada İsrail'in sözde güvenliğiyle de ilgisi kalmadı. Mesela tamamen Hürrüm'de kilitlendi. Şimdi Kalibaf'ın yapmış olduğu açıklamaya da bakıyoruz. Kalibaf dedi ki, evet dedi, şu an Hürrüm'de bazı gelişmeler oluyor. Biz petrolümüzü çıkartıyoruz. Hatta dün 60 milyon varile yakın bir petrolün çıktığıyla ilgili uluslararası kaynaklara bilgiler yansıdı. Fakat burada konulan kural şu, bu 60 gün boyunca ABD Hazine Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimat sadece dolar üzerinden bu işlemleri yapabilirsin şeklindeydi. Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını Hürmüz'de kurmak için böyle bir çaba sarf ediyor. Yani diyor ki, savaştan önceden Çin'e kendi yerel para birimlerinle bir şekilde gönderiyordum bunu. Gölge filolarla gönderiyordum. Ya da başka ülkelere, Güney Kore'ye gibi ülkelere bunları gönderiyordum. Fakat bu dakikadan itibaren diyor ki, Hürmüz'de ben abluk üzerine abluk yaptıktan sonra benim şartlarım altında ya benim uluslararası sistemime uyarsın, bu şekilde gönderirsin ya da ben tekrar kapatırım diyor. Peki şey ne diyor? Kalibaf ne diyor? Bizim diyor sadece 60 günlük süre boyunca serbestiyet verdik. Hürmüz'e 60 günün sonunda burada ücretli bir geçiş yapacağız. Buna tüm dünyanın hazır olması gerekiyor diyor. Şimdi Hürmüz Boğazı bu noktadayken diğer maddelerin tamamında uzlaşılsa bile, iki taraf da aslında olayı varoluşsal olarak görmeye başladı. Yani savaştan önce bu süreç sadece İran için varoluşsal olarak adlandırıyorduk. Neden? İran savaşı, Hürmüz'ü kaybedersem savaşı kaybederim mantığıyla bakıyordu. Ama gelinen noktada nereye geldik? Bu mesele Amerika için de varoluşsal hale geldi. Amerika kendi müttefiklerine bile, artık bu meseleyi anlatamaz duruma geldi. G7'sini hatırlayalım. Normal şartlarda İsviçre'de imzalanması gereken anlaşma G7 zirvesi sırasında Trump'ın önüne alelacele konuldu ve Trump bir imza atmak zorunda kaldı. Neden? Tabii. Çünkü müttefikleri orada baskı yaptılar. Dediler ki, bu Hürmüz problemi ne olacak? Biz hali hazırdaki bu durumu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz dediler. O da müttefiklerine bu senaryoyu hızlı bir şekilde gösterebilmek için alelacele bir imza attı. Normalde G7 versin imzalayacaktı. Aynı süreci biz NATO zirvesinde de göreceğiz önümüzdeki hafta. Yine benzer adımlar atmaya çalışacaktır Trump. Ve bu sürecin mümkün olduğu kadar oradaki amfibi birliklerinin sonuçlanması ve kendisine müttefikler bulma anlamındaki süreci geride bırakmak için ve sizinle beraber ortak fikirde olduğumuz, her zaman söylediğimiz Dünya Kupası ve NATO zirvesini geçirmek anlamındaki süreci telafi etmek için değerlendirecek. Ve biz mutlaka ve mutlaka Hürmüz'de bir çatışma göreceğiz ne yazık ki. Çünkü az önce anlattığım verilerin hepsi gösteriyor ki bize, artık bu sadece İran için değil, Amerika Birleşik Devletleri, hatta küresel hegemonyasını korumak anlamında da varoluşlar bir hale gelmiştir.
2: Amerika'nın askeri hareketliliğini takip edebiliyor musun? Var mı bir gelişme? Ne oluyor, ne bitiyor?
3: Amerika'nın şu anda bölgede 2800'e yakın amfibi birliği ekstra oradaki 50 bin askerin dışında, yani bölgedeki toplam 50 bin askerin
2: takviye
3: dışında.
2: Takviye gönderdiklerini geri çekmedi değil mi? Halen bölgede o amfibi birliği.
3: Hayır, bölgedeler. Takviye geri çekmedi. Hala bölgedeler. Hatta o bölgedeki askeri birlikler tatbikatlar bile gerçekleştiriyorlar. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber ortak tatbikatlar gerçekleştiriyorlar. Bölgedeki, ben iki gün önce yayınladığım bir rapor vardı. Detayları çok uzun vermeyeyim ama şunu söyleyebilirim kısaca, hızlı bir şekilde. Yani Amerika Birleşik Devletleri 400'e yakın Tomahawk füzesi kullanmıştı. Block 5 dediğimiz füzelerden kullanmıştı. Bunların tanesi 2,5-3 milyon dolar ve bu onun stoklarını çok ciddi bir şekilde zayıflatmıştı. Bu sadece ABD'nin kullandığı rakam bu arada. Bunun yanında İsrail'de benzer rakamlar kullandı. Körfez ülkeler de benzer rakamlar kullandı. Körfez ülkelerinde ATM'ler dediğimiz seyir füzelerinden çok ciddi olanları ve PEK-3 dediğimiz Patriot'ların önleme füzelerinden çok ciddi anlamda kullanmıştı. Yani savaş Amerika Birleşik Devletleri için özellikle stokları anlamında, bölgedeki stoklar anlamında sürdürülebilir bir durumda değildi. Her ne kadar nakliye uçakları hızlı bir şekilde inip kalkıyorsa da bunların bir şekilde dağıtılması, bir şekilde İsrail'in dışındaki noktalara da Körfez ülkelerine de ulaştırılması gerekiyordu. Bu süreçte 40 günlük savaş içerisinde bunu çok fazla başaramadılar. Hatta hatırlarsanız Körfez ülkeleri bu konuda şikayetler ortaya koymaya başlamıştı. Bizi savunmuyorlar, sadece İsrail'in güvenliğini düşünüyorlar şeklinde. Bu süreci tamamen bunu telafi etmek için kullanmaya çalışıyor. Şu anda Körfez ülkelerine de sevkiyatlar söz konusu. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den ciddi ürünler alıyor. Ciddi savunma sanayi ürünleri alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda tamamen diğer Körfez ülkelerinden bağımsız hareket ederek İsrail'le çok aktif anlamda çok yakın çalışmaya başladı.
2: Bu arada geçen bir diyalog da kurulmuş İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Tabii ki yani sonuçta hemen bir yumuşama beklenmiyor ama ilk temas da kurulmuş. Dışişleri Bakanları telefonla görüşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran Dışişleri Bakanları.
3: Ceyhun Bey, bu tür görüşmelerin normal diplomasi süreçleri olduğu yürütülmeye çalışıldığı için komşu ülkeler, bölge ülkeler ortak çıkarları olduğu için mutlaka geçen hafta görüşeceklerdir. Fakat çözülemeyen problemin Hürmüz'e geldiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Burada askeri seçeneğin az önce saymış olduğum transferlerle birlikte yeniden ortaya çıkması İran'ı tırnak içerisinde şeytanlaştıran sürecin tekrar başlaması anlamına gelecek. Hiçbir şekilde buradan bölge ülkeleri Hürmüz'ü aynı şeydeki gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünecekler ve varoluşsal bir problem olarak gördükleri için mutlaka bir noktada diyecekler ki evet seninle beraber hareket etmemiz gerekecek diyecekler. Bunun ilk adımını Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüyoruz. Diplomatik süreçler devam edecektir. Fakat bunlar emin olun sadece sözde kalacaktır. Çünkü sahadaki gerçeklik çok farklı.
2: Çok farklı. Sahadan bir durumu sana sorayım bir de danışayım. Yani başka unsurlarım devreye sokuyorlar diye son günlerde senin dikkatini çekti. İran'ın Kürtlerin yaşadığı bölgelerde bazı çatışmalar başladı. Devrim muhafızlarıyla işte Kürt grupları olarak tanımlanan ve aralarında PKK'nın kendini fesheden PKK'nın diyelim İran kolu olarak bilinen PEJAK da var. PEJAK'ın açıklamalarını falan da okudum. Onlar İran'ı suçluyorlar, devrim muhafızlarını suçluyorlar. Ama küçük de olsa işte 3-4 kişilik kayıpların da olduğundan bahsedilen, çünkü Taslim de bunu geçti. Orada bir hareketlilik var mı, bu lokal mi kalır yoksa içeriği karıştırmaya yönelik bazı hamleler mi yapılıyor? O konuda işte ne diyelim, o bahsettiğimiz büyük mücadeleye hazırlık yoğun bir şekilde o tarafta da mı sürüyor?
3: Bunu ancak bir öngörü olarak ortaya koyabiliriz. Benim öngörüm şu Ceyhun Bey. Önümüzdeki günlerde biz iki farklı noktada çok ciddi hareketlenmeler göreceğiz bu konuda askeri alanında. Birincisi İsrail'in Suriye'deki adımlarıyla ilgili çok ciddi hareketler göreceğiz. İsrail yeni bir doktrin uygulamaya başladı. Bu doktrinle birlikte normal şartlarda oluşturmuş olduğu sözde tampon bölgeleri korumakla ilgili bir strateji izliyordu. Şimdi ise yani kendi topraklarını korumak için tampon bölge oluşturdu. Tampon bölgeleri korumak için de yeni bir tampon bölge daha oluşturmaya ile ilgili bir strateji yürütüyor. Yani tam anlamıyla bir fiyasko izliyoruz. Tam anlamıyla bir ikiyüzlülük izliyoruz. Golan Tepelerinin 20 kilometre daha ilerisine gitmekle ilgili adımlar atıyor. Dera kırsalında basına da yansıdı. Siz de yüksek ihtimalle görmüşsünüzdür. Dera kırsalında yeni askeri üsler kurmaya çalışıyor ve 90 kilometreye yakın, yani Şam'a, Suriye'nin başkentine 90 kilometreye yakın alana kadar Golan Tepelerindeki işgalini genişletmeye çalışıyor. Bu sorulduğunda ise biz tampon bölgelerimizi korumak zorundan izleniyor. Yani kendi topraklarını korumak için tampon bölge yap, işgal yap, daha sonra tampon bölgeyi korumak için tekrar işgal yap. Bu nedir? Bu işgali bir şekilde meşrulaştırıp genişletmeye çalışmanın demokratik, yani politik dilidir. Bunu yapmaya çalışıyor. Burada hareketlenme göreceğiz. İkincisi de sizin dikkat çektiğiniz nokta. Şimdi Trump'ın son bir ay içerisinde Kürtlerle ilgili yapmış olduğu, oradaki Kürt gruplarla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda tabii Kürtler temsil etmiyorlar. Fakat orada kendilerini bu şekilde tanımladıkları için Trump iki defa şu ifadeyi kullandı. Onlar sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda adım atıyorlar dedi. Kendilerine verdiğimiz silahları bize geri teslim etmediler dedi. yani İran'da iç karşılık için verilen İsrail tarafından kullanılan silahların da buradaki örgütler tarafından el konulduğu ile ilgili bilgileri var. Trump zaten bu ifadeyi kullandı. Onlara çok fazla silah verdik dedi. Şimdi Trump'ın tepkisinin ardından Irak'ta da son 3-4 günden beri çok ciddi gelişmeler var. Irak tüm terör örgütlerinin, tüm silahlı örgütlerin silahlarını bu ayın 8'ine kadar, 9'una kadar teslim etmesiyle ilgili bir çağrı yaptı. Aksi takdirde Irak'ın yeni yönetiminin bu örgütlere karşı harekete geçeceği belirtildi. Şimdi orada bir kaos olması gerekiyor ki bu örgütler tekrar kendilerine zemin bulabilsinler. Çünkü terör örgütleri eğer kaos yoksa hiçbir zaman kendilerine zemin bulamazlar. O yüzden o Irak'taki bölgede bu gruplar silah teslim etmemek için, silahları teslim etmemek için o bölgede kaos yaratacak, yeni adımlar atacaklardır. İsrail de hem Lübnan'daki gelişmeleri biraz kamuoyunun önünden düşürmek, hem de gözler tekrar Gazze'ye yönelmesin diye, ki oradaki işgalini arttırıyor, gözler tekrar Gazze'ye yönelmesin diye Suriye içerisindeki faaliyetlerini arttıracaktır diye bir öngörü ortaya koyabiliriz.
2: Adem çok teşekkür ederim. Son olarak ekleyeceğim. Yani olay şu anladığım kadarıyla. Olay Hürmüz'e kilitlendi. Öyle uranyum zenginleştirilmesi, balistik füze kapasitesi falan filan İran'da rejim beşikliği değil. Hürmüz rejimi, Hürmüz yönetimi nasıl olacak? Ve bunun şiddetli bir askeri mücadeleye doğru evrildiğini anlıyorum söylediklerinden.
3: Evet, kesinlikle ve diğer koyduğumuz işte Suriye, Irak ve Körfez ülkelerinin arasındaki rekabetle birlikte de olay artık sadece İran, Irak'ta İran, ABD tarafı olmaktan çıkmış durumda. Çok daha büyük bir Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel anlamdaki hegemonyasını devam ettirmek için onların varoluşsal savaşına dönüşmüş durumda. Bundan sonra gelişmeleri bu yönde takip etmemiz gerekecek. Ceyhun Bey.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Adem.
3: Rica ederim.
2: Değerli Adem Kılıç, siyaset bilimci, yazar. Valla kritik şeyler söyledi. Sahadaki gelişmeler, ondan sonra Amerikan askeri hareketliliği, tatbikatları, duruşu, İran'daki mücadele, devrim muhafızlarıyla bulunduğu şeyle başka bir kanadın mücadelesi, Amerika'da Vance, Rubio kanatlarının çatışması, kapışması. Şiddetli iç mücadeleler, şiddetli dış mücadeleler maalesef. Dünyanın, ben şuna inanıyorum açık söyleyeyim, bazen sohbetlerde de konuşuluyor, sizler de dinlemişsinizdir. Üçüncü Dünya Savaşı tartışması var. İçinde miyiz, başlayacak mı falan. Şimdi Birinci Dünya Savaşı dönemi yani 1914'te başladı resmi olarak. Ama bakıldığında aslında başlangıcı 1850'lere dayanır. Yani yeni bir paylaşımın, hamlelerinin yapılması, ülkelerin içinde hedef coğrafyalardaki hareketlilikler, işte mesela Osmanlı coğrafyasında mücadeleler, iç mücadeleler, işte böyle ne diyelim, işte Bulgarların mücadelesi, Ermenilerin mücadelesi, Yunanların mücadelesi, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaya çalışması, dış güçlerle mücadele, İngiliz falan. Bakıldığı zaman aslında bir 100 yıllık süreç yaşadık. Hatta 150 yıllık diyebiliriz. 1850'lere başlayan ta 2000'lerle beraber 2000'lere kadar uzanan diyelim. Ama 2000'lerden sonra başka bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki ya 1. Dünya Savaşı dedin ta 2000'lere gittin. 2. Dünya Savaşı. Ben 2. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı'nın devamı olduğuna inananlardanım. Bir laf var ya, hani her biten savaş diğer savaşın başlangıç noktasıdır. Başlangıç şeyidir. Diye. O yüzden aslında bir büyük mücadelenin içindeyiz. Biz büyük ihtimalle görmeyiz ama bir deyim yerine ise bir 50 yıllık, 100 yıllık mücadele dönemi başladı diyelim. Allah ülkemizin yardımcısı olsun, Allah insanlığın yardımcısı olsun, mazlumların yardımcısı olsun. Güçlü tutmak lazım, anti-emperyalist cephede olmak lazım, anti-siyonist cephede olmak lazım. Burada hem Türkiye'nin kendi Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla yani medeniyet içi durumla, aynı zamanda bölgesel güçlerle, işte Rusya'yla örneğin, işte yani İslam içi dediğimiz için İran'ı söylememe gerek yok. Artı Çin'le bir iletişimini savunanlardanım. Aynı zamanda Avrupa'nın içinde de emperyalizmin politikalarından etkilenen güçlerle ittifakı savunanlardanım. Avrupa'da sonuçta bugün Rusya'daki her gelişme, Rusya ile yaşanan iletişimdeki her gelişme, Orta Doğu'daki her gelişme nasıl bizi etkiliyorsa, komşu coğrafyamız ne kadar Batı Avrupa ülkelerine kızsak da şey yapsak da bizi etkiliyor. O yüzden Avrupa'nın tabii ki ilerici güçleriyle de iletişim her zaman olumludur. Bizim bağımsızlığımıza, egemenliğimize, ülkemize, toprak bütünlüğümüze saygı duydukları sürece, tabii ki her ülkeyle de bu geçerli. Ama böyle bir mücadelenin içindeyiz. Allah yardımcısı olsun ülkemizin ve bu mücadeleyi gerçekten samimi olarak yürütenlerin diyelim. Zamanımız da daraldı. Şimdi Aziz Başkan olayını da şöyle kısaca özetleyeyim. Diğer bölüme sarkarsa da. İşte biliyorsunuz Allah rahmet eylesin, kızına manikür ve pedikür yapmak üzere ailesinin evine sürekli giden bir kuaför Derya Gündoğdu. Evden çıktıktan sonra, daha sonra ortaya çıkıyor, vefat ediyor. Ama dün ne yaptılar? Evin içinde ölmüş. Öyle bir soru işaretleriyle. Yani kumpasçılar, 3 Temmuzcular hala ayakta. Sadece bunu söyleyeyim. Saat başına gideceğiz çünkü. Saat başından sonra devam edelim. Ama o kumpasçılara karşı da her zaman duracağız. Saat başı, sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet dostlar, az önce yarım bıraktığım konudan programımızın son dilimine girelim. Şimdi dün sosyal medyaya bazı haberler düştü. Sosyal medyaya düştü dediğim, yani aslında belli haber merkezleri tarafından direkt açık açık da söyleyeyim, takip etmişsinizdir. Şimdi tabii başkası verdi mi bilmiyorum. Bir yerde doğrudan ismi olduğu için vereceğim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına, yani Yaz Yıldırım kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu fenalaşarak hayatını kaybetti diyor. Habertürk'ün haberine göre yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti. İddiaya göre Gündoğdu evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İhbar üzerine falan filan polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı falan filan. Şimdi bu bir haber midir? Haberdir. Şöyle haberdir. Allah rahmet eylesin. Valla üzücü. Onu da söyleyeyim. Derya Hanım'a Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Tabii yaşını bilmiyorum, yani görmedim, bilenler varsa burada dostlarımız yazsınlar, yani haberleri takip edip ya şu yaştaymış falan filan diyenler varsa onları da aktarırım ondan sonra. Ama benim tepki göstermem şundan kaynaklı: Yaz Yıldırım daha sonra kendi sosyal medya hesabından bunu paylaştı. Bu dedi, yani şöyle bir mesaj paylaştı: beni çok sayıda kişi aradı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi bir güruh ısrarla Aziz Yıldırım'ı ve son günlerde de, son dönemlerde de kızı üzerinden Aziz Yıldırım'ı hedef oluyor. Şimdi ben bir Fenerbahçeliyim. Efendim Yaz Yıldırım neden Aziz Yıldırım'ın sürekli yanında falan filan. Valla evladını Fenerbahçe içinde yetiştiren bir adam. Yani bazı evlatlar görürdük. Yani herkes için geçerli değil tabii ki bu. Hiç babasının, ailesinin izinden gitmezdi. Bu kız bizim samimi olarak Fenerbahçeliğimizi, açık söyleyeyim, Yaz Yıldırım gencecik bir genç kız haline geldi artık. Yani büyüdü. Gözümüzün önünde büyüdü. Aziz Başkanımızın kızı. Ondan sonra ve Fenerbahçeli şey yapıyor. Babası da sonuçta Sayın Ali Koç'un oğlu da aynı şekilde maçlara gidiyordu, görüntü veriyordu falan. Bu beni rahatsız etmiyordu. Şimdi bu sırada ama birileri Aziz Yıldırım'dan rahatsız olan, Aziz Başkan'a nefretleri bitmeyen birileri olduğunu düşündüğüm birileri bir psikolojik harp mekanizmasını en iğrenç şekilde, bakın, kızı üzerinden evine, işte kızına manikür pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü falan filan. Bunlar beni rahatsız etti. Açık söyleyeyim. Sonra gerçek ne? Evet, eve gidiyor. Eve gittikten sonra evden, yani işini yapıyor. Sonra çıkıyor. Evden çıktıktan sonra yolda ilerlerken fenalaşıyor. Yere düşüyor. Görüntülerde herhangi bir şüpheli veya şüpheli kişi ya da şüpheli eyleme de rastlanılmıyor. Sonra bugün Sabah gazetesinin haberi, detaylar var. Diyorlar, yani şöyle söyleniyor: geçen hafta, geçen günlerde ablasına, rahmetli olan hanımefendi, ablasına göğsüm sıkışıyor diye şikayette bulunduğu ortaya çıkmış. Öne sürülmüş diyeyim daha doğrusu. Yine Ocak ve Haziran aylarında rahatsızlık yaşadığı için hastaneye gitmiş falan. Ya elbette habercilik yapalım da, ya Allah aşkına. Şimdi ben Habertürk'ün değerli emekçilerini kenara koyuyorum. Gerçekten samimi yetkililerini kenara koyuyorum. Ama ya Habertürk zamanı

0: Aziz Başkan, 3 Temmuz kumpasında hedef alındığı dönemde de öyle bir şey yayınladı ki, fotoğraf yayınladı ki, hepimizin deyim yerindeyse, ya diğer takımları tutan, gönül, onlara gönül veren dostlar kızmasın. Ama yani Fenerbahçelilerin psikolojisini anlamak açısından söylüyorum. Anlamanız açısından söylüyorum. Resmen o fotoğrafı görünce bizim kan beynimize sıçramıştı. Yani bir kumpas oldu net. Ondan sonra şey yapıyor ve Aziz Başkan'ı orada suçlu gibi gösteren bir fotoğrafın şu manşetten. Daha sonra zaten Habertürk'ün de içine, bunu kurumu suçlamak açısından söylemiyorum, bir yayın organıdır. Sonuçta koskoca devletimizin kurumlarının içine sızan bir istihbarat yapılanması. Hem terör hem istihbarat yapılanması olduğu için sızma işini yapıyor. Habertürk'ün içinde de sızmış. Medyanın içinde başka kurumlara da sızmıştır. Sızdıklarını biliyoruz. Hoş servis yaptıkları biri, şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş sen de oralara takılıyorsun. Takıl, valla takılmamak elde değil. Yani biri bu sıralar, yani o dönem 3 Temmuz'un Baransu'su diyeyim. 3 Temmuz'un Baransu'su, bakın. Mehmet Baransu Balyoz'da nasıl, o Balyoz kumpasında nasıl bir misyon üstlendiyse, 3 Temmuz kumpasında da o misyonu, aynı misyonu üstlenen kişi bugün bir muhalif kanalın en gözde alanlarından birini, zaman vakitlerinden birini işgal ediyor. Ve o da az önce söylediğim gibi, ya ben hatalıydım, o dönem böyle bir hata yaptım diye bir açıklaması asla olmadı. Ve o yüzden onu da unutmayacağız. İsim vermeyeyim ki, şundan dolayı isim vermiyorum. Kendi kişisel hesaplarımda zaten yazıyorum bunları. Ama sonuçta Radyo Sputnik kıymetli bir alan, kıymetli bir yer. Sonuçta ona karşı da bir şey olmasın diye. Ama dediğim gibi isim vermeden mutlaka bu işleri yakın takip eden insanlar biliyordur. Bahsedeceğim isimlerin kimler olduğunu tahmin ediyorlardır. Dediğim gibi 3 Temmuz'un Baransu'su da şey yapıyor. İşte Habertürk'ün o yaptığı yayınlar. Ya yapmayın. Böyle şeylere gelmeyin. Yetkililere sesleneyim. Buradan bu tür haberlerde kullanılan dile dikkat edin. Bu sadece Aziz Başkan açısından değil. Şimdi Aziz Başkan neden şey yapıyorum? Aziz Başkan'a karşı geçmişte terör ve casusluk örgütünün, Fethullahçı, o dünyanın en alçak örgütlerinden biri olan Fethullahçı alçakların yaptığı saldırı ortada. O yüzden Aziz Başkan'a yönelik kinlerinin bitmediğini biliyoruz. Çünkü Aziz Başkan orada mücadele, liderlik de yaptı. Bir Semih Çetin amiralin ifadesiyle bir sarı lacivert duvar örüldüyse o Fethullahçı alçakların önüne, o set çekildiyse, bunda en önemli pay Aziz Başkan'ındır. Aziz Başkan'ın liderliğidir. Eğer lider olmazsa dünyanın en güçlü ordularını getirin. Dünyanın en büyük kitlelerini, en güçlü kitlelerini getirin. Liderlik, doğru bir liderlik olmazsa mücadele başarıyla sonuçlanmaz. Orada Aziz Yıldırım'ın liderliği çok etkili olmuştur. O yüzden o Fethullahçı alçaklar asla Aziz Başkan'a kinlerini azaltmadılar. Daha da nefretlerini arttırdılar. Şimdi bu yüzden bu tür haberlerde bizim deyim yerindeyse böyle savunma mekanizmaları doğrudan artıyor. Şimdi bu konuya da bir virgül koyalım. Yeni gelişme olursa da affedersiniz, bilgilendiririm. Şimdi bu ilginç bir olay var. Şimdi T24'te Asuman Arancan'ın haberi. Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'taki Musul Başkonsolosluğu'nda ateşe yardımcısı olarak görev yapan ÖY'nin sanal bahis bağımlılığı cezaevinde son buldu. Olay çok acayip. Konsolosluğun, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sizin benim vergilerimden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kullanması için aktarılan konsolosluk kasasında bulunan 190 bin dolardan bu ÖY'ye 180 bin dolarını peyderpey alarak sanal kumarda, sanal bahiste harcamış ve kaybetmiş. Korkunç bir olay. Cezaevine ilgili incelemeler yapılmış, gerekenler yapılmış, o ayrı. Ama çok acayip bir olay. Yani bu sanal bahisin, sanal kumarın ne kadar aslında getirdiği noktayı gösteriyor. Bakın bu insanlar okumuş, etmiş, bilgili insanlar. Şimdi son dönemde dışişlerine şöyle eleştiriler yapılıyor. İşte dışişleri kökenli kişiler atanmıyor. İşte dışarıdan da başka, ama atananlara da baktığımız zaman eğitimli kişiler. Yani ben eğitim boyutundan söylüyorum. Yani bu işin hariciye boyutu yok. Şimdi sanal kumar, sanal bahis her meslekte oynayan var maalesef. Yani gazeteciler içinde de var. Ondan sonra başka başka meslekte oynayanlar da vardır. Çünkü böyle bir beladan, böyle bir lanetten bahsediyoruz. Bu öğeye de öyle bir şey ki kasadaki anahtarı da alıyor. Bu arada pervasızlığa bakın. 190 bin doların, 180 bin dolarını peyderpey alarak sanal bahiste kaybediyor. Sonra da kasadaki açığı kapatamayacağını anlayınca kasa anahtarını da yanına alıyor, izne ayrılıyor. İzin dönemini de çeşitli gerekçelerle uzatıyor. İzin dönüşü mecbur, izin bitecek bir gün. İzin dönüşü kasayı açması istenince konsolosluk hasılatı ve özel ödeneklerin tutulduğu kasada sadece 10 bin dolar kaldığı anlaşılıyor. Bunun üzerine soruşturma başlatılıyor. İdari soruşturma, ifadeler falan filan. Kumar bağımlısıyım, parayı sanal bahiste kaybettim deyince Ankara Dışişleri Bakanlığı doğal olarak idari soruşturmanın ardından tabii ki bakanlık bu öğe hakkında Ankara Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Başsavcılığın talimatıyla bu öğe gözaltına alınıyor. Yani korkunç. Korkunç. O noktada şeyi de takip etmek gerekir. Ona da bakacağız. Yani bu işler biraz takipte meselesi. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Ondan sonra bu arada mesajları da okuyacağım dedim. Az önceki meselelerle ilgili birkaç mesaj daha geldi. Onları da okuyayım. Şimdi bir kimdi? Tamer Bey. Kendinizi çok önemsiyorsunuz. Eleştirseler ne olur, eleştirmeseler ne olur diyen Tamer Bey belki kızacak bize. Ama okuyayım. Önemsiyorum bütün dostlarımızı. Üstad görüşünüzü anlıyoruz. Haklı olduğunuz noktalar var. Kendinizi savunmak için harcayacağınız süreyi. Ya kendimi savunmak değil aslında. Dediğim gibi sohbet ediyoruz. Yani bir dostla sohbet gibi düşünün. Dosta da neden bunları böyle söylüyorumu anlatıyorum gibi düşünün. Siz de kendinizi anlatıyorsunuz. Bunun gibi. Yani siz de ya aynı şeyi benim size söylediğimi düşünün. Yani bunu yazacağına şunu yap falan dediğimi düşünün. Yani yanlış anlamayın. Bunu şey olarak söylemeyeyim. Yani o cümleye bir şerh koyuyorum. Kendinizi savunmak için harcayacağınız süre iktidarın bugünkü hatalarını eleştiri için kullanırsanız herkes tatmin olur. Ulaş beni biliyorsunuz demiş. Tahmin ettiğim bir Ulaş var. Selam olsun. Bir başka dostumuz, konular ilgi çekici olduğu için buradayım ve olacağım. Ali Bey, siz, Fethi Bey, Güçlü Bey ve bir hanımefendi dış politikada konu bence daha önemli. Sanki böyle düşünüyorum. Sevgiler, saygılar. Yoldaş radyodayız. Yani yoldaştan sonra virgül var mı bilmiyorum. Yoldaş radyodayız diye bir söylüyor, çözemedim. Ondan sonra o açıdan o da Tamer Bey'miş bu arada. Eyvallah. Tamam. Tamer Bey'miş. Onu da söyleyeyim. O mesajı da okuyayım. Şimdi ilginç bir olay anlatayım. Şimdi dün Ulaştırma Bakanlığı bir şey yayınladı. Açıklama yayınladı. Açıklama önemli. Hemen açıklamayı da hatırlatacağım size. Açıklamada Varşova Tel Aviv seferini icra eden Polonya menşeli LOT Hava Yolları tarafından işletilen yolcu uçağı Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada uçak kaçırma anlamına gelen 7500 kodunu yayınladı ve bu bilgiyi aktardı Ulaştırma Bakanlığı. Bu uçak kaçırma anlamına gelen kodu yayınladığı bilgisini aktardı. Açıklamada söz konusu hava aracı daha sonra Türk hava sahasına giriş yapmış Bulgar hava sahasından. Hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönde bilgi verilmiş. Bilgi verilmiş olmasına karşın uluslararası havacılık protokolleri kapsamında gerekli tüm tedbirler alınmış. Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren hava kuvvetlerimize ait 2 adet F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiş. Devam ediyor, ediyor. Sonra Bulgaristan'a yönlendirilmiş. Burgaz Havalimanı'na 17-12'de iniş gerçekleştirmiştir. LOT Hava Yolları tarafından yapılan ilk açıklamada olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir diyor. Devam ediyor. Olay böyle. Takip ediyoruz diyor söyleyecekler. Ulaştırma Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı. Ben de dün acaba dedim bu olay yani şu anlamda başka detay var mı diye şeye de baktım. Sonuçta Varşova'dan Tel Aviv'e gidiyor. Yani İsrail'e gidiyor. Şimdi dedim ki ya dedim bir bakayım İsrail basında ne yazıyor. Dikkatimi bir şey çekti. Şimdi bizim açıklamalarda deniyor ki Bulgar hava sahası İsrail medyasında tek elden çıktığı anlaşılan. Çünkü şundan dolayı aynı dil kullanılıyor. Az çok mesela bir Valla diye bir yayın organı var. İsrail yönetimine yakındır. Jerusalem Post'u az çok bilirsiniz, haberlerden bilirsiniz. İkisinin haber dili hemen hemen aynı. Okuyorsunuz, aynı dili görüyorsunuz. Yani tek elden çıktı dediğim nokta o. Tek bir merkezden çıkmış haberler gibi. Şöyle bir şey söyleniyor. Jetler, İsrail jetleri de havalanmış. Olay şu, işte hemen tekrar o şeyi de bulayım. Elektra Airways yolcu uçağı, Varşova'dan kalkan, LOTS hava yolları değil de Elektra Airways yolcu uçağıyla ilgili iletişim kaybı yaşandı. İletişim kaybı, bakın, kod falan değil. Bunun üzerine İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki savaş uçağı havalandı. İletişim kaybı da Kıbrıs adası üstünde yaşandı. Akdeniz bölgesinde yaşandı. Şimdi Bulgaristan nereye? Akdeniz nereye? Ve İsrail jetlerinin Kıbrıs'a doğru hareketlenmesi. Şimdi acayip, yani bana acayip geldi, bilmiyorum normal bir şey mi? Orada Türk jetlerinin havalanması, Türk F-16'larının ve aynı zamanda İsrail jetlerinin havalanması ve Akdeniz'e doğru ilerlemesi. Aklıma şu geldi, şimdi İsrail kumpas kurmada, her türlü sabotajda, her türlü sıkıntıda, düşmanı test etmede mahir bir yapılanma diyorum. Şimdi bu yapılanma acaba bir şey mi denedi, başka bir şey mi var? Ona benim onu dikkatimi çekti, onu bir yansıtayım istedim. O yüzden de bunu söyleyeyim dedim, bunu takip edeceğim, bakacağım. Yani İsrail bir provokasyon mu tezgahladı? Akdeniz'de sivil bir uçakla temasın kesilmesi, Akdeniz'de diyor, İsrail jetlerinin kalkması. Yani Türk jetleriyle İsrail jetleri karşı karşıya gelebilir miydi? Gelseydi ne olurdu? İnsanın kafasında 50 bin tane. Belki de bu kadar önemsenecek bir olay değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki de öyle bir, dedim ki bu kadar değil. Ama bana ilginç geldi. O açıdan size aktarayım istedim. Son olarak aslında bir konu daha vardı da. Onu şey yapayım. Zaman kalırsa hemen hızlıca bu askeri sağlık sistemini gündeme getireyim. Şimdi Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Devlet Bahçeli askeri hastanelerin gündeme getirdi. Ve dedi ki sonuçta biz yıllardır konuşuyoruz aslında. 15 Temmuz sürecinden sonra işte bizim GATA'mız vardı biliyorsunuz. Fethullahçı teröristler oraya sızdılar. Oranın kontrolünü ele geçirdiler. Ve o teröristler yıllarca GATA üzerinden kumpaslarda her türlü şeyi, GATA'yı kullandılar. Ve aynı zamanda bu GATA'yı, askeri hastaneleri, askeri sağlık sistemini kendilerinden olmayan, bu ülkenin, bu vatanın evladı olan milliyetçi, Atatürkçü, dindar ama bu vatanın evlatları olan askeri lise öğrencilerine karşı da kullandılar. Gönderdiler mesela sağlık sisteminde o çocuklara olumsuz rapor verdirtip harbiyeden veya liselerden ayrılmasının önünü açtılar. Bu kadar ele geçirmişlerdi. Sonra 15 Temmuz sonrasındaki süreçte askeri hastaneler kapatıldı biliyorsunuz. Devlet Bahçeli dedi ki artık askeri hastaneler açılmalı. GATA geleneği mukaddes bir geleniktir. Mukaddes GATA geleneği cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının ta kendisidir. Sivil sağlık sistemleriyle savaş cerrahisinin farklı olduğunu anlattı. Önemliydi, kıymetliydi ve artık askeri hastanelerin bir an önce yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağ modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekrar ifade ediyorum, milli beka meselesidir dedi. Bu son derece önemliydi. Bunun hakkını teslim edelim. Dediğim gibi Yankı Amiral'le de görüşecektik. Uzun süredir mücadelesini veren isimlerden biri Yankı Bağcıoğlu. Yankı Bağcıoğlu'nun da sohbetlerimizde sürekli aktardığı bir şey var. Gönderdiği bilgilerde sürekli aktardığı bilgiler var. Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisinin bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğu olduğunu söylüyor. Askeri sağlık sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değildir. Muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur. Geleceği başarı, savaşlarında başarı sadece gelişmiş silahlara değil, yaralısını en kısa sürede tedavi ederek yeniden muharebe gücüne kazandıran ordulara ait olacaktır diye Yankı Bağcıoğlu'na notları var. Aynen katılıyorum. Sayın Bahçeli'ye de katılıyorum, Sayın Bağcıoğlu'na da katılıyorum. Savaş cerrahisi başka bir. Ya örneğin normal doktor istediği kadar normal şartlarda kazadaki yaralanmalarda baksın, bir şarapnel yaralanmasına, bir cephedeki yaralanmaya bir askeri cerrah kadar o anlamda harp sağlığını, harpteki sağlık meselelerini onunla ilgilenen kişiler kadar bilemez. O yüzden Türkiye'nin yeniden GATA'sına kavuşması, elbette ki o sıkıntılı süreçlere yönelik tedbirler alınarak kavuşması ve askeri hastaneleri, askeri sağlık sistemini yeniden devreye sokması gerekir diyelim. Yavaş yavaş toparlayalım. Toparladıktan sonra Cuma akşamı tekrar buluşacağımızı da söyleyelim. O söyleyemediğim haber de şu. İspanya'da bir virüs yayılıyor. Vibrio virüsü diye plajlarda yayılıyor ve birçok plaj kapatıldı. Bu bir biyolojik silah mı diye onu şey yapacağım. Cuma günü hatırlatın. Ben unutursam siz unutmayın. Bunu konuşalım. İspanya'daki plajları etkileyen, İspanya'yı etkileyen bu virüs biyolojik silah mı? İspanya'ya karşı Amerikan merkezli bir biyolojik silah mı? Onu konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Hakkını yediğimiz olduysa hakkını helal etsin. Benim varsa hakkım bütün dostlarımıza da helaldir. Çok kıymetli sohbetler gerçekleştirdik. Cuma akşamı yine aynı saatte buluşacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Komplet forvet adından da anlaşılacağı gibi sahada her işi yapabilen forvettir. Hem ceza sahasında bitiricidir, hem oyun kurulumuna katkı verir. Hem hava toplarında etkilidir, hem yere indiğinde ayağına hakimdir. Hem sırtı dönük oynayabilir, hem yüzünü kaleye dönüp adam eksiltebilir. Bu forvet tipi klasik görev tanımlarının dışına çıkar. Çünkü ondan sadece bir şey değil, birçok şey beklenir. Bu oyuncu maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olur. Bazen topu alıp kendi götürür, bazen arkadaşlarına alan açar. Gerektiğinde geriye gelir, oyun kurulumuna katılır, gerektiğinde ileri çıkar, rakip stoperlerle boğuşur. Bazen bir sahte 9 gibi orta sahaya gelir, bazen bir target man gibi ceza sahasında top indirir, bazen bir pusher gibi fırsatları koklar. Her hücum şekline ayak uydurabilir. Bu yüzden teknik direktörler böyle bir oyuncuya sahip olduklarında taktik dizilişlerde çok daha özgür davranabilir. Komplet forvet genellikle 4-3-3, 4-2-3-1 ya da 4-4-2 gibi sistemlerde rahatça görev alabilir. Ancak onu bu sistemlerin içine sıkıştırmak zordur. Çünkü o sistemin kalıbına değil, sistem onun yeteneklerine göre şekillenir. Böyle bir forvet hem kontra atakta hem yerleşik hücumda takıma üstünlük sağlar. Topla oynayan bir takımda oyun kurulumuna yardım ederken topu rakibe bırakan bir takımdaysa geçiş oyunlarında bireysel yeteneğiyle fark yaratabilir. Fiziksel olarak komplet forvetin birçok özelliği bir arada taşıması gerekir. Kuvvetli, dengeli, hızlı, dayanıklı, çevik ve top kontrolü sağlam olmalıdır. Genellikle boyu uzun olsa da bu bir zorunluluk değildir. Esas önemli olan fiziksel yeteneklerini top saklama, çalım, kafa vuruşu ve koşullarla çeşitli şekilde kullanabilmesidir. Çünkü onun sahadaki rolü sabit değil, sürekli değişkendir. Mental olaraksa bu oyuncu üst düzey futbol zekasına, soğukkanlılığa, karar alma becerisine ve kendine güvene sahip olmalıdır. Maçın her anında farklı bir çözüm üretme ihtiyacı vardır. Topu aldığında bazen pas verecek, bazen şut çekecek, bazen rakibi üzerine çekecek, bazen driblingle pozisyon yaratacaktır. Bu kararları hızlı ve doğru şekilde verebilen bir futbolcu olmalıdır. Bu rolün modern futboldaki en eksiksiz örneklerinden biri kuşkusuz Karim Benzema'dır. Real Madrid'de yıllarca sadece gol atmadı. Oyun kurdu, genç oyunculara alan açtı, topu sakladı, topu taşıdı, gerektiğinde geri geldi. Aynı maç içinde hem target man gibi oynadı hem de sahte 9 gibi orta saha bağlantılarına yardım etti. Bir diğer üst düzey örnek Harry Kane'dir. Tottenham ve sonrasında Bayern Münih formasıyla sadece gol yollarında değil, orta alanda da oyun aklıyla fark yarattı. Geriden oyun kurarak hücumun yönünü belirledi, takım arkadaşlarını oynattı, ayrıca ceza sahasında bitiriciliğini de gösterdi. Zlatan Ibrahimovic kariyeri boyunca her şeyi yapabilen forvet arketipiydi. Fizik gücüyle rakibi ezdi, tekniğiyle paslar attı, kafayla gol attı, voleyle maç kazandırdı. Topla içeri kat etti, ceza sahasında sırtı dönük oynadı, gerektiğinde takım savunmasına yardım etti. Oyun vizyonu ve fiziksel kapasitesi bu rolün tüm yönlerini karşılayacak düzeydeydi. Bu rolün avantajı çok büyük. Takımın bütün hücum planını onun üzerinden şekillendirebilirsin. Top ondayken takım rahatlar, pres altında oyunu tutar, boş alan yaratır, bitiricilik sağlar. Ancak bir dezavantajı da var. Bu kadar çok şeyi aynı anda yapabilecek bir oyuncu bulmak zor. Oyuncunun fiziksel ve zihinsel kapasitesinin çok yüksek olması gerekir. Ayrıca bu forvetin oyuna çok fazla katılması zaman zaman gol pozisyonlarında eksik kalmasına da sebep olabilir. Sonuç olarak komplet forvet sahada her şeyden biraz değil, her şeyden çok olan oyuncudur. O sadece bir forvet değil, aynı zamanda oyun kurucu, tamamlayıcı, taşıyıcı, bitiricidir. Onun olduğu bir takımda hücum zenginleşir, rakip savunma çöker, oyun çeşitlenir. Eğer bir takımın böyle bir silahı varsa hücumda ne oynayacağına değil ne oynamayacağına karar vermesi daha zor olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında maç boyunca farklı bölgelerde ve farklı şekillerde oyuna dahil olan her şeyi yapabilen komplet forveti anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 39 yaşındaki Kadir Demir'le 40 yaşındaki abi Cemal Demir İşkur üzerinden 7 yıl önce işçi olarak göreve başladı. Kardeşler doğup büyüdükleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nın binlerce yıllık geçmişine tanıklık ediyor. Kazı alanında omuz omuza çalışırken toprak altındaki tarihi izleri ortaya çıkarmak için emek harcıyorlar. Kardeşlerden Cemal Demir yaşadıkları topraklara hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Kazı çalışmalarını severek yaptıklarını belirten Demir, ekip arkadaşlarıyla tarihi gün yüzüne çıkarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Harran'ın çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, Harran binlerce yıl boyunca ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerden biri olmuş. Burası Mezopotamya'nın en verimli, en kadim şehirlerinden biri. Böyle bir yerde tarihi ortaya çıkarmak bizi mutlu ediyor. Bu çalışma bize aynı zamanda iş imkanı da sağladı, diye konuştu. Kadir Demir de kazıda görev alarak hem ailesine katkı sunduğunu hem de tarihin gün yüzüne çıkarılmasına tanıklık ettiğini ifade etti. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran'da 12 yıldır kazı çalışması yaptıklarını kaydetti. Kardeşlerin özveriyle çalıştığını ifade eden Önal şöyle konuştu. Cemal ve Kadir kardeşlerle 7 yıldır Harran kazısında omuz omuza çalışıyoruz. Kazılarımızda özellikle daha önce deneyim kazanmış kişileri tercih ediyoruz. Kendilerine de her fırsatta bunu söylüyoruz. Harran gibi iki kez başkentlik yapmış, İslam ve Türk uygarlığı açısından çok önemli kalıntılara ev sahipliği yapan bir yerde bu eserler sizin emeğiniz ve alın terinizle gün ışığına çıkıyor. Yarın çocuklarınıza, torunlarınıza burada ortaya çıkardığınız eserleri gösterip bu tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında sizin de payınız olduğunu gururla anlatacaksınız. Harran Selahattin Eyyubi Kale Sarayı'nda sürdürülen kazılarda görev yapan Kadir ve Cemal Demir kardeşler 7 yıldır birlikte çalışarak tarihi mirası gün yüzüne çıkarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.
4: Caballero, ay, acá va a entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi,
5: ¿qué quiere?
4: Oye, me dicen que tú eres guapo.
5: A mí, todo me tiene miedo.
4: No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera.
5: Más grande que yo.

0: Caballero, nadie se va a pagar con Guatusi.
1: Ah, ah.
0: ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi?
1: Siete pies, grande y feo, a correr todo el mundo.
0: No le tenga miedo a Guatusi, muchacho.
1: El que no huye, corre.
0: No, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 machetes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento y diga que Guatusi...
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
3: Görevden alındığı açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ilk açıklamayı Radyo Sputnik'te yaptı.
4: MYK az önce açıklanan sözde genel merkez yönetimi adına açıklama yapan Müslüm Sarı'nın söylediğine göre hem il başkanı olarak görevden alınma hem de tedbirli şekilde kesin ihraç talepli disipline sevk edildiğim yönünde bir bilgi geçti. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz seçilmiş il başkanı olarak görevimizin başında mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani beni görevden alacak kişi genel başkanım Özgür Özel ve onun meşru yönetimidir. Ya da il delegelerinin yeter sayıda imzasıyla yapılacak yeni bir kongreyle ancak görevden alınma durumu söz konusu olabilir. O nedenle karar yok hükmündedir. Görevimizi yapmaya da devam edeceğiz.
5: Peki sizle hiçbir temas kuruldu mu bu karar öncesi?
4: Kurulmadı. Belki biz de ortaya koyduğumuz irade ve tavırla herhangi bir irtibat kurulmasına mahal verecek bir zemin yaratmamış olabiliriz. Zaten kimselerde vereceğimiz tepki aynı olurdu. Bu kararın sadece Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir takım il başkanlarıyla ilgili bir görevden alma ya da görevden almamayla ilgili değerlendirilmesi yanlış bir okuma olur diye düşünüyorum. Burada mevzunun net olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye demokrasisine bir darbe olduğu ve tekrar bir tek adam rejiminin ve tek adam iktidarının devamı açısından maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu amaçla dizayn edilmesi amacı taşıdığını en başından beri ifade ediyoruz. Dediğim gibi bu karar bizim için yok hükmündedir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Bu karara ilişkin bizim bir görevimizden ya da bugüne kadar yaptığımız parti faaliyetlerinden geri adım atmamız gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizim yerimize birisini bulamadılar. Görev tevdi etmek anlamında yeni bir il başkanı atandığı yönünde bir durum da söz konusu değil. Şu anda Eskişehir'de Butlan yönetimi tarafından atanmış bir il başkanı yok. Olsa da fark etmezdi zaten. Örgütümüzü de il başkanlığımız önüne çağırdım. Birazdan da il başkanlığımıza geçerek örgütümüzle Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte baba ocağımızla buluşacak ve onlarla birlikte süreci değerlendireceğiz. Görevimizin başındayız. Genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le iktidar olma yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Yetkili ve görevli olmayan MYK tarafından alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarca emek vermiş ben ve diğer il başkanı mevkidaşlarımızı kesin ihraç talepli şekilde disipline sevk ederek bir de tedbirli parti ilişkini kesmek suretiyle böyle bir şeye tevessül etmenin Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde en ufak bir karşılığının olmayacağı ortadadır zaten.
3: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, görevden alınma kararını ilk kez Radyo Sputnik'te yorumladı. Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir diyen Yalaz, beni görevden alabilecek tek irade seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in yönetimi ya da il delegelerinin kongre kararıdır dedi. Görevimizin başındayız diyen Yalaz, örgütümüzle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz, bu kararı tanımıyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.
6: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en uzun tren rotalarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor. Tren, Doğu Anadolu bölgesindeki rotasında yer alan dağların yamacından Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Fotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Van Gölü Ekspresi, Elazığ'dan Bingöl'e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerinde seyrediyor. Yolculardan 80 yaşındaki Sebahattin Korkut, "Doğa şahane, böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim," dedi. Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi. Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor," diye anlattı. Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirdi. Birgönül, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı," dedi. Ankara ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi kat ettiği 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanı sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar. Bugün 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, haftanın ortasındayız. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika ile İran arasındaki mutabakat, yazılı mutabakat var. İranlılar tekrardan yayınlama ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü açıkçası Amerika'nın katakullileri bitmiyor. Hürmüz üzerinden hafta sonu kopan fırtına. Ardından Doha'da görüşmeler var ama Amerika ile İran arasında değil. Donald Trump öyle söylüyor. İranlılar öncelikle mutabakatta belirtildiği üzere İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını bekliyorlar. Karşılıklı açıklamalar var ve aslında Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in olup bitenleri Amerikan kamuoyuna izah etmek için söyledikleri işin rengini ortaya seriyor. Mola baştan beri size aktardığım uluslararası piyasaları yatıştırmak, petrol, enerji, körfezden enerji sevkiyatını sağlamak ve bu iş sonuçta yeniden patlayabilir. Aktaracağım birazdan size. Zaten mutabakatın Lübnan kısmı da uygulanıyor gibi gözükmüyor. Pilot bölge bir çerçeve anlaşma imzalatmıştır Lübnan hükümetiyle İsrail arasında Amerikalılar. Bu hafta iki gün konuşmuştuk ama İsrailler o anlaşmadaki iki pilot bölgeden de çekilmeyi ertelediler. Tabii İsrail siyaseti biraz karışık, oradan da notlar var. Türkiye'de NATO zirvesine kilitlendi hafta sonu. Tabii önümüzdeki hafta, daha doğrusu 7-8 Temmuz'da konuşacağız tartışılanları ama şimdiden pek çok başlık var, size aktaracağım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Anadolu Ajansı'na mesajları var. Rusya dikkatle takip ediyor özellikle Karadeniz'deki durumu. Rusya'dan mesajlar var. AB heyeti Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından kabul edildiler. Onların mesajları var. Dolayısıyla NATO zirvesi de ısınıyor. Oradan da başlıklar var. Yine Ukrayna dosyası tabii tamamen bağlantılı. Avrupa Rusya'ya karşı savaşı tırmandırıcı adımlar atarken bu NATO zirvesi gerçekleşiyor. Ama tabii problemler de eksik değil. En başta Zelenski yönetiminin Nazi döneminin isimlerini kahramanlaştıran tutumu, Polonya ve ardından Çekya'yla da problemler yaratmaya başladı. Oradan da notlarım olacak. Aynı zamanda Amerika'dan notlar var. Çin'den notlar var. Çin Komünist Partisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü, devlet başkanının Çin tipi sosyalizmle ilgili yeniden inşa ile ilgili mesajları dikkat çekici. Bütün dünya tabii bir yandan da Çin'e bakıyor. Onları da aktarmaya çalışacağım. Fakat bugün NATO zirvesine bakacağız ve konuğum uluslararası ilişkiler analisti, gazeteci Özer Çetinkaya olacak programın son bölümünde. Bu zirvenin

0: sesi sabit köşede kulaklık sembolünden canlı yayınları takip edebilirsiniz. Telegram kanalından da canlı yayınları takip edebilirsiniz. Ekstradan yayın bitince bir de kayıt linklerini arkadaşlarım koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler buradan takip edebilirler diye hatırlatalım ve başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, önce Venezuela depreminden notlarla başlamak istiyorum. 24 Haziran'da 7.2 ve 7.5 peş peşe depremlerle sarsılmıştı. Türkiye'deki 6 Şubat depremini anımsatan, tabii can kaybı artıyor. 1943 en son dün akşam saatlerinde can kaybı duyuruldu. 10.000'i de aşan yaralılar var. Tabii felaket bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ve arama kurtarma çalışmaları Türkiye'den bir ekibin de desteğiyle devam ediyor. Bunu belirtelim. Amerika'dan da Başkan Maduro'yu 3 Ocak'ta kaçırmıştı Amerikan yönetimi. Ve Amerika'da deprem sayesinde Venezuela'ya asker konuşlandırdı. Tabii yardım tırnak içerisinde ama Güney Komutanı, Güney Kuvvetleri Komutanlığı Amerika'nın Southcom General Francis Donovan Reuters haber ajansına 900'den fazla Amerikan personelinin gönderildiğini söylemiş. Enteresan notlar çıkıyor deprem vesilesiyle. Tabii çok acayip görüntüler de yansıdı. Venezuela başkentinden gök yüzü kızıla boyanmış, böyle toz tanecikleri anladığım kadarıyla enkazlarla alakalı. Hakikaten büyük bir deprem olduğunu belirtmek lazım. Dün bu arada akşam saatlerinde Meksika'da da bir 6 büyüklüğünde deprem, Yucatan Yarımadası epey şiddetli sarsılmış ve biraz da yakın, sanıyorum 10 kilometre bir hasar yok ama Güney Amerika hattında bir deprem paniği var. Tsunami riski olmadığını duyurmuşlar. Can kaybı yok fakat tabii genel anlamda bölgede fay hareketliliği mi var diye sorular sorduruyor. Evet, şimdi geçelim siyaset gündemine. Amerika ve İran mutabakatını konuşuyoruz. 40 gün sıcak savaş ardından, epey sancılı bir sürecin ardından 17-18 Haziran'da bir yazılı mutabakat çıktı ortaya. Fakat tabii Amerikalılar yazılı mutabakatın dışına çıkıyorlar. Mutabakatı aslında çekiştiriyorlar sağdan soldan. Hürmüz'le ilgili yazdıkları, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bırakılması, Hürmüz rejimi, özellikle nükleer konuların hiç bu 30 ve 60 gün olmak üzere iki kategori var mutabakatta. Birdenbire işler, yani dondurulmuş varlıkları bırakırız ama siz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri bir kabul edin ancak öyle. Mutabakatta böyle bir şey tabii yazmıyor. Çekiştiriyorlar, öyle diyelim. Donald Trump'ın taze açıklamaları var. İran için 3 gün boyunca onları çok sert vurdum ama aramız iyi diyor. İran'ın nükleer silahsızlandırılması sürecinin iyi gittiği yolunda bir açıklaması var. Tabii mutabakatta hiç böyle şeyler yok. Mutabakatta olan İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını vaat etmesi, daha önce de vaat ediyordu, tekrardan altını çizmesi. Onun dışında böyle bir şey yok. Zaten belirli koşullar yerine gelirse nükleer müzakerelere geçileceği var. Tabii güven meselesi iki taraf arasında en çok tartışılan mesele o. Donald Trump bu arada kripto kralı çıkmış durumda, onu aktaracağım birazdan ama ne var yani, kar ediyorum, çok fazla param var demiş. Başkanlıktan kar eden başkan diyelim. Tabii Amerika'da artık tartışmalar tamamen boyut değiştirdi, siyaset para ilişkileri. Velhasıl Doha tartışmaları tabii bu hafta damgasını vurdu. Hürmüz üzerinden kapışma sonrası İranlılar tekrardan 14 maddelik mutabakat metnini yayınlamışlar. Yani deniz ablukası mesela 30 gün içerisinde kaldırılacak. Bu süreçte bir ücret vesaire talep edilmeyecek ama bir düzenleme yapılacak bu tartışmalar yüzünden. Amerikalılar da çekiştirdiği için Hürmüz'de hafta sonu kapışmalar olmuştu. Aynı zamanda tabii Amerikan kuvvetlerinin ablukayı hemen kaldırması ve doğrudan hemen çekilme olmasa bile hani bölgede kalmaması da vardı. Fakat Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance tabii bu mutabakat metni ABD

0: Yenilgi olarak algılandı. Bu kanaatleri de değiştirmeye çalışıyorlar. Petrol piyasalarını rahatlattılar. Tabii Hürmüz'den geçişler başlayınca aslında mola Amerika'nın stratejik varlıklarından da çok fazla salındığı için, petrol salındığı için bir toparlanma getiriyor. J.D. Vance İranlılarla ilgili yorumlar yapmış. Yani Doha'da çünkü masaya oturdukları iddiasındaydı dün Amerikan tarafı, ama doğrudan bir görüşme yapılmadı Amerikan heyetiyle. Steve Witkoff ve Jared Kushner Trump'ın temsilcileri olarak gittiler. İran heyeti Katarlılarla dondurulmuş varlıkları konuşmak üzere gitti. Öyle açıklama yaptılar. Amerikalılarla bir müzakere yok. Müzakere olması için yani koşulları yerine gelmesi gerek diyor İran heyeti. J.D. Vance de yani anlayamıyorum, barış görüşmesi yok diyorlar. Efendim teknik görüşmeler var. İran'a özgü bir müzakere tekniği, retorik yönetimi gibi cümleleri var. Ama biz sözlere değil adımlara odaklanıyoruz. Tabii hakikaten Amerika'nın adımlarına da odaklanmakta fayda var. Biraz yuvarlamış, fakat sonuç itibariyle Ben Shapiro, Amerika'da İsrail destekçisi, bir medya ona konuşmuş, medyadan Ben Shapiro'ya konuşmuş aynı zamanda J.D. Vance, ve orada diyor ki mutabakat zaptının amacı küresel petrol piyasasını ve stoklarını kimin ne hamle yapacağını görmek için yeniden doldurmak. Stoklar boşaldı, fiyatlar yükseldi, işte onu normale döndürüyoruz. Böylece enerji piyasaları istikrara kavuştuktan sonra yani tekrardan askeri çatışma başlayabilir. Benim baştan beri adına mola dediğim şey biraz da bununla alakalı. Açıkça ifade etmiş, zaman kazanma. Yani Amerikan tarafı, Batılılar daha doğrusu, Avrupalılar da farklı değil aslında. Herhangi bir krizde zor duruma düştükleri zaman zaman kazanıp oradan arkadan çakma taktiği uyguluyorlar. Aslında çok bildik tabii. Ukrayna krizi, Minsk anlaşmaları hep benzer şeyler. Evet. Biraz bir sıkışıklık var, çünkü Hürmüz asimetrik bir savaş üstünlüğü, el üstünlüğü, asimetrik çatışma üstünlüğü sağlıyor İran'a. Dolayısıyla Amerikan medyasında İranlılara bir takım dondurulmuş fonlar bırakılabilir, nükleer müfettişleri kabul ederler. Koşul, bu koşulların mutabakatta var mı bu koşullar? Yok tabii ki, ama diyorum ya, katakulli çekiştiriyorlar metni. İranlılar da kabul etmiyorlar açıkçası. 3 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların en azından bir dilimini serbest bırakma, bu konuda ön anlaşma olduğu iddiaları Suudi El Arabiya tarafından ortaya atıldı. Katar aracılığıyla. Çünkü bu varlıklar işte Güney Kore, Katar, İran aslında petrolünü satmış ama Amerikan hegemonyası yüzünden tahsil edememiş durumda. Dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak dediğimiz böyle bir şey. Adamlar ürünlerinin parasını tahsil edecekler. Evet, bakalım bu 3 milyar dolarlık dilim ne olacak? Daha önce de çünkü 6 milyar doları zaten bırakıldı diye iddialar ortaya atılmıştı ama pek de doğru çıkmadı, doğrusu bu. Göreceğiz. J.D. Vance Amerikan iç piyasasına diyelim, iç kamuoyuna hitap ederken Meclis Başkanı Galibaf da İranlıları teskine çalışıyor diyebiliriz. Tabii Amerikalılar mutabakatı sağdan soldan çekiştirip bir takım koşullar eklemeye çalıştıkları için İran'da da tepkiler var. Dün aktarmıştım, Cumhurbaşkanı sorumluluğunu üstlendi mutabakatın diye. Diyor ki Galibaf, İran medyasına, televizyonuna konuşmuş. Boğaz'dan geçiş ücretsiz sadece 60 gün. Hiçbir zaman Hürmüz'deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Egemenlik hakları İran ve Umman'a ait, burası uluslararası su yolu değil diyor Hürmüz Boğazı için. Dolayısıyla trafik düzenlemelerini biz belirleriz diyor. Amerikan tarafında bu arada Galibaf da tabii ABD'deki ayrımlara oynuyor. J.D. Vance ile Marco Rubio ayrımı. Yani bu ayrımlar çok derin ayrımlar mı bilmiyorum ama tabii kendilerinin de siyasi hesapları var. J.D. Vance başkan olmak istiyor. Aynı şekilde Rubio'nun adı geçiyor. Dolayısıyla da işin sadece dış dosya değil, bir de iç politika ile ilgili, kariyerleriyle ilgili bir yerlere dokunuyor. Neyse, tabii İran Meclis Başkanı Marco Rubio'nun, neokon kanattan Marco Rubio, mutabakatı sabote etmeye çalıştığını, Körfez ülkelerini kışkırttığını, Boğaz için entrika çevirdiğini, hani J.D. Vance müzakereleri devam ettiriyor ama Rubio da baltalıyor demiş. Geçen hafta Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi ile bir araya gelmişti Marco Rubio. Böyle İran karşıtı bir bildiri çıkmıştı. Aynı zamanda tabii Lübnan, Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanlığı arkadan iş çevirip İsrail ile Lübnan'ı masaya oturtuyor filan. Yani bunları vurgulamış ama tabii demiş ki yani bizim mutabakat zaptımızda Lübnan var zaten. Uygulanması, yalnız Amerikalılar uygulamıyorlar. Uygulayamıyorlar çünkü İsrail uygulamıyor işin açıkçası. Amerikalıların gerekçesi de var. Yani biz baskı yapıyoruz ama Netanyahu kabul etmiyor diyorlar. Böyle bir aslında mutabakatın Lübnan kısmı biraz sıkışmışlığı yansıtıyor diyebiliriz. Evet, ama öte yandan tabii Galibaf İran kamuoyuna mutabakatı savunmak durumunda, baş müzakereci konumda. Petrol yaptırımlarının kaldırılmış olması hemen tabii ilk belki kazanım o. İran petrolünün pazarlanabilmesi dünyaya. 40 milyon varilden fazla petrol ihraç etmiş İran, bunu aktarıyor. Tabii İran'ın ihtiyaç duyduğu, İran'da yıkım yaşadı. Dolayısıyla Amerika bir mola, zaman kazandıysa İranlılar da kazandı diyebiliriz. Ve daha henüz elde edemeseler de petrol tesisleri dolu, onları boşaltmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu örneği vermiş. Uranyum zenginleştirme konusunu zaten tartışmayacağız. Bu bizim vazgeçilmez hakkımız diyor, meşru hakkımız diyor. Anlaşmanın imzacısı oldukları, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının imzacısı pek çok ülke gibi İran'da. Dolayısıyla hedeflerimize ulaşmak için müzakere ediyoruz. Yani müzakere de bir mücadele yöntemidir. Siyaset bazen şiddete dökülebilir ve tabii mantığın dili mutabakat metnini etkisiz kıldığı durumda gücün dili devreye girer. O zaman yeniden kapışmaya da hazırız diyor. Evet, bir yandan Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı da hedefte, müzakereleri yürüttüğü için sertlik yanlısı kanat diyelim. Yani daha doğrusu onlar Amerika ile anlaşma olmayacağını söylüyorlar. Belki de haklılar gerçekten ama bir yandan da oyunu oynamak gerekiyor. Abbas Arakçı tabii diyor ki Amerika ile imzaladığımız mutabakat saptı. Çok açık, kristal netliğinde ne yani. Dolayısıyla oradan buradan çekiştirmenize gerek yok. Aynı zamanda Netanyahu'yu tırnak içerisinde Trump'ın köpeği diye, yani böyle bir evcil hayvanlarını ağızlık takarak dizginlemeyi taahhüt etti. Bayağı da sert ifadeler kullanmış İsrail Başbakanı için. Eğer olmazsa hak ettikleri dersi vereceğiz diyor. İsrail'den de doğrudan İran'a tehditler son birkaç günde yoğunlaştı. Hatta nükleer silah kullanabilir İsrail diye yeniden iddialar ortaya atılıyor. Evet, işin tabii mutabakatın Hürmüz kısmı ile ilgili dün aktarmıştım size. Umman Dışişleri Bakanı, Umman yönetimi Fransa'ya resmi ziyarette bulunmuştu. O vesileyle de ücret alınması kısmını reddeden, biraz Amerika etkisinde kaldığı düşünülen açıklamalar gelmişti ama o açıklamaların ardından aslında tonu biraz yanlış aktarılmış sanıyorum. Çünkü Dışişleri Bakanı El Busaidi'nin açıklaması, İran'ın hizmet bedeli teklifini başka açılardan desteklediklerine işaret ediyor. Şöyle ki yani tabii doğrudan bir geçiş ücreti değil ama talebe göre talep, yani bir takım şirketler ya da devletler hizmet bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa bir şekilde denizcilik, çevre, seyri sefer hizmetleri, bunları karıştırmamak lazım. Aslında burada bir müzakerelere esneklik kazandıran bir bakış açısı getiriyor Umman yönetimi, öyle anlaşılıyor. Şirketlerle gönüllülük esasına dayalı müzakere edilebilir diyor. Evet, göreceğiz bu iş nereye varacak. Bir komite kuruldu zaten İran'la Umman arasında. Macron tabii hemen işe atladı. Dün de aktarmıştım. Mayınları biz temizleyebiliriz diye, ama İranlılar öyle bir şey yok. Zaten mutabakatta da mayın temizliği hikayesinden yine İran sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla Macron'un kalan, iktidarda kalan son bir yılında böyle şeylere bulaşma çabaları devam edecek mutlaka ama Yani bunları başarması çok kolay değil. Bu arada bir geçiş, yani mutabakatı çekiştirmek derken Amerikalılar Umman üzerinden Güney Hattı'ndan bir geçici bir rota oluşturmuşlar. Bir takım tankerlerin geçtiği söyleniyordu. İran engelleyince tabii çatışma çıkmıştı. Bir tanker daha konteyner gemisi geçmeye kalkmış ve karaya oturmuş. Çok sığ oralar çünkü. En güvenli rota Hürmüz'ü tırnak içerisinde nükleer silah haline getiriyor. Kuzeyde Larak Adası bölgesi İran'ın, dolayısıyla da geçmeye kalkışan olur mu? Olur, ama karaya da oturabilirler tabii. Amerika'nın elini kolunu bağlıyor açıkçası Hürmüz'deki bu durum, bir başka ispatı oldu. Öte yandan Körfez hattı biraz daha rahatlamış gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri ham petrol ve kondensat ihracatı artmış. OPEC'ten de çıktılar tabii bu arada. Bu ay rekor seviyeye ulaşmış. Aynı zamanda Çin ve Rusya diplomasisi hareketli. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı ağırladı. Onu Pekin'de kapsamlı stratejik ortaklığın Çin ve Suudilerin arasında 10. yıl dönümü. Yani hem ikili ilişkileri konuşmuşlar, hem mutabakat metni İran'la Amerika arasında. Hem Faysal Bin Ferhan biraz tabii Suudilerin de son dönemde Çin'le ilişkileri çok gelişti çok son yıllarda, özellikle enerji tedariki bakımından, dolayısıyla dengeleri sağlamak bakımından önemli elbette. Çinliler tabii işbirliğini Çinlilerle devam ettirme vurgusu. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı da Bahreyn'in vekildaşıyla telefonda görüşmüş. Ateşkes ve mutabakatı ele almışlar. Tabii aynı zamanda ikili işbirliği, ticari ekonomik ilişkiler Körfez hattıyla bir diplomasi köprüsü kurulmuş diyebiliriz rahatlıkla.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, bu arada İran tabii dosyası sükunet içerisinde, ama son günlerde artan Kürt grupların özellikle Irak hattında sınırdan sızma hamleleri görülüyor. Amerikan başkanı Kürtleri kullanmaya kalktık ama olmadı deyip Kürtleri öfkelenmişti, silah verdik kendilerine sakladılar gibi laflar etmişti, ama o dosya biraz içten içe kaynıyor sanki. Başka türlü yorumlamak mümkün değil. Son günlerde acayip çatışmalar Pıcak'la Mahabat ve Piranşehir arasındaki tepelerde devrim muhafızları güçleriyle, ki İran tarafının da sınırı güçlendirdiğini anlıyorum gelen haberlerden ve açıklamalar da gelmiş. Ölenlerle ilgili topçu ateşi de açıldı, anlaşılıyor. Yani içten içe bir karadan ve içeriden istikrarsızlaştırma hamleleri de, yani mutabakat resmi var önümüzde ama bunlar da devam ediyor. Amerika'da tabii İsrail tartışmaları var. Özellikle de Temsilciler Meclisi'nde İsrail ve Amerika'nın askeri sanayi yapıları zaten bir şekilde iç içe, ama bunu yapay zekayla, işte askeri veriler, otonom silah sistemleriyle destekleyen bir öneri vardı. Bunu savunma yasasına koyma girişimi vardı. Bazı milletvekilleri karşı çıkıyorlar. Demokrat Ron Hanna ve Cumhuriyetçi Thomas Massie, Trump'la papaz olmuştu. Onlar da itiraz ediyorlar. Amerika'nın bir takım sırlarının başka bir devlete aktarılması itirazı getiriyorlar. Ama itirazları pek de dikkate alınmıyor. Evet, yani Amerikan Kongresi'nde tabii İsrail'in gücü büyük, onu hatırlamak lazım. İsrail'e Trump'ın gönderdiği Mike Huckabee büyükelçi olarak gönderdiği... O da İsrail'in Amerika'daki önemine atıf yapan açıklamalar yapmış. Biraz tuhaf açıklamalar, biraz mitolojik, biraz dini diyelim. Yani ABD ile İsrail'i kimsenin ayıramayacağı bir olağanüstü ortaklar olarak görüyor ve diyor ki yani ayrılmak mümkün mü? Ortaklığın sürdürülememesi mümkün mü? O kadar da aptal değiliz. Diyor ki inanılmaz bir evlilik var İsrail ve ABD arasında. Ayrılırsak iki tarafta, diyor ki, nafaka ödemeyi karşı, böyle benzetmeler yapmış, nafaka ödemeyi iki tarafta karşılayamaz. Sonra birdenbire Yahudi halkı olmasaydı Amerika asla olmaz. Ama nasıl oluyor onu çözemedim ben. Amerika'nın kurucularının bunu anladığını söylüyor. Yani Amerikalılar kendileri bir şeyleri icat ettiler diye kibirliler ama onları icat edenler Yahudiler diyor. Amerika'nın topu topu 250 yıllık bir tarihi var ama 3800 yıldır Yahudiler varlar. Gerçekten enteresan. 3008 yıl önce ulus olarak öyle bir şey yoktu. Ulus yok tabii. Neyse. Tuhaf yani. Biraz tabii radikal dinci bir bakış açısı diyebiliriz rahatlıkla. Orta Doğu'daki İslam'a yönelik böyle bir bakış açısı ortaya koyuyorlar ama kendilerinin farkı nedir bilmiyorum doğrusu. Bu arada Amerika'da Pentagon'da savunma politikası kurulu başkan yardımcılığına İsrail'i savunan bir ismi Norm Coleman'ı atamışlar. Onun geçen sene sarf ettiği ifadelerde epey tartışmalar yaratmış. O da aynı şeyi söylüyor aslında. Dünyanın efendileri, evrenin efendileri Yahudilerdir diyor. Yani her şeyi onlar buldu. Yapay zekayı, efendim WhatsApp'ı, Kur'anlar vesaire. Yani böyle teknolojik gelişmelere atıf yapmış. Evet, yani doğru öyle isimler çıkartıyorlar da bir tek onlar mı çıkartıyor yani bilemiyorum ki bu nasıl bir bakış açısı benim aklım almıyor doğrusu. Amerika İsrail böyle ABD tabii İsrail'e laf geçiremiyor efendim Güney Lübnan'da işgal devam ediyor mutabakatta yer alması falan bir şey değiştirmiyor zaten Beyrut'ta işbirlikçi bir yapı var yönetim var Cumhurbaşkanı ve Başbakan onlar doğrudan anayasaya aykırı olmasına rağmen Washington'da Marco Rubio ara buluculuğunda İsrail'e bir çerçeve anlaşması yaptılar bu hafta sonu. İki gündür konuşuyoruz uygulanır uygulanmaz diye. Fakat tabii nasıl uygulanacak bilmiyorum. Netanyahu Güney Lübnan'daki işgal topraklarını ziyaret etmiş. Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yada'yı da alarak yanına askerlere hitap ediyor. Burada kalacağız diyor. İran eksenini dağıtıyoruz. Lübnan tarafında tampon bölgeler oluşturuluyor. Hizbullah'ı çökertiyoruz. Pek öyle bir manzara yok doğrusu ama İran da tehdit ediyor. Asla bu çatışma bitmeyecek ve üçüncü kez de gireriz nükleer silahlarla yıkımdan kurtarmak için İsrail'i. İran'a iki kez girdik derken neyi kastediyor? Hani geçen Haziran'da dışarıdan atış yapmak bu yılda Amerika ile birlikte İran'ı vurmaktan bahsediyor. Girdik dedi o. Üçüncü kez. Bu arada Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal 14 televizyonda röportaj vermiş. Türkiye'den söylemlerin, Erdoğan'ın söylemlerinin kendilerini endişelendirdiğini söylüyor. İran'ın güç kaybının biraz her şey karıştı birbirine girdi doğrusu benim kafamda ama öyle diyor Netanyahu. Türkiye'de yaşananlar İran'ın güç kaybının sonucu İran aşırı Şii eksenini temsil ederken Türkiye'de aşırı Müslüman kardeşler eksenini temsil ediyor diyor. Erdoğan'ın İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden yönetmek istemesiyle ilgili söylediklerine bakınca 400 yıllık Osmanlı yönetiminin sona erdiğini unutmuş gibi görünüyor diyor. Birincisi Osmanlı 400 değil 600 yıl benim bildiğim tarihsel bir hata var orada ama neyse yeni Osmanlıcılık üzerinden söylüyor ve diyor ki burada güçlü bir İsrail devleti var, ordusu var, halkı var, sakinleşse akıllıca olur diyor. Evet, karambolde Türkiye'ye de mesajlar vermiş. İsrail içerisinde tabii aşırı dinci Haredilerle ilgili askerlik yasasını dayatıyorlar. Ordu isyan edecek herhalde çünkü eleman sorunu küçük bir ülke ama Ortodoks partiler muafiyet talep ediyorlar da parlamento Knesset'e gelmedi bugün yarın gelecek deniyor ama Netanyahu'ya sonbaharda Eylül ya da Ekim ayındaki seçim için rakipler belirliyor yavaş yavaş bunlardan biri eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Netanyahu politikalarını Gazze'deki politikaları da eleştiriyor merkez sağcı aslında ama tabii Trump Netanyahu'yu yalan söylemekle suçluyor. Kampanyasını başlattı basın toplantısıyla. İran'ın nükleer programı hakkında yalan söylediğini söyledi Netanyahu'nun. Güvenlik söylemini kamuoyunda korku yaratmak ve iktidarda kalmak için kullanıyor dedi. Tabii kendisi daha şeffaf bir yönetim vaat ediyor. 7 Ekim saldırılarını soruşturmayı vaat ediyor. Bu sürecin İsrail'i parçalanmaya götürdüğünü söylüyor. Çılgınlığa son vermek lazım diye ve Yaşar Partisi merkez sağcı onun başında 19 sandalye kazanabileceği söyleniyor. Bakalım, kızışacak muhtemelen Ağustos ayında daha da bu işler. Dediğim gibi Lübnan'da bir değişiklik yok. İki gündür konuşuyoruz ama Lübnan dosyasında pilot bölgelerden çekilmeyi erteledi İsrail tarafı. Hizbullah faktörünü ne yapacaklar bilemiyorlar Lübnan ordusuyla birlikte. Aslında çok çerçeve anlaşma, utanç verici Lübnan için. İsrail ordusundan talimat alacak Lübnan ordusu. Gerçekten şu an izah mümkün değil Lübnanlılar açısından. Ama öte yandan da Amerikan medyasında, Washington Post'tan dün aktarmıştım, Amerikan ordusu yerleşiyor oraya. Denetim Amerika'dan geçecek kaynaklara göre, eğer olursa tabii ki. Brett Cooper Lübnan'ı ve İsrail'i CENTCOM komutanı olarak ziyaret etmişti. Ve sadece Lübnan değil tabii, aynı zamanda Gazze sınırında da devasa bir Amerikan üssü Reyn bölgesine inşa ediyorlar. Gazze ile ilgili İsrail, biz zaten %100'ünü kontrol edeceğiz diyor. Şu an %70'e çıkardılar Gazze'de Trump'ın barış planından sonra kontrolü, ama İsrailler yani zaten kararlılar. Ne kadar becerecekler ayrı dava. Bugün itibariyle tabii uluslararası istikrar gücü, Trump'ın planı icabı bölgeye konuşlanmaya başlamış. Endurance, lojistik destek alanı diyorlar. Aslında Amerika Gazze'nin sınırına yerleşiyor. Lübnan'da da çerçeve anlaşma ilerletilirse Amerikan askerlerinin sahada denetim görevi yapılması bekleniyor. Hayırlı olsun, ne sonuçlar doğuracak bilmiyorum. Hamas bu uluslararası istikrar gücünden umutlu anladığım kadarıyla, yazılı açıklama yapmışlar. İsrail'i geri çekilmeye zorlayacağını zannediyorlar, zannedersem. Ben zannetmiyorum doğrusu ama neyse. Diğer yandan Batı Şeria'da son derece olumsuz gelişmeler var. Öğrenciler, 65 Filistinli öğrenciyi 6 ayda idari gözaltıyla içeri tıkmış İsrailler. Gazeteciler, baskınlar var. Gazetecileri koruma komitesinde bile istifa depremi yaşanmış. Doktor Nikasun Shiong. Tabii Filistinli medya çalışanlarının koruma statüsünün elinden alınmasına karşı çıktığı için yönetim kurulundan çıkarılmış. Gazetecileri koruma komitesi açıkçası Ukrayna kriziyle hiç ilgilenmedi. Ukrayna'da ölen o kadar çok gazeteci var ki hiçbirini bir kere bile anmadılar. Ben eskiden kendileriyle, benim de iletişimim vardı, uzun süredir ilişki bile kurmuyorum. Sadece Batı perspektifi, Batılı gazeteciler ve Batı'nın bize dair perspektiflerini taşıyanları korumakla ilgileniyorlar. Onun dışında tarafsız bir gazeteci bakış açısı da katiyetle yok zaten. Neyse. Evet, bunun dışında efendim bir de Türkiye'nin Somali'de El-Kaide bağlantılı Eşşebaba hava saldırısı var. Somali Savunma Bakanlığı yapmış açıklamayı, bu enteresan. Tabii Somali'de, Somaliland'ı İsrail tanıdığından beri Somali'de bir tırnak içerisinde rekabet alanına dönüşmüştü. Ayrılıkçı bölgeyi İsrail tanıdığından beri Ankara'da Somali yönetimine büyük destek veriyor ve Somali yönetiminin başı tabii Eşşebap'la dertte ve F-16 savaş uçaklarının kullanıldığı operasyon yapılmış Türkiye'nin desteğiyle. Bunu da aktarmış oldum.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, şimdi gelelim NATO zirvesine. Programın son bölümünde konuşacağız. Tabii 7-8 Temmuz'da Ankara zirvesi başlayacak. Çok şikayetler var tabii güvenlik önlemlerinden. Aslında tabii NATO zirvelerinin yapıldığı her yerde benzer önlemler oluyor. Bildiğim yani, belki biraz tabii Türkiye'de özellikle gazetecilerin akreditasyon taleplerinin reddedilmesi, gözaltılar ve hükümetin baskıcı doğası çok tartışıldı bu açıdan. Ben Avrupalıların da çok baskıcı doğası olduğunu düşündüğüm için kimi kime şikayet ediyoruz diye sormak istiyorum, doğrusu söylemek gerekirse. Herkes seçerek birilerini içeri tıkıyor. En son Dan Kovalik'i İngilizler gösterdikleri muameleyi dün insan hakları avukatı olarak aktarmıştım size. Neyse, tabii hepsini eleştirmek lazım muhakkak. Tabii Ankara'da Erdoğan yönetimi çok önem veriyor bu NATO zirvesine. Türk Silahlı Kuvvetleri yeni komuta merkezi 2021'den beri inşa ediliyor, Ayıldız Müşterek Karargahı diye. Orası da henüz tamamlanmadı bildiğim kadarıyla ama NATO zirvesi vesilesiyle bir resepsiyon verilecekmiş burada. Devasa bir tabii bütün kuvvet komutanlıklarını birleştirecek bir merkez. Dün Cumhurbaşkanı AB heyetini kabul etti. Bir parça aktarmıştım size ama akşam saatlerinde Kaya Kalas, Avrupa'da çok eleştirilen dış ilişkiler güvenlik sorumlusu, genişleme sorumlusu, göçten, iç işlerinden sorumlu komiser. Türkiye dendi mi zaten Avrupalılar güvenlik, göç, enerji konularına odaklanıyorlar. Kaya Kallas da bize verdikleri değeri böyle koymuş ortaya. Yani Türkiye onların güvenliğini sağlayacak, göçe tampon olacak, enerjide de bir şeyler sağlarsa yemede yanında yat. Doğu kanadının korunmasında ne kadar önemlisiniz siz diye bir takım yıkama yağlama çalışmaları yapmışlar. Tabii Hakan Fidan'la bir araya gelmişler ve resmi bir açıklama da yapılmadı AB heyetiyle ilgili ama ikili ilişkiler, genişleme politikaları, işte göç yönetimi, vize, Avrupalılar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat vizesiz dönem kaçırılmaz diyor ama açıkçası bunu kaç yıldır söylüyorlar ben bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vizesiz geçiş sağlama olasılığını %100 öyle bir olasılık olmadığını düşünüyorum. Naçizane kanaatim. Evet, göreceğiz tabii. Bırakın vizesiz geçişi. Yani vize verseler normal bürokrasiyle, normal bir bürokrasiyle ben hiç başvurmuyorum bile. Açıkçası ne başvuracağım? Ama pek çok arkadaşım görev gereği, işi gereği Avrupa'ya gitmesi gerekenler çok büyük çileler çekiyorlar. Yerleri, yurtları belli. İnsanlara çektirdikleri ızdırap, yani bırakın vizesizliği. Bunları düzelseler kafi gelir. Lafı güzel. Hiçbir şeyi düzelttikleri yok tabii ki. Evet, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Anadolu Ajansı'yla röportajı var. Mesajlarını zirve öncesi aktarmış. Rusya yüzünden gözüne uyku girmiyormuş. Yani Rusya ne yapsın Avrupa'yı? Kendini korumaya çalışıyor Avrupa genişlemeciliği ve saldırganlığından ve NATO'nun tabii ki. Rus dünyasına sızma, Kafkasyalara sızma. Üstelik de demokrasi temasını kullanıyorlar bir de biliyorsunuz. Neyse. Ama uyuyamıyormuş. İyi, korkmasında fayda var tabii. Korkmak bazen faydalı olabilir. Uyanık uyumaya çalışıyorum ama beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya'dır. Yani neyse. Uzun vadede bu arada sürekli düşman üretiyor Mark Rutte'nin aklı. Unilever'in eski elemanı Kuzey Kore, İran, Çin birlikte hareket ediyorlar. Askeri kapasiteleri arttırıyorlar. Çin'in 2030'a kadar bir nükleer savaş başlığı olacak. Saf olmamalıyız. Ay zavallı Avrupalılar ne kadar saflar. Gerçekten komik. Efendim, daha fazla para, daha fazla asker, daha fazla silah üretimi, nükleer silah lazım bize gibi militarist mesajları tekrarlamış. Savunma harcamaları Ankara tabii. Ukrayna'ya desteği sürdürecekler. Rusya'ya stratejik mağlubiyete uğratma sürekli vurguluyorlar bunu. Onun için aygıt haline getirdikleri Rus dünyasının parçası olan Ukraynalılar tabii ki. Ukrayna nüfusunun hepsi Rusça konuşuyor. Rusça ana dilleri, devlet başkanlarının ana dili ama fark etmez. Avrupalılar böyle yayılıyorlar her yere. NATO 2.0'dan 3.0'ı güçlü Avrupa için inşa etmek. Tabii Türkiye çok önemli bu açılardan. Avrupa'nın daha fazla sorumluluk üstlendiği bir NATO göreceğiz. Avrupalılar tabii aynı zamanda 3 müşterek kuvvet komutanlığının komutasını devralacakmış. Amerikalılar bu da aslında Trump yönetiminin söyledikleriyle uyumlu. Division of Labor diyor Pete Hegseth, Savaş Bakanı. Avrupalılar da aynı zamanda komuta kademesini devralacaklar. Yalnız Amerikalılarla kapışabilirler. Biraz sıkıntılı olabilir bence. Neyse. Nükleer caydırıcılıkta da tabii Fransa kendilerini Almanya'yı falan nükleersizleştirdiler. Şimdi klima bile problem yaratıyor Almanya'da. Neyse. Ama Fransa tabii nükleer güç sahibi bir ülke. Yalnız Fransa'nın nükleer gücünün caydırıcılığı tam olarak nedir? Kestiremiyorum doğrusu. Hani Rusya'ya karşı Fransızlar bizi nükleer şemsiye alacak temasını işlemiş İngiltere ile birlikte bir caydırıcılık. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupalıların tek caydırıcılığı komplo kurmaları. Her türlü komployu, her türlü bel altı işleri çok iyi beceriyorlar. Orada çok büyük bir de medya tabii. Medya üstünlüğünde muazzam bir caydırıcılıkları var. Ama onun dışında bilemiyorum, İngiliz ordusu 70 bin askeri var. Almanya'da ordu toplamaya kalkıyorlar. Gençler gitmiyor. Ne yapacaklar bunları kestiremiyorum. İşte bir drone icat ettiler şimdi. O da nereye kadar? Neyse, Rutte bir de Türkiye'yi övmüş tabii. Çok önemli ülke Türkiye. En güçlü ordularından biri. Savunma en iyi donanımlı. 3000 şirket var. Savunma sanayisi. Muazzam avantaj, inovasyon işte. Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek, son derece kararlıydık vesaire. Aselsan tabii övgüsü yapmış. Eskiden hiç böyle şeyler yapmazlardı. Ne kadar ihtiyaç duydukları zaman yalakalık yapıyorlar, görüyorsunuz değil mi? İşte ortaklıklar geliştiriyoruz, Türkiye'de yatırım, karşılıklı yatırımlar vesaire, epey bir böyle havuç sunmuş Mark Rutte. Bu arada Trump yönetimi de Avrupalılara aba altından sopa gösteriyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'ın açıklamaları var zirve öncesi. Demiş ki valla bu Avrupalılar gayri safi yurt içi hasılalarını %5'e çıkartmayı taahhüt ettiler. Zirvede ilk karnelerini alacaklar. Tabii Amerika dağıtacak karneleri. Kime ne dağıtacak bilmiyorum. Ben çok renkli sahneler bekliyorum. Donald Trump'ın NATO zirvesinde Erdoğan'a mutlaka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiğini söylüyor. Tabii onu idare etmek de ayrı bir zorluk elbette Türkiye açısından, ama Avrupalılara ne yapacak çok merak ediyorum doğrusu. Neyse, 2027 için NATO üyelerinin artık sınavı vermesi gerektiği, karnelerini alacaklarını söyleyerek Avrupalılara şimdiden giydirmiş. İspanya zaten bu işe yanaşmıyor. Başka ülkeler, İtalya'da da en son papaz oldu biliyorsunuz Giorgio Meloni, Trump'la en sevdiği Avrupa lideriydi, ama durum çok parlak olmayacak muhtemelen. Bulgaristan Savunma Bakanlığı duyurmuş, Amerika'ya ait uçaklar ayrıldı Bulgaristan'dan diye. Vasilyevski Havalimanı'nda konuşlanmışlardı. İran Savaşı vesilesiyle bir takım uçakların kullanılması meselesi eleştiri konusu da olmuştu. İktidar değişti. Bulgaristan artık biraz daha bu Ukrayna çatışmasına uzaklaşmaya çalışıyor, ama yani nasıl, ne kadar becerebilirler ondan da emin değilim. Rusya tabii özellikle Bulgaristan'da yine NATO tatbikatı yapıyorlar. Yani uzun süredir yapılan Breeze isimli bir deniz tatbikatı bu. Ama Karadeniz olunca tabii biliyorsunuz NATO her yere yayılmaya çalışıyor. Sürekli militarist kollarıyla, Avrupa Birliği de ekonomik ve siyasi kollarıyla bir yayılmacılık yürütüyorlar. Karadeniz'i bir NATO gölüne çevirme, Kafkaslara uzanma filan. Rusya'da Karadeniz'de yakından takip ediyoruz. Özellikle varlıklarını NATO arttırmaya çalışıyor. Her şeyden önce Rusya'nın güvenliği için zorluk ve tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla da buna göre önlemler alınacaktır. Fakat benzeri görülmemiş bir aktivite. Ukrayna çatışmasının bir sebebi de İngilizlerin falan bu Karadeniz'de hegemonya kurma, üstlenme, askeri olarak üstlenme. Rusya'ya ne kadar yaklaşırlarsa nükleer düğmeye bastıklarında karşılık verme süresi o kadar azalıyor biliyorsunuz. Onları da hesap ederek bir güvenlik fikri geliştiriyorlar. Evet, peki Ukrayna ne oluyor? İşlerinde ne oluyor? 24 saatte 800 İHA'yı düşürmüş Rusya Savunma Bakanlığı. Yaptıkları açıklama böyle. Bu drone savaşları çok tartışılıyor. Herkes wow falan oluyor, ama biliyorsunuz bu tarz çatışmalarda teknoloji ilerler. Kaçınılmaz olarak önlem almak gerekir. Mühendislik o yönde çalışır. İkinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştur. Şimdiden Rusya'da hava sahası kontrol sisteminin parçası olan OVP radarlarının mobil versiyonlarını üretmeye başlamışlar. Henüz deneme aşamasında, ama çok alçak mesafelerden İHA'ları da önleme için testler yapılıyor. RASVET diye bir sistem geliştiriyorlar. Yani bir süre sonra drone dedikleri şey tamamen balona dönüşebilir. Çünkü ona göre sistemler geliştirip drone duvarı oluşturabilirler. Belki bilim kurgu filmlerindeki gibi göreceğiz. Alçaktan uçan nesneleri tespit etmede ben teknik olarak frekanslarıyla ilgili izahatlar var, ama onları çok anlamadığım için aktaramıyorum. Özetle İHA karşıtı radarlar geliştiriyorlar. Zaten hava savunması son derece gelişkin. Atıyorum 300 tane İHA fırlatılıyor. Bunlardan 3'ü isabet ediyor. Tabii ki bunlar problem yaratıyor. Ama Rusya Federasyonu'nda Ukrayna sahasında özellikle son dönemde akaryakıt istasyonları, Ukrayna ordusunun kullandığı akaryakıt istasyonları tamamen tahrip edildi. M29 yolunda Geran İHA'larıyla birlikte elektrik kesintileri, hani herkes Rusya'dan bahsediyor, Ukrayna'da başkent dahil olmak üzere her yerde elektrik kesintileri var. Konstantinovka temizliği devam ediyor. Aynı zamanda bu İHA meselesinde de ilginç bir gelişme var. İçine bakamadım çok ama Rus çakacılar Vovan ve Lexus yine yapacaklarını yapmışlar. Estonya Cumhurbaşkanlığı danışmanı Madis Rolle konuşmuşlar. Kendilerini de Rustem Umerov, eski savunma bakanı, şimdi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, kendilerini Rustem Umerov gibi tanıtmışlar ve ortaya çıkıyor ki Rusya'da, St. Petersburg'da sivillerin hedef olduğu saldırılara yardım teklif etmişler. Yani doğrudan Rusya'ya savaş açabilirler. Savaş açarlarsa tabii böyle şeyler yapabilirler ama savaşı açmadan kaçak güreşip Rusya'daki sivil hedefleri Ukrayna üzerinden vuruyorlar. Yaptıkları o. Gerçekten tabii Rusya'nın tepkileri var. Zaharova suç ortağı diye nitelendirmiş Estonya liderliğini. Evet. Avrupalılar genelde öyle yapıyorlar. Avrupa resmen Rusya ile savaşta değil. Ama Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı vuruyorlar. Sivil katliamlar da bunlara dahil tabii. En son Güvenlik Konseyi'nde Belaruslu çocukların otobüsünü vurmaları konu oldu. Başka Starobelsk katliamı var biliyorsunuz. Çocukların ve gençlerin yurduna yapılan saldırı vesaire. Evet, onun dışında Finlandiya nükleer silah konuşlandırma ile ilgili yasalarını değiştiriyor. İthalat, üretim, depolanma, bunlar tabii Finlandiya için tehlikeli işler, Rusya'nın burnunun dibinde. Dolayısıyla Ruslar da dikkate alacağız bu kararları diye açıklama yaptılar. Genel olarak aynı zamanda Fransızlar, Almanlar hepsi bir takım teknolojiler geliştirip ya da Ukrayna'ya silah vererek bu işi körüklemeye devam ediyorlar ama bunlar tabii problem yaratıyor. Almanya'da Alman otomotiv devi Volkswagen'la ilgili bir fabrikanın İsrail silah şirketine satılması planı gündeme gelmiş ve Katar bu planı engellemiş. Çünkü %17 oy hakkı varmış Katar'ın yatırım otoritesinin. Tabii İsrail'le gerilim var nihayetinde. Almanya'da yaklaşık 100 bin kişiye kadar işten çıkartmalar gündemde. Bu Osnabrück'teki fabrika tabii Rafael'e satmayı planlanıyormuş İsrail silah devine. Demir kubbe üretimi için bildiğiniz yani otomotiv markası bir anda militarist bir aygıta dönüşmeye çalışıyor. Tabii Çinli rakipler, özellikle elektrikli araçlar, Amerika'nın gümrük tarifeleri baltaladı. Avrupa genelinde talep de düşmüş gözüküyor. Dolayısıyla işçi sendikalarıyla da papaz olmuş durumdalar. Bayağı işten yani problem çıkıyor. 100 bin kişiye kadar işten çıkartmak büyük bir darbe tabii. Newsweek dergisi Almanya'nın düşüşünü yazmış efendim. Ve futbolla siyaset ekonomi arasında paralellik kuruyor. 2014 Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Ve aradan geçen 12 yılda şimdi Paraguay'a yenildiler tabii ama sadece mesele o değil. Ekonomik büyüme, işsizlik, artışlı Avrupa'nın tartışmasız lideriyken geldikleri yer tabii Ukrayna çatışmasını körüklemeleri, Minsk anlaşmalarını BM Güvenlik Konseyi onaylı olmasına rağmen uygulamamaları, ucuz Rusya enerjisinden olmak Almanya'ya çok şey kaybettirdi elbette. Şimdi işte otomotiv sektörünün durumunu konuşuyoruz, Volkswagen'ı konuşuyoruz, siyasi parçalanma, aşırı sağcı diye nitelendirilen AfD'nin rekor destek aldı. %40'lara ulaştığı gibi iddialar bile görüyorum. Çok abartılı geldi ama neyse. Bu arada İsviçreli bankacılık devi UBS küresel servet raporu yayınlamış anladığım kadarıyla. Sputnik bunları bir incelemeye tutmuş ve ilginç bir sonuç çıkıyor. Rusya dünyanın halkı en hızlı zenginleşen ikinci ülkesi çıkmış. Vatandaş başına düşen servet artışı. Burada tabii finansal varlıklar, gayrimenkul gibi reel varlıkların toplamından tüm borçların çıkarılmasıyla hesaplanıyormuş servet ve refah hikayesi. Birinci sırada Güney Kore var, ikinci sırada Rusya var, üçüncü sırada Hırvatistan var. Avrupalılar biraz kan kaybediyorlar. En çok fakirleşen bu kriterlerle ülke İngiltere. %23.2 oranında vatandaşların refah düzeyi gerilemiş. %14.4 ile Hollanda takip ediyor. %4.5 ile de Fransa takip ediyor. İtalyanlar son 5 yılda pek bir şey değişmemiş İtalyanlar için efendim. Evet, Polonya Ukrayna ile kapışıyor. Denazifikasyon talepleri, hepsine Rusya propagandası dediler ama Zelenski arka arkaya Nazi işbirlikçileri, o dönemde 100 bine yakın Polonyalıyı katletmiş adamları tarihsel kahramanlar ilan edince Polonya Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çekti. Kendisine verilen beyaz kartal nişanı geri alındı. Şimdi Politico haber sitesi çok acayip bir yazı kaleme almış. Ay saçma sapan kanlı bir geçmiş yüzünden de neler yapıyorlar. Yani neredeyse bu Nazileri alkılıyor. Banderacılar gerçekten, Nazi işbirlikçileri. Tabii Polonyalılar unutmuyorlar bunu ama şimdi Rusya'ya karşı birlikte düşmanlık etmek varken niye böyle geçmişle çok ilgileniyorsunuz? Öyle bir tatta yazılmış bir haber. Niye? Çünkü Polonya'da gelecek yıl seçimler var. Cici liberaller geçmişi gömmeye çok hazır. Onlar hiç öyle nazizmi önemsemiyorlar zaten, Donald Tusk. Ama milliyetçiler kaşıyor bunu tarzında. Efendim, Ukrayna'yı yapay bir devlet olarak Rusya savaş yürütüyormuş. Ukrayna'yı kuran zaten yani Rus çarlığının parçası ve Sovyetler Birliği tabii. Yapay devlet, yapay olmayan devlet tartışması değil elbette bu. Polonya tabii UPA katliamları onlar için soykırım elbette. Milliyetçi diye anıyor Politico Karol Nawrocki'yi. Ve Hukuk ve Adalet Partisi gelecek yılda seçimlerde bunu kullanabilir diyorlar. Polonyalılar için pek öyle değil. Anketlerde Zelenski hakkında tutumları kötüleşmiş, öyle anlaşılıyor. Yeni bir de Pantheon kuracakmış Zelenski. Öyle mitolojik bir şey yaratıyorlar gerçekten. Valla yani Stepan Bandera'yı da yeniden gömecekler. Münih'te zaten mezarı Bandera'nın, Nazi işbirlikçisi. Kendisi de bir Nazi aslında. AUN lideri Andrei Melnik'i yeni onurlandırdı. Bir tane özel birliğe Nazi ismi, AUN'un ismini verdi. Dolayısıyla tabii Doğu Avrupa bu Nazilerin bu kadar sahiplenilmesinden rahatsız. Fakat Politico diyor ki önemli değil, o Trump'tan şeye de göğüs gerdi Zelenski. Trump'tan gelen baskılara Polonya ne ki demeye getiriyor efendim. Çek, bu arada Çekya'da iktidar koalisyonu Zelenski'ye verdiği en yüksek nişanı geri alma kararı vermiş. Ve SPD, Özgürlük Doğrudan Demokrasi Partisi sözcüsü diyor ki UPA kahramanları, yani faşistleri kastediyor. Bunlara askeri birimlerin isimlerini veren bir kişinin bu nişanı alması utanç verici. Askeri birimlerine Nazi canavarlarının isimlerini veren bir kişinin en yüksek devlet nişanımızı takması karşısında sessiz kalamayız demiş Çekya. Bakalım. Evet, Ruslar da tabii özel harekat bitince bu banderacılar bütün suç tıpkı Nürnberg gibi yargılanacaklar diyorlar. Monaco'nun ilk terör olayına vaktim kalmadı efendim ama Monaco Prensliği'nde 29 Haziran'da bir Ukraynalı yaptırım, Zelenski yönetiminin yaptırım uyguladığı Vadim Yermolayev ve ailesi, partneri daha doğrusu, ve kızıyla saldırıya uğradı. Bombalı saldırıya, yaralı kurtuldu. Meğersem Avrupa'da Zelenski yönetiminin yolsuzluklarıyla ilgili ifade vermeye hazırlanıyormuş. Fransa sınırına çok yakın Fransız medyasına bakılırsa arkasında Ukrayna istihbaratı olduğu bu saldırının, yani Kiev'deki bir takım çete gruplarının Avrupa çapında Monaco'da terör eylemleri Avrupa'ya taşınıyor. Uzun bir detaylar var ama hepsini aktaramayacağım size. Son olarak bir de Çin Komünist Partisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü kutlamalar var. Tabii Xi Jinping'in mesajları var yıl dönümü konuşmasında. Çin'in tabii Çin devrimi, Çin halkına dayalan sistemiyle dünyada farklı bir hattı tuttuğu mesajları vermiş kendisi bütün özgürlükleriyle, bir özgür halleriyle birlikte. Efendim şimdi biz NATO zirvesine dönüyoruz. Birazdan Özer Çetin Kaya ile birlikte burada olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda uluslararası ilişkiler analisti, gazeteci Özer Çetinkaya var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi ben tabii dünya gündemini dünyada, dış dünyada olup bitenleri aktarırken kaçılmaz olarak dış dünya tabii önümüzdeki hafta Ankara'ya geliyor. Biraz NATO zirvesi öncesi hazırlıklar Türkiye kamuoyunda çok tartışılıyor. Onları da aktarmaya çalışıyorum. Özellikle NATO Genel Sekreteri, Amerikan tarafı zirvede neler olup biteceğine dair mesajlar veriyorlar. Genel anlamıyla işte savunma meselesi, Avrupa'nın transatlantik hattındaki sıkıntıları, Trump da bir farklı bir faktör, zirveye Erdoğan davet etti diye geleceğini söyledi. Büyük bir heyecan var ama bir yandan da tabii NATO'nun dönüşümü tartışılıyor. Bir 2.0, 3.0 böyle bir yazılım şeyinden apartılan bir takım şeyler de çıktı orada. Şunu soracağım, yani şunu sorarak başlamak istiyorum daha doğrusu. Bu NATO zirvesi olası sonuçlarıyla birlikte çok mu abartılıyor? Dönüm noktası olacak deniyor. İktidar için bir yeni bir başlangıç formülasyonu deniyor. Türkiye kısımlarına gelmeden önce bir genel değerlendirmenizi almak istiyorum. İttifakın çünkü artık Sovyetler Birliği yok. 1-0 hani soğuk savaştı, 2-0 terörle mücadeleydi. Hani şimdi dönüm noktası. Bu tespitler doğru mu sizce? Yoksa çok abartılı bir durum mu var? Önce bir genel değerlendirme isteyeceğim.
2: Tabii aslında bu tespitler çok da abartılı değil ama bu tespitler genel itibariyle Amerikan tarafının yaklaşımını yansıtması açısından önemli. Yani NATO'nun önümüzdeki dönem Amerika eliyle nereye doğru evrileceğini göstermesi bakımından değerli bu tespitler. Elbette NATO bir dönüşüm geçiriyor aslında. O dönüşümün de içerisindeyiz. Bir taraftan Türkiye'nin Boğazlar'da bir Boğaz Komutanlığı kuruluyor. Diğer yandan Adana'da başka bir kolordu kuruluyor. Aynı zamanda Türkiye büyük ihtimalle bu zirve sırasında, zirvenin akabinde güneyde daha farklı bir rol üstlenecek. Aynı zamanda Karadeniz'de de farklı bir rol üstleneceğini görebiliyoruz. Yine doğudan gelecek tehditler tırnak içerisinde ittifakın bir barajı olacak Türkiye. Bunları bloke etmekle görevli bir ülke haline gelecek gibi görünüyor. Bu anlamda çok abartılmıyor. Aynı zamanda bir dijital dönüşüm de söz konusu. Bu dijital dönüşümün içerisinde yapay zeka da olacak. Yapay zekayı askeri alanda kullanacaklar. Hatta bunu kullanmaya başladılar. İran'daki pek çok hedefi Palantir sistemleriyle, programlarıyla birlikte belirlediler. Binlerce hedefi vurdular. Hatta Minap'taki kız çocuklarını öldürdükleri saldırıda büyük ihtimalle Palantir'in işaretlediği, yapay zekayla işaretlediği hedeflerden bir tanesiydi. Bu anlamda bir dönüşüm, evet, dönüşüm oluyor, olacak. Fakat NATO'daki bütün dönüşümler aslında Amerika'nın gelecek politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Her zaman da böyle olmuştur.
0: Evet. Tabii Amerikan tarafı yani Trump'ın başa gelmesiyle artık bütün mali komuta kademesi yüklerini herhalde birazcık Avrupa'ya vermek istiyor. Öyle anlaşılıyor. Bir tek set bir yıldır tartışılıyor ama ben hep şey hatırlıyorum. Geçen sene ilk Brüksel'deki ilk savunma bakanları toplantısında Amerikan Savunma Bakanı ya da Savaş Bakanı Pitexet Division of Labor diye bir şey ortaya atmıştı. Açıkça hani herkes artık Trump bizi terk ediyor, Avrupa'dan çekip gidecek derken Amerikan formülasyonu Division of Labor, yani görev paylaşımı diye çevirebiliriz. Hani belki bizim Çin'de çok işimiz var. Hani buralarda, buraların nizamı da sizden sorulur gibi. Fakat Avrupa'da nizamı toplayabilecek aday var mı sizce? Yani şimdi Türkiye, çünkü Türkiye'ye çok övgüler var. Bu sözünü ettiğiniz Kuzey, Güneydoğu her bir yandan bizi çok militarist bir şeye çeviriyorlar. Ama liderliği herhalde Türkiye'ye devretmeyecekler bu komutaları. Avrupa Trump'ın istediği şekilde sırtlayabilecek Avrupa'da bir odak Almanya mı, İngiltere mi, Fransa mı? Yani orada çünkü Amerika, şunun için soruyorum bunu, Amerika hep bel kemiği. Yani bütün her şey, Amerikasız NATO yok. Amerikasız bir Avrupa NATO'sundan bahsediyor. Olabilir mi Avrupa NATO'su?
2: Çok gerçekçi görünmüyor kısa vadede en azından. Çünkü bu yükü Almanya'nın kaldırması çok olası değil. İngiltere'nin kaldırması da çok olası değil. Çünkü bir taraftan Avrupa ile bağlarını koparmış bir ülkeden söz ediyoruz. Çok kısa sürede 10 tane başbakan değiştirmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Siyasi istikrarı çok görünmüyor bu anlamda. Siyasi ve ekonomik istikrarı da çok görünmüyor. Hem siyasi hem ekonomik istikrarı sağlamadan Avrupa ordusu, Avrupa'nın güvenliğinden söz etmek çok gerçekçi değil açıkçası. Avrupa'da bu yükü kaldırabilecek ölçüde bir birlik olduğunu da göremiyoruz. NATO içerisinde de, NATO'daki Avrupalılar arasında da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor aslında. Burada gerçekten o paylaşımı yapacaklar. O paylaşımda da bize ciddi bir yük binecek NATO yükümlülükleri çerçevesinde. Örneğin boğazlar konusunda, yani Türk boğazları konusunda boğazda kurulan komutanlıkta yardımcılıkları İngiliz ve Fransızlar yapacak. Yani bu bir ironi olabilir ama 100 yıl sonra İngilizler ve Fransızlar tekrar İstanbul Boğazı'nın tırnak içinde yönetiminde söz sahibi olmuş olabilirler. Daha doğrusu güvenlik alanında böyle bir şeye sahip olmuş olacaklar. Açıkçası şuradan bakmak gerekiyor. Avrupa'nın güvenliği dediğimiz şey aslında Rusya. Yani bunu hiç eğip bükmenin anlamı yok. Avrupa güvenliği diye kastettikleri şey aslında Rusya. Yani Rusya, Rusya'nın buradaki, yani Ukrayna'daki durum, Ukrayna'da başlattığı operasyon, savaşa evrilmesi, bugün belki de bambaşka bir döneme girilecek. Bu açıdan Avrupa güvenliğinden kastedilen şey aslında Avrupa'nın Amerika tarafından Rusya tehdidiyle ittifakın içerisinde tutulması. Ben İngilizlerle Amerikalılar arasında ciddi bir yarığın ortaya çıkmaya başladığını düşünüyorum. Bu yarığı sağlayan da aslında Çin'in muazzam yükselişiydi. Amerika şöyle bir şey yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Avrupa'yı Rusya ile korkutuyor bir taraftan. Diğer taraftan da Rusya'yı hırpalıyor. Yani dördüncü yılını deviren savaştan söz ediyoruz. Savaş çok kolay bir şey değildir. Lojistiği, masrafları, tabii, üstelik bu kadar ambargonun ortasında Rusya gibi bir ülke bile olsanız, bu kadar gücünüz, ekonomik özgürlükleriniz olsa da, altyapınız buna müsait olsa da bunu karşılayamazsınız. Çok uzun süreli savaşlar büyük güçlerin yıpranmasına neden olur. Bu açıdan Rusya'yı bir taraftan yıpratıp diğer taraftan Rusya korkusuyla da Avrupa'yı Atlantik İttifakı içerisinde tamamen Amerika'ya muhtaç bir hale getiriyor Washington. Ve burada Çin ve Rusya arasındaki aslında Rusya kanadını, yani Asya'nın batı kanadındaki süper gücü hırpalamış, dayak atmış oluyor ona. Ve yarın Çin'in çevrelenmesinde Rusya'nın hırpalanmış bir şekilde zayıflamış ya da ekonomik olarak zayıflamış bir şekilde karşılarına gelmesini bekliyorlar. Bu açıdan da Avrupalılar kendi içlerinde bir ittifakın liderliği anlamında Fransızlar biraz öne çıkmaya çalışıyorlar. Bir taraftan nükleer bir güç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Öbür tarafta İngiltere Avrupa ile kopmuş durumda. Diğer taraftan Almanya çok uzun bir demilitarizasyon döneminden geçti. Yani yıllar sürdü bu ve Almanya bu anlamda belki sanayisiyle bunu toparlamaya bunu bir fırsata da çevirmeye çalışabilir Almanya. Yani sanayisini silah sanayine de kaydırabilir. Ama yine de bunu karşılayacak, bu yükün altına girebilecek pazulara sahip değil Almanya'da hala. Hı-hı. En azından bugün itibariyle.
0: Hı-hı. O zaman Türkiye daha çok yani öne çıkıyor gibi. Çünkü sürekli şöyle bir anımsatma yapılıyor. NATO'nun ikinci büyük ordusu deniyor. Tabii hedef alın, yani bu da doğru ve de nihayetinde, ama hedef alınan coğrafyalar sizin dediğiniz gibi Avrupalılar açısından tabii ki Rusya, Ukrayna, hani Rus dünyasının bir parçasını koparmak, hı, Kafkasya'ya sarkmak vesaire. Yani nereden evet, baksanız yani devlet başkanının ana dili Rusça. Ne diyeceğiz bilmiyorum. Hani ben ayıramıyorum kafamda bunları, ama Avrupalılar evet, tabii bizim mefhumlarımızı değiştirdiler. Yani Urallara kadar Avrupa coğrafyası diye biz biliyorduk. Şimdi farklı bir yöne evirdiler. Şimdi şunu soracağım, ama Türkiye bir yandan

0: Bu olmazsa tabii savaş çıkıyor. Türkiye şimdi İran'la önemli ilişkileri var, ekonomik, ticari, evet. Rusya'yla öyle. Güney hattı zaten Amerika dağıttı. Ya bizim için bizi nereye, yani Türkiye'yi nereye taşımaya çalışıyorlar? Çünkü bir denge politikası var. Bozulacak mı bu denge politikası? Ne dersiniz?
1: Bence bu denge politikası artık sürdürülebilir değil. Şu anlamda sürdürülebilir değil. Şimdi NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Doğu Akdeniz Gaz Forumu adında bir yaklaşım var. Buradaki aslında bu yaklaşımın temelinde de Rusya var. Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarından çıkacak gazın İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la birlikte, ona 3+1 diyorlar. +1'i de Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Onlar da şirketleriyle ve silah güçleriyle bu bölgeye geliyorlar ve o korumasını sağlıyorlar. Şimdi bu gaz Avrupa'ya gidecek. Avrupa Rus gazına olan bağımlılıktan, enerjiye olan bağımlılığından tamamen kurtulacak. Ve bunun sonucunda da Rusya aynı zamanda ekonomik olarak büyük bir kayba uğrayacak, en büyük ticari ortağı olarak Rusya'nın ve enerji ortağı olarak büyük bir kayba uğrayacak ve Rusya bu şekilde Rusya'da çevrelenmiş olacak. Fakat burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ve son dönemde bildiğiniz gibi İsrail ile de Türkiye arasında Suriye'den başlayan farklı alanlarda devam eden bir kesişme noktaları var. Biz mesela Leviathan hattına belki bir şey demiyoruz, İsrail'in kendi bölgesinde olan hatlara, ama Güney Kıbrıs açıklarındaki hatlar Türkiye'nin 1959-60 anlaşmaları nedeniyle aynı zamanda muhatap olduğu alanlar. Yani uluslararası hukuk bağlamında muhatap olduğu alanlar. Ve bunu Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki çatışmada Türkiye'yi bu bölgeden, yani Doğu Akdeniz'den, Mavi Vatan'dan dışlıyorlar. Türkiye'yi İskenderun'a, Antalya kıyılarına hapsetmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bu bir risk alanı Türkiye açısından. Bir başka risk alanı Suriye ve Kürt meselesi. Ben İran'la olan bu mutabakatlı, memorandumlu geçen sürecin sonunda mutlaka Amerikalıların ve İsraillilerin o bölgedeki Kürt örgütlerini ve Selefi örgütlerini kullanacaklarını düşünüyorum. Bunu yaparken de elbette Türkiye Kürt sorununun bölgeselleşmesiyle karşı karşıya kalabilir. Ve uluslararası meşruiyet kazanan örgütler yarın Türkiye'nin başına daha büyük belalar açabilir. Yani biz bugün Türkiye'de yeni bir barış sürecinden, yeni bir çözüm sürecinden söz ediyoruz. Bütün siyasi partilerin neredeyse parlamentodaki herkesin bir sandalye sahibi olduğu bir komisyondan söz ediyoruz. Çok sağlıklı ilerlediğini görmüyoruz. Karşılıklı beklentiler var ama bu bizim kendi içimizde sürdürdüğümüz bir tartışma. Eğer Kürt sorunu bütün bu çerçevede uluslararası bir bölgesel konu haline gelirse ve uluslararası meşruiyet sahibi olursa bu örgütler, Türkiye açısından çok daha sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz.
0: Peki bir şey soracağım. Yani bu Doğu Akdeniz'deki bu denklem giderek yani görünür halde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili yeni hesap kitaplar olduğu anlaşılıyor. Evet. Yani BM üzerinden yeni girişimler, ama yani şimdi bu da çok acayip. Hani Annan planını Rumlar reddetti. Rumları ödül olarak AB'ye aldılar. Evet. Türkler kabul etti. Türklere tecridi kaldırmadılar. Yani bu Avrupalılara da güven olmuyor. Çünkü verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. Tıpkı Amerikalılar gibi. Şimdi böyle deneyimler varken, üstelik bugünkü Türkiye'deki bugünkü iktidarın en liberal yıllarıydı o dönemler hatırlarsanız. Kıbrıs'ta herhangi bir çözüm yokken giderek işte Fransızın, Amerikalının adeta uçak gemisi oldu Güney Kıbrıs. O da niye öyle, onu da çözmek elbette enerji kaynakları. Türkiye böyle bir denklemi kabul edip de Avrupa, yani şimdi vize vermiyor, vize serbestisi vermiyor, hiçbir sürecini ilerletmiyor. Ticari olarak enerji hatlarından dışlıyor, hatta bypass ediyor Kıbrıs Yunan. Yani neden Türkiye Avrupa'yı savunsun? Yani ben aklım almıyor, rasyonel akılla Türkiye niye Avrupa'yı savunuyor ve komşularıyla ekonomik ilişkiler kurduğu komşuları

0: öne atılacak şekilde savaş bir biçimde ya kabul edilebilir şey bir durum değilmiş gibi geliyor bana. Çok rasyonel değil yani. Neden böyle bir şey yapsın? Karşılığında bir şey vermeleri gerekmiyor mu? Verebilirler mi o o şey neyse sizce?
1: Yani şöyle düşünmek gerekir. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi açısından en kilit dış politika ve diplomatik ve güvenlik konularının başında Boğazlar ve Kıbrıs konusu gelir.
0: Evet.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisinin çok yakın bir zamanda sızan yeni bir barış planına ilişkin bazı maddeler vardı. Şimdi bu planda kaba hatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi anlaşmaya varacaklar. Çeşitli iç konularla ilgili. Fakat garantörlük NATO'ya ait olacak. Yani görüntü bu şekilde. Garantörlük NATO'ya ait olduğunda Türkiye'nin 1959-60 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlüğü ortadan kalkar.
0: Evet.
1: Uluslararası hukuk anlamında. İşte efendim Türkiye NATO üyesi olduğu için zaten NATO orada bulunacak. Türk askerinin küçük bir bölümü de orada bulunacak. Hazır NATO zaten Türkiye'de NATO'nun en önemli ülkelerinden bir tanesi. Burada bulunacak gibi savunmalarla bu gündeme geldi. Bu tartışılmaya başlandı. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta da çok ciddi tartışmalar var. Cumhurbaşkanı da buna itiraz etti sızan belgeleri. Böyle bir şey kabul edemeyiz diye. Tabii Ankara henüz bu konuda resmi bir durum da ortaya çıkmadığı için resmi bir beyanatta da bulunmadı. Ama bu Türkiye açısından çok büyük riskler barındırıyor. Az önce anlattığım Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği daha doğrusu. Bu hattı Türkiye'yi bypass ederek sizin söylediğiniz gibi devam ettirirlerse bu sahalarda aramaları Amerikan şirketleri yapacaklar. Türkiye buna karşı nasıl bir tedbir geliştirecek? Birleşmiş Milletler'e yapacağımız başvurular kabul olacak mı? Bunların hiçbirinin garantisi yok açıkçası. Yani sizin söylediğiniz efendim Türkiye'ye ne verebilirler, ne verecekler? Türkiye sadece para verebilirler. Bu parayı da zamana yayabilirler. Bazı şartlara bağlayabilirler. Türkiye'nin kırılgan ekonomik yapısının işte biraz toparlanmasını sağlayacak kaynakları aktarabilirler. BlackRock gibi büyük uluslararası finans kapitali kontrol eden grupların Türkiye'ye girişini sağlayabilirler. Aslında orada da bazı tuzaklar olabilir. Yani Türkiye'nin çok stratejik kurumlarının ya da şirketlerinin ortaklığına, yönetimine ya da söz sahibi olacakları pozisyonlarına gelmesi bu finans şirketlerinin Türkiye açısından bazı tuzaklarda barındırıyor olabilir gelecek açısından. Biz bunu İran Savaşı'nda da görmüştük. Yani Hizbullah'ın Lübnan'da Lübnan Hizbullah'ının üyelerinin ceplerinde patlayan telefonlarda da bunları gördük.
0: Evet.
1: İran'da da gördük kalkmayan uçaklar efendime söyleyeyim çeşitli bozulan askeri sistemler vesaire gibi. Bu açıdan yani ben Türkiye çok büyük şeyler verileceğini düşünmüyorum. Hı. Ama siyasi olarak bundan iktidar kazançlı çıkabilir ya da yarın iktidarda bulunacak olan parti bundan nemalanabilir belki kendi siyasi geleceği açısından. Çünkü aslında 2028 yılında Türkiye aynı zamanda NATO'nun eski adıyla acil mukabele gücü dedikleri müttefik mukabele kuvvetlerinin liderliğini de üstlenecek. Bu 40 bin kişilik bir kuvvetten söz ediyoruz ve bu 2022 yılında ilk defa Rusya'nın NATO operasyonları sırasında Doğu Avrupa'ya yerleştirilmesiyle ilk defa aktif hale getirilmiş bir yapıydı. Yarın Kıbrıs'ta bir Türkiye'nin aleyhinde bir girişim, bir askeri operasyon ya da buna benzer bir şey olduğunda Türkiye bu acil mukabele gücü ya da müttefik mukabele gücü içerisinde yer alıp da oraya mı gidecek? Yoksa kendi gücüyle gidip orada kendi jeopolitik çıkarlarını savunmaya mı çalışacak? Ya bu açmazlarla Türkiye karşı karşıya. O nedenle artık denge politikasını Türkiye sürdürebilecek durumda değil.
0: Evet.
1: Ama bugünden baktığımızda da denge politikasında Batı ağırlığının, NATO ağırlığının çok daha artacağını söyleyebiliriz.
0: Ama bu tabii Rusya ile ilişkileri ya da İran'la ilişkileri etkileyecektir herhalde. Yani oradan da bir tepki, çünkü Montrö ne kadar Türkiye kamuoyunda tartışıldı geçmişte. Yani bu konuda evet, bildiriler kaleme alındı. Tabii Türkiye'nin egemenliğinin bir devlet olarak, yani Kurtuluş Savaşı'yla, bağımsızlık savaşıyla kurulmuş bir ülke olarak tabii çok önemli yapı taşlarından biri. Şeyi de sormak istiyorum. Ben mi yanlış anladım, eksik anladım? Bu komuta, Boğaz'daki komutanlığın hiç NATO ile falan alakası olmadığını söylemişlerdi. Şimdi o izahat artık çöpte galiba. Yani alakası var anladığım kadarıyla.
1: Evet. Değil mi? Yani o
0: yanlış yani söylemiyorum.
1: O müşterek komutanlık, ben tam adını da söyleyeceğim size. NATO Deniz Unsur Komutanlığı. Tam daha sanırım içeriği tam manasıyla doldurulmuş değil belki ama bu açıdan NATO'da bir karar alındı ve Türkiye'nin bu karar uyarınca üstlendiği komutanlığın içerisine İngiliz ve Fransız askeri yetkililerini de alacağını anlıyoruz. Buradan onu görüyoruz. Yani işte az önce söylemiştim, 100 yıl sonra İngilizler ve Fransızlar Boğaz'ın kontrolüne yeniden giriyorlar. Tabii ki İran'la Rusya, Türkiye ve İran, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde çok ciddi kırılmalar yaşanabilir bu dönemde. Bunun işaretlerini aslında Boğaz'da ve Türkiye'nin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesindeki deniz sularında Ukrayna'nın ya da Ukrayna tarafından gelen saldırılarla, ticari gemilere yapılan saldırıların sonuçlarında yavaş yavaş görmeye başladı. Rusya bu konuda sesini çıkarmaya, yavaş yavaş bu konuyla ilgili Türkiye'den açıklama beklemeye başladı. Çünkü hatta gemilerden bir tanesi yanılmıyorsam Kasım 2025'te yapılan saldırıda, özür dilerim, Mart 2026'da yapılan Mart'ta saldırıda neredeyse Boğaz'ın girişinde bu saldırıya uğramıştı.
0: Evet.
1: Ve bir tankerdi ve bu tankerin bu şekilde orada ticari gemilere yapılan saldırılarla birlikte Karadeniz'in artık sigortası, Karadeniz'le ilgili taşımacılık maliyetleri, gemi güvenliği, insan güvenliği her şeyden önce, bütün bunların çok büyük bir risk altında olduğunu görüyoruz. Tabii ki Ukrayna'nın da yeni bir, bu anlamda batılılardan aldığı bir strateji değişikliğini görüyoruz. Yani bu tür saldırıları yapalım, Kırım'ı alamayacağımızı biliyoruz ama Kırım'a saldıralım ve orayı yaşanamaz hale getirelim. Karadeniz'de bir güvenli olmayan bir deniz haline getirelim ve bunun akabinde de bölgeye beni destekleyen güçler, nasıl olsa Türkiye'de NATO üyesi,
0: girerler
1: gibi bir beklenti var. Bu tabii Türkiye ile Rusya'yı ciddi şekilde karşı karşıya getirir. İlişkilerde çok büyük kırılmalara neden olabilir önümüzdeki dönemde.
0: Evet, uyaracak çok şey var. Tabii buradan nereye gider hep beraber göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Zirve sonrası da sonuçları umarım önümüzdeki hafta tekrar değerlendirme fırsatı buluruz diyorum. Çok çok sağ olun.
1: Rica ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, Sayın Özer Çetinkaya ile konuştuk. Önümüzdeki 7-8 Temmuz, artık bir şey kalmadı, bir hafta bile kalmadı. Ankara'da önemli bir zirve, NATO tartışmaları devam ediyor. Tabii NATO Türkiye'ye ne getirecek, ne gibi güvenliğimiz açısından, bölgedeki duruşumuz, komşularımızla barış içerisinde ticaret, ekonomi temelli ilişki kuracak şekilde bir arada var olmamız açısından ne gibi katkıları, ne gibi hayırları, ne gibi kötülükleri var, bunlar üzerine düşünmek için fırsat aynı zamanda. Bugünlük bu kadar. Dünyadan gelişmelerle yarın burada olacağız yine. Hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bir kişinin geçmişteki tecrübeleriyle öne çıkan birini geçmesi bazen toplumsal yapıyı ve gelenekleri derinden etkileyebilir. Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü de tam olarak bu durumu anlatır. Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü, bedava olan şeylerin değer veya kalite bakımından üstün olmasalar bile insanlara daha cazip geldiğini ifade eder. Günümüzde de bu atasözü bedava olan şey genellikle daha kıymetli algılanır biçiminde sıkça kullanılır. Bu atasözünün özellikle Osmanlı döneminden itibaren paraya erişimin kısıtlı olduğu zamanlarda halk arasında sıkça kullanıldığı düşünülmektedir. Osmanlı mutfağında bal lüks sayılırken sirke daha halk mutfağına ait bir üründü. Zamanla bedava olan her şeyin gerçek değerinden bağımsız olarak daha cazip hale gelmesi bu deyimin halk arasında yerleşmesine neden olmuştur. Atasözünün halk arasında sıkça anlatılan bir rivayeti Anadolu'da her bayramda bedava sirke dağıtan bir muhtar hikayesidir. Köylüler başta bedava sirkeye soğuk bakarken zamanla her yıl artan şekilde sirke kuyruğuna girerler. Bir gün muhtar sirke yerine bal dağıttığında bu kez köylüler bu bedava bal bozulmuş diyerek itiraz ederler. Bu anlatı bedava olanın halkın gözünde değer kazandığını fakat değerli olmayan şeylerin bile bu algıyla önemli hale geldiğini hücumla anlatır. Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü, halk kültüründe ve günlük yaşamda bedava olmanın ne kadar cazip bir etki yarattığını gösterirken, yazılı kaynaklarda da bu atasözünün toplumsal değer algısıyla ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: to. Everybody knows that you've been faithful. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Türkiye'nin Amerika ve NATO'yu karşılama tarihinde iki tane çok can acıtan hikayesi vardır. Birincisi 5 Nisan 1946'da Missouri gemisinin ziyareti. İkincisi 60'lı yıllarda 6. filonun gelişi. Bu iki ziyaretteki yaranma hali Türkiye'de yaşayan vatanseverleri mahcup edip öfkelendirmişti. O yüzden de ikisi de çok konuşulmaz, anlatılmaz. Bir üçüncü mahcubiyete doğru gidiyoruz. Evler boyanıyor, gece kondular, paravan arkasına saklanıyor. Ama NATO diyen herkes terörist yapılıyor. Sokaklar bal dök yalı hale getiriliyor. Macron koşacak diye parklar halka yasaklanıyor. Hepsi NATO için. Ama son olarak atlara yapılan hani o gelinbaşı gibi muamele yok artık dedirtti. Üçüncü mahcubiyet tarihi yazılıyor. Hani kadim devlettik, hani bin yıllık devlet aklımız vardı. Şimdi bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullar kapandı ama okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin demeye devam ediyoruz. Okul zili çocukların karnında bari bu sene çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır ifadelerini kullandı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut tahliye edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tartışmalara neden olan 2026 YKS'ye ilişkin incelemelerini tamamladı. Yapılan değerlendirme sonucunda Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığındaki 20 numaralı sorunun iptal edilmesine, AYT Matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilen cevabının A olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı. ÖSYM, iptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılacağını ve puanların geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacağını bildirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının işlendiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Vergide vergi alımında rekor üstüne rekor kırılıyor ama bütçede oluşan açık her gün her yıl daha da büyüyor. Şimdi tabloya bakalım. 2015 yılında 407,4 milyar lira vergi toplanmış. Bütçe açığı 23,5 milyar lira olmuş. 2026'da 4.372 trilyon vergi toplandı. 758,7 milyar lira açık. 2026'nın bu ilk 3 ayında oluşan rakamlar. Hani Herkes bunu eleştiriyor. Muhalefet zaten eleştiriyor. Ama iktidara yakın isimler de artık bu açığın nedenini sorguluyor. Abdurrahman Dilipak diyor ki bu gidiş nereye? Bu yükün altından kim kalkabilir? Bakalım bu yapı bu gidişle kimin üstüne çökecek diye soruyor. Köprü ve otoyollara zam geldi. Osman Gazi köprüsünden geçiş 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 110 liraya geçebiliyorsunuz. Çanakkale Köprüsü'nden 1170 liraya. Avrasya Tüneli 330 lira. Gündüz tarifesi, gece tarifesi 160 lira. Şimdi otoyol ve köprü ve tünel ücretlerindeki bu zam şöyle, vergi niye veriyorsun? Veriliyor. Hizmet almak için. Yol yapılsın. Sağlık, eğitim gibi temel alanlarda hizmet verilsin diye. Eğitimdeki durum ne? Ortada. Ya bir öğün yemek veremeyecek halde eğitim. Hani diğer büyük sorunları geçtim. Çok daha büyük sorunları var eğitimin. Hani eğitimde özele devretmek, o özelleştirme zaten birçok şeyi derinden sarstı. Ama en basitinden okullarda bir öğün yemek veremiyor. Verilemeyecek halde. Niye bu kadar vergi ödüyoruz? İşte vergi. Az önce söyledim rakamları. Bak ilk 2026'nın ilk 3 ayında 4.372 trilyon vergi toplanmış. Ama bu vergileri hizmet olarak geri almak istiyorsunuz. Karşılığında yine zamla karşılaşıyorsun. Hani köprüler, otoyollar, tüneller niye yapılıyor? Bu vergiler verildiği için yapılsın. Tekrar oradan geçmek için yine para ödüyorsunuz. Yani sistem ve mekanizma öyle acayip işliyor ki artık akıl beyin sınırlarını zorlayacak bir halde. Son 3 yılda ortalama fiyatlar fiyatlar %215 artmış. Yani fiyatlar gıdada, konutta, şurada, burada, neyse bütün kalemlerde ortalama olarak %215 artmış. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri %556. Ki buna bugünkü zamlar dahil değil. Ya bu, hani bu normal bir tablo değil. Herkesin üstüne düşünüp konuşması gereken bir şey. Ben hizmet alsın diye vergi ödeyeceğim. Sonra o vergilerle yapılması gereken o hizmetlere artı bir de para ödeyeceğim. Hem de öyle bir para ödeyeceğim ki %556. 3 yıldaki artış. Hani Miko, hadi sıra sende.

0: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı görevi ilk kabul ettiğinde çok net hatırlıyorum. Hani bu görevi kabul etmeyi öyle bir anlatmıştı ki artık biz devletten istemeyelim, devlete ne verelim? Dinleyelim bakalım ne demişti?
1: Devletim benim için ne yapacak? Devlet bana ne yapacak? Bir de tersini soralım. Yani ben devletim için ne yapayım? Benim de bu görevi kabul etmemdeki sebeplerden biri de buydu. Konfor alanımın dışına çıkıyorum. Ben ülkem için, devletim için ne yapabilirim? Çünkü ben her şeyi bu ülkede kazandım. Parayı, şöhreti, sevgiyi. Şimdi bir şekilde bir kısmını geri veriyorum hizmete de. Benim şunu söyleme hakkım var artık. Ben elimi taşın altına koyuyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu beni rahatlatan da bir şey. Devlette çalışan insanların devlete olan bağlılığı, devlete olan enerjisi, sevgisi hiç bitmiyor. Bunu tatmak gerekiyor, bunu görmek gerekiyor.
0: Bak nasıl geri vermiş. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı 55,5 milyon liralık yolluk ödeneğini aşmış. 2025'te bu ödenek 177,2 milyon lira olmuş ve bunun tamamı seyahate. Bak geri nasıl veriliyor. 2023'te 34,6 milyon lira olan seyahat gideri 2 yılda %412 artmış. Karadağlı bütçenin yetersiz olduğunu belirterek ek ödenek talep etmiş. Temsil ve tanıtım giderleri de aynı dönemde 5 milyon liradan 21,8 milyon liraya yükselmiş. Deniz Ayhan'ın haberi. Bak devletin az önceki sözleri. Miko şunu tekrar versene ya, şu sözleri bunun üstüne. Hani şu rakamların üstüne şu sözü bir daha ver bakalım. Bak ben şimdi o rakamları söyleyeceğim. Sen peşine Tamer Karadağlı'nın o görevi ilk kabul ettiğindeki sözlerini ver. 55 milyon liralık yolluk ödeneği, sadece bu yolluk 177,2 milyon lira. Hadi bakalım.
1: Devletim benim için ne yapacak? Devlet bana ne yapacak? Bir de tersini soralım. Yani ben devletim için ne yapacağım? Aynen. Benim de bu görevi kabul etmemdeki sebeplerden biri de buydu. Konfor alanımın dışına çıkıyorum. Ben ülkem için, devletim için ne yapabilirim? Çünkü ben her şeyi bu ülkede kazandım. Parayı, şöhreti, sevgiyi. Şimdi bir şekilde bir kısmını geri veriyorum hizmete de. Benim şunu söyleme hakkım var artık. Ben elimi taşın altına koyuyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu beni rahatlatan da bir şey. Devlette çalışan insanların devlete olan bağlılığı, devlete olan enerjisi, sevgisi hiç bitmiyor. Bunu tatmak gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Geç.

0: Dünyanın en iyi kirazı ülkemizde. Hani zaten Haziran ayı diye bir ay bilinmezdi eskiden. Kiraz ayı derlerdi. Koca Haziran ayına kiraz ayı denirdi. Geçen sene kirazsız geçti. Çok pahalıydı. Bu sene kiraz var. Aslında kuş kullandım ya, yurt dışına gönderilip geri dönen kirazlar çok mu oldu da bu kadar kiraz var diye. Yani üreticiler şeyi söylüyor. Bu sene don falan yoktu. Biraz üretim yüksek oldu. O yüzden bu sene kiraz nispeten biraz daha ucuz. Ama öyle kirazlar var ki bu ülkede yetişiyor ama biz yiyemiyoruz. İşte bir sosyal medya kullanıcısı o kirazı anlatmış, dinleyelim.
1: Dünyanın en iyi kirazı Türkiye'de ama Türk halkı bu kirazı hiç yemedi.
2: Kemalpaşa'da yetiştirilen kirazlar direkt yurt dışına gönderiliyor. Arkadaşımın kiraz bahçesine geldik. Şimdi burada gördüğümüz kirazları Türk halkı yiyemiyor. Çünkü bunlar direkt yurt dışına ihraç edilmek üzere üretiliyor. Belli prosedürleri var. İlaç oranına, her şeyine bakıyorlar. Yani numune alıyorlar. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir şey olmamasına çok dikkat ediyorlar. Ve bu benim hani şu kirazlara bakın. Hayatımda yediğim en iyi kiraz yani. Pazarlardaki asla böyle değil. Bilmiyorum, çok üzücü değil mi ya? Yani her şeyin en iyisine sahip olup her şeyin en kötüsünü bizim yememiz.
0: Sondaki söz o kadar doğru ki, her şeyin en iyisine sahip olup her şeyin en kötüsünü ne mecbur bırakılmak. Dünyanın en çok vergi ödeyen insanlarından biriyiz ama karşılaştığımızda her şeyin en kötüsü de sınanmak. Hani her şey %1'lik bir kesim. Her gün anlatıyorum ya, o yüz piramidinin tepesinde olan o %1 bütün ülkenin kaynaklarını ya da bütün gelirlerini paylaşan o %1'lik kesim. Her şey onlar için. Ondan sonrasında kalan %99 her şeyin en kötüsüne ya da sokakta karşı çıkar cep telefonuna. Madem bu kadar para yok, AVM'lerde işiniz ne, lokantalarda işiniz ne, onlara göre %99 ölsün. Daha iyi. Devam.

0: haftaya yani 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da yapılacak. Her şey artık NATO'ya bağlı. Her şey NATO için, bütün nabızlar orası için atılıyor. Her şey onlara göre dizayn ediliyor. Başlangıçta yolculuğumuzun anlattım. Hani Missouri gemisinin gelişindeki olanları, 6. filoda olanları. Üçüncü bir mahcubiyet dönemi de bizi bekliyor gibi. Şimdi hani orada da söyledim ya, yahu o atlı polisler, tamam olur. Atlı polis uygulaması başlamış olabilir. Böyle bir süreç olacak da bu NATO zirvesiyle mi başlayacaktı? Ya bir de atları görmeniz lazım. O atlar hani hakikaten kuaföre götürülmüş atlara, yani gelin başı yaptırılmış gibi. Atlar ortada. Bakın o atlar nasıl anlatıldı, onu da dinleyelim.
1: Ankara'da NATO zirvesi öncesinde bu kez atlı polisler sahaya indi. Bu birlikler NATO zirvesi boyunca görev yapacaklar. ABD Başkanı Donald Trump'ı da bu birlik karşılayacak. Şimdiden devreye başladılar Kızılay'da. 1995 yılında kurulduğu eğitim, sportif ve gösteri amaçlı görevlerde etkin rol oynuyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde, oteller bölgesinde, Kuğulu Park ve Kızılay bölgesinde görev alacaklar. Toplam 22 atla görev yapacaklar. Esas amacı toplumsal olaylarda ve devriyelerde görev almak bu birliklerin. Toplumsal olaylarda görev alan atların fiziki yapısından dolayı caydırıcılık ve suçlar önlemede önemli katkıları da bulunuyor. Atlar hızlı ve sempatik olmalarından dolayı da kalabalığı kontrol etme ve yönlendirme gibi birçok noktalarda etkin rol oynuyorlar. Tabii burada hem asaç uygulamalar devam ediyor. Yunus ekiplerinin uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ankara'nın merkezinde ek tedbirler alınmaya devam ediliyor.
0: Tedbirler almaya devam ediyor. Gelin başı atlar. Yani Beyaz Saray'da Trump öyle karşılanmıyor artık.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bir taraftan da hani o gecekonduların panolarla kapatılması var. Çok içi yaralı, içi hazin tablo. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez o panoların önüne gitti. Arkasında neler olduğunu da anlattı. Turan Çömez'i dinleyelim.
3: Evet, havaalanı yolu önündeki panellerdeyiz. Onlarca kilometre panel yapılmış. Şimdi üstlerine bu gece güneş enerjisiyle çalışan ayrıca enerji panelleri yerleştirilecek ve buradan buraları aydınlatılacak ki olur da yabancı heyetler gece gelirse gece buraları görsünler. 181 milyon lira para harcandı ve bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri aslında kapatmak ya da karartmak için kullanılıyor. Tam da bir AKP kafası, AKP anlayışı. Tarafa baktığımızda insanların buradan yürüme şansı olmadığını görüyoruz. Yani yürüyüş yollarını kapatmışlar bu panellerle. Ama bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var, gecekondu var. İşte şu bina. Yani tek adam rejiminin, Erdoğan rejiminin 181 milyon lira vererek kapatmaya çalıştığı görüntü bu. İşte görüyorsunuz şu binayı. Bunları kapatmaya çalışıyorlar. Utandınız mı? Soruyorum iktidar yetkililerine. Utandınız mı? Buraya bakın. Her taraf tam bir rezalet. Yanmış, dökülmüş, yıkılmış binalar. Fakirlik, diz boyu ve Erdoğan rejimi, tek adam rejimi, bütün bunları kapatabilmek için bir 181 milyon lira daha ödemişler ve yolları kapatmak bahasına, insanları engellemek bahasına panelleri koymuşlar. Tam da AKP kafası.
0: O panellere harcanan para oradaki insanlara verilse karınları doyacak, belki hayatları kurtulacak birçoğunun. Ama tercih meselesi, o tercih edilmiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da gündeminde bu NATO hazırlıkları vardı. Mahmut Arıkan'ı dinliyoruz.
4: Bu meseleyi gereksiz yere o kadar abarttılar ki NATO'nun merkezini biliyorsunuz Brüksel. Brüksel'de NATO'yu protesto edebiliyorsunuz ama başkent Ankara'da protesto edemiyorsunuz. Olmaz da hadi kabul ettik, burası başkent, yasağı anladık. Afyon, Karahisar'da ne oluyor ya? Orada neyi yasakladınız? Karabük'te, Mersin'de, Eskişehir'de, Bolu'da, Antalya'da neden korktunuz da eylem yasağı getirdiniz? Sizin aklınızdan ne geçiyor Allah aşkına? Kimden ne kadar bu kadar korkuyorsunuz? Yoksa bunu korkarak söylüyorum, memleketi sıkı yönetime mi hazırlıyorsunuz? Sakın ha, siz vatandaşın en tabi anayasal hakkını elinden alacaksınız. Sonra da kalkıp sivil anayasa yapacağız teranesini anlatacaksınız. Biz buradan diyoruz ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan.
0: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da mecliste NATO tutuklanmalarını gündeme getirdi. Onu dinliyoruz.
5: Abi hiç utanmıyor musunuz kardeşim? Temacıları, yani Mallıhan'a botanik gözlem yapmaya gitmiş temacıları, yaşları 50 ila 80 yaşında değişen insanları TKP-MHP üyesi olmakla suçlamak, silahlı örgüt üyesi misiniz, silahlı eğitim aldınız mı, kod adınız var mı diye sormak, bunlarla yetinmemek, üstüne bir de tutuklamak. Hiç utanmıyor musunuz kardeşim? Nevzat Özer, TEMA'nın Ankara temsilcisi. Benim çeyrek asırlık arkadaşımdır. Karınca ezmez bir adamdır, bir doğa severdir. Evet, düşüncesini asla satmayan bir adamdır. Ama bir taraftan da memleketine aşık bir adamdır. Nevzat Özer şimdi tutuklu öyle mi? Emel Hoca, Emel Memiş. Bugüne kadar kadın sorunları üzerine cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla, yoksulluk çalışmalarıyla tanınan, üstelik de bakanlıklarla da çeşitli çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Tutuklu öyle mi? Sizin gözünüzde potansiyel suçlu öyle mi bunlar? NATO'ya karşı eylem yapabilme ihtimallerine karşılık tutukluyorsunuz öyle mi bunları? Yani sizin gözünüzde sizin gibi düşünmeyen, sizden farklı fikrini cesaretle, aydın namusuyla ortaya koyabilen herkes olağan şüpheli. Bu sürpriz değil zaten. Türkiye'nin zaten cezaevleri olağan şüpheli siyasi tutuklularla dolu ama bir kere daha söyleyeyim. Bu da sürdürülebilir değil. Önleyici kolluk tedbiri diye açıklamaya çalışan zavallılar var. Gerçekten utanıyorum. Yani hürriyeti bağlayıcı cezayı önleyici kolluk tedbiri olarak açıklamaya yelteniyorsunuz. Oysa bu meclis 10 yıl evvel önleyici tutuklamaları reddetti. O tasarıda bile yalnızca 48 saatliğine gözaltı vardı. Şimdi onu da aştınız. Geldiğiniz yeri iyi görün.
0: NATO için taksicileri dün anlatmıştım. Taksiciler kravat takacak, arabada kolonya bulunduracak, lokum dağıtacak diye. Taksiciler de o hale gelebiliyormuş. Berberler için de aynı şey. Beyaz gömlek ve kumaş pantolonla hizmete başlamışlar. Kolonya, şeker ve çeşitli ikramlarda bulunacaklarmış gelenlere. Bir taraftan da NATO'ya karşı tepkiler de devam ediyor. Birçok ilde yasaklandı. İşte Afyon'da ne ilgisi var? Afyon'da bile yasak. Gebze'de NATO'yu protesto edenlere çıktı birisi. O NATO'yu protesto edenleri etti. Kim onlar? İşte 6. filodan secde edenler kimse, onların çocukları. Şimdi saat başına gidiyoruz, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak, kim aday olacak, hangi parti katılacak, Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı, yeni parti katılacak mı, bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi? Cumhuriyet mi? Ortası yok, ortası yok.
2: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Milas Güllük'te yapılması planlanan 4000 villa projesinde Net Holding ile Ali Ağaoğlu ortaktı. Öyle başladı. Proje su kaynakları alanı ve kuşların geçiş güzergahı olması nedeniyle yargı kararıyla iptal edildi. Projenin yapılması durumunda doğal yaşam alanları etkilenecek, belki de geri dönüşü olmayan doğa tahribatına yol açılacaktı. Projeye izin çıkmadı doğal olarak. Bu sefer devreye birden İbrahim Hacı Osmanoğlu girdi. Niye? Çünkü dedi ki bu projeyi ben yaparım. Hangi anlaşmayla girdi, ne yapıldı, edildi ama Türkiye şöyle duydu. Dünya Kupası'na gidilmesi halinde futbolculara hepsine villa vereceğim diye. Oradan duydu. Sonra baktı tepkiler çok. Dünya Kupası süresince çok konuşulmadı ama oradaki başarısızlıkla birlikte tekrar gündeme geldi. Bu sefer meydan okudu. Dedi ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Oysa 2021 tarihli ve 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edilmişti. Yani bu kadar net bir şekilde yine aynı iktidarın olduğu dönemde böyle bir karar varken Futbol Federasyonu Başkanı meydan okuyor, orası sit alanı falan değil, bütün izinler alındı, ben inşaatı başlatacağım diye. Şimdi Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol canlı yayınımızda. Alo.
4: Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz Defne Hanım. Önümüzdeki dönem işiniz zor, hepimizin zor. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler tamam, ben inşaata başlayacağım.
4: Evet.
1: bir buçuk ay önce konuşmuştuk yine Muğla Çevre Platformu'ndan. Orada çivi çakılması bile mümkün değil denmişti. Şimdi bir şey mi değişti?
4: Hayır, hiçbir şey değişmedi. Şimdi size bir böyle kısa kronolojik özet yapacağım, çok hızlı. Anlayacaksınız ki, herkes anlayacak ki bir kaldıraça ihtiyaç var. Güçlü bir kaldıraça. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde sözünü ettiklerini. Şimdi bu önce lagünden bahsedeyim. Lagün denizle bağlantısı olan ve tuzlu suyla tatlı suyun karışarak acı su haline gelmesi bir ekosistem yaratıyor. Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı burası. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, 5 adet ayrı koruma statüsü var. Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var. 197 kuş türü var burada ve Milas sınırları içerisinde. Boğaziçi Bargeli sulak alanı. İlk defa Mustafa Bey 1989'da parselleri almaya başlıyorlar. Ve turizm kenti konsepti yaratıyorlar ve planlar hazırlanıyor, bir böyle 25.000 planlar falan 1997'de. 1997'de bu planlar hazırlandıktan sonra bütün koruma kararlarına rağmen hala orada ruhsat kesilebildi Milas Belediyesi tarafından ve açılan davalarla iptal edildi ruhsatlar. Oysa bir koruma kararı geldiği zaman planların yenilenmesi şarttır. 2001'de önemli kuş alanı, 2004'te sula kalan koruma bölgeleri ilan ediliyor. 2005'te yönetmelik çıkıyor ve birinci doğal sit, 2007'de antik kent tescili yapılıyor ve ilk çet süreci bu tarihlerde başlıyor. Hafriyat izni veriliyor, valilikçe durduruluyor. Ancak bu arada 2008'de arazide 8 tane membran kaplı, yani su izolasyonlu kaplı göletler yapılıyor. Böylece araziden, tampon bölgeden gelmesi gereken tatlı su, deniz suları göle, denize ulaşamıyor bir kere. Ve bütün bunlarla ilgili bir de izinsiz baraj var, mahkeme kararı var. Hepsinin açılması, yıkılması ve yok edilmesiyle ilgili. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'te iptal ediliyor. Bu birinci iptal. Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'ten sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı. O kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Ve gerek Muğla TUMOP MUÇEP dava açıyor tekrar. Bu ÇED raporuna da keşif yapılıyor. Bütün 11 sanıyorum yanılmıyorsam uzman geldi her konuda keşfe ve lehimize geldi keşif raporu ve iptal edildi. Tekrar bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve MUÇEP 3 ayrı dava açtık. Tekrar keşif yapıldı. O keşif yetersiz bulundu. Tekrar keşif yapıldı. Hepsi lehimize geldi. Ve Mart 2025'te tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilir kişiler ve mahkemeler, bu alanda çivi bile çakılamaz. Siz mi söylediniz şekilde söyleyin. Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor. Karşı taraf tarafından ve Danıştay 4. Daire bozdu. Yani 3 mahkemeyi ve onlarca bilirkişiyi tanımadı kararlarını. Hayır, siz yanlış biliyorsunuz. Bu üstelik çok kalın bir dosyaydı. İncelemeden çok hızlı karar verdi. Reddetti. Şimdi reddedilince tekrar yerel mahkemeye döndü karar tabii. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz. Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesi talebinde bulunduk. Süreç böyle. Davalık bir yer yani.
1: Peki şimdi neye güvenerek bu söyleniyor? Orası sit alanı falan değil, bütün izinler alındı, inşaat başlayacak diye.
4: Bilemiyorum. ÇED raporlarında kurumlardan görüşler almışlar. Onları da dosyasında mevcut. Şöyle önce olumsuz veya görüş veriyor mesela o kurumlar veya görüş vermiyorlar. Ama mesela 12 gün sonra olumlu görüş veriyorlar. O kadar kolay yani incelemek. Anlatabiliyor muyum?
1: Peki şimdi gerisini, gelip orada inşaat yapabilecekler mi?
4: Şu anda yerel mahkemenin kararı bekleniyor. mahkemelikken nasıl yapabilecekler?
1: Belli ki mahkemi hani bu kararların hiçbirisini belli ki göz önünde bulundurmuyorlar. Çünkü inşaat başlayacak demek.
4: Şöyle Milas Belediyesi'nde bir takım çalışmalar yapılıyor olabilir. Ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez. Böyle bir şey olursa onlara mı dava açacağız tekrar tabii.

0: karar çıkarınca gelip orayı dozerlerle şeylerle girebilecekler mi oraya?
1: Girerlerse herhalde akbelenci ve direniş sergilenir. Çünkü özellikle Boğaziçi...
0: Öyle bir hassasiyet var mı? Anlamaya var, çalışıyorum tabii.
1: Var, onu biz... söylemeye çalışıyorum ha. Ben de. Boğaziçi Köyü'nde çok fazla STK var. Ve hepsi iç içe. Ve herkes bu bilinçte. Yani bir eyleme şöyle dönüşüyor. Çeşitli basın toplantıları yapıyoruz tabii biz. Hı hı. Çevre halkı da katılıyor. Boğaziçi Köyü'nde değişik bir insan florası var. Yerel halk diyeyim, köylü balıkçılıkla geçiniyor genellikle. Onlar biraz belki hani bize de iş çıkar gibi bakıyor olabilirler. Bir kısmı da kendi evlerinin değerinin yükseleceğini zannediyor olabilir. Zannediyorum, altını çizmek istiyorum. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sulak alan insanı olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalya Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda. Hem mimarlarımız, hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Karya Derneği var. Hepimiz mücadele ediyoruz. Bir de SOS diye bir platform kuruldu. Çeşitli yönlerden çeşitli mücadeleler sürüyor tanıtımı için. Ya da işte aslında şeyin yani lagünün ve bu ekosistemin ne kadar önemli olduğunun anlatılabilmesi için. Şimdi tek tehlike de bu değil Mustafa Bey. Üzgünüm. Bir tesis daha var. Kronolojik olarak aynı paralelde yürüyen, hep o adımların birlikte atıldığı ve mahkemelerin birlikte açıldığı böylece bizim tarafımızda. Vita Park diye bir golf sahası yapmak istiyorlar. Golf ise bu ekosistem için en tehlikeli spor. Çünkü kimyasallarla o yeşil alan öyle yeşil tutulabiliyor. Ve o kimyasalların hepsi o acı suya karıştığı için kuşlar için çok büyük bir tehlike.
0: Aynı o yerde mi?
1: Aynı yerde.
0: Hani bu villaların yani hemen...
1: Karşı tarafında.
0: Hemen yani, karşı tarafında bir golf sahası mı yapılmak? Kim yapıyor onu?
1: O da vaktiyle Doğuş Holding tarafından şey yapılmış ama satıldı. Satılınca tekrar canlandırdılar. Onun da tam 20 yıllık bir geçmişi var. İlk Mimarlar Odası yine açıyor davayı. 20 yıldan bu yana... yine 3 dava, 3 bilirkişi, 3 mahkeme kararı var onun da kesinleşmiş. Ve 2024'teki son mahkeme kararı oy birliğiyle alınmış bir mahkeme kararı, yapılamaz diye. 2025'te temiz ettiler. Yine aynı Danıştay 4. Daire hem reddetti hem kesinleştirdi kararı. Bu ne demek oluyor? Bizim hak ihlalimiz yani kesinleştirince tekrar yerel mahkemeye gitmemizin önüne geçti ve bütün mahkeme kararlarını hiçe sayıyor. Yani hukukta da bir hiyerarşi bozulmuş oluyor. Biz de Mimarlar Odası olarak ilk kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Kimse başvurumuz kabul edilemez dedi ama şimdi Mimarlar Odası olarak başvurumuz. Bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde o da.
0: Horoz mu ötüyor?
1: Evet.
0: Ya o kadar duymayalı o kadar bir zaman oldu ki. İşte şehirde yaşamak ya, sadece onun için bir de orasının korunması lazım.
1: Evet. Tabii.
0: Belki söylemek istediği bir şey var ama duyurmaya çalışıyor sesini ama duyduk belki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim şey olabilir. Böyle bir mücadelenin içindeyiz. Ben 62 yaşıma geldim. Mustafa Bey ve buralarda yaşayacağım. Ölünceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim.

0: görme üzere yerleştim buraya. 8 senedir buradayım ve 8 senedir ve bunun içinde mücadele ediyorum.
1: Huzur bulmak için oraya gittiniz. Orada da huzur mu vermedin?
0: Evet, evet. Ama olsun, yani bir katkımız olursa ne mutlu, kurtarabilirsek. Çünkü bir söyleşide bir uzman arkadaşımız çok hoş bir şey söylemişti. Bir sulak alanı kuruması şöyle açıklanabilir demişti. Arabaya binin, benzininiz bitmek üzere ve görüyorsunuz ki işte 40. kilometrede bir benzin istasyonu var. Geçiyorsunuz ve 40. kilometreye gelince geliyorsunuz ki o benzin istasyonu kapanmış. Kuşların toplu ölümleri işte böyle gerçekleşiyor. Hastalık arıyorlar mesela kuşların toplu ölümlerinden. Oysa geliyorlar ve sulak alan kurumuş. Milyonlarca kilometre uçmuşlar. Yorgunlar, açlar, dinlenemiyorlar. Bu sulak alanın kurumaması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Korunması lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben size kolay gelsin. Her aşamada konuşmaya devam edelim ve orayı da birlikte korumaya devam edelim.
0: İnşallah. Peki. Teşekkürler.
1: Hoşça kalın. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı. İnşaat başlayacak. Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol'le konuştuk. O da diyor ki buranın 5 ayrı koruma statüsü var. O 5 ayrı koruma statüsü olan bir yerde başka bir şekilde arka taraflardan dolaşarak buraya eğer bir şey yapılmaya çalışılıyorsa burada da burayı savunabilecek insanlar var. Hepimiz burayı savunmak için her şeyi yapacağız dedi. Biz yolculuğumuza devam edelim.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Kupası devam ediyor. O tartışmalar, FIFA mafya ve bütün maçlar üzerindeki tartışmalar halen sürüyor. Belli ki finale kadar da sürecek. İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinden sonra Amerika İç Güvenlik Bakanı diyor ki, ben sadece işlerinin bittiğine ve geri dönmeyeceklerine sevindim. Vizelerini iptal edip ABD topraklarını terk etmelerini sağladığımızda çok mutlu oldum. Hatta bir iki şarkı söylemiş ya da sevinçten bir iki dans etmiş bile olabilirim. İşte utanç tarafı da bu. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Dünya Kupası'ndan insan öyküleri, ilginç insan öyküleri de devam ediyor. Patrick Kluivert döneminin çok büyük oyuncularından bir tanesiydi. Euro yarı finalinde penaltı kaçırdı. Bu sefer oğlu Justin Kluivert 16'lı turda penaltının başına geçti. Vurdu topa, aynen babası gibi top direğe çarptı ve Hollanda elendi. Baba ve oğul aynı penaltı atışı sonrasında 26 yıl sonra aynı kaderi yaşadılar. Dün anlatacaktım, unuttum. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü, yeni teknik direktörü konuşmuştu. Şöyle diyor: Sidiki Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu, 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçlar olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilmiyorum diye konuşuyor. Şu anda Sidiki Şerif Fenerbahçe'nin oyuncusu, oldukça da genç bir yaştaki bir oyuncu. İsmail Kartal da oranın teknik direktörü. Diyor ki kendi oyuncusu için, bu paralar bu oyuncuya çok yüksek. Şimdi bak, çok basit bir şekilde şöyle bir matematiği var. Diyelim ki evet, senin bu oyuncu planlarında yok. Ne yapacaksın? Satman gerekecek. E sen şimdi ne dedin? Bu oyuncu bu para etmez. E neye satacaksın bunu? Bak, bu elindeki değeri değersizleştirme. Hani birilerine bir mesaj mı vermek istiyor ya da bir şey mi söylemek istiyor bilmiyorum. Hani hangi duyguda bunu söyledi, ama elindeki kendi değeri değersizleştirildiğinde bunu kime, kaça satabilirsin? Almak isteyen gelse, teklif verse, ben Sidiki Şerif'i istiyorum. Ne diyeceksin? Bu oyuncu 20-25 milyon. Ya sen demedin mi? Bu parayı etmez diye. Dediğinde ne diyeceksin? Abi olacak iş değil ya. Hani tuhaf bir kafa çalışıyor bu Türkiye'deki antrenörlerde gelince. Hani Montella gelince Türkleşti ya. Ya bir tuhaf iklimi var bunun. Havasından mıdır, suyundan mıdır? Yani gelen herkes bir acayipleşiyor. Kendi değerini değersizleştiren bir teknik direktör nasıl olacak? Hadi diyelim ki Sidiki Şerif'le oynamak zorunda kalacaksın. Vedat Muriç'i sakatlandı. Nasıl oynatacaksın şimdi sen bu çocuğu? Yani Fenerbahçe'deki tek sorun Sidiki Şerif mi ki? Ben. Devam edelim Miko.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısı sonrası başlayan savaş ve uzun bir süredir devam eden gerilimli süreçte yeniden savaş tamtamları çalmaya başladı. Deniyor ki Amerika bütün bu süreci bir kara savaş hazırlığı için geçirdi. Onu fırsat olarak bildi ve bundan sonra kara savaş yapacak. İran da diyor ki tamam, kara savaşı ise kara savaşı, biz de kara savaşına hazırız. İran Meclis Başkanı aynı zamanda baş müzakereci Galibaf diyor ki İran'ın savaşa hazır olduğunu söylüyor. Diyor ki İran'ın dondurulan varlıkları serbest bırakılana, İsrail Lübnan'dan tamamen çekilene ve Lübnan'daki tüm operasyonlarını sonlandırana kadar Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin sona erdiğini söyledi. Çok net bir şekilde söylüyor. Bu şartlar yerine getirilmeden diğer konuları görüşmeye geçmeyeceğiz diyor. Amerika Başkan Yardımcısı Vance, o da diyor ki Hürmüz Boğazı'nı hiçbir ön koşul olmadan açın, biz de sizi işgal etmeyelim, İran'a söylüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan yanıt. İran'ın dondurulmuş toplam 11 trilyon dolar tutarındaki varlıkları serbest bırakılmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nı açmayacağız. İran kamuoyu diyor ki bu savaşı Trump başlattı. Ama İran onun kendi şartlarıyla sona erdirecek. Trump başlattı, biz kendi şartlarımızla bu savaşı sona erdireceğiz. Bu savaşın sonucu Amerika için de İsrail için de utanç verici bir yenilgi olacak diyor İran. Ve bütün bu gelişmelerle, gerilimle birlikte İran Katar'da Amerika ile yapılacak görüşmeleri kabul etmedi. Amerika'da ise Trump Kasım ayına hazırlanıyor bilindiği gibi. Bir taraftan da bu savaşı başlatırken Epstein rezaletinin üstünün kapatılmasını varsaydığı çok konuşulmuştu Amerika'da. Şimdi Amerika'da yaklaşık bir anket yapılmış, %65'i Trump'ın Epstein ile bağlantılı olduğuna ve Trump'ın ABD tarihindeki en kötü başkan olduğuna ve yargılanması gerektiğini düşünüyormuş. %65. Yine yeni bir rapor hazırlandı. 927 sayfalık bir rapora göre Federal Etik Ofise sunulan bir resmi bildirim raporu bu. Trump 2025'te kriptodan 1.2 ile 1.4 milyar dolar arasında gelir elde etmiş. Yani Türkiye parasıyla 65 milyar lira. Hani orada şey vardı ya, İran'ı yok edeceğiz, sonra yüce İran makamı dediği, yok İran'a küfrettiği, sonra vazgeçtiği, işte bütün bunların oluş süreçlerinde kendi kişisel kazancı 1.4 milyar dolar. Devam edelim yolculuğumuza.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bugünkü duruşmada Murat Ongun savunmasına devam ediyor. Uzun, geniş, ayrıntılı ve ilginç anekdotların olduğu bir savunma Murat Ongun'un. Murat Ongun'un en çok konuşulduğu taraflarda bir tanesi, eşinin şirketi üzerinden rüşvet aldı iddiası vardı. Çok konuşuldu. Her tarafta, iktidara yakın medyada manşet oldu. Murat Ongun buna yanıt verdi. Diyor ki hani şimdi 1 milyon liralık ticaret yapmışlar benim karımla, o da rüşvet olmuş diye söyleniyor. Peki diyor, MASAK raporunda var değerli başkanım diye mahkeme heyetine sesleniyor. Benim eşimin şirketinden biz tutuklanana kadar geçen 3 yılda ne kadar para çekilmiş? Eğer böyle rüşvet aldıysam şirket hesabına yatmış, bu para orada var. Toplam 11.500 lira çekmişiz 3 yılda. Hani rüşvet? 253 bin lira kar etmiş eşim ticaretinden, 11.500 lira çekilmiş 3 yılda firmadan. Rüşvet nerede? Diyor ki Murat Ongun, yani nasıl bir kin, nasıl bir öfkeden gelindi, benle de yetinmediler. 3 kez evimi bastılar, eşim ona ev hapsi, eşime ev hapsi, kardeşim gibi gördüğüm bacanağıma hapis cezası. Ben ne yaptım size ya? Kim benden bu kadar nefret eder, ben anlamadım diyor Murat Ongun. O hukuk devletinde gazeteci Ali Çağatay 4. günü tamamladı. Gazeteci Merdan Yanardağ, 248. Çiğdem Mater 1531. Selçuk Kozağaçlı 3160. Selahattin Demirtaş 3527. Ekrem İmamoğlu 475. Tayfun Kahraman 1531. Murat Çalık 469. İnan Güney 318. Aykut Erdoğdu 394. Ramazan Gülten 461. Tema gönüllüsü 75 yaşındaki emekli öğretmen Aykut Ayten Yakut 6. gündü bugün ve kendisi tahliye edildi. Ama akademisyen Emel Memiş 6. günü tamamladı ve yine tutuklanan NATO protesto ihtimali olan 178 kişi 6. gününde. Osman Kavala 3163. Resul Emrah Şahan 469. Tunç Soyer 370, Oya Tekin 381, Necati Özkan 465, Ömer Günel 106, Mine Özer'den 1531, Gürkan Akgün 473, Hakan Bahçetepe 394 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. İki kez Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1531 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdurrahim Alkış çok tartışılan bir isim. Üniversitede inancının gereği akrabalarla doldurduğunu söylüyor. Fatih Ergin'in haberi Yeni Çağ'dan. Diyor ki kendisi, bu üniversite her anlamda bitmişti, ben yeniden hayat verdim. Neredeyse her fakülteyi ben yeniledim, onardım ve ayağa kaldırdım. Kampüsün çevre düzenlemesini ben yaptırdım. Akademik ve idari kadro sayımız yetersizdi. Bunu gördüm, YÖK'teki ve Cumhurbaşkanlığındaki ağırlığımı, etkimi kullanarak üniversitemize her sene kadro tahsisi yaptım. Bu kadrolara atanmaya layık gördüğüm yüzlerce kişinin atamasını yaptım. Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki çok sevdiğim kız kardeşim Halime'nin kızı Biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi'ne doktor öğretim üyesi kadrosu atamamdan, bilmem amcaoğlumu Emrullah Alkıç'ı müftülükten üniversiteye naklen geçirerek fakülte sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından genel sekreter yardımcılığı görevine getirmemden bazı haddini bilmezler, rahatsız olmuş. Tabu bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın ve güvendiğin insanları yönetici pozisyonuna getirip bir hakkın görev yapmaları sağlamanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler diyor. Bu fitneciler cuma namazlarına gitmedikleri için cuma günü akrabaya yardım etmenin inancımız gereği olduğunu da bilmezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek benim inancım gereğidir ve rektörlük hakkımdır diyor Profesör Doktor Abdurrahim Alkış. Yani kul hakkı yemek diye bir şey var. Yani şimdi ne anlatacaksın buna ya? Bu hani 100 tane teolog gelse bunu anlatsa bu yine diyecek ki ben böyle bir şey uydurdum. Buna inanın. Bunu söyleyecek. Abdurrahman Dilipak diyor ki, gerçekten durum bu mu? Akrabayı gözetmek kendi kesenden ve kendi çabanla onlara yardım etmeyi ifade eder. Kamu kaynaklarını onlara peşkeş çekmeyi değil. Aman Allah'ım, inşallah doğru değildir diyor. Yanıtı o vermiş. Devam edelim Miko.

0: Kürt.
1: Şimdi bir sürü mesajlar atıyorsunuz. Hani cuma günü dertleşme günümüz. O dertleşme gününde hepsini topluyoruz. O topladıktan sonra cuma topluca hepsini beraber konuşuruz. Ama şu Ankara'daki NATO hazırlıklarından Erdal Bey göndermiş. Bu Bestekar ve Kennedy Caddesi'nin kesiştiği noktalardan biri. Daha önce burada bir iki tane kamera varmış. Şu anda bile 7 tane kamera varmış. E tabi NATO gözleyecek. NATO, aman NATO beyler rahatsız olmasınlar. Her şey onlar için. Şimdi bu ikinci çözüm sürecine ilişkin her şey bir çerçeve yasa bekleniyor. Bu çerçeve yasanın ne olacağına ilişkin kimse bir şey bilmiyor. Bu zamana kadar çok net bir şekilde bu ikinci çözüm sürecine ilişkin bir sahiplenme Recep Tayyip Erdoğan'da yoktu. O rol daha çok Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'deydi. Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin geçen hafta Sapanca'da düzenlediği kampta bu terörsüz Türkiye diye adlandırdığı bu çözüm, yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için konuştu. Orada dedi ki meclis yaz tatiline girmeden çıkarılsın. Toplantıya katılan bir milletvekili şunu söylemiş, kampta yapılan değerlendirmeleri aktarırken Cumhurbaşkanımız meclis kapanmadan çıkacak, sevk edilecek demedi. Doğrudan çıkarılacak talimatı verdi diye söylüyor. Ama işte o çerçeve yasanın kapsamı nedir, Abdullah Öcalan'ın durumuna, statüsüne ilişkin bir yasal düzenleme var mı, silah bırakanlar mı affedilecek, af var mı, kimler gelecek? Dediğim gibi hepsi bir muamma, zaten başından beri çok bilinmeyenli bir denklem olarak yürüyor bu. Devam edelim Miko.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Hep duyuyoruz, sosyal medyada okuyoruz. Telefon geldi, şu kadar parayı birisine kaptırdı dolandırıcı da diye. Gerçekten buradaki motivasyon çok acayip. Şimdi 35 yıllık birikimini 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırmış emekli bir bankacı. Ya neler olmuş bir dinleyelim kendisini.
3: Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsinin usulüne uygun olarak reddettim. Fakat bu son aramada kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim. Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Ve ondan sonraki şeylerinde bana 50'ye yakın telefon etmek istedi. Beni hipnoze etti. Paralarımı aldı.
4: Evet.
3: Ben de hipnotist olmuştum zaten. Peki dedim. Çantayı aldım. Gittim oraya oturdum. Biraz sonra kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Telefon etti. Abi geldim ben paraları alayım ve al dedi orada. Ondan sonra dedi. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
5: Bu 35 yıllık karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
1: Yani işte burada beni hipnotize ettiler, buna inanıyor olmak ve devletimi çok seviyorum diyor. Ondan sonra bu kara parasından kullanılıyor. Ya bir şekline ulaşılıyor ama ben burada şuna takıldım. 15 kez yılda aranıyorum diyor. Ya bir yerden, bir mekanizmadan bu insanlar tespit ediliyor. Bir yerden bunların varlıklarına ilişkin bir bilgi var. Yoksa 15 kez aynı kişi neden aransın ki? Yani bunlar tesadüfen seçilmiş isimler mi, bilinçli seçilmiş isimler mi? Çok dikkat çekici söyledikleri de öyle. Kendi eliyle gidip teslim ediyorlar bu faroları ya. Bu hipnotize kısmında bir sorun var ama. Yani işte belki de bu korku cumhuriyetinden kaynaklı. Herkes korkuyor. Herkes gerçekten çok korkuyor. Yani başına bir şey geleceğinden o kadar emin ki. Ve orada kendini koruyacak bir mekanizma olsa bunlar olmayacak. Hani bir güvenince bir dal olsa bu kadar kolay dolandırılmaz bu insanlar. Yani 35 yıllık birikimini götürüp birisine nasıl verir bir insan ya? Ya bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum ama diğer türlüsü şuradan anlıyorum, işte bu korku imparatorluğunun yarattığı bir haleti ruhiye bu. İnsanlar korktukları anda normal reflekslerini veremezler. İşte bu kadar çok korkutursanız ülke insanını, o korkuyla herkes acayip acayip şeyler yapar. Yani bu hem sosyolojik hem psikolojik anlamda ülkenin durumunu anlatması açısından çok önemli bir örnek. İşte yani benim varabildiğim sonuç bu korku imparatorluğu. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tam öyle korku imparatorluğu diyordum ya, işte o korku imparatorluğunu yaratan isimlerden birisi Bülent Arınç. Yeniden çıktı ortaya, konuşmuş. Bir dinleyelim önce.
4: Adaylık gelinceye kadar Türkiye'nin şartları, şunlar, bunlar hepsi düşünülür. Mesela Cumhurbaşkanımız kimi gösterir? Herkes bir isim söyleyebilir. Son günlerde bazı isimler de dolaşmaya başladı. Ama onların kulağına kar suyu kaçırayım ben, müsaade edersen. Yani şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız kardeşim filandır diyemez mi? İçinden dışından kardeşim bir sürü isim var. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın. Yani çok Tayyip Bey'den beklenen bu, kendisi adaylığına eyvallah. Kendisi devam eder. Biz ona saygı duyuyoruz. Bizim bağlılığımız devam eder. Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa emin olun bunu yapacak en güzel insandır.
1: Beni gör diyor. Hani kardeşim önünde Bülent desin. Daha önce de böyle çok bekledi de. Ya işte mesele şurada, bu korku imparatorluğunu yaratırken diye söyledim ya, bunun en çok taşlarını döşeyen insanlardan birisidir Bülent Arınç. Tabii bu burada bu mesajları verirken orada bu mesajlardaki en önemli şey kendi faydasıdır. Hani bir yerde bir şey oluyorsa orada o fayda, Bülent Arınç oradan ne kadar fayda sağlar ona bakar. Yok memleketmiş, yok başka bir şeymiş. Onların hiçbir hükmü yoktur. Bülent Arınç sadece orada kendi faydasına, kendi çıkarına, kendi o ifadesiyle ne diyor diye özgür ağırlığı var. Onun devam ettirmek ister. Neyse o özgür ağırlık. Yani o belli çevrede belki olabilir ama Türkiye'deki o özgür ağırlık hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Şimdi tatsız şeyden daha böyle eğlenceli bir tarafa doğru gidelim. Tatsız Bülent Arınç'tan. Deniz Göktaş'a gidelim, böyle hani kızgın kumlardan serin sulara, denizlere atlamak gibi. Deniz Göktaş çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. YouTube'da baktım yayına girmeden 8 milyonu neredeyse bulmuş YouTube izlemeleri, bir rekora doğru gidiyor. Kendisi hakkında soruşturma var, şu anda tatilde, yurt dışında, gidecek mi edecek mi, yani gülüp geçilecek bir şeyi nasıl bu hale geliyor, niye hale geldiğini anlatmıştım geçen günlerde. Şimdi sosyal medyada şöyle yazdı Deniz Göktaş: en sevdiğim şakam, nedense kimse paylaşmadı diyor. Bakalım neymiş o.
6: Sizin de muhtemelen çoğunuzun babası kötüdür yani. Harbiye'de şifa aratacak kadar. Kıymetini bile ya. Onun da bir tadı var. Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum. Ya böyle benimki de hafif beni itekledi. O yüzden kamburum falan. Böyle ne diyeceğimi bulamıyorum. Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. Ya. Cinsiyetsiz tuvalet mücadelesinde şehit olmadı ya. Öyle bir şey canlanmaz. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil. Bu alkış bana yapabileceğiniz en büyük kötülük. Belki dikkati dağınık ADHD'li bir devlet görevlisi vardı aramızda. Çocuk bir şey anlatmıyor ya, psikoloji anlatıyor falan diye. Hafif uyuklarken alkışı duyunca kalktı. Tayyip Bey iyi baba, iyi baba, yine kötü bir şey deme. İyi baba, iyi baba falan. Neyse, başıma bir iş gelirse savunmam hazır. Asperger'im. İyi babanın da zararları var. İster inanın ister inanmayın. İyi babanın da dezavantajları var. Bir kere size fazla saygı duyuyorlar. Özellikle çocukken verdiğiniz kararlara. 10 yaşında sıfır hayat tecrübesiyle verdiğiniz ömürlük kararlara gereksiz saygı duyuyorlar. Ya baba sen kaç yaşında adamsın ya? Ne dinliyorsun 10 yaşında de benim fikrim. Ne biliyor olabilir ya? Gönder, bütün belediye kurslarına gönder. Piyano, bağlama, yüzme. Hepsine şu an gitmek istemiyorum babacığım dedim. Fikrime saygı duydular. Çolak gibi kaldım. Hiçbir yeteneğim yok. Ya çocukluk öyle bir dönem değil ki ya. Ben o zaman verdiğim kararların hiçbirinin arkasında değilim şu an. Ve telafi etme şansım yok. Bana alışveriş poşeti bile taşıtmadılar. Bileklerim ipince. Düzelme şansı yok. Hatırlıyorum bir piknikte babam gelip mangal yakmayı öğrenmek ister misin oğlum diye sormuştu. Bunun bir çocuğa soru şeklinde gitmemesi gerekiyor. Ben de tabii ki hayır dedim. Top oynamaya gittim. Hala mangal yakamıyorum. Ateşe yaklaşınca böyle garip hareketler yapıyorum. Ve bazı erkeklik jestlerinden mahrum kalıyorsunuz. Çünkü siz asla erkek gibi otur, hareketlerine dikkat et, erkek adam öyle yapar demedikleri için bu erkeklik jestlerini sonradan kazanmak imkansız. Eksikliğini çok hissediyorum. Halbuki doğuştan gelen haklarım yani. Özellikle restorana gittiğimde yan masadaki adamlara özeniyorum. Bu ıslıkla garson çağıran adamlara. Ve postürümü düzeltip sesimi kalınlaştırıp garsona kardeşim masayı bir siler misin diyorum. Siliyor ama öyle biri olmadığımı biliyor ya. Öyle biri olmadığımı bilerek siliyor. Silelim tabii küçük beyin masasını gibi siliyor. Ben de böyle 23 Nisan'da bir günlüğün erkek koltuğuna oturtulmuş gibi bekliyorum. Masa pisti işi bu işi bu yanlış bir şey söylemedim. Masa pisti masa pisti masa pisti diye vicdanımı rahatlatmaya çalışıyorum.
1: Ne olur abi, gülün geçsin işte ya. Komik işte. Hani bu kadar ciddiye alınacak. Hayatı bu kadar ciddiye alıp hayatın bu kadar tokat attığı bir yerde ona tepkisiz kalan bir ülke haline geldik. Çok çok acayip bir şey ya. Başlı başına bu stand-up zaten. Ha, birisi bana şeyi yazmıştı bu Instagram'dan. Bu Deniz Göktaş bahsediyor ya işte o Tayyip Erdoğan gibi babam olmadı falan diye. Yani bana diyor ki sen diyor hayatın bunca yıllık gazetecisin, o konuda tek kelime ettin mi diyor. Yargılanıyorum. Yani. Ama işte bu hep başkasına yüklemek, hep başkasına yüklemek. O yükü hep başkasına yükleyip hayatı konfor alanından seyrediyor olmanın bedeli bu. Böyle böyle geldik aslında ya. Hadi hafızaya doğru gidelim.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
1: Naim Babiroğlu hatırlatıyor. Lübnanlı yazar Amin Malov, Lübnan'ın çöküşünü şöyle anlatmış. Ülke cemaat liderlerinin koalisyonuna döndü. Bir yere adam alınırken liyakata değil o kişinin hangi cemaat ve tarikata bağlı olduğuna bakılıyordu. Lübnan işte böyle çöktü diyor. Hafızamızda bir şekilde kalsın Emin Malof'un bu önemli Lübnan için söyledikleri. Özgür Özel NATO zirvesinden önce Financial Times'a yazmış. Orada diyor ki Erdoğan eskisi kadar popüler değil. Kendisine sadık bir muhalefet istiyor. Olası bir böyle bir gerilimde olası bir patlama NATO'yu da etkiler diye uzun bir yazı. Bence o yazıyı bir okuyun beraber. Ben bir daha okuyayım baştan sona. Tartışılması gerekiyor çünkü şöyle bir yerde dur, hani yeni parti var şimdi gündemde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelenlere baksan Kılıçdaroğlu tarafına NATO için ne söylesem benzer şeyi söyler. Tek ortak oldukları şey NATO olabilir bu arada. Yani öyle birbirlerine bilenmişler ki belki de tek ortak noktaları bu NATO ve batıya bakış açısı olabilir. Ya burada bir sorun var. Bunu çözmeden bu içte olan yanmanın, patlamanın yaratacağı başka bir parti ya da CHP'de yeniden oluşabilecek durumda bir davaya dönüşmesi için bunun bir netleşmesi lazım. NATO'cu musunuz, değil misiniz? Ya da başka ne var? Hani 38'e kadar olan mı, 38'den sonra tercih edilen mi? Bence ayrım burada olması lazımken bambaşka bir yerde. Şimdi Butlan'la CHP'ye gelenler, hani Butlan için söyledim, benim Butlan konusundaki tavrım çok net. Beni ilgilendirmiyor kişiler şu bu, ocu bucu. Bir gazeteci olarak benim hiç umurumda değil. kimin nerede görev aldığı, kimin hangi yönetime geldiği, hangisinin göreve geleceği beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben şunu biliyorum, kendi kişisel gazetecilik hayatım boyunca butlan yok. Ya butlan çok partili siyasi hayatta da olan bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde de olan bir şey değil. Tamam, arızaları, aksaklıkları çok bu ülkenin. Hep öyle süre geldi ama butlan hiç olmadı. O yüzden hani butlanın meşru bir cumhuriyetin ya da çok partili sistemin bir hayatın parçası ben hiç saymayacağım. Butlan meselesi böyle. Kişiler dediğim gibi hiç umurumda değil kimin ne olduğu, ne yaptığı. Onların yaptıklarını, ettiklerini aktarırım, sorularımı sorarım, sorgularım. Yanlış bir şey yaptıklarında karşı çıkarım, yanlış söylediklerinde karşı çıkarım. Ama butlan böyle bir şey değil. Bak şöyle oluyor. Şimdi Ali Kılıç bir isim var. 2014'ten 2024'e kadar Maltepe Belediye Başkanlığı yaptı. Tam 10 yıl. Diyor ki adlarımız farklı, soyadımız Türkiye diye sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Bu mesajı Tayyip Erdoğan'ın söylediği adlarımız farklı, soyadımız Türkiye ile bağdaştırdı ve kendisinin de bu şekilde hizmet ettiğini söyledi. Ya özet olarak şimdi uzun uzun okuyacağım ama zaten bir yere mesaj veriyor. Şimdi bu mesajın verilme yeri önemli. Yani Tayyip Erdoğan'ın adlarımız farklı, soyadımız Türkiye mesajıyla bunu veriyorsanız bir şey söylemek istiyorsunuz. Bunu CHP'ye söylemiyor. CHP'nin iç meselesine de söylemiyor. CHP iddiasına hiç söylemiyor zaten. Hani orasını geçtim o iddiayı aramaktan ama işte bu mesaj var. Bu mesajlar niye veriliyor? İşte orada o mesajların verilişinde de bir dava meselesi değil o. Daha çok kişisel ikbal gibi görünüyor. Dedim ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki butlancılarla seçilmişler arasındaki kavga, hararet, tartışma, nefret, öfke cidden böyle işi anlama boyutundan çok daha fazlaya ulaştı. Bak mesela şöyle olmuş. Gülşah Durbay ve Özgür Özel hakkındaki iddiaları sosyal medyada yaymakla suçlanan bir isim var. Mesela onu Ankara İl Yönetimi'ne girmiş. Yani Kurultay sürecini başlatan Lütfi Savaş'ın avukatı Gelibolu ve Çukurova'da CHP'ye karşı adaylıklarıyla gündem olan isimlere de yeni görevler verilmişler. O isimlerden bir tanesi o Çukurova'da olan CHP görecek gününü burada sandık şey kaybedecek bilmem ne yapacak diyen şimdi yeni görevler verilmiş. Ya bir de bunlar böyle kör gözün parmağına sokuyor olmak. Hani CHP'deki durumu böyle daha derinleştirmekten öte bir yerlere mesaj taşıyor işte. O mesajla birlikte anlamak lazım. O mesaj ne? Diyorum ya Türkiye'nin önümüzdeki çok önemli bir meselesi var. Anayasa değişikliği gibi. Orada da hani cumhuriyet mi, federatif devlet miye doğru mu gidiyor acaba diye hep söylüyorum, tartışıyorum. Bence mesajlar hep oraya, hep bir yerlere doğru gidiyor. Ama bu daha çok memleket sevdasından çok kişisel ikbal için olduğu net bir şekilde ben hissediyorum. Kim ne hissediyor onu bilmiyorum. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Tom Bey'e gidiyorum.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 1 Temmuz 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı geri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.12'yi gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Twitter'da ya da X'te nasıl söylüyorsanız Radyo Sputnik TR ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Normal hava ve yol koşullarında biliyorum bu saatte tam da bu dakikalarda sevgili Ali Çağatay'ı dinlemeye alışkınsınız yıllardır ama olanı biteni de farkındasınız, ne olduğunu ne bittiğini de biliyorsunuz. Gazeteci Ali Çağatay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle geçtiğimiz cuma gecesi saat 11 sularıydı, biz de adliyedeydik o sıralarda, yanındaydık elbette, tutuklandı. En kısa sürede aramıza mikrofon başına geçeceğinden, döneceğinden elbette hiç şüphem yok. Zaten sürekli olarak avukatlarıyla da temas halindeyiz ki biraz sonra da yine avukatlarından birisi konuğumuz olacak. Ali Çağatay ile ilgili son gelişmeleri, sağlık durumu, morali nedir ne değildir onları da bizzat kendisinden öğreneceğiz. Dediğim gibi en kısa sürede aramıza döneceğinden eminim. Hukukçuların da bizden farklı düşünmediğini de söylemek gerekiyor. Tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Sizin haber alma hakkınız, bizim haber verme sorumluluğumuz var. Bunları görerek bu hak ve sorumluluğu kollama adına bugünlerde onun saatinde, sevgili Ali Çağatay'ın saatinde ben sizlerle birlikte olacağım. Zannediyorum Ali Çağatay'a dışarıdan verebileceğimiz en büyük destek de bu olacak. Onun yayın saatinde haber aktararak ve haber dinleyerek. Ben yaklaşık 3 yıldır yeri ve zamanını saat 9'da yapıyordum. Şimdi o geçici olarak 7-9 saatleri arasına çekildi. Özetle söylediğim gibi bundan sonra geçici bir süre sabahları Ali Çağatay'ın yayın saatinde, yani hafta içi her sabah 7-9 arasında haber alma hakkınızı Radyo Sputnik'te yeri ve zamanında benim sesim aracılığıyla kullanacaksınız. Buradan sevgili Ali Çağatay'a da arkadaşı olarak sevgilerimi, elbette meslek büyüğüm olarak da saygılarımı gönderiyorum. Herhalde gazetecinin gazeteciye vereceği destek de böyle olur diyorum ve söylediğim gibi avukatlarıyla görüşmeye biz zaten gün içerisinde her gün devam ediyoruz. Ama Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı, şu an telefon attığımızda bir son durumu kendisinden öğrenmek istiyoruz. Aslı Hanım merhabalar.
3: Merhaba Güçlü Bey.
2: Selamlar, teşekkür ediyorum, size de günaydınlar. Son durum nedir Ali Çağatay ile ilgili olarak, şu an hangi cezaevinde? Önce dilerseniz bir buradan başlayalım. Elbette aklımızda pek çok soru var. Bu süreç ne kadar devam edebilir? Bir hukukçu gözüyle bize anlatabilir misiniz acaba?
3: Evet tabii. Şöyle anlatayım. Ali Çağatay biliyorsunuz Metis cezaevindeydi. Daha önce yayına bağlanmıştı, bu konuyu anlatmıştım. Ali Çağatay'ın bir süre daha Metis cezaevinde kalacağı oradaki ceza infaz koruma memurları tarafından bize iletilmişti. Biz onun için işte oraya kantinden alışveriş yapabilmesi için para transferi yaptık. Ben dün oraya noter gönderdim bize vekaletname çıkarabilmesi için. Ziyaret etmek için telefon edenler oluyor, yerini soranlar oluyor. Biz Metiş cezaevinde olduğunu söylüyorduk. Ancak dün noter oraya gittiğinde Ali Çağatay'ın Silivri cezaevine sevk edildiğini söyledi. Artık bir süreliğine yeni ikametgahı Silivri olacak.
2: Umarız kısa sürecek elbette bu Silivri macerası diyelim. Çünkü hani ortada bir ülke gerçekliği de var. Atılan yani şu ters kelepçe meselesine geleceğim elbette ama.
3: Tabii ki.
2: Atılan suçun üzerine atılı suçun yani

0: Yasada öngörülen ceza miktarı o kadar az ki hani zaten şöyle olur, yargılama yapıldıktan sonra diyelim ki suçun işlendiğine ikna oldu mahkeme, o dine ikna oldu mahkeme, o zaman alt sınırda kalmaya çalışır, üst sınırdan verilmesini gerektirecek bir sebep yoktur. Alınması muhtemel ceza 1 yılla 3 yıl arası olduğundan muhtemel ceza kesinlikle üst sınır olarak düşünülemez. Alt sınırdan 2 kat uzaklaşılsa bile ve indirim uygulanmasa bile verilebilecek cezanın yatarı bu suçta kesinlikle yoktur.
1: Hı hı. Enteresan bir tablo.
0: Dolayısıyla suçun tutuklanması gerekecek bir durum yoktur.
1: Yani o gün biz de mahkeme kararını okuduk. Karar verilir verilmez. Ali Çağatay ile ilgili olarak bizim de elimize geçti. Sizin tabii elinizde. Orada suçun tanımıyla ilgili de bir sorun var mı? Var galiba değil mi? Bu katalog... buyurun.
0: Tam öyle değil aslında. Dün sizinle öyle de bir konuşma yaptık ama... şöyle anlatayım size. Benim dikkatimi çeken karar gerekçesinde şu konular oldu. Atıl suçun niteliği, mevcut delil durumu, bu suç için TCK'da öngörülen ceza miktarı dediği vakit hakim sanki işte suçun niteliği çok ağırmış, verilecek öngörülen ceza miktarı çok yüksekmiş gibi bir değerlendirmede bulunuyor. Oysa bu suçun yatarı bile yok. Tutuklama tedbirinin yerinde ve ölçülü olacağı, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını söylüyor. Şunu da söylemek istiyorum. Yine bu kararda görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu sonucunu çıkarıyoruz diyor hakim, suç ceza hakimi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Görüntülenme sayıları çok yüksek olduğu için diyor... Ama mahkeme bu paylaşımla ilgili, çünkü suça konu sadece bir tweet paylaşımı, bu tweet paylaşımı ile ilgili ne bir erişim engeli kararı aldı bugüne kadar, ne de yerleşik uygulamada daha çok İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bir yalanlama yayınladığıyla karşılaşıyoruz böyle durumlarda hemen her zaman. Dezenformasyonla mücadele merkezi, bir de Twitter hesapları var, internet siteleri de var biliyorsunuz. Böyle meselelerle karşılaştığımız zaman, yalanlanan, kamuoyunda büyük ses getiren ve yalanlanan bir mevzuyla karşılaştığımız zaman, yani şöyle söylemek istiyorum, soruşturmaya konu olan ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir meseleyle karşılaşıldığı zaman dezenformasyonla mücadele merkezi anında yalanlama yapıyor.
1: Ama tabii alışkınız yani, bölüyorum, özür dilerim. Bu NATO ile ilgili pek çok...
0: Ben de radyo programına katılmaya alışık değilim, kusura bakmayın.
1: Olur mu öyle şey? Tabii ki sizi dinliyoruz. Bu NATO ile ilgili pek çok haber yayınlanıyor Ankara'da, NATO önlemleri vesaire. Anında bir saniye sonra yalanlama geliyor. Onları takip ediyor. Sıcağı sıcağına örneğin bir örnek olarak söyledim ben de.
0: Kesinlikle, ama müvekkillerimiz genelde soruşturma geçirdiğinde 217A'dan, hele böyle gözaltı yapıldığında, tutuklama kararı verildiğinde mutlaka dezenformasyonla mücadele merkezi bir yalanlama yapıyor. Ama bu paylaşımla ilgili bugüne kadar ne bir yalanlama yapıldı, ne de bir erişim engeli kararı alındı. Bunun için bir çaba sarf edildi, talepte bulunuldu. Ve bugün hala o paylaşım Ali Çağatay'ın Twitter hesabında en üstte duruyor. Ve görüntülenme sayısı kamu barışını bozmaya elverişli dendiği için şimdi biz dikkat ediyoruz. Her gün görüntülenmeye devam ediyor bu paylaşım. Tabii. Görüntülenme sayısı gitgide artıyor. Kamu barışını bozuyorsa buna ilişkin neden bir önlem alınmıyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Ama tabii biz aslında şunu biliyoruz. Bu paylaşımın kamu barışını bozduğu iddiasının aslı astarı yok. Kesinlikle gerçek değil. Gerçek dışı bir bilgi varsa o da Ali Çağatay'ın paylaşımının kamu barışını bozduğu iddiasıdır.

0: iddiasıdır. Hasta korku ve panik yarattığı iddiasıdır. Bunları söylemek istiyorum.
1: Anladım. Bir de tabii o
0: biliyorsunuz bu 217A yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun oluşması için halk arasında endişe, korku, panik yaratması gerekiyor. Eylemin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi alenen yaymak gerekiyor. Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaymak gerekiyor. Bu suçun unsurlarının hep birlikte oluşması gerekiyor. Değil, bu suçun unsurlarının hep birlikte oluşması bir tanesi bile oluşmuyor bu örnekte.
1: Evet, böyle bir çelişki de ortada. Bir yandan da şöyle bir fotoğraf verildi, görüntü verildi. O da çok dikkatimizi çekti. Ali Çağatay emniyete götürülürken ters kelepçe. Yani evet. Şöyle yorumlandı, 70 yaşında bir gazete... Ben sadece şuradayım, bir gazeteci evet. Ters kelepçeyle nasıl... Yani ben yaşında başında değilim yani, fark etmez. 20 yaşında da olabilirdi. Ali abi de 70-60 yaşında, fark etmez. Sonuçta bir ters kelepçe görüntüsü verildi. Bir hukukçu olarak o fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Gerçekten o fotoğrafı, hatta o videoyu gördüğümde benim kanım dondu. Gerçekten çok üzüldüm. Sizin de dediğiniz gibi Ali Çağatay'ın yaşının hiçbir önemi yok. Bu arada izleyicileriyle şunu paylaşmak istiyorum. Yani ben o görüntüyü izlerken tabii ki çok bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok rahatsız oldum. Ülkem adına utandım. Ama elleri arkadan kelepçeli bile olsa Ali Çağatay dimdik duruyordu. Ben yanındaki polis memurları adına utandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, hukuk devleti adına utandım. Ve tabii insan ister istemez şunu düşünüyor. Bundan birkaç gün önce yine işte videoda, YouTube'da video içerikleri üreten Tamar Tanrıyar isimli bir... nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. YouTube videoları çeken bir kadın. Yine Türk Ceza Kanunu 217A maddesiyle hakkında soruşturma açıldığını öğrendik. Artı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması da vardı. Ve biz bu kadının işte Marmaris'ten lüks bir gemiye binerek yurt dışına doğru hareket ettiğini de öğrendik. Kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gerçekten bütün Türkiye bu olayı konuşuyordu. Sonra ne olduysa, o kadın ben tatile çıktım, kaçmıyorum dedikten sonra Kuşadası'nda teslim oldu. Yani yurt dışından geri döndü. Kuşadası'nda teslim oldu. Orada bir adliyeye gitti. Servisle ifade verdi. Hani ben... O da ters kelepçe alınsın, ters kelepçe doğru uygulamadır demiyorum. Ama bu standartsızlığı da anlamak mümkün değil.
1: Doğru olan da o ayrıca, değil mi? Özür dilerim, bölüyorum ama hani bu hukuken de yani, evet, zaten hani yatarı olmayan bir cezadan ifadesini verip yine işte evinde yargılama sürecini bekleyebilirdi. Hani biz hani ben de dün bunu anlattım, sizin bu söylediğiniz konuyu aktarırken normalinin bu aslında olması gerektiğini tabii söyledim ki, ama böyle bir çelişki de var.
0: Normali bu. Normali bu. Kesinlikle normali bu. Ama hani uygulamada gazetecilere çok daha farklı muamele ediliyor, onu biliyoruz. Yani Ali Can Uludağ'da biliyorsunuz Ankara'da
1: İsmail Arı'da
0: alındı, İstanbul'a getirildi, İsmail Arı'da keza öyle. Şimdi sevgili Ali Çağatay da davet edilse, ifadeye çağrılsa gidebilirdi. Zaten tabii. Haberler yapıldıktan sonra belki evinde hazır bekliyordu. Hiçbir yere gitmedi. Geldiler, evinden aldılar. Sevgili eşi Selin Hanım'ın yanından aldılar. Köpeğinin yanından aldılar. Ve emniyete sokarken ters kelepçe görüntüsünü özellikle çekip servis ettiler. Tabii bunu anlamak mümkün değil. Bunun mantığını anlamak ne yazık ki mümkün değil.
1: Biz de takip edeceğiz tabii ki Ali Çağatay ile ilgili bütün gelişmeleri sizlerin aracılığıyla elbette. Aslı Kazan, Ali Çağatay'ın avukatı konuğumuzdu. Eklemek istediğiniz bir başlık, bir konu var mı? Şunu takip ediyoruz ya da başka bir şey varsa. Yoksa teşekkür edeceğim size.
0: Çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Ali Çağatay'ın çok güzel izleyicileri varmış, takipçileri varmış, sabah dinleyicileri varmış. Onu fark ediyorum. Ben genelde müvekkillerimle cep telefonu üzerinden iletişim kurarım. Ofis telefonu da fazla çalmaz, fazla arayan olmaz. İki gündür inanın ofis telefonum o kadar çok çalıyor ki açıyorum telefonu. İşte aslanımla görüşebilir miyim diyorlar, buyurun benim diyorum, isimlerini söylüyorlar, işte lütfen planlarımızı götürün diyorlar. Bir liste yaptım gerçekten. O kadar güzel enerjisiyle, o kadar güzel bir izleyici kitlesi yaratmış ki, tabii X'te, Twitter'da da onunla ilgili tabii yapılan o güzel paylaşımları not edip kendisine iletiyoruz. Bunu da söylemek istedim. İzleyicilerine ben de teşekkür ediyorum.
1: Peki avukat Aslı Kazan, çok çok teşekkür ediyorum size. Görüşürüz. Gelişmeleri sizden öğreneceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Hoşçakalın.
1: Tablo bu. Ali Çağatay şu an itibariyle Silivri'de Marmara cezaevinde, ama elbette söylediğim gibi tekrarlayacağım onu. En kısa sürede hukukçuların da görüşleri o. Sizler de dinlediniz. En kısa sürede aramıza döneceğinden eminiz. Bu 217A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Bir sadece kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Arkasından bir kısa bir araya gideceğim. Bu yasa, bu düzenleme yapılırken ne konuşulmuştu? En çok konuşulan mesele neydi? Gazetecilerin üzerinde, gazetecilerin başının üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanabilir, dikkat uyarılarında bulunulmuştu. O yasa, o düzenlemenin ilk imzacılarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da hayır böyle olmayacak, böyle bir durumda yok, sınırlar çok net belli olacak ifadesini kullanmıştı. Böyle bir savunma kullanmıştı. Sonrasında az önce Aslı Kazan da hatırlattı. Yine Alican Uludağ gazeteci arkadaşlarımız ya da İsmail Arı'nın gözaltına alınması, sonrasında tutuklanmasından sonra bizzat kendisinin, yani Fethi Yıldız'ın, ki hukukçu bir isimdir kendisi, MHP Genel Başkan Yardımcısının bu uygulamalara olan eleştirisini de defaatle yeri ve zamanında sizlerle paylaşmıştım. Velhasıl anlatmaya çalıştığım şey şu: bu düzenlemenin sınırları neyse, ne şekilde belirlenecekse, bir kez daha gözden geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir örnekte daha öğrendik biz. Yeni bir örnekte daha öğrendik maalesef. Şimdi de gazeteci, büyüğüm ve arkadaşım elbette Ali Çağatay şu an itibariyle Silivri'de Marmara cezaevinde. Sağlığı çok iyi, onu söyleyelim, hemen onu aktarayım. Morali yerinde ve söylediğim gibi en kısa sürede aramıza döneceğinden adım gibi eminim. Dediğim gibi ben o dönene kadar da sizlerle, bu saat diliminde sizlerle birlikte olacağım. Şimdi kısa bir ara verelim ve yapmamız gereken işe dönelim. Haberleri paylaşacağız sizinle.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 5060 sanıktan sadece işte asıl sorun burada biraz. Belki soruşturmaların daha etkili yürütülmesi gerekiyor. Belki değil, kesinlikle öyle. 5060 sanıktan sadece 992'sinin 2024 yılında hakim karşısına çıkmış olması dikkat çekici. 2024'te yine toplam 184 kişi kara para aklama gerekçesiyle hüküm giydi Türkiye'de. Böyle bir tablomuz, böyle bir gerçekliğimiz var. Ama söylüyorum, bu konuda samimi bir mücadele içerisinde hükümet. Şunu da görüyor. Mesela sadece suç ve suçluyla mücadele değil, uluslararası mali eylem görev gücünün gri listeye Türkiye'yi tekrar alma ihtimali, eğer olursa böyle bir şey, belirttiğim gibi ülkemize gelecek dış yatırımlar, Türkiye'ye gelecek dış yatırımların da bir şekilde önünde net bir bariyer olarak duruyor maalesef.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. NATO'ya dair NATO toplantısı Ankara'da biliyorsunuz gerçekleşecek. Ankaralılar da zorlu, Ankaralıları zorlu günler bekliyor demiştik günler öncesinde bu haberleri paylaşırken. Gerçekten de özellikle ulaşım meselesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir Ankaralılar. Bu arada mesajlarınıza da bakıyorum, gerçekten onlarca mesaj geldi. Ali Çağatay'a destek mesajlarından bahsediyorum. Elbette elbette neredeyse tamamında da lütfen bunu iletin, bu mesajları kendisine deniyor diyorsunuz. Elbette bu mesajların tamamı sevgili Ali Çağatay'a iletilecektir. Bu konuda emin olunuz ve biz devam edelim. MHP Genel Başkanı, şimdi tabii sadece sokağın gündemi değil, NATO zirvesi, Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi, siyasetin de gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. NATO Türkiye için dedi, ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir şeklinde de bir duruş belirledi MHP lideri. Bu önemliydi dünkü toplantısı, dünkü grup toplantısında. Bir mesaj daha oldu Devlet Bahçeli'nin, o da askeri hastanelerle ilgili olarak. Yine dedi ki NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu aslına bakılırsa Türkiye açısından tarihi bir noksanlıktır cümlesi önemli. Ben de diyorum ki kim kapattı, ne zaman kapatıldı, hangi şartlarda kapatıldı ve neden açılmalı? Bu soruları biz zaten yıllardır programlarımızda sormaya çaba gösteriyoruz, soruyoruz. Bu konuyu programın ikinci bölümünün hemen başında emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu ile konuşacağız. Neden askeri hastaneler gereklidir? Kapatılması konusundaki o tartışmaları bir kez daha hatırlayacağız ve NATO içerisinde Devlet Bahçeli'nin de hatırlattığı gibi neden Türkiye askeri hastanesi olmayan tek ülke durumunda, bütün bunları söylediğim gibi emekli tümgeneral Yankı Bağcıoğlu'yla programın ikinci bölümünün hemen başında konuğumuz olacak ve kendisi bize bütün bu detayları anlatacak. Tabii ki pek çok sorum da olacak kendisine. Hazır NATO demişken valiliklerden gelen açıklamalar. Şimdi Ankara'da tabii gösteriler, yürüyüşler vesaire, bunların tamamı yasaklandı. Açlık grevleri dahil böyle bir liste, bu kadar detaylı bir liste Ankara Valiliği açıklamıştı. O listeden sonra demiştik ki burada konuşurken, hep beraber akıl fikir, ortak akıl yürütürken, başka illerde de muhtemelen bu yasaklamalar olacaktır demiştik. Eskişehir mesela, Mersin, dün bu konuları aktarmıştık. Eskişehir ve Mersin valiliklerinden benzer açıklamalar geldi. Şimdi öğreniyoruz ki Bolu, Adana, Niğde, Karabük, Sakarya ve Konya'da da yine aynı şekilde 1 Temmuz ve 10 Temmuz günleri arasında ne deniyor açıklamalarda, tam aktarayım size izninizle. Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklere, işte açlık grevleri, stand açılması, oturma eylemleri, protesto eylemleri, oysa ki bunların tamamı anayasal güvence altına alınmış haklar, ama valiliklerin kararıyla bu yasakların da gündeme alındığını söyleyelim. Tabii burada en çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesi de Ankara'daki taksi şoförleri, dinleyenleriniz de vardır eminim. Gri pantolon, beyaz gömlek giyme mecburiyeti geldi Ankara'daki taksi şoförlerine, taksicilere. Hatta sadece bu kadar değil, misafirlere iyi davranın, Türk misafirperverliğini, ülkenin misafirperverliğini gösterin deniyor. Lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek taksilerde yabancı misafirlere. Ben de diyorum ki hani sık sık müşterilerle taksiciler arasında gerilim yaşanır artık. Ülke açısından biz bunlara alıştık. Vakaya adi olarak tanımlayabiliriz. Bence bu uygulamayı devam ettirsinler. Yani bizim de hakkımız, bizim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim de elbette böyle misafirperver yaklaşımlara ihtiyacımız var. Buradan ben sesleniyorum. İşte odaları zannediyorum var değil mi? Esnaf odaları. Oradan bu uygulamayı devam ettirsinler. Yılın 365 günü devam ettirsinler. Sadece NATO zirvesi için ülkemizi ziyaret eden diplomatlar, askerler vesaire işte görevliler için değil. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da biz bunları hak ediyoruz. Değil mi? Bu açıdan görmek gerekiyor. Bu açıdan değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Kabine toplantısından sonra bazı açıklamalarda bulundu. Günlerdir burada aktarmaya çalışıyoruz İsrail'in. Tırnak içinde aktarıyorum. Soykırım meselesi üzerinden, Ermeni soykırımı meselesi üzerinden aldığı kabinenin, İsrail kabinesinin aldığı bir karar var. Soykırımı tanıma kararı, böyle bir karar almıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın oldukça sert bir tepkisi vardı. O tepkiyi zaten sizlere de aktarmıştım. Gayet doğal bir tepki. Gerçi Paşinyan örneğin, Ermenistan Başbakanı da bizi bu meselenin, bu tartışmaların siyasi bir silah olarak kullanılmasına karşıyız. Bu soru sorulduğu zaman Paşinyan'a böyle bir yanıt vermişti. İsrail'e bu anlamda bir tepkisi de, İsrail'de demeyelim, Netanyahu kabinesine de böyle bir tepkisi de vardı. Onu hatırlatalım. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü kabine toplantısından sonra tam olarak bu konuyu açtı ve dedi ki tarihimizde Engizisyonlar Nazi zulmünden kaçana sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyenlerin duruşu vardır. Bunu en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlardır cümlesiyle yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, bu söylemi benim dünkü kabine toplantısı sonrası söyledikleri arasında benim kişisel olarak en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Siyaset demişken tabii bir yandan da siyaseti adliye koridorlarından ayırmanın da imkanı yok. Maalesef ülkede şartlar en azından bu şekilde ortaya çıkmış durumda. Biz de buna alıştık. Neden bahsediyorum? Siyaset ve adliye deyince aklımıza ne geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma, soruşturma sonrasında gelen tutuklamalar ve başlayan dava devam ediyor. İBB davası. Murat Ongun biliyorsunuz şu an 414 kişi yargılanıyor ve 19'u tutuklu. Hemen o bilgiyi de vermiş olayım. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun savunmasına başladı. İlginç bir iddiada bulundu. Çok farklı başlıkları var Murat Ongun'un. Çok uzun süren, dün de başladı. Bugün de savunmasına devam etmesi bekleniyor. Onu aktarayım ama burada kullandığı ifadeler, burada kullandığı bir cümle var. Hani davanın nasıl başladığı, nasıl ilerlediği ve dava sürecinde hani böyle bir borsadan bahsediliyordu. İBB davası borsasından bahsediliyordu. Buna dair çokça tartışma, çokça açıklama da gelmişti ama Murat Ongun'un şu iddiası önemli. Birebir aktarıyorum izniniz olursa. 27 Nisan'da diyor, bana bir avukat ziyareti oldu. Dikkat! İlk ve son kez ziyaretime gelen bu avukatın adı Beliz Özkan'dı. 15 aydır sadece 27 Nisan günü bana geldiğini cezaevi kayıtlarından da görebilirsiniz dedi ve iddiasını gündeme getirdi. Ortak arkadaşımız diyor ki, bu Murat Ongun'un ifadeleridir, 1 milyon dolar, dikkat, 1 milyon dolar verirse eşinin tutuklanmamasını sağlarım. Avukat gayet açık gözlüydü diyor, işi halledecek ismi bile veriyordu. Ben dile getirmeyeceğim burada dedi savunmasında Murat Ongun. O ismi söylemedi. Cezaevinde, avukat kabininde benden 1 milyon dolar talep edince de çok şaşırdım, şok oldum ifadesi yine Murat Ongun'un dünkü savunmasında, İBB davasındaki savunmasında benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Dediğim gibi çok detayı var, çok ayrıntısı var. Tamamlasın Murat Ongun savunmasının tamamı, bitsin. Onun arkasından da bir özet yapacağım elbette. Onu sizlerle de paylaşacağım. Hazır İBB demişken, hazır CHP demişken, tabii bir yandan da CHP içerisinde bir bölünme var. Kılıçdaroğlu kanadı ve ne diyoruz? Özgür Özel kanadı. Şöyle, yeni parti geliyor. Onu söyleyelim ki CHP'den gelen açıklamalar, Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, ya yeni bir parti kurulacak ki parti kurulma işi hani ülkemizde oldukça zor, örgütlenme vesaire. Muhtemeldir ki var olan bir parti üzerinden yeni bir yapılanmaya gidilecek bu süreç içerisinde. Ama oradan önce işte dün yeri ve zamanında konuşurken demiştik ki CHP için sıradan bir gün nedir o? İşte Özgür Özel grup toplantısında konuşacak mı, konuşmayacak mı? Kılıçdaroğlu bir şekilde bunu engelleyecek mi, engellemeyecek mi? Haftalardır biz bu meseleleri tartışıyoruz. Biz de yorulduk aslına bakılırsa. Siyaseti yakından takip eden gazeteci arkadaşlarım bile aynı ifadeleri kullanıyorlar. Neyse şöyle söyleyelim. MHK'yı topladı Kılıçdaroğlu ve MHK'dan yeni kararlar çıktı. Bizim beklentimiz, bize gelen duyumlar 10-18 il örgütünün feshedileceği, il başkanının görevden alınacağı yönündeydi. Rakamın çok daha yüksek olduğunu öğrendik. MHK toplantısı sonrasında Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen, parti sözcüsü olarak görevlendirilen Müslüm Sarı'nın açıklamalarıyla biz öğreniyoruz. 26, toplamda 26 il başkanı ve yönetiminin görevden alındığı bilgisi yine kamuoyuyla paylaşıldı. Bunu hatırlatalım, bunu bir söyleyelim. Bu arada şunu aktarayım. Berkay Gündoğan, kim Berkay Gündoğan? Yine görevden alınan Tunceli İl Başkanı, CHP İl Başkanı Berkay Gündoğan ki şöyle iddialar da dolaştı. Ben de hemen aradım kendisini ki yarın eğer bir terslik olmazsa yarın konuğumuz olacak. Soracağım pek çok soru var elbette kendisine. Kılıçdaroğlu kendi akrabasını bile görevden aldı. Başlık bu, çok da böyle cazip, dikkat çeken bir başlık. Dedim, sordum, böyle bir şeyin var mı, akraba mısınız? Hayır, sadece aynı aşirete yakın isimleriz şeklinde bir açıklaması oldu. Ses tonundan anladığım kadarıyla da çok da şaşırmamış CHP Genel Merkezi'nin aldığı bu karar. Kendisini de çok şaşırtmamıştı. Söylediğim gibi yarın Tunceli İl Başkanı, görevden alınan İl Başkanı Berkay Gündoğan konuğumuz olacak. Ve elbette CHP'nin içerisinde Anadolu'da neler oluyor? Hangi, çünkü biz hep genel merkez, Ankara, meclis işte vesaire bu perspektiften okuyoruz, okumak zorunda kalıyoruz. Ben de söylediğim gibi Anadolu'da neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor? Bir de memleketi tabii Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Tunceli ile ilgili neden böyle bir karar alındı? Onları da konuşacağız. Sadece 27 il başkanı görevden alınmadı. 7 il başkanı başkanı da ihraca sevk edildi. İhraç gerekçesiyle, daha doğrusu disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'de ilginç günler, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bu arada gelişme demişken bir isim daha benim dikkatimi çekti. Bir ayrıntı, ama parti içerisinde ne olduğunu, ne bittiğini ya da biz bugünlerde neden bunlara tanıklık ediyoruz? Bu sorunun yanıtını verecek bir gelişmeden size, daha doğrusu bir isimden bahsetmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlıklarına yönelik o görevden almalar, işte aktardım size. Yeni o görevden alınmaların sonrasında yeni yönetimler, yeni atamalar da yapılıyor, değil mi? Son olarak işte 26 il başkanı görevden alındı. CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na yapılan atamalardan biri, o isimlerden birisi çok dikkat çekiciydi. Kim? Bakınız, 38. Kurultay'ın iptali için dava açan Lütfi Savaş, hatırlayınız, eski neydi? Hatay Belediye Başkanı. İşte önce AK Parti'deydi, sonra CHP'ye geçti. Aday gösterildi, gösterilmedi tartışmaları. Benim hep söylediğim bir şey var. Zannediyorum katılırsınız. Hatta kendisinin de katıldığını düşünüyorum. Özgür Özel'in siyasi hayatında tabii çok kararlar veriyor ama genel başkan sıfatıyla verdiği en yanlış karardır Lütfü Savaş'ın Hatay Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesi, ki sonradan yaşanan süreçte bize bunları anlatıyor, zaten nedenlerini gösteriyor. Dönüyorum konuya. Ankara CHP içerisinde il yönetimlerinde yapılan atamalardaki dikkat çeken bir isim. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üreyen nereye atandı? Nereye, hangi göreve atandı? Ankara İl Yönetimi Kurulu üyesi yapıldı efendim. İşte tam anlatmaya çalıştığım şey bu. Ki Üregen'in yine o kurultay davasındaki duruşmalarda CHP yönetimini organize suç yönetimini tanımlarken organize suç faaliyeti ifadesini kullandığını da bir hatırlatmak istiyorum. Bir detay daha var, kendisinin de geçmiş dönem itibariyle tabii işte arşiv böyle bir şey, böyle güzel bir şey. Biz de profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sık sık buna bu arşivlere bakıyoruz. Sedat Peker'le mesela geçmiş dönem itibariyle yan yana fotoğrafları da vardı. O dönemlerde de çok tartışılmış, çok konuşulmuştu bu mesele. Hatta Murat Emir o fotoğrafın Üregen tarafından internetten kaldırılmaya çalıştığı yönünde de bir iddiası, bunu da söyleyeyim, iddiası vardı. Yine bir başka isim, onu da hatırlatayım, dikkat çekici bir isim atandı. Çanakkale. CHP'de yine Kılıçdaroğlu yönetimi Çanakkale İl Başkanı Levent Gündüz'ün yerine Koray Akkuş'u atadı. Diyeceksiniz ki bu isimler kimler? İsimlerden daha çok geçmiş dönem itibariyle söyledikleri, yaptıkları elbette bizi ilgilendiriyor. Şöyle söyleyeyim, Akkuş, yani atanan isim Koray Akkuş, yerel seçimlerde aday gösterilmeyince ne olmuştu? CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiş ve eski partisinin de bu anlamda seçimleri, o ilçede seçimlerini kaybetmesine de neden olmuştu. Böyle enteresan gelişmeler, CHP'de ne oluyor ne bitiyor tartışmalarını yaparken sadece ve sadece hani parti sözcüsünün ya da işte Özgür Özel kanadından gelen açıklamalar, yani Ankara'da neler olup neler bitiyor, sadece buna bakmamak gerekiyor. Aslında o yüzden yarın dediğim gibi görevden alınan Tunceli İl Başkanı'nı yayına almak istiyorum. Sözleştik, eğer bir terslik olmazsa, dediğim gibi asıl tartışmalar, asıl olayın CHP'de ne yaşanıyor ne yaşanmıyor anlamak için Anadolu'ya bir bakmak gerekiyor. Anadolu üzerinden, Anadolu örgütü üzerinden nelerin yaşanacağını da, yaşandığını da görmek gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyelim, Bülent Tezcan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatöründen bir açıklama geldi. Yeni parti için, yeni parti tartışmaları devam ediyor, biliyorsunuz ki benim görüşüm artık buradan geri dönüş yok, o yola girildi. Özgür Özel sadece şunu yapmaya çalışıyor siyaseten. Bu da anlaşılabilir bir durum. Hani arkada açık kapı bırakmıyor. Seçmeni karşısına çıktığı zaman bakın biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama bir uzlaşma olmadı, istediğimiz yönde gelişmeler yaşanmadı demek adına her türlü adımı atıyor. Bülent Tezcan da dedi ki 20 Temmuz ya da 24 Temmuz tarihlerinde buna dair bir adım, yeni bir gelişme yaşanabilir. O dikkat çekici, CHP açısından bu tarihler simgesel açıdan önemli. Emeğe saygı, Muharrem Sarıkaya, gazeteci Muharrem Sarıkaya bu konuda bir yazı kaleme aldı. Orada da deniyor ki partinin kuruluşu için, yeni partinin kuruluşu ya da yeni bir partiye geçilecekse iki tarih belirlendi diyor. Türk yazısından birebir aktarıyorum. Türkiye'nin emperyalizme karşı mücadelesinin ve CHP'nin simge iki tarihi olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç günü. Hangisi? 20 Temmuz. Bir diğeri de Lozan Anlaşması'nın, 1923 Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz günleri seçilebilir. Bu günlerde, bu iki günden birinde yeni parti açıklaması da Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelebilir şeklinde de bir yorumu, bir yazısı oldu sevgili Muharrem Sarıkaya'nın. Ben de hani bu detayı, bu başlığı da sizlere aktarmak istedim. Şöyle bir bakıyorum başka başlıklar. Ekonomiye dair birkaç başlığım var sizlere. Onları da hızlıca aktarayım. Dediğim gibi ikinci bölümün hemen başında Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral konuğum olacak. Ve bu NATO şemsiyesi altında olan ülkelerde askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. Ve bizim Irak'ta, Suriye'de yaptığımız operasyonlar vesaire, bunlar üzerinden neden ülkemizde askeri hastaneler kapatıldı, neden açılması gerekiyor, bunu kendisiyle konuşacağız. Şöyle 3-5 dakikam, arkadaşlarım da uyarıyorlar beni ilk bölüm için. Efendim, otoyol ve köprü geçişlerine, geçiş ücretlerine zam geldi. Oysa biz ne bekliyoruz? Oysa biz tam da işte cuma günü, değil mi? Evet, Haziran ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bu süreç içerisinde sendikaların da bir sessizliği var bu arada. O da dikkatimizden kaçmıyor bu arada, onu da aktaralım. Asgari ücrette bir düzenleme bekliyoruz. Biz o düzenlemeyi beklerken Karayolları Genel Müdürlüğü bir sosyal medya paylaşımıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişlerin 59 liradan 110 liraya, Osman Gazi Köprüsü'nden geçişlerin 995 liradan 1170 liraya, Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin de yine 995 liradan 1170 liraya çıkarıldığını, bu artışın gerçekleştiğini de açıkladı. Peki gerçekler, sadece bu kadar mı ödüyoruz? Hayır, sadece bu kadar ödemiyoruz. Bakın hazinenin şirkete garanti ettiği, bu köprüleri yapan şirkete biliyorsunuz garanti ettiği araç geçiş ücretine kadar 2697 liraya çıkıyor bu artışlarla birlikte. Siz ne kadar ödeyeceksiniz ya da kendimi de sıyırmayayım bu işin içinden, hepimiz ne kadar ödeyeceğiz? Bu 2697 liranın 1170 lirasını köprüden geçen araç sürücüsü ödeyecek. Peki geriye kalan 1527 lira nereden ödenecek? Hazineden. Hazineye para nereden gidiyor? Yine bizden. Yani dolayısıyla pek bir şey fark etmiyor. Sistem işlemeye, tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü dediğim gibi 279 liraya çıkacak. Bunun 110 lirası, yani 110 liraya çıktı ama asıl geçiş ücreti 279 lira, 169 lirası yine nereden? Hazineden ödenecek. Yani bu arada yine trafikte olan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. 338 liraya hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçişi Avrasya Tüneli için söylüyorum bunu. 348 liraya çıkıyor. Bunun bu tutarın 330 lirasını siz araç sürücüleri ödeyecekler. Geri kalan 18 lira burada biraz daha insaflı davranılıyor. Araç geçiş sayısı da fazla olduğu için elbette İstanbul'un merkezinde sonuçta Avrasya Tüneli. 18 lirası hazineden ödenecek ama dediğim gibi hazinedeki o para nasıl birikiyor? İşte sizin bizim verdiğimiz vergilerle belirleniyor. Dün Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini, işsizlik rakamlarını açıkladı. Hep söylüyorum ben, benim burada dikkatimi çeken, evet %31'e yükselmiş durumda geniş tanımlı işsizlik, 12 milyon kişiye neredeyse denk geliyor. Daha üzücü olan tarafı da çalışma yaşında olan, çalışmaya istekli olan ama artık işte geniş tanımlı işsizlik derken tam olarak bu kastediliyor. Artık iş bulmaktan umudunu kesenler. Neredeyse çalışma yaşındaki, çalışma çağındaki her 3 kişiden birinin, bu %31'lik rakam, geniş tanımlı işsizlik rakamı, her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu bize gösteriyor, bize anlatıyor. Gerçi işsizlik oranına bakarsak, dar tanımlı işsizlik oranına bakarsak, diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu 8.2. Bir önceki dönemde de aslına bakılırsa aynıydı. Benim burada en çok dikkatimi çeken konu, her zaman söylüyorum bu rakamlar, işsizlik verileri açıklandığında genç nüfustaki işsizlik oranı, ki o da aslında çok da parlak değil, %14,8 olarak açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Konuşuyoruz burada sık sık, farklı programlarda da anlatmaya çaba gösteriyoruz. Hayalsiz bir kuşak geliyor bizim arkamızdan. Hadi biz yine bir şekilde hayatın içerisinde yaşadık, gördük bazı şeyleri de, arkamızdan böyle bir kuşak geliyor. Bu hayalsiz yaşayan kuşağı, gelecek hayali kuramayan kuşağın sonu ne olacak diye de insan merak ediyor. DİSK bu arada açıklamalarda bulundu, bir rapor yayınlandı. İşte bu 12 milyon işsiz var açıklaması da DİSK'ın yaptığı açıklamadan alındı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı da, o farkta ilk defa %22,8'e kadar yükselmiş durumda. Kadınlar elbette maalesef her zamanki gibi dezavantajlı grup. Geniş tanımlı kadın işsizliği, genel geniş tanımlı işsizlik %31 iken kadınlar arasındaki geniş tanımlı işsizliğin %40'ı aştığını görüyoruz. %40,8'e ulaştığını görüyoruz. Bu arada İnan Mutlu, ben neredeyse her programda onu anarım. Sevgili İrem, o sana bir grafik göndermiştim. Onu da Telegram'dan takip eden dinleyicilerimize paylaşalım. Resmi işsizlik, durağan işsizlik diyor. Gerçek işsizlik pandemiden daha kötü durumda diyor ve Mehmet Şimşek programının pandemi dönemine göre işsizlikle mücadele başlığı altında daha başarısız olduğunu bize gösteriyor. Bahsettiğim bu grafiğe de iktisatçı İnan Mutlu'nun bir eleştirisi var. Söylediğim gibi gerçek işsizlik pandemiden beter ifadesini de söylediğim gibi burada o paylaşımında kullanmış durumda. Bakalım bu süreçlerde, gerçi bakılırsa hükümetten gelen açıklamalar, yani tablo bambaşka o açıklamalara bakılırsa, ama bir yandan da işte bilim insanları ne söylüyorlar, işte ortada gerçeklik. Söylediğim gibi şu grafik bile, İnan Mutlu'nun, iktisatçı İnan Mutlu'nun paylaştığı bu grafik bile bize bunu, bize bu gerçekliği net şekilde anlatıyor diyelim ve İlk bölümü yavaş yavaş tamamlayalım. Söylediğim gibi ikinci bölümde hem ekonomi başlıkları olacak, Dünya Kupası'nı konuşacağız ama Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral konuğum olacak ve NATO şemsiyesi altında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke neden Türkiye, neden bizim ülkemiz diye de Yankı Bağcıoğlu'na soracağız. O yanıtları doğrusu merakla bekliyorum. İkinci bölümde sizlerle olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Hemen kısaca hatırlatmalarımı tekrar ederek başlayayım bu bölüme. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı mesela 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Programın hemen başında anlattım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Dünkü grup toplantısında bizim aylardır, yıllardır anlatmaya çalıştığımız bir başlığı gündemine aldı. Askeri hastanelerin yeniden açılması dedi. Bir milli beka meselesidir. Böyle tanımladı Sayın Bahçeli ve hatırlattı, bir kez daha hatırlattı. NATO içinde askeri hastanesi olmayan tek ülkeyiz ifadesini kullandı. Neden kapattık biz bu hastaneleri? Bunun arkasında ideolojik bir yaklaşım var mı? Hangi sorunlarla karşı karşıya kaldı? Hangi sorunlara neden oldu bu durum? Bunu konuşacağız kiminle? Emekli Tümgeneral Yankı Bağcıoğlu'yla. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi Bahçeli'nin açıklamaları, sizin de sosyal medya paylaşımlarınız oldu, onları da gördüm ama iktidar ortağı olarak tanımlayabiliriz, resmi olmasa da Cumhur İttifakı'nın bir ortağı. Bu net çıkış, Bahçeli'nin bu net çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bu adım, hani siz yıllardır bu meseleyi gündemde tutmaya çalışıyorsunuz, CHP olarak da farklı milletvekilleri de bunu anlatmaya çalışıyor. Bu çağrıların haklılığını mı tescil ediyor? Ya da şöyle söyleyeyim, bir duyumunuz var mı? Hükümet bu konuda somut bir adım mı atma hazırlığında? Bahçeli bunun duyurusunu mu yaptı acaba?
3: Esasında şöyle, bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu sizin de ifade ettiğiniz gibi Kasım 2023'ten itibaren özellikle yeni yönetimle birlikte Sayın Özgür Özel'in liderliğinde gerek milletvekillerimiz gerek Milli Savunma'dan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ben çok sık gündeme getirmeye çalıştık. Öncelikle şunu vurgulayayım, Sayın Bahçeli'nin dünkü ifadesi yeni bir ifade değil. Daha önce de bunu gündeme getirdi Sayın Bahçeli. Bir an önce bu sistemin tekrar tesis edilmesini, işte bunun yazıktır, günahtır dedi. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekillerinden biri de bunu gündeme getirdi. Değişik milletvekilleri gündeme getirdi. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Daha önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda ısrarcı ve taleplerde bulunduğunu da biliyoruz. Ama anlaşılmaz şekilde bir direnç var. Yani bunun gerekçesi işte FETÖ'cülerin bu askeri sağlık sistemine sızdığı, bu yüzden bunların bu sistemin ilga edildiği, kapatıldığı yönünde. Ama maalesef şunu ifade etmek lazım. O dönemde hangi devletin kurumuna sızmadılar? Anayasa Mahkemesi'nin yüksek yargıçlarının bir kısmı, yani sayıları az da olsa FETÖ'cü çıktı. Dışişleri Bakanlığı'nda var, Milli Savunma'da var. Hangisi kapatıldı? Çok rahat bir şekilde bu bir temizlik olabilirdi. Bir dönem belki hizmetler biraz daha alt seviyeye düşer diye insan gücü kaybı bu arınma sürecinde. Dolayısıyla ama neticede etkinlik tekrar tesis edilebilirdi. Şimdi bunun 8-10 sene, 10-12 sene hatta bu kayıpların telafi için geçecek. Bir de şunu vurgulamak istiyorum ben, özellikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani askeri sağlık sistemi sadece asker hastanelerinden oluşmuyor. Bence o yanlış bir terminoloji. İyi niyetle söylense de. Yani asker hastaneleri askeri sağlık sisteminin bir bileşeni sadece. Askeri sağlık sistemi kıtalarda, gemilerde, birliklerde ilk derece sağlık hizmetinin verildiği revirlerle, eski ismiyle birinci basamak sağlık merkezleriyle başlıyor. Daha sonra asker hastaneleri, uzmanlık asker hastaneleri, yani işte uçuş tabipliği, dalış tabipliği gibi devam ediyor. En sonunda bir askeri tıp akademisi, Hünani Askeri Tıp Akademisi mevcut durumda. Bununla nihayetleniyor. Bunun içinde işte sağlık personelinin eğitilmesi var. Çünkü niye? Muharip ile sağlık personelinin uyumu çok önemli. sağlık personeli muharibin dilinden anlayacak. Muharip de arkasında sağlık personeli olduğunu bilecek herhangi bir sıkıntı olduğunda. Yani silah sesi ömründe duymamış. Bir çeşit işte vücut bütünlüğü kaybedilmiş, yaralılara müdahale etmemiş sağlık personeli ne kadar üstün bilgi seviyesine sahip olsa da harekat sahasında yetersiz kalır. Harp cerrahisi, travmatoloji, yanık tedavisi, kaberene dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırılara karşı sağlık desteği, bunlar hakikaten çok önemli. Bir de en önemlisi, bunlara ilave olarak bu 3 basamak, 3 kademenin fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var. Ankara'da örneğin Bilkent'te. Milletimizin vergileriyle, katkılarıyla yapılan bir tesis bu. Burada da gazilerimize ve buna ihtiyaç duyan işte silahlı kuvvetler personeli, kontenjan nispetinde eskiden vatandaşlarımız olmak üzere bu fizik tedavi hizmeti, rehabilitasyon hizmeti verilen bir tesis var. Bu da askeri sağlık sisteminin içinde bir elemandı. Ama ne yaptılar mesela? En basit örneği söyleyeyim. Yani harekat sahasındaki zafiyetleri vurguluyoruz. Dünyadan örnekler gösteriyoruz. Amerika ne yapıyor? İşte ne bileyim İsveç ne yapıyor? Ukrayna ne yapıyor? İyi örnekler. Hı-hı. Kötü örnekler. Rusya bizim gibi işte sağlık sistemini kaldırıyor. Ama işte Ukrayna Savaşı'nda ciddi sıkıntılar yaşıyor gibi bunların örneklerini veriyoruz. Ama burada sadece sahadakiler değil, bunun dışında örneğin gazimiz ortez protez ihtiyacı var. İşte bu ortez protezi eskiden asker hastanelerinden rapor alırdı. Şimdi Ankara'ya gelmek zorunda kalıyorlar. Mesela bu tip yan sorunlar da mevcut. Dolayısıyla bir an önce askeri sağlık sisteminin tesis edilmesi, ama bu tesis de başında söylediğim gibi yani şu anda düğmeye basılsa maalesef 8-10 sene. Bakın Amerikan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'yi örnek alabileceğimiz bir silahlı kuvvetler harekat temposu açısından, icra ettiği faaliyetler açısından Türk Silahlı Kuvvetleri'yle mukayese edilebilecek bir silahlı kuvvetler. Eğer doktorlarına atıl duruma düştüğünü hissederse harp cerrahisi konusundaki uzmanları en büyük şehirlerdeki acil servislerde görevlendiriyor. Onların ünsiyetleri, pratikleri kaybolmasın diye. Dolayısıyla dünya bu şekilde askeri sistemde, askeri sağlık sisteminde tedbirler alırken bizim bir musubeti, tamam kabul ediyorum bir musubet, bir casusluk teşkilatı, ama bunun çözümü, bu sorunun çözümü bu olmamalıydı. Bu yüzden biraz önce siz de çok doğru bir şekilde ifade ettiniz. Sayın Bahçeli'nin iktidar ortağı veya Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarını son derece değerli buluyoruz. Ve başından beri desteklediğimiz gibi bu konuda bütün kademeleri içeren bir çözüm yolunda da her türlü desteğimizi vereceğimizi ifade etmek istiyorum.
2: Şunu söylemek istiyorum, şunu sormak istiyorum. Tabii sistemi çok iyi biliyorsunuz. Aradan 10 yıla yakın zaman geçti. 10 yıllık bir zaman geçti. Asker hastanelerinin kapatılması, işte GATA'nın ya da asker hastanelerinin kurumsal kültürü açısından bilgi birikimi ya da yetişmiş personel, mesela sağlık bünyesinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde büyük oranda dağıtıldı bu isimler. Özele geçenler oldu, geçmeyenler oldu. Ama şimdi bugün hastaneleri açıyoruz dense bile, bugün yani yarın itibariyle, işte 2 Temmuz itibariyle yarın o eski nitelikli askeri tebabet mi denir? O kadroyu, kurumsal hafızayı geri getirmek ne kadar zaman alır? Sıfırdan bir sistem mi kurmak gerekir yoksa?
3: Yani inanın nasıl bir sistemin hedeflendiğine bağlı. Tabii burada da bizim mutlaka görüşümüzün alınması lazım. Yani bizim işte sağlıktan sorumlu vekillerimiz, gerek uzmanlarımız bu konuda çalışmalar yaptılar. Bunun ortak bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bir dönem siz onu da sormuştunuz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş istendiğini biliyorum ben. Bazı asker bazı hastanelerin asker hastanesi statüsüne tekrar çevrilmesi yönünde. Ama bunun biraz önce ifade ettiğim gibi bütünlük içinde değerlendirilmesi lazım. Yani ilk kademeden son kademeye kadar. Bir de bunu özellikle vurguluyorum, kusura bakmayın tekrara düşüyorum ama 4-5 asker hastanesinin açılmasıyla askeri sağlık sistemi gelmez. Sizin sorduğunuz soru çok isabetli. Bu konuda uzmanlık sağlamış. Hakikaten Türkiye'ye örnek olmuş. İşte travmatoloji, harp cerrahisi, ortopedi konusunda profesörler, işte uzman doktorlar, onlar şu anda tıp faaliyetlerine devam ediyorlar. Mesleklerine devam ediyorlar. Ama onlar aynı şekilde dönerler mi? İşte sağlık sistemine dahil olurlar mı? Tamamen kişisel kararları olacak. Ama bunun bu seviyedeki, yani 2016 14 Temmuz diyelim itibariyle aynı seviyeye ulaşılması, benle hani 10-12 sene diyorum belki ama çok daha fazlası olabilir. Bunu şeylerimiz, uzmanlarımız daha iyi değerlendirir ama bence minimum 10-12 sene olur. Bir de şunu özellikle vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Yani bizim öngördüğümüz 14 Temmuz'daki askeri sağlık sistemi değil. Askeri sağlık sistemi elbette mükemmel değildi. FETÖ'cülerin sızması ayrı bir konu. Ama işleyiş açısından elbette mükemmel değildi. Ama en azından bir sistemdi. Bizim niyetimiz, bizim planımız 14 Temmuz günü alınan derslerle ve bu 10 senede alınan derslerle revize ederek, yani birebir 14 Temmuz'da neyse veya kapatılmadan bir saat önce neyse aynı sistemi oturtmak değil. Hep alınan derslerle, yani geçmiş yıllarda yaşananlarla, bu harekat sahasındakiler olabilir, şehirlerdeki hastanelerde yaşananlar olabilir, bunları revize etmek. Ama hakikaten büyük iş. Yani bir an önce başlamak ama sistematik şekilde başlamak lazım. Yani palyatif, günlük çözümlerle kamuoyunu rahatlatıcı yapmak bence daha büyük sıkıntı yaratır bu konuda. Oturup ciddi bir şekilde bir ay daha beklensin, iki ay daha beklensin ama ciddi bir şekilde bu sistem tekrar oturtulsun. Dünyada örnekleri var, işte Sayın Bahçeli de belirtti. Tabii. Geçen hafta biz de yazdık bunu. 32 NATO devleti var. İki tane devlette askeri sağlık sistemi yok. Biri Türkiye, biri İzlanda. İzlanda'nın zaten ordusu yok. Yani ordusu yok ki askeri sağlık sistemi olsun. Dolayısıyla bir tek Türkiye'nin yok. Ve inanın bu kadar yoğun harekat temposu, işte Baltık Denizi'ne bir Tugay gidiyor, deniz kuvvetleri her yerde, hava kuvvetleri işte Somali'de, Katar'da, o hava polisi için NATO görevlerinde. Dolayısıyla hakikaten çok önemli ihtiyaç.
2: Onu soracağım, yani siz, konuğumuz Yankı Bağcıoğlu, emekli tümgeneral, dinleyicilerimize de hatırlatmak istedim bir kere daha. Siz sık sık şunu söylüyorsunuz: askeri sağlık sistemi sadece yaralı tedavi eden bir yer değil, ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvettir ifadesini kullanıyorsunuz. Şimdi bizlerin daha net anlayabilmesi için sivil bir cerrahla harp cerrahı arasındaki mesela fark nedir? Bunu bir görmek, bunu bir anlamamız gerekiyor. Cephe hattında ya da çatışma bölgelerinde askeri sağlık personeliyle çalışmanın, işte sizin de cümlenizde olduğu gibi, stratejik önemi nedir? Bunu birazcık daha açabilir misiniz zahmet olmasa?
3: Estağfurullah. Tabii şimdi en basit ifadeyle anlatayım. Bu bir kurumsal kültür meselesi. Siz de ifade ettiniz. Yani cephe hattında, çatışma bölgesinde, silah sesi altında, bombalar patlarken, ortalık toz dumanken, kriz, gerginlik en üst seviyedeyken, biraz önce ifade ettiğim gibi tıbbi bilginiz isterse en üst seviyede olsun ama o konulara hazırlıklı değilseniz tıbbi bilginizi kullanamazsınız. Bir de aynı dili konuşmak önemli. Yani muharip dediğim o bölgede görev yapan, çatışan, harekat icra eden personelle sağlık personelinin aynı dili konuşması lazım. Sağlık personelinin o askeri personele o güveni vermesi lazım. Askeri personel ben yaralandığımda yarım saat içinde, işte neyse altın saat, artık altın dakika oldu, altın dakikalar içerisinde bana ilk müdahalenin yapılacağını veya işte emniyetli bölgeye çekileceğini, tahliye edileceğini bilmesi lazım. Dolayısıyla etle tırnak tabiri tam buna uyuyor. Muharifle sağlık personelindeki arasındaki uyum, bu da eğitimle başlıyor. Hatırlayın, Yunan Askeri Tıp Akademisi'nde eğitim görenler yazın işte Karaharp Okulu öğrencinin gördüğü gibi bir askeri eğitim görüyorlardı. Dolayısıyla bu kurumsal kültüre ünsiyetleri artıyordu. Bir de işte harekat sahasındaki, biraz önce ifade ettim, vücut bütünlüğü bozulmuş arasında, ya bakın, Türk Tabipler Birliği 1-2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'na yazı yazdı. Dedi ki siz, dedi, benim, dedi, sivil tabiplerime yükümlülük çerçevesinde harekat bölgelerine gönderiyorsunuz, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bölgelere, ama o göndermeden önce eğitim verin dedi. Onları doğrudan göndermeyin dedi. Bakın, Tabipler Birliği tespit

0: etkili sağlık sistemi olsaydı, danışabileceği kontrol mekanizması olsaydı belki birlik komutanı ikaz edecek, yapmayın etmeyin diyecekti, bu önlenebilecekti. Yani varsayımsal Anladım. Konuşuyorum ama bunların olma ihtimali, gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla birinci öncelik, bakın muharip uçağımız yok. Söylüyoruz, 20 yıldır sadece 30 tane F-16 envanteri girdi. Hava savunma sisteminde tamam bir gelişme var ama stratejik hatalar yapıldı. Ama askeri sağlık sistemi bunlar kadar önemli ve hatta bunlardan daha önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.
1: Anladım. Son bir soru, bütün bu söylediklerinizi toparlayınca biraz uzattım ama kusura bakmayın. Siyasetin bürokrasinin sizin anlattıklarınızdan çıkarttığım ve askeri kanadın bakınca bu ihtiyacın farkında. Siyaset de farkında, bürokrasi de farkında, askeri kanat da farkında. Adım atılmasını engelleyen siyasi ya da ideolojik bir bariyer var mı sizce?
0: Yani benim aklıma gelebilen bir tek olay bu FETÖ'nün yarattığı travma. Ama bunun da çok gerçekçi olmadığını biraz önce ifade ettim. Devletin her kurumunda vardı bu. Bunun niye FETÖ gerekçe gösterilerek hala tesis edilmesini, yani inanın anlamam mümkün değil. Yani sorunuza çok samimi olarak cevap vermek istiyorum. Bu kadar işte Sayın Bahçeli çıkıyor, Grup Başkan Vekili çıkıyor, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü çıkıyor. Tabii, 4-5 tabii, ay önce, 6 ay önce ihtiyacı vurguluyor. Ama bu bariyeri, bunu anlamak mümkün değil. Hakikaten mümkün değil. Yani gerçekten sorunuza bu aşamada cevap veremiyorum, mantık ve rasyonelist bir yaklaşım çerçevesinde.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Emekli tüm amiral düzeltiyorum. Yankı Bağcıoğlu konuğumuzdu. Çok çok teşekkürler Sayın Bağcıoğlu.
0: Sağ olun. Kolay gelsin size. Görüşmek üzere.
1: İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Tablo bu. MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında aylardır, bizim yıllardır konuştuğumuz, kendisinin de daha önce dile getirdiği bir meseleyi gündemine aldı. Askeri hastanelerin yeniden açılması. Bunun içinde ne dedi? Bu bir milli beka meselesidir dedi. NATO'yu hatırlattı. NATO içerisinde askeri izlanların dışında askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir dedi. Pek çok yurt dışı operasyonumuz var. Gerçekleşen nasıl bir gereklilik olduğu da ortada. İşte profesyoneller de anlatıyorlar. Emekli tüm general Yankı Bağcıoğlu da bu hastanelerin kapatılmasının nasıl bir hata olduğunu, nelere mal olduğunu, açılması için neler, hangi adımların atılmasının gerektiğini de sırasıyla anlattılar. Bakalım iktidar ortağı, ya daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olan MHP'nin bu teklifi ya da MHP liderinin gündeme getirdiği bu konu hayata geçecek mi? Belki de şöyle bir durum var, yakında ortaya çıkar. Belki de gerçekten bu konuya dair bazı adımlar atılıyor. Devlet Bahçeli şimdiden bunun duyurusunu da kamuoyuna yapmış oldu. Askeri hastanelerin yeniden açılması gerekiyor. Bunu da biz buradan tekrar etmiş olalım. Hadi bir araya gidelim, arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na dünyada neler olup bitiyor, bu sorunun yanıtını vermeye çalıştığımız bölümle devam edelim. Sadece içimize kapanmayalım değil mi? Sadece kendi derdimizle uğraşmayalım. Mesela Venezuela 7'nin üzerinde 2 depremle sarsılmıştı. 6-7 gün geçti depremin üzerinden. Ölü sayısı artıyor mu? Maalesef ölü sayısı artıyor. İlk gelen bilgiler 30-32 olduğunu gösteriyordu bize daha ilk gün yapılan açıklamalarda. Ama maalesef resmi rakamları paylaşıyorum sizlerle. 1719'a kadar 1719'a çıktı Venezuela'da o deprem faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı. İlginç bir bilgi, hala 45 bin, doğru duydunuz, maalesef 45 bin kişinin ise kayıp olduğu bilgisi yine bizzat resmi makamlardan gelen açıklamaları sizlere aktarıyorum. Caracas, özellikle başkent Caracas ve çevresinde meydana gelen yıkım ağırlıklı olarak ölümlere neden olmuş durumda. Zaten tespit edilebilen ölümler de bu bölge itibariyle, ama ülkenin geri kalanında ne oluyor, ne bitiyor, şu an itibariyle maalesef net bir bilgiye ulaşamıyoruz. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı bir açıklama yaptı. 6 gün içerisinde 600'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi ve bu aslında bakılırsa işte maalesef bizim de çok tanıdık olduğumuz açıklamalar bunlar değil mi? Bu artçı sarsıntılar nedeniyle enkazlarda arama kurtarma ekiplerinin çok zor çalıştığı, onların da can güvenliğinin tehlike altında olduğu bilgisini Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Rodriguez'den öğreniyoruz biz bu detayı, bu ayrıntıyı. Bu arada kaç kişi etkilendi? NASA'dan bir açıklama var. Havacılık ve Uzay Ajansı Amerika'nın Venezuela'da meydana gelen bu depremde 58 binden fazla binanın hasar gördüğünü biz öğreniyoruz. Direkt NASA'nın işte o uydu teknolojisini kullanarak yaptığı analizler itibariyle 58 bin bina. Gerçekten o yüzden bir de yanına bu kayıp sayısını da ekleyince, şu an ulaşılamayan Venezuelalı sayısını da ekleyince aslında daha kötü haberlerin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da görüyoruz. Bir kez daha buradan Türkiye'den de giden arama kurtarma faaliyetleri çalışmalarına destek vermek için ülkemizden de giden ekipler var. O ekiplere de şimdi şu anda kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Ve Orta Doğu'ya bakalım biraz. İsrail'in Gazze'ye saldırıları da devam ediyor. Unutulan bir bölge değil mi? İran, Amerika, İsrail. İsrail ve Amerika'nın, şöyle düzeltelim, İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte ve İsrail'in yine Lübnan'a, Hizbullah'a yönelik saldırıları, o süreçte Gazze'yi unuttuk. Bakın ama şöyle bir rakam, şöyle bir veri var elimizde. Unutmama, unutturmama adına söylüyorum. Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73.066'ya yükseldi maalesef ki. Şöyle söyleyeyim, şöyle anlatayım. Daha ilk günlerde de bunları konuşuyorduk. Yıkılan binaların altında kalanlar, o cenazelere ulaşılamıyordu. Aslına bakılırsa sayının artıyor olmasının nedenlerinden bir tanesi de o cenazelere yavaş yavaş ulaşılıyor olmuş olması. Örneğin son 24 saat içerisinde o binalardan 8 kişinin, 8 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı bilgisini de yine Filistinli yetkililerden öğreniyoruz. Onların yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Gazze'yi unuttu dünya, unutturmamak yani ülke olarak da aslında bakılırsa kamuoyunun gündeminden düştü değil mi? Tablo bu. Diğer daha yüksek politikalar, daha yöneticilerin açıklamalarına vesaire, işte İran, İsrail, İran, Amerika gerilimi ne olacak, ne bitecek derken Gazze'deki o kıyımı da unuttu dünya. Ama biz unutmuyoruz, unutturmamaya da devam edeceğiz. Dönelim işte o konuya, Amerika İran gerilimine. Hürmüz Boğazı'nın geleceği ne olacak? Biz Montreux'u tartışırken, bakın Montreux'un işte işlevselliğini değil mi, bir ülke olarak hala bunları tartışıyoruz. İşte Kanal İstanbul projesi övülüyor vesaire, şudur budur. Bakın Hürmüz'de İran Montreux benzeri bir sistemi hayata geçirmeye çaba gösteriyor. Biliyorsunuz bir anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmanın 5. maddesi kapsamında ticari gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş imkanı tanınmıştı. Peki bu sürenin sonrasında ne olacak? İran'da, Tahran'da masadaki planı size aktarayım. Tabii o doğrudan geçiş ücretleri vesaire, bunlar hukuken de uluslararası hukukta da tartışmalı. Eğer bir anlaşmanız yoksa, yapılmış bir ülkenizin haklarını güvence altına alan bir anlaşmanız yoksa ve siz o anlaşmayı durup dururken tartışmaya açmıyorsanız, hukukta tartışmalı görünen noktalar bunlar. Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarında uyguladığı denizcilik hizmet bedeli, tırnak içinde aktarıyorum, buna benzer bir sistemi geliştirmeyi planladığı iddia ediliyor. Hem İran medyasında bu mesele, bu konu yer almış durumda. Hem ne olacak böylece, hem gelir elde edecek, hem de İran Boğaz üzerindeki Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünde bir tür şöyle tanımlanabilir, bir şekilde kurumsallaştırmış olacak. Orada görünen mesele, planlanan sistemde gemilerden boğazı kullanmaları nedeniyle bir ücret alınmayacak. Tamam, ama buna karşılık işte dediğim gibi Çanakkale ve İstanbul boğazlarında da bu tablo, bu geçerli. Seyir emniyeti, trafik koordinasyonu, çevresel koruma, sigorta koordinasyonu, yine kılavuz benzeri ticaret, denizcilik hizmetleri ya da güvenlik altyapısı için belirli bedeller tercih edilecek. Dediğim gibi biz konuşuyoruz 1936 Montreux Sözleşmesi'ni, Türkiye bunu işletiyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan, biliyorsunuz, İstanbul ve Çanakkale boğazları hem küresel ticaret açısından çok önemli, stratejik açıdan da elbette, sadece ticari açıdan değil, stratejik açıdan da önem taşıyor. Türkiye'nin 1936 yılından beri Montreux Anlaşması'yla güvence altına alınmış haklarını biz hala tartışırken, benim takıldığım yer orası, İran'da Hürmüz Boğazı için benzer hizmeti, benzer uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Belki hani birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız da bir kez daha o anlaşmaları tartışmamaları gerektiğini de hatırlatmış oluruz. Dün gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Gün geçmiyor ki Trump'ın adını anmayalım herhangi bir programda. Bu kez de bir mali beyanı, yıllık mali beyanı tartışılıyor Birleşik Devletler'de. Gerçekten zenginin parası züğürdün çenesini, tam olarak böyle bir haber. 927 sayfalık bir mali beyandan, yıllık mali beyandan bahsediyoruz. Önce şunu aktarayım izninizle. Şöyle bir durum var. Amerika'da başkanlar ve başkan yardımcıları dahil pek çok yöneticinin her yıl mali bildirim yükümlülüğü bulunuyor. Buna dair bir açıklama yapması gerekiyor. Nereye? Amerika Birleşik Devletleri Kamu Etiği Ofisi'ne. Aslına bakılırsa ne kadar güzel bir uygulama, değil mi diye de sordurtan bir tablo. Neden? Çünkü biz öğreniyoruz ki Trump'ın 927 sayfalık o beyanında, portföyünde işte Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta gibi büyük şirketlerin mesela hisse senetleri olduğu görülüyor. Yine 2025 yılında kripto paradan, dikkat, 1.2 milyar dolar. Ki bu kişi ağzından çıkan bir cümleyle bütün piyasalardaki dengeleri menfi müspet etkileyebilecek bir kişi. Ama görüyoruz ki biz buradan sadece 2025 yılında kripto para gelirleri, sadece kripto para gelirlerinden bahsediyorum, 1.2 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş. Tabii Melania Trump eşi yine aynı şekilde, onun da mal varlığı öyle, hani sadece başkan değil, eşi de açıklamak mecburiyetinde. İşte bir kitap yazmıştı, hatırlayınız. O kitabın gelirleri, NFT satışlarından sağlanan telif hakları vesaire, onun da gelirleri oldukça yüksek. Şöyle söyleyeyim, yine bakıyorum, sadece onun değil mesela J.D. Vance'in de, başkan yardımcısının da biraz daha mütevazı bir, biraz değil, epey mütevazı bir beyanı olmuş. Başkan 900 sayfalık bir gelir beyanı yaparken başkan yardımcısı Vance'in sadece ve sadece 17 sayfadan oluşan yıllık bir beyanı olduğunu öğreniyoruz. Onun da yaklaşık 500 bin dolarlık bir geliri olmuş. Dediğim gibi zenginin parası züğürdün çenesini yorar haberiydi bu aslına bakılırsa. Burada Vance'in durumuna da üzülecek değiliz. Elbette onlar kendi aralarında o sorunları çözsünler. Bir bakıyorum süreyi de bir yandan kontrol ediyorum. Son 10 dakika tabii ki futbol, tabii ki Dünya Kupası'nda konuşacağız. Norveç fırtınası esiyor. Son 16'da fil dişi sahillerini yenmeyi başardı son 32 turunda. Ve kimin rakibi oldu Norveç? Güzel bir maç olacak, enteresan bir karşılaşma olacak. Son 16'daki rakibi Brezilya oldu. Onu söyleyelim. Fransa benim kişisel olarak hani şöyle söylüyorum, hep şöyle tanımlıyorum. Hani kalbim Arjantin diyor ama maçlara bakınca, futbol oynanan futbola bakınca aklım da Fransa diyor ve Fransa'da yine son 32 turunda galip gelmeyi maç İsveç'i 3-0 yendi ve kimin rakibi oldu? Paraguay'ın rakibi oldu. Burada bakınca aslında Fransa ve Birleşik Devletler'in biraz daha nasıl söyleyeyim önünün daha açık olduğunu görüyoruz. O kupa ağacına baktığımız zaman biraz daha açık gibi görünüyor. Meksika ev sahiplerinden bir tanesi. Meksika'nın son kurbanı da Ekvador oldu. Şimdi son 16'daki rakibini bekliyor. Bana göre İngiltere olacak gibi görünüyor. Bakalım Meksika'nın da son Ekvador'u yenmesiyle birlikte dediğim gibi son 16'ya kaldı ve büyük bir başarı gösterdi. Beklenen bir sonuç, onu da aktaralım, onu da söyleyelim. Gelelim bize, bizde neler tartışılıyor? Dünya işte futbolu konuşurken, hatta şöyle söyleyeyim, hani Norveçli herhalde bu Dünya Kupası'nın en çok eğleneni de Norveçliler oldu. İşte özellikle değil mi? Onu çok, o görüntüleri biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Norveç'in o Viking kürek tezahüratı, her karşılaşmadan sonra kazandıkları ya da işte tur atladılar dün itibariyle de yaptıkları o Viking kürek tezahüratı gerçekten viral deniyor değil mi? Öyle tanımlanıyor. Bir fenomen haline geldiler. Gerçekten Dünya Kupası'nın en çok eğlenen taraftarı, ülkesi muhtemelen Norveçler oldu. Onlar bunu tartışırken bizse bambaşka tartışmaların içerisinde bulduk kendimizi. Bir tür hesaplaşma süreci. Gerçi bakıyorum yapılan açıklamalara, gelen bilgilere, federasyon başkanımız örneğin Hacı Osmanoğlu hayır diyor. Montella'nın arkasındayız, istifa yok. Ama zaten hani istifa yok, onu biliyoruz. Af değil mi? Görevden affını istemek diye bir durum var. Montella da bu konuda geri adım atmayacağını zaten net şekilde anlatmıştı. Peki dünyada neler oluyor? Mesela Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkelerin takımları, görevlileri ne yapıyorlar? Uruguay teknik direktör istifa etti. Şöyle birkaç tane başlık izninizle sizle paylaşacağım. Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman istifa etti. İskoçya teknik direktörü Steve Clark istifa etti. Çekya teknik direktörü Kubek istifa etti. Güney Kore teknik direktörü aynı şekilde. Suudi Arabistan'da daha sorumlu bir davranış gördük. Futbol Federasyonu Başkanı ortaya konan futbol ve başarısızlık sonrasında istifa etti. Tunus teknik direktörü istifa etmedi o. Onu doğrudan görevden aldılar ama bizim ülkemize bakıyoruz, bizim ülkemizde yaşananlara bakıyoruz. Hiç de böyle bir tablo yok maalesef. Dilerdik ki Japonya'nın örneğin, Japonya milli takımının ve teknik direktörünün yaptıkları gibi yapsalardı. Neden bahsediyorum? Son 32 turunda, ki o fotoğrafı sana göndermiştim sevgili İrem. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Eğer uygunsa, fotoğraf hazırsa. Ne oldu? Son 32 turunda veda etti Japonya. Futbolcular ve teknik ekip ne yaptılar? Karşılaşma sona erdi. İşte görüyorsunuz siz de o fotoğrafı. Taraftarın önüne gittiler. Ki yenildikleri takımda Brezilya. Skor 2-1. Hiç de öyle Japonya'nın ezildiğini de söyleyemeyiz. Hatta Brezilya bir son dakika golüyle galibiyeti elde etti. 16 turuna yükseldi ama Japonya'da futbolcuların ve teknik ekibin taraftara gösterdikleri saygıyı ben bizim futbolcularımızın da, bizim teknik direktörümüzün de hatta Futbol Federasyonu Başkanı'nın da göstermesini beklerdim. Oysa ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Size anlatayım. Hatta bir de sesi var, onu da size dinleteceğim. Arda Güler, hatırlayınız, kupadan elendikten sonra bir açıklama yapmıştı. TRT mikrofonlarına bir açıklama yapmıştı ve gerçekten de son derece samimi bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Ama TRT'de bir yorumcu Arda Güler'den rahatsız oldu ve bu açıklamalarından rahatsız oldu. Ki birazdan dinleyeceğiz o açıklamayı da, Arda ne demişti onu bir hatırlatacağız. Ama o yorumcunun Arda Güler'le ilgili haddini aştı ifadesi kabul edilebilir değil. Şu şimdi dinleteceğim size, açıklamayı yapan bir futbolcu haddini aştı ifadesini hak etmiyor.
0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Bir dinleyelim Arda ne demişti.
2: Sonunda kazandık çıktık. Tamam burası böyle kaldı ama yeniden 2 ay sonrası için, sonbahar için yeniden umutlarımız tazelendi. Sizleri geri döndüğünüzü görmek bizleri de çok mutlu etti.
3: Abi şunu söylemek istiyorum abi, galiba maçtan önce bir şeyler söylemişsiniz hani benim üzgün olduğum, işte moralim bozuk olduğu. Ben kesinlikle şunu söylemek istiyorum, tüm eleştirileri haklı buluyorum. O yüzden onlar ne dese haklılar, yani öyle bir şey duydum. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki bundan sonraki her maç bizim için, kendimizi telafi etmek için, kendimizi tekrardan kanıtlamak için, ülkemizi tekrardan mutlu etmek için bir şans olacak. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: O yorumumuz şu anlamdaydı. Hepimiz zaten bunu konuşuyoruz. Eleştiriler seviyenin biraz altına düşünce sizlerin moral bozukluğunu belirtmek istedik biz orada. Seviyesiz eleştiriler gelince burada biz sizi korumak adına yorumlar yaptık. O yüzden demişizdir.
3: Dedikleri şeylerde haklılardı. Çünkü iyi oynamadım. Hiçbirimiz de iyi oynamadık. O yüzden gerçekten oradaki ne deseler haklılar yani. Onlara katılmamız lazım. Çünkü üzgün olup şey drama yapamayız yani. Kötü oynadık, elendik. O yüzden ne deseler haklılar. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edebiliriz yani.
2: İnşallah hep birlikte daha güzel. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olasın. Arda da görüşlerini böyle aktardı.
1: İşte Arda'nın da söyledikleri ortada, makul olanı konuşuyor. Genç sporcu, genç futbolcu. Hani kendisinden, hani yaşından beklenmeyecek böyle söylenir ya. Hiç de aslında bakılırsa yani yaşıyla orantılı, yani daha agresif olması beklenebilirdi. Biz milli takımda geçmiş yıllar itibariyle benzer açıklamaları defaatle duyduk. Daha Futbol Federasyonu Başkanı değil mi? Adalet Bakanı'na çağrıda bulunmuştu. Milli takıma yapılan eleştiriler sonrasında ya da kendisine getirilen eleştirilerle ilgili olarak Adalet Bakanı'na gerekeni yapın çağrısında bulunmuştu. Gerçi sonrasında bir özür gelmişti Sayın Başkan'dan ama yani o koltukta oturan bir ismini bakınca, onun açıklamalarına bakınca, bir yandan da sevgili Arda'nın, Arda Güler'in bu yaptığı bu içten açıklamalarına bakınca hiç de bu eleştirileri hak etmediklerini görüyoruz. TRT spor ekranlarında yorumda bulunan, yorum yapan bir gazeteci şöyle ifadeler kullandı. Bu süreçte benim canımı sıkan tek şey Arda oldu. Yani bir spor yorumcusu olarak, bir futbol yorumcusu olarak bu Dünya Kupası macerasında canınızı sıkan tek şey Arda Güler bu açıklamalarıysa, bence oturup futbolu neresinden konuşuyoruz, neden biz futbolu böyle tartışıyoruz, bu sorunun yanıtını bir vermek gerekiyor. Dediğim gibi bütün bu süreçte yaşananlar ortada, beklentiler karşısında nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığımız ortada. Futbola verdiğimiz, yüklediğimiz anlam ortada. Bütün bu büyük organizasyon içerisinde, bu sorunlar yumağı içerisinde herhangi bir spor yorumcusunun, üstelik de TRT ekranlarında, yani kamu yayıncılığı yapan, Dünya Kupası'nı da yayınlayan bir kurum içerisinde, kurumda canlı yayın sırasında yaptığı açıklama buysa, vah bizim sporumuza diyorum. Yani bu süreçte benim canımı sıkan tek şey Arda Güler oldu. Ben de diyorum ki tam tersine, bu süreç içerisinde yani bizi anladığını gördüğümüz tek kişinin Arda Güler olduğunu görüyorum. Ben yaptığı açıklamalar, az önce dinlediğimiz açıklamalar itibariyle bunu söylüyorum. Elbette konuşmayan, açıklama yapmayan diğer sporcularımız da eminim Arda Güler gibi düşünüyorlardır. Ona yakın düşünceleri de vardır eminim ama gerçekten ülkede futbol yorumu, ülkenin futbola nasıl baktığı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yoksa o çocukların evet tamam başarısız olunabilir. Yenersin, yenilirsin. O ayrı bir tartışma konusu ama hala burada bakıyorum yapılan açıklamalara. Erman Toroğlu'na konuşmuş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hala bize şunu anlatmaya çalışıyor. Futbol yönetimi, teknik direktör açısından da aynı durum geçerli. Hani orada bulunmak, Dünya Kupası'na katılmak. Bakın 48 takıma çıkmış bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Türkiye gibi bir futbol ülkesinin, bu kadar büyük yatırımların yapıldığı futbol ülkesinin Dünya Kupası'nda o 48 takım içerisinde olmasının, şöyle tanımlayayım, bir haber değeri yok bana kalırsa. Orada işte ortada Yeşilburun Adaları'nın ya da Japonya'nın diğer takımlarında elenseler de devam da etseler yollarına, ortaya koydukları mücadele, bunun konuşulması, bunlar üzerinden tartışılması gerekiyor. Biraz bunları karşılaştırsak çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yoksa tekrar edeceğim, kusura bakmayın ama bu Dünya Kupası maceramızda canımızı tek sıkan şey Arda Güler'in açıklaması olmamalı. Dediğim gibi Arda bizi, ülkeyi en iyi anlayan sporcularından bir tanesi olduğunu bu açıklamayla göstermiş. Emeklerine de sağlık bu arada. Ağzına da sağlık. Çok da net bir yanıt vermişti TRT mikrofonlarına konuşurken. Diyelim ve yavaş yavaş programı da toparlayalım. Söylediğim gibi sevgili Ali Çağatay şu an itibariyle maalesef Silivri'de cezaevinde Cuma günü tutuklanmıştı. Bir süre eminim, adım gibi eminim, çok kısa bir süre içerisinde aramızda olacaktır. Tekrar mikrofonun başına gelecektir. Ben onun yokluğunda da elimden geldiğince sizlere haberleri, sizin haber alma hakkınızı, bizim de haber verme sorumluluğumuza duyduğum saygıdan dolayı, duyduğumuz radyo olarak duyduğumuz saygıdan dolayı ben bundan sonra sabah 7 ile 9 saatleri arasında sizlerle birlikte olacağım. 9-11 arasında ne olacak? Yeri ve zamanının normal saatlerinde editör arkadaşlarımın, haber merkezinin hazırladığı özel dosyalara, özel haberlere de o saat diliminde ulaşabilirsiniz. Diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 1 Temmuz 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Bu sabah programın hazırlanmasında, size ulaşmasında desteği olan teknik masadaki arkadaşım Özgür'e, Özgür Koçularlı'ya ve editörüm İrem Başkaya'ya çok çok teşekkür ediyorum. Yarın ben aynı saatte sabah 7'de sizlerle olacağım. Yarına kadar lütfen ama lütfen aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazi Almanyası'nı bozguna uğratmasının ardından dünyanın neredeyse yarısı sosyalizmin ve demokratik halk cumhuriyetlerinin yönetimleri altına girdi. Bununla birlikte Amerika ve Batı tehlike çanlarının kendileri için çalmaya başladığını düşünüyordu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak da bilinen NATO tam da böyle bir sürecin sonunda kuruldu. ABD ve Avrupa ülkeleri Sovyet tehdidi dedikleri sosyalizme karşı mücadele edebilmek için NATO çatısı altında bir araya geldi.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hakimiyetindeki Avrasya Adası sürekli parçalı halde tutulursa hegemonya devam edebilirdi. 1949 yılında kurulan NATO'nun asıl amacı Avrasya Adası'nın batısını Amerika Adası'na entegre etmek ve Sovyetleri Atlantik'le Akdeniz'de kuşatmaktı. 4 Nisan 1949'da Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imzaladığı Kuzey Atlantik Anlaşması'yla NATO kuruldu. Aradan geçen yıllarda genişlemeyi sürdüren örgütün üye sayısı bugün 32'ye ulaştı.
1: Yani NATO 1949 yılında ABD'nin Avrupa'yı kendi etki alanında tutma amacıyla kuruldu. Bir yandan Almanya kontrol edilirken diğer yandan Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler komünizmden uzak tutularak Atlantik etki alanında kalacaktı. Böylece NATO askeriden çok siyasi yönü ağır basan bir örgüt olarak ortaya çıktı.
2: Günümüzde NATO, Soğuk Savaş sonunda kuruluş amacı sona erdiği halde varlığını devam ettiren bir ittifaka dönüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler ve Amerikalılar, savaştan sonra da Nazileri ABD emrinde görevlendirdi. Amerikalı General Patton, savaştan sonra Bavyera askeri valisi oldu. ABD basınındaysa Nazileri kolladığı için eleştiriliyordu. Patton, Nazilerin NATO'ya değiştirilmesi işlerini yürütüyordu.
1: Savaştan sonra Amerika, anti-Sovyet dış politikasının parçası olarak eski Nazilerle çalışmak istiyordu. Daha önce Nazi Alman Silahlı Kuvvetleri'nde harekat şefi olan General Adolf Huizinger, daha sonra Nazilerden sorumlu Genelkurmay Başkan Vekili oldu. Yani kurulan Batı Alman ordusunun kontrolü kendisine verildi. Sonraki yıllarda ise NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu.
2: Bir Nazi generali olan Hans Speidel, Soğuk Savaş'ın başlarında Batı Almanya'da önde giden askeri liderlerdendi. 1957-1963 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa'daki kara kuvvetlerinin yüksek komutanı oldu. Johannes Steinhoff, savaş sırasında savaş pilotu ve Nazi ordusunun en yüksek ödülünün sahibiydi. 1960'da NATO Askeri Komitesi'nde Alman askeri temsilcisi oldu. NATO'da Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutan Vekili görevine getirildi. 1971-1974 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanı oldu. Nazi Hava Kuvvetleri'nde 1000 savaş uçuşunda 176 uçak düşürdüğü iddia ediliyordu.
1: Wehrmacht 1942-1944 Yüksek Komutanlığı Genelkurmay Subayı Johann von Kilmansegg, Fontainebleau'daki NATO Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Kor Generali ve 1967-1968 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
2: Wehrmacht'ta bir general olan Jürgen Benek, 1968-1973 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Wehrmacht'ta binbaşı ve 1943-1945 yılları arasında Ordu Yüksek Komutanlığı'nın Teşkilat Bölümünün grup lideri ve 1. sınıf demir haç sahibi olan Ernst Ferber, 1973-75 arası NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı.
1: Nazi Alman 6. Ordusu'nda 24. Panzer Tümeni Teğmen, Ordu Yüksek Komutanlığı yaveri olan Ferdinand von Senger und Eterlin, 1979-1983 yılları arasında NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanıydı. Bu isimler NATO bünyesinde görev yapmış Nazilerin yalnızca bazılarıydı. 1957'den 1983'e kadar NATO'nun ve NATO içindeki birden çok departmanın komutasında da en az bir tane eski Nazi bulunuyordu.
2: NATO Komutanı ve Orta Avrupa Müttefik Kuvvetler Şefi pozisyonu 1965-1983 yılları arasında kesintisiz olarak sadece eski Naziler tarafından dolduruluyordu. Bugün de Batı, insan hakları ve demokrasi maskesinin içinden gerçek yüzlerini gösteriyor. ABD ve Batılı müttefikleri dünyanın birçok yerinde çatışmaların doğrudan tarafı.
1: İşte kuruluşundan bugüne kadar kanlı bir tarihle gelen NATO'nun kuruluşu böyle gerçekleşti. Uluslararası kamuoyunda NATO'nun küresel çapta askeri bloklaşmayı keskinleştirdiği ve askeri yığılmanın diplomasiyi zayıflattığı eleştirileri sıkça dile getirildi. Öte yandan Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'nin askeri ve nükleer şemsiyesine bağlaması da eleştirilerin odağı oldu.
2: Sovyetler Birliği, NATO'nun batı sınırlarını Sovyet topraklarına kadar genişletme ve ülkeyi çevreleme girişimi olduğu eleştirilerini yöneltti. Ayrıca NATO kurucuları arasında yer alan sömürge sahibi Avrupa devletlerinin ittifakı deniz aşırı sömürgelerdeki statükolarını korumak için kullanma ihtimali anti-emperyalist çevrelerce sert bir dille eleştirildi.
1: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olarak bilinen NATO, Sovyetler Birliği'nin etki alanını kısıtlamak ve emperyalist çıkarları korumak amacıyla Nazilerin deneyimlerinden faydalanarak kuruldu. Peki NATO nasıl kuruldu? Kanlı tarihinde neler var? Kurucular arasındaki Naziler kimler? NATO'nun kanlı tarihini Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Evet değerli dostlar, 1 Temmuz Çarşamba. Temmuz ayına giriş yaptık. 19.06. 19.07'de sokmadı bizim Mikail bizi. Bugün illa dedi Fenerbahçe saatinden önce gireceksin. O yüzden yapacak bir şey yok. Haberlerden sonra tabii ki saat buna denk geldi. Yapacak bir şey yok ama bak şimdi 19.07'ye geçtik. Biz her zaman 19.07'yi buluruz diyelim. Gündemimizde ne var? Hazır Fenerbahçe demişken ya... tabii diğer konuları da konuşacağız. Musul Başkonsolosluğunda Ateşe'nin ondan sonra kumar bağımlılığı. Acayip bir olay. Onu konuşacağız. Ondan sonra Polonya-İsrail uçuşu yapan uçağın pilotunun kaçırma kodunu vermesi, ona basması ve o kod üzerinden bir anda, yani uçak kaçırma koduymuş. İşte 7500 koduydu yanlış hatırlamıyorsam. Onun ardından Türk jetlerinin havalanması, ama İsrail basında da ilginç haberler var. O konuda şöyle, İsrail'in aklıma şu geldi. Soru atacağız ortaya. İsrail'in orada bir denemesi mi, bir testi mi var? Türkiye'nin reflekslerini, reaksiyonunu, havadaki reaksiyonunu mu ölçtü? Ondan sonra bir kumpas mı kurulacaktı diye soruların oluşmasına neden olabilecek. Orada bilgiler mi diyeyim, şimdi onlara da çok güvenemiyorum. Dezenformasyon yönü de çok kuvvetli onların. O tür bilgiler var diyelim, neyse yine bilgi diyelim. Onlara da bir bakacağız. Amerika-İran müzakere süreci ne durumda? Onu ele alacağız. Değerli Adem Kılıç'la ondan sonra bunu şey yapacağız. Siyaset bilimci, yazar. Programımızın ikinci diliminde Adem Kılıç'la konuşacağız tabii. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli askeri hastanelerin yeniden açılmasını istedi. Burada askeri hastaneler meselesi önemli. Ona bir bakacağız. Bugün bazı dostlar rahatlayabilir. CHP'ye çok girmeyi düşünmüyorum. CHP'ye girince kızıyorlar. O acayip. Şimdi Fenerbahçe'den, Aziz Yıldırım'dan bahsedeceğim de yani orada 2-3 cümle etmek istiyorum. Yani şöyle bir şey, bir yanlış varsa velev ki başka tarafta da yanlışlar var, aynı yanlışlar var, aynı yanlışları biz durup dururken A şeyine girmiyoruz. Yani A kişisine bir eleştiri yapmıyoruz, B kişisine eleştiri yapmıyoruz. Bir olay üzerinden, ortaya çıkan olay üzerinden zaten gerçekten samimi, yani kör gözün parmağına sokar gibi böyle bonoslamadan, at gözlüğüyle bakarak eleştiri yapanları değil de gerçekten samimi eleştiri yapanları, uyarı yapanları biliyorsak konuyu desteklemeye çalışıyoruz. Bilmiyorsak da onlara itiraz etmeyerek, ya ben kendi kişisel olarak yöntemim o, itiraz etmeyerek bir anlamda dolaylı destek vermeye çalışıyorum. Bilmediğim konuya da dediğim gibi çok girmiyorum. Ama bildiğim olaylarda da şunu söylüyorum. Kardeşim bu yanlış diyorum. Şimdi yanlış denince ya burada belli şeyler var. Burada bir yanlışlık var. Burada velev ki işte diyelim ki işte Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hadi birinci sene fark etmediniz, ikinci sene fark etmediniz, üçüncü sene fark etmediniz, dördüncü sene, hatta ve hatta fark etmeyin, bizim eleştirilerimize yine ağza gelmesinden, insanın ailesinden aldığı ahlaki duruş nedeniyle utanabileceği cümlelerle saldırdınız. 2014'te eleştirdik, saldırdınız. O kişileri kastetmiyorum. Yani saldırıları söylüyorum. 2014'te eleştirdik, saldırdınız. 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 say say bitmiyor. İlkesel olarak eleştirdik, saldırdınız. Ondan sonra ama yani bu arada eleştirilerimizin de nedeni şu, yani suçumuz şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 1923 kodlarıyla temeli 1923 kodlarına oturtarak ilerlemeli diye eleştirdiğimiz için ilkesel olarak eleştirdik. Mavi Vatan konusunda eleştirdik, terörle mücadele konusunda eleştirdik, dış politikada eleştirdik. Yani bunları eleştirimize, mesela geçenlerde bir dostumuz, dinleyicimiz dedi ki, ya dedi bir taktiksel hamle olarak bu yapılıyor olabilir. Çok güzel açıkladı kendi düşüncesini. Katılırım katılmam ama saygı çerçevesinde insani değerlere bağlı kalarak, ahlaki değerlere bağlı kalarak şey yaptı. Bu eleştiri, kendi düşüncesini aktardı. Ben de ona saygı duydum. Hatta içinde de eleştiri vardı, o cümleyi de söyledim. O eleştiri cümlesini de söyledim, aldım. Ama maalesef bazı kişilerde, bunu sosyal medyada da çok görüyorum, bazı kişilerde hiçbir şey, değer diye bir şey kalmamış. 23 de umurunda değil, Atatürk de umurunda değil, Cumhuriyet'in kuruluş kodları da umurunda değil. Yani şeye dönmüş, Amerikan işgal güçlerini alkışlayan Irak Komünist Partisi üyelerine dönmüş durumdalar. Yani neredeyse Amerika gelsin işgal etsin, yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin mantığıyla bütün ilkelerden vazgeçerek, ilkesel duruştan vazgeçerek bir şeyi savunan bir kitle var. O kitleden rahatsızım, açık söyleyeyim. O kitleden rahatsızım. Mesela yine bir dostumuz diyor ki, Üstad sizi çok severek dinliyorum, sağ olsun var olsun. Varlığı önemli. Bu şimdi eleştiri gelecek. Varlığı severek dinlemesinden dolayı önemli değil. Bu eleştiriyi söylemesi de kıymetli. Ama hiç kusura bakma diyor, CHP konusunda taraflı yürüyorsunuz. İnsanlar ona kızıyor. Yani insanlar durup dururken kızmıyor. Ortadan girmiyorsunuz yani. Diyor, saygılar demiş. Benden de ona saygılar olsun. İsmini göremedim.

kronolojik olarak geçmişteki yaşananları da bildiğiniz için mesela bir olayı dördüncü evreden başlayarak anlatabiliyorsunuz. Ama ben birinci, ikinci, üçüncü evreyi bilmediğim için dördüncü evreden anlatarak başlamanız beni çok böyle ya bu adam da işte buradan giriyor bizim bir şey bilmediğimizi düşünüyor diyebilirim. Biz de şöyle bakıyoruz ya 2010-2011 sürecine itibaren CHP'de bir dönüşüm süreci yaşandığı için o dönemlerin başa dönmeden bugünkü durumdan girdiğim için siz benim aslında CHP'ye karşı bir duruş sergileyerek siz derken bu konuda eleştiri getiren, samimi eleştiri getiren, suçlama değil, samimi eleştiri getiren dostlara söylüyorum. Suçlama yapan, böyle dinlemeden, anlamadan, saygı çerçevesini tamamen sınırları aşarak şeylere kesinlikle konuşmuyorum. Onlar çok da umurumda değil ama gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş veya AK Parti'ye muhalif, samimi anlamda. Ki muhalif de olabilir. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne de muhalif olabilir. İnsanlar AK Parti'ye veya tam tersi söyleyeyim. İnsanlar AK Partili de olabilir. Cumhuriyet Halk Partili de olabilir. Milliyetçi Hareket Partili de olabilir. Diğer partilere işte Vatan Partili, Türkiye İşçi Partili, Demokratik Sol Partili de olabilir. Burada hiçbir şeyimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben hep şeye oturtuyorum. Bu ülkenin iki tane siyasette hatta üç tane şöyle söyleyeyim. İki tane temel sütun var. İdeolojik kodlarıyla, kuruluş kodlarıyla yürüme noktasında. Çünkü bütün partiler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktı. İki tane sütun Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi yüzyılı aşkın bir parti. Cumhuriyetle hatta Cumhuriyet'ten işte 9 Eylül'ü 1922'yi baz alırsak o İzmir'e giriş, İzmir'in kurtuluşu mücadelesini baz alırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş tarihi olarak 9 Eylül'ü benimsemiş. Cumhuriyet'ten daha bir yaş daha büyük deyim yerindeyse bir siyasi hareketten bahsediyoruz. O yüzden temel taşlardan biri. Milliyetçi Hareket Partisi de öyle. Bugün temel taşlardan biri. Aynı zamanda AK Parti de şu çerçevede öyle. Merkez sağ bağlamında Türk siyasetinde her zaman güçlü bir merkez ve merkez sağ kanadı vardır. Bu geçmişte Demokrat Parti'dir, Adalet Partisi'dir, Anavatan Partisi'dir. Ant Yaskan derken eyvallah tamam sen de sağ ol var. Hani Ant Yazgan demişim ya dedim ya hakkını helal etsin Ant Yazgan biz çok özür dilerim o da sağ olsun var olsun düzeltme göndermiş ondan sonra şimdi AK Parti'de dediğim gibi işte Anavatan Partisi Doğru Yol Partisi'nden sonra kuruluş itibariyle kuruluş sürecine itibaren dönem dönem merkez sağın çok daha sağına kaydı eleştirileri var. Daha muhafazakarlaştı eleştirileri var. Hatta Abdullah Gül gibi, Ahmet Davutoğlu gibi, Bülent Arınç gibi AK Parti'nin benim karşı durduğu dönemindeki etkili isimleri onun milliyetçileştiğini de söylüyorlar. Fethullahçı teröristler, militanlar AK Parti'nin yeşil ergenekon haline geldiğini söylüyorlar falan. Ama AK Parti'yi de merkeze oturtursak bu da bir sütundur. Merkez sağ sütundur. Şimdi bu sütunlar kıymetlidir. Bu sütunların zarar görmesini istemem. Ben isterim ki AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, diğer partileri de ekleriz tabii ki buna. Katkı yaparlar. Eyvallah. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum beni rahatsız eder. Bu arada ailem de Cumhuriyet Halk Partisi. Onu da söyleyeyim. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi anlattım. Mesela benim rahmetli babam delegeydi. Üst kurul delegeliği yapıyordu. Ve o yüzden de mesela bu durumda şöyle bir yorum da yaptım hatta. Sürekli dinleyiciler hatırlar. Ondan sonra dedim ki ya benim babamın siyasi duruşundan hatırlarım. Çocuktum böyle. Babamla otururdum böyle. O zamanlar tabii dijital platformlar yok. 80'li yıllar biz çocuğuz. Otururdum babamla seçim sonuçlarını TRT işte saatte bir veya yarım saatte bir seçim gecelerinde işte yarım saatte bir, bir saatte bir işte son sonuçlar şunlar diye verirdi. O zamanlar öyle saat 8'de 9'da seçim bitmezdi. Böyle gelişmiş değildi daha. O zamanlar çok daha mevcut sisteme göre daha geriydi. Gece 2'ye 3'e kadar otururdu. Seçimi takip ederdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şey olurdu. Koştururdu falan filan. Oy vermeye giderken de daha otobüse binerdi, yolculuk yapardı, yorulurdu. Bir gün giderdi, oyunu kullanırdı, geri gelirdi. 20 saate yakın yolculuk. Bir gün sonra yine 20 saate yakın yolculuk. Şimdi oradan hatırlıyorum. Onun partisine olan bağlılığını düşünüyorum. Şu zoruma gidiyor. Yani birinin ya bana para teklif ettiler.

Ben de oyumu ona göre belirledim veya oyumu değiştirmemi istediler cümlesi zoruma gidiyor. Ben bunu söyleyince, dediğim gibi samimi eleştiri yapan dostları kenara koyuyorum. Belli bir, yani şimdi bir şey söyleyeceğim, çok böyle söylemeyeyim, neyse bir tanım yapacağım. Tiplerin, ya işte sen şusun, sen busun demesi, açık söyleyeyim, zerre umurumda da değil. Yani zoruma gidiyor demeyeceğim, zerre umurumda değil. Yani ben bu duruşu değiştirmeyeceğim. Şimdi bir dostumuz da demiş ki, Doktor Can Öztürk dinleyicimize yönelik kritik eleştirel düşünce olgunlaşması 20-25 yaşında başlar, 32 yaşında tamamlanır. Her eleştiri bilgiye dayalı olmalıdır. Duygusal olmamalı. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Zaten onu hep Can Bey onu söylüyorum. Yani hani bilgi sahibi olmadan, şimdi ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi burada hatta sabah bağlanmasa değerli amiralim Yankı Bağcıoğlu ile bağlanacaktık, biliyorsunuz. Geçmiş yönetimin genel başkan yardımcısı. Milli Savunma Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı. Biz onunla program da yaptık. Çıktı Radyo Sputnik. Niye? Sabah da bağlanmış. Sabah bağlanmasa şimdi bağlanacaktım. Bugün bağlanacaktım. Mesela çok kıymet verdiğim eleştirileri ben de yansıtmaya çalışıyorum. İşte birazdan yine şey konuşacağız. Musul Başkonsolosluğu'nda yaşananlar. Dışişleri Bakanlığı'nda geçmişte bazı yaşanan sıkıntıları anlatmıştım mesela. Ondan sonra yani bilgi olmadan ben Cumhuriyet Halk Partisi mesela şunu söylüyorum, geçen programda en son onu söyledim ya, yolsuzluk var mı bilmem, hırsızlık var mı bilmem, ya şöyle bilmem, ciddi iddialar var. Ondan sonra Şuayb Bey'e de selam olsun, iyi yayınlar demiş. Şimdi ciddi iddialar var, tanık beyanları var. Şimdi tanık beyanları ne kadar ciddi ne kadar değil bilmiyoruz. Orada mahkeme sürecinde belli olacak, mahkeme kararı henüz yok. O yüzden ben yargıç değilim. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk yapmış mıdır yapmamıştır bilmiyorum. Ha şunu biliyorum. Bu yansıdı. Diplomasında denkliği olmayan bir yerden gelmiş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Sadece tek başına olmadı, ortaya çıktı. Başka insanlar da var. Ha şu tartışılır. Ya 30 sene sonra mı olur bu? Bak bu tartışılır. Ben buna bir şey demiyorum. Şimdi bunun boyutu başkadır. Ama şunu biliyorum. Yaptıkları çıkışlar benim bir Türk olarak, bir anti-emperyalist duruş sahibi olmaya çalışan, çünkü hiçbirimizin, işte değerli Can Bey anlatmış, eleştirel düşünce olgunlaşması falan belli bir süreç olur ama ben şuna da inanırım, olgunlaşmamız son nefesimize kadar devam eder. Mutlaka 70 yaşında da bir şey öğreniriz, 80 yaşında da bir şey öğreniriz ama yani o yüzden durmaya çalışırım derim. Yarın öbür gün ne olacağını kimse bilmiyor. Ha dönerim anlamında söylemiyorum. Ama bu düşünce, şunu öğrendim ama. Ondan sonra yani geçmişte AK Parti'yi eleştirdim. Çok eleştirdim. 2015'e kadar, 2014-2015 sürecine kadar eleştirdim. Neden eleştirdim? Benim alanımdan kaynaklı. Alanım neydi? Güvenlik çalışıyordum ben. Savunma alanında çalışıyordum. Terör çalışıyordum. İstihbarat, strateji. Az çok iç siyaset. Ondan sonra bunları çalışıyordum ve o dönemdeki, o döneme kadar olan çizgisi AK Parti'nin hoşuma giden bir çizgi değildi, temel politik. Ama o dönem bile şunu yapıyorduk, eleştirmemiz gerekeni eleştiriyorduk yani duruşuma göre, ama her şeyini eleştirmiyordum. Doğru yaptığında da ya burada da doğruluk var, doğruluk payı var diyordum yani, çünkü bunu öğrendik. Ama kim birilerine çıkıp, yine bir dinleyicimiz Adnan Deniz demiş ki, yorumlarınıza katılmamakla beraber, selamlar demiş bu arada, merhaba demiş, selamlar, katılmamakla birlikte ben de size elbette saygıyla dinliyorum ama AKP ile ne söylesin söyleyin, bir Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi ile eşdeğer yapamazsınız. Nedenine gelince en baştan başlarsak, Demokrat Parti Adnan Menderes'in hayatıyla başlayıp onun hayatıyla sona ermiştir. Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi Sayın Süleyman Demirel'in yaşamıyla parti ömrü paraleldir. Anavatan Partisi Sayın Turgut Özal'ın yaşamıyla paraleldir. Dolayısıyla merkez sağ partiler kişilere dayalı partilerdir. İdeolojiye dayalı partiler Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir haliyle. AKP kurucusu Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamıyla AKP'nin siyasi ömrü aynı olacaktır. Ya burada farklı düşünmüyoruz bu arada, bakın. Zaten işte tam çok güzel yazmış, sağ olsun Adnan Bey çok güzel yazmış. O kadar denk geldi ki aslında benzer düşünceleri belki farklı kelimelerle anlatıyoruz. Katılıyorum. Yani o yüzden mesela CHP ile MHP'ye doğrudan doktriner, ideolojik partiler olarak bakarken merkez sağa sonra ekledim. Yani dedim ki burada merkez sağa da şöyle söyleyebiliriz, merkez sağ sütununu ekleyebiliriz diye. Yani bir siyaset temelli partide bir
sütundur demedim. Bakın merkez sağ bir sütundur dedim. Ama CHP ile MHP bir sütundur. Şimdi benzer düşüncemizi ben de katılıyorum. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan, şimdi az önce saydığınız liderler, işte Adnan Menderes rahmetli, rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Turgut Özal. Bunlar dönemlerinde çok etkili liderler. Güçlü liderler ve partileriyle beraber şey yapmışlar ama ağırlıklı oturdukları yer merkez sağ. Daha sonra yine çok güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğan merkez sağ 2001'de o AK Parti'nin kuruluş sürecinde merkez sağ siyasetine talip olarak başlıyor. Dediğim gibi sonraki çizgisi ama sonraki çizgisinde yani Tayyip Erdoğan durup dururken böyle oldu değil. Kendi içinde sıkıntılar yaşadı, mücadeleler verdi ki bazı mücadeleleri bizlere karşı verdi. Yani farklı siyasetteki, farklı düşüncedeki insanlarla mücadeleler verdi. Yeri geldi kendi içinde mücadeleler verdi. Tabii ki bizim de Tayyip Erdoğan'ı değil aslında Cumhurbaşkanı'nı devleti savunma noktasında arkasında durduğumuz terörle mücadele var, FETÖ'yle mücadele var. Ha kimisi şeyi söylüyor diyor ki kardeşim diyor FETÖ'yle işte her şeyde ortaktılar. Ya ortaklık yaptılar zaten Recep Tayyip Erdoğan mı söylüyor ama benim orada Tayyip Erdoğan'a destek vermemin nedeni şu Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkıp dedi ki biz dedi hata yaptık dedi. Doğrudan bunu söylemedi ama dedi ki biz dedi burada şey yaptık yani hata yaptık Allah bizi affetsin dedi. Biz bunların yani o cümle ondan sonra bir anlamda oydu. Mesela ben şimdi şunu söylüyorlar mesela biz Sadullah Ergin'i eleştirirken Bülent Arınç'ı eleştirirken yani CHP ile iletişimleri noktasında bize diyorlar ki siz de Tayyip Erdoğan'a destek veriyorsunuz. Tayyip Erdoğan bu cümleyi söyledi ama bakın Sadullah Ergin'den Bülent Arınç'tan bu arada Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki Cumhurbaşkanı bir FETÖ ile mücadele şeyi yayınladı ve dedi ki kumpaslar 15 Temmuz'a gitme noktasında orduya yapılan kumpaslar yani bizim mücadele ettiğimiz kumpasların aslında gerçekten FETÖ'nün kumpasları olduğu kabul edildi. Şimdi ama ne Bülent Arınç'ın ağzından ne Sadullah Ergin şimdi mesela Sadullah Ergin çıksa dese ki kardeşim ben hata yaptım. Adalet Bakanlığı döneminde ben onu yapmamalıydım dese yok arkadaş ben seninle mücadeleye devam edeceğim mi diyeceğiz. Hayır. Şimdi Allah katında bile samimi yapılan tövbenin yani ne kadar büyük günah işlersen işte samimi yapılan tövbenin değeri varken biz kul olarak biz kimiz ki bir insan ya biz hata yaptık dediğinde yok kardeşim ben seni affetmiyorum diyeceğim. Hayır. Varsa eleştirimiz başka konulara eleştirebiliriz ama artık çıkıp ben Sadullah Ergin'im bunu söyleseydi ben FETÖ konusunu eleştirmezdim. Mesela bakın bir örnek vereyim. İlk defa anlatıyorum burada. Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan alındıktan sonra Foreign Affairs ondan sonra bir yazı yayınladı. Foreign Affairs veya Foreign Policy. Tam hatırlayamadım. O internette arşivde var. Amerika Ankara'daki adamını kaybetti diye. Ben bununla ilgili yazı bile yazdım. Sonra bir gün bir toplantıda Sayın Davutoğlu'yla denk geldik. Bakın Sayın Davutoğlu'na yine eleştirilerim var. Ama dedi ki ondan sonra işte mesela gereksiz bir isim yazı yazdı. Mesut diye biri. Gereksiz bir şey yazmış. Ben bunu okumam ondan sonra. Veya okuyayım yani nasıl bir şeyle mücadele ettiğimi ondan sonra neye karşı söylediğimi. Ya harbi boş yapıyorsun diye aslında 3 yaşında, 5 yaşında muhtemelen ailesine bile zararlı olan bir beyin yapısı. Şimdi ben buna 1000 defa konuşsam bir şey yapmam ama az önceki dostlarımı Can Bey olsun, ondan sonra Ant Yazgan olsun. Farklı da düşünsek otururuz saatlerce konuşuruz. Ondan sonra Adnan Bey olsun. Saatlerce konuşuruz. Farklı şeyleri söyleriz. Ondan sonra diğer şeyleri söyleriz. Oturur ama bu Mesut denen kişiyle Mesut denen kişi demem nedeni de soy ismi gözükmüyor o yüzden yoksa küçültmek açısından söyleyeyim ama mesela bu 5 yaşında çocuk olsa bile daha dolu cümle kurar. Şimdi bununla konuşulmaz benim kastettiğim kişiler bunlar zaten o yüzden yine mesela şimdi Haydar Ali Bey çok çok selam olsun ailesine de o güzel kuzulara da çok çok selam olsun iyi yayınlar demiş hükümet biraz da mafya ile mücadelesi kesinlikle katılıyorum etmeli Türkiye'nin en önemli ulusal güvenlik problemlerinden biridir mafya ile mücadele ulusal güvenlik problemidir
Ondan sonra Adnan Bey demiş ki hatayı söylemek o hatayı ortadan kaldırmıyor. O hatadan kaynaklı yaşanan acıları kaybedilenleri de getirmiyor. Ama bunu da kabullenmek gerekmiyor mu? Tamam hata yaptım deyip aklına bilir misiniz? Yani şöyle, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir insan gerçekten mesela ben FETÖ konusunda hata yaptım deyip hiçbir şey yapmazsa o cümlenin anlamı yok. Ama FETÖ konusunda evet hata yaptım deyip FETÖ ile mücadeleye çok sert bir şekilde başlarsa benim savunduğum gibi ha derim ki tamam samimiyet var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ha işte Ahmet Davutoğlu olayını bitireyim araya gidelim. Aziz Başkan'ın olayını söyleyemedim. Birazdan söylerim. Ondan sonra Davutoğlu'na dedik ki Amerika'nın Ankara'daki adamı ben söylemedim çünkü. Foreign Policy yazmış bunu. Bir gün toplantıda Ahmet Davutoğlu'yla denk geldik. Sayın Davutoğlu dedi ki anlat. Benim yazımı da görmüşler çünkü. Toplantıya gelmeden önce bakmışlar herhalde katılımcıları da araştırmışlar. Yazımı da görmüş demiş. Dedi ki ya dedi böyle. Dedi ki ya ben dedim neden Amerika'nın Ankara'daki adamı olayım dedim. Onların her yazdığına inanıyor musunuz dedi. İnanın saygı duydum ve bir daha Sayın Davutoğlu için bakın başka eleştiri yaptım ama Amerika'nın Ankara'daki adamı diye eleştiri yapmadım. Niye? Ya karşımdaki insan demiş ki ya kardeşim ben bunu niye yapayım demiş. Samimiyetle bunu söylemiş. Samimiyetle az çok da şey yapıyor. Ha yarın öbür gün gider Amerikan çıkarır. Yine eleştirdim. O ayrı mesele. Bu Cumhurbaşkanı için de geçerlidir. Başka herkes için de geçerlidir. Yani o anlamda söylüyorum. Şimdi ama soy ismini bilmediğim Mesut isimli kişi için geçerli. Bunlara ne anlatırsanız bunların için bunlar bu arada her siyasette var bu tipler. Şimdi harbi boş yapıyorsun. Bunu 5 yaşındaki çocuk kurmaz. Ve muhtemelen bu tiplerin aileyle de problemleri vardır. Yani anneleri babalarıyla da problem vardır. Çevreleriyle de problemleri vardır. Yani problemli tiplerdir bunlar. Bunlar herkese böyle şey yaparlar. Her şeyi bildiklerini zannederler. Ama ne güzel çok değerli dostlar yazdılar. Başım gözüm üstüne. Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Herkese de selam olsun bu arada. Gerçekten samimiyetle hepimizin kaygısı, memleket kaygısı taşıyan herkese buradan bütün dostlarımıza da selam olsun diyelim. Bir kısa ara verelim. Aradan sonra bir Amerika-İran müzakerelerine gideceğiz. Sonra o Musul konsolosluğundaki olay çok acayip. Onu bir konuşacağız. Diğer konuları da başlıkları da konuşacağız. Askeri hastaneleri de konuşacağız. Ama önce bir kısa bir ara.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birazdan değerli Adem Kılıç'a bağlanacağız. Biraz Amerika-İran müzakerelerinde sıkıntılar var anlaşılan. Onları konuşacağız ama bir iki cümleyle toparlayayım. Şimdi biri demiş ki, kendinizi çok önemsiyorsunuz. Sizi eleştirseler ne olur, eleştirmeseler ne? O zaman boşu boşuna vakit kaybetmeyin. Yazmanıza gerek yok. Koskoca Radyo Sputnik'te sizi Mesut diye birinin eleştirmesi niye bu kadar izleyici, dinleyici vakti çalıyor? Bu konu bu mu? Konuşmaya değer olan. Radyoyu programı kişiselleştirmiş olursunuz diyor. Yani şöyle bir şey, eğer radyoda, programda ben şeyi seviyorum. Böyle dinleyici dostlarımızla böyle daha aktif yayını seviyorum. Sohbet, muhabbet falan, ondan sonra biriyim. Yani benim tarz bu. Benim yöntem bu. Çünkü sohbeti seviyorum, muhabbeti seviyorum. Dostlarımızın dinlemesini seviyorum. Ondan sonra onlarla birebir böyle diyaloğa girmeyi seviyorum. Siz beğenmeyebilirsiniz, saygı duyuyorum. Sonuçta ama şöyle, kendinizi önemseme değil. Bu önemsemeyle bağlantılı bir şey değil. Yani tanım yanlış. Bu önemseme meselesi değil. Sonuçta ben burada radyo programı yapıyorum. İşte kaç sene oldu? 27 senedir gazeteciyim. 10 tane kitap var, güvenlik politikaları. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Terörle mücadeleyle ilgili, ondan sonra FETÖ'yle mücadeleyle ilgili, Amerikan emperyalizmiyle mücadeleyle ilgili. Hazırlarımız, haberlerimiz, dosyalarımız, yıllarca haberler yaptık. Çok kritik haberler de yaptık. Yani yani şöyle miyim, şimdi tanıtım oluyor, biz duyurusunu çok yapmıyoruz böyle. Benim aldığım kültür, çünkü gazetecinin en iyi işi, yani en iyi reklamı yaptığı iştir diye. O yüzden böyle bir, ben şunu yaptım demem ama mesela en basiti, çok daha soft bir haberdi. Benim için soft bir haberdi. Yani o güvenlik, hard güvenlik politikalarıyla ilgili haberler içinde soft bir haberdi. Mesela Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü'nün TÜBİTAK'a atanması haberini ben yapmıştım mesela. Halen sosyal medyada konuşulur. Kimse de demez bu haberi bu yaptı ama başkaları ben bu haberi yaptım diye 30 sene önceki haberi de gösterir. Manşete koyar falan filan. İşte Roma'da Bob haritasının ilk açılmasını 2006'da haberleştiren muhabir benim. Yani önemseme değil, sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Tanımınız yanlış. Saygı duyuyorum. Artı eleştirebilirler. Niye insanlar eleştirir? Yani sizi eleştirseler ne olur, eleştirmeseler ne? Eleştirebilirler. Niye eleştirmesinler insanlar? İnsanları da şey yapmayın. Yani o açıdan eyvallah, baş göz üstüne Radyo Sputnik'i dinlemeye de devam edin. Ondan sonra ama farklı bir şey söylendiği zaman da ona da saygı duyun. Yani ben burada boş konuşursam tamam eyvallah, ya çok bilgi alamıyorum senden değil. Ama bazen de bu diyaloglarla, işte bir örnek daha vereyim mesela, hani neden bu tartışmalara giriyorsun? Ondan sonra değerli Adem Kılıç'ı da bağlayalım. Bir programdayız. Programda konu döndü dolaştı. Günümüzün ismini vermeyeyim, muhalif böyle bilinen gazetecilerinden. O zamanlar muhalif değildi. O zamanlar muhalif değildi. Çıktı dedi ki işte Abdullah Güllü, Bülent Arınçlı, Hüseyin Çelikli, Ali Babacan'da dönemi övdü böyle. O dönemler çok iyiydi dedi. Ya dedim, siz dedim ne diyorsunuz dedim ya. Siz, o dönem sizin çok iyi dediğiniz dönem dedim. Bizler dedim kan kusuyorduk dedim. Kumpaslarla mücadele ediyorduk, şununla mücadele ediyorduk, terörle mücadele ediyorduk. İşte o dönemler açılımlar var dedim. Siz neyden bahsediyorsunuz dedim. Şimdi o bugün Cumhuriyet Halk Partilerin gözdelerinden biri, ki yakın zamanda olan bir muhabbetten bahsediyorum. Biz tukaka. Şimdi benim itiraz ettiğim nokta, yoksa bakın dostlarım eleştiriyor eyvallah, baş göz üstüne eleştirsinler de, o eleştiriler baş göz üstünedir. Ondan sonra yani ne diyeyim, boş cümlelere sadece şey yaparım. Onun dışında dediğim gibi başımız gözümüz üstünde, her türlü eleştiri yapabilirsiniz diyelim. Çok bekletmeyelim. Bir iki tane mesaj daha var. Onları sonraya bırakayım. Onları da okuyacağım. Ama değerli konuğum, değerli dostum, değerli arkadaşım, hatta Adem Kılıç, siyaset bilimci, yazar. Bu meseleleri, bölgedeki stratejileri en iyi okuyan Türkiye'deki isimlerden biri. Adem, hoş geldin yayınımıza.
3: Teşekkürler Canan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ya bu Amerika İran müzakereleri ne oldu? Biz en başından beri hep şeyi savunuyoruz. Senle aynı cephedeyiz deyim yerindeyse. Ya böyle barış geldi, şu geldi, bu geldi değil. Kardeşim bu iş devam edecek diye. Bu mücadele devam edecek. Öyle bir günde bitecek işler değil. Diye söyleyenlerden. Sen altın doldurarak anlatıyorsun. Şimdi müzakerelerde de sıkıntılar yavaş yavaş ortaya çıktı. Küçük küçük çatışmalar var. Küçük küçük karşılıklı taarruzlar var. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir sana danışalım istedim.
3: Müzakereler aslında tıpkı Cenevre görüşmelerine, yani 40 gün savaşının hemen öncesindeki sürece den daha kötü bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi İsviçre'deki ayın 22'sinde başlayan görüşmeler sırasında zaten daha ilk dakikadan, hatırlarsanız, Trump'ın bir açıklamasıyla bile birlikte İran masadan kalkmıştı ve orada Pakistan'ın ve Katar'ın arabuluculuğunda Katar'ın büyük etkisi var ki İslamabad'daki yapılan müzakereler çok iyi ilerlememişti ama Katar'ın sayesinde biraz daha ilerlemiş gibi gözüküyor. Çünkü İran'ın Katar'a karşı görünen o ki daha büyük bir güveni var. Katar arabuluculuğu anlamında Türkiye ile beraber herhalde dünyadaki şu andaki en aktif ülkelerden bir tanesi. Burada da bu etkilerdi. Fakat hiçbir şekilde ilerleyebilecek bir durum söz konusu değil. Bunu baştan beri söylüyoruz. Yani 14 maddenin 14'üne de baktığımızda her ne kadar alt tarafta teknik görüşmeler yapılıyor ifadesi kullanılsa da teknik görüşmeler dair de hiçbir ayrıntı, hiçbir bilgi yok. Zaten şöyle bir durum söz konusu. Türk basında sanırım çok yansımadı. İsviçre'deki müzakerelerin hemen ardından G.D. Benson yapmış olduğu o yaklaşık 45 dakikalık uzun açıklama sırasında bir ifade kullandı. Dedi ki teknik görüşmeler yapılırken oluşturulan heyetler her gün üst kademeye, yani üst kurula bilgi verecektir ifadesini kullandı. Onun ardından ben hemen bu üst kuruldakilerin neymiş diye bir araştırma yaptım. 4 kişiden oluşan bir üst kurul oluşturulmuş. İran'dan Meclis Başkanı Kalibaf'ın olduğu ve Dışişleri Bakanı Arakçı'nın olduğu ekip, şeyden ise Amerika Birleşik Devletleri'nden ise Başkan Yardımcısı G.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun olduğu bir ekip oluşturulmuş. Yani bu 4 kişi üst kurul olarak adlandırılıyor ve süreci takip edecek. Yani süreci sürekli takip eden ve İslamabad zirvesinde, hatta Cenevre görüşmelerinden bu yana işin içerisinde olan Kushner ve Witkoff'un alınmaması, bu üst kurul denilen yapıya alınmaması bence çok dikkat çekici. İkinci dikkat çekici nokta ise şu, G.D. Vance ve Rubio'nun çok aykırı fikirlere sahip olması. Bu bize gösteriyor ki hem Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde hem de İran'ın içerisinde çok ciddi sürece farklı bakış açıları var. Rubio net bir şekilde İsrail'in tırnak içinde sözde güvenliği anlamında savaşın devam ettirilmesini ve İran'ın rejim değişene kadar en azından mutlaka bombalanması gerektiği Şahin kanadı temsil ederken, G.D. Vance de savaşın başından bu yana daha ılımlı olan taraf. Bu tarafta ise Kalibaf ve Arakçı her ne kadar ılımlı taraf olarak gözükse de dün belki denk gelmişsinizdir. Kalibaf'ın Tasnif News'te yapmış olduğu canlı yayın sırasında konuşması bir anda kesildi. Orada kullandığı son cümle şuydu. Kesilmeden hemen önce kullandığı cümle, savaşın devam etmesini isteyenlere bazı mesajlarım var ifadesini kullandı ve bunun hemen arkasından kesildi. Biz Mustafa Hamaney'in açıklama geldiğinde, yani bir anlaşma olacak, ateşkes yapılacak denildiğinde yaptığı açıklamayı da hatırlıyoruz. O da şu ifadeyi kullanmıştı. Aslında ben bu yaklaşıma çok sıcak değildim. Fakat Cumhurbaşkanımız, yani Pezeşken'den bahsediyor, Pezeşken beni ikna etti ifadelerini kullanmıştı. Yani şu özetle şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin içerisinde G.D. Vance ve Rubio arasında farklılık olduğu gibi İsrail heyetinin içerisindeki Kalibaf'ın bakış açısıyla devrim muhafızlarının, özür dilerim, İran'ın içerisinde de devrim muhafızlarının ve şeyin aktif evet. olarak birbirine çatıştığı bir nokta var. Şimdi bu... Buyurun Sayın Bey.
2: Önemli. Sen devam et adam.
3: Evet, yani bu bunların tamamına dikkat çekmek istedim. Şunun için dikkat çekmek istedim. Hala maddeleri konuşamayacak hale gelmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Burada hala maddeleri konuşamayacak dememin sebebi de şu. Zaten 14 maddenin 14'ünün konuşulmasına ihtiyaç yok aslında. Ne yapılması gerekiyor? Birincisi, savaşın neden başladığını hatırlamamız gerekiyor. Savaşın başlama sebebi nükleerdi. Şu anda nükleerle ilgili bir durum söz konusu değil. Nükleerin nasıl çıkarılacağı, uranyumun nasıl çıkarılacağı ile ilgili bir durum da söz konusu değil. Hatta Trump şu ifadeyi kullandı. Dedi ki uranyum konusunda acelemiz yok. İşte %60'lık kısmı teslim alacağız ve seyredeceğiz. Ama nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Hatta Rusya'ya teslim edilmesiyle ilgili bazı spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Bunun da gerçeğe yansıtmadığını İran tarafı açıkladı. Yani İran bunu teslim etmeyeceğini ve nükleer çalışmalarından vazgeçmeyeceğini hala net bir şekilde söylüyor. Demek ki yok böyle bir durum. Demek ki...
2: Ya şey olabilir mi Adem? yıllar önce hani Cesur Yürek diye bir film vardır. Orada bir diyalog var. Hatırlarım, izlemişsindir belki, sen de izlemişsindir. O William Wallace'ın hayatını oynadı. Orada bu uzun bacaklı Edward, İngiliz kralı, diyor ki özür dilerim, ona karşı mücadele eden Wallace diyor ki, siz diyor Edward'ın diyor uzun bacaklının masasındaki kırıntılarla uğraşırken ben İskoçya'ya özgürlüğünü vermeliyim. Deyim yerindeyse, yani teşbih olarak örnek verdim bunu. Aslında o 14 madde deyim yerindeyse bir kırıntı olarak duruyor. Esas arkada başka planlar yaşanıyor diyebilir miyiz? Aklıma bu geldi. Yani milletin önüne atıldı kırıntılar. Olmayacak şeyler atıldı. Amerika da birçoğuna razı gelecek gibi durmuyor. Amerika'nın içindeki İsrail diyeyim. Veya Amerika'daki o evangelist derin yapılanma diyeyim. İran da aslında daha fazlasını istiyor. Olmayacağını biliyor. Herkes aslında bir mola verdi ama nihai mücadeleye devam edeceği güne mi hazırlanıyor diyebilir miyiz?
3: Bunu demek zorundayız. Çünkü şimdi olayın, daha önce de kullandığım ifade, olayın artık uranyumla nükleerle bir ilgisi kalmadı. Hatta bir noktada evet. İsrail'in sözde güvenliğiyle de ilgisi kalmadı. Mesela tamamen Hürmüz'e kilitlendi. Şimdi evet. Kalibaf'ın yapmış olduğu açıklamaya da bakıyoruz. Kalibaf dedi ki, evet dedi, şu an Hürmüz'de bazı gelişmeler oluyor. Biz petrolümüzü çıkartıyoruz. Hatta dün 60 milyon varile yakın bir petrolün çıktığı ile ilgili uluslararası kaynaklara bilgiler yansıdı. Fakat burada konulan kural şu, bu 60 gün boyunca ABD Hazine Bakanlığı'nın vermiş olduğu talimat sadece dolar üzerinden bu işlemleri yapabilirsiniz şeklindeydi. Amerika Birleşik Devletleri kendi hegemonyasını Hürmüz'de kurmak için böyle bir çaba sarf ediyor. Yani diyor ki, savaştan önceden Çin'e kendi yerel para birimlerinle bir şekilde gönderiyordum bunu, gölge filolarla gönderiyordum. Ya da başka ülkelere, Güney Kore'ye gibi ülkelere bunları gönderiyordum. Fakat bu dakikadan itibaren diyor ki, Hürmüz'de ben abluk üzerine abluk yaptıktan sonra benim şartlarım altında ya benim uluslararası sistemime uyarsın, bu şekilde gönderirsin, ya da ben tekrar kapatırım diyor. Peki şey ne diyor? Kalibaf ne diyor? Bizim diyor sadece 60 günlük süre boyunca serbestiyet verdik Hürmüz'e. 60 günün sonunda burada ücretli bir geçiş yapacağız. Buna tüm dünyanın hazır olması gerekiyor diyor. Şimdi Hürmüz Boğazı bu noktadayken diğer maddelerin tamamında uzlaşılsa bile iki taraf da aslında olayı varoluşsal olarak görmeye başladı. Yani savaştan önce bu süreç sadece İran için varoluşsal olarak adlandırıyorduk. Neden? İran savaşı Hürmüz'ü kaybedersem savaşı kaybederim mantığıyla bakıyordu. Ama gelinen noktada nereye geldik? Bu mesele Amerika için de varoluşsal hale geldi. Amerika kendi müttefiklerine bile artık bu meseleyi anlatamaz duruma geldi. G7 zirvesini hatırlayalım. Normal şartlarda İsviçre'de imzalanması gereken anlaşma G7 zirvesi sırasında Trump'ın önüne alelacele konuldu ve Trump bir imza atmak zorunda kaldı. Neden? Tabii. Çünkü müttefikleri orada baskı yaptılar. Dediler ki, bu Hürmüz problemi ne olacak? Biz hali hazırdaki bu durumu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz dediler. O da müttefiklerine bu senaryoyu hızlı bir şekilde gösterebilmek için alelacele bir imza attı. Normalde ciddi versin imzalayacaktı. Aynı süreci biz NATO zirvesinde de göreceğiz önümüzdeki hafta. Yine benzer adımlar atmaya çalışacaktır Trump. Ve bu sürecin mümkün olduğu kadar oradaki amfibi birliklerinin sonuçlanması ve kendisine müttefikler bulma anlamındaki süreci geride bırakmak için ve sizinle beraber ortak fikirde olduğumuz, her zaman söylediğimiz Dünya Kupası ve NATO zirvesini geçirmek anlamındaki süreci telafi etmek için değerlendirecek. Ve biz mutlaka Hürmüz'de bir çatışma göreceğiz ne yazık ki. Çünkü az önce anlattığım verilerin hepsi gösteriyor ki bize, artık bu sadece İran için değil, Amerika Birleşik Devletleri, hatta küresel hegemonyasını korumak anlamında da varoluşsal bir hale gelmiştir.
2: Amerika'nın askeri hareketliliğini takip edebiliyor musun? Var mı bir gelişme? Ne oluyor, ne bitiyor?
3: Amerika'nın şu anda bölgede 2800'e yakın amfibi birliği ekstra oradaki 50 bin askerin dışında, yani bölgedeki toplam 50 bin askerin
2: takviye
3: dışında.
2: Takviye gönderdiklerini geri çekmedi değil mi? Halen bölgede o amfibi
3: birliği. Hayır, bölgedeler. Takviye geri çekmedi. Hala bölgedeler. Hatta o bölgedeki askeri birlikler tatbikatlar bile gerçekleştiriyorlar. Yani özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber ortak tatbikatlar gerçekleştiriyorlar. Bölgedeki, ben iki gün önce yayınladığım bir rapor vardı. detayları çok uzun vermeyeyim ama şunu söyleyebilirim kısaca hızlı bir şekilde. Yani amatör leşlemleri 400'e yakın Tomahawk füzesi kullanmıştı. Block 5 dediğimiz füzelerden kullanmıştı. Bunların tanesi 2,5-3 milyon dolar ve bu onun stoklarını çok ciddi bir şekilde zayıflatmıştı. Bu sadece ABD'nin kullandığı rakam bu arada. Bunun yanında İsrail de benzer rakamlar kullandı. Körfez ülkeler de benzer rakamlar kullandı. Körfez ülkelerinde Tomahawk yoktu fakat onlar da yaklaşık CSMR dediğimiz seyir füzelerinden çok ciddi olanlarla ve PEK-3 dediğimiz Patriot'ların önleme füzelerinden çok ciddi anlamda kullanmıştı. Yani savaş Amerika Birleşik Devletleri için özellikle stokları anlamında, bölgedeki stoklar anlamında sürdürülebilir bir durumda değildi. Her ne kadar nakliye uçakları hızlı bir şekilde inip kalkıyorsa da bunların bir şekilde dağıtılması, bir şekilde İsrail'in dışındaki noktalara da Körfez ülkelerine de ulaştırılması gerekiyordu. Bu süreçte 40 günlük savaş içerisinde bunu çok fazla başaramadılar. Hatta hatırlarsanız Körfez ülkeleri bu konuda şikayetler ortaya koymaya başlamıştı. Bizi savunmuyorlar, sadece İsrail'in güvenliğini düşünüyorlar şeklinde. Bu süreci tamamen bunu telafi etmek için kullanmaya çalışıyor. Şu anda Körfez ülkelerine de sevkiyatlar söz konusu. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den ciddi ürünler alıyor. Ciddi savunma sanayi ürünleri alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda tamamen diğer Körfez ülkelerinden bağımsız hareket ederek İsrail'le çok farklı anlamda çok yakın çalışmaya başladı.
2: Bu arada geçen bir diyalog da kurulmuş İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında. Tabii ki yani sonuçta hemen bir yumuşama beklenmiyor ama ilk temas da kurulmuş. Dışişleri Bakanları telefonla görüşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran Dışişleri Bakanları.
3: Ceyhun Bey, bu tür görüşmelerin normal diplomasi süreçleri olduğu yürütülmeye çalışıldığı için komşu ülkeler, bölge ülkeler ortak çıkarları olduğu için mutlaka yaşanacaklar, görüşeceklerdir. Fakat çözülemeyen problemin Hürmüz'e geldiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Burada askeri seçeneğin az önce saymış olduğum transferlerle birlikte yeniden ortaya çıkması İran'ı tırnak içerisinde şeytanlaştıran sürecin tekrar başlaması anlamına gelecek. Hiçbir şekilde buradan bölge ülkeleri Hürmüz'ü aynı şeydeki gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünecekler ve var uluslar bir problem olarak gördükleri için mutlaka bir noktada diyecekler ki evet seninle beraber hareket etmem gerekecek diyecekler. Bunun ilk adımını Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüyoruz. Diplomatik süreçler devam edecektir. Fakat bunlar emin olun sadece sözde kalacaktır. Çünkü sahadaki gerçeklik çok farklı.
2: Çok farklı. Sahadan bir durumu sana sorayım bir de danışayım. Yani başka unsurlarım devreye sokuyorlar diye son günlerde senin dikkatini çekti mi? İran'ın Kürtlerin yaşadığı bölgelerde bazı çatışmalar başladı. Devrim muhafızlarıyla işte Kürt grupları olarak tanımlanan, aralarında PKK'nın kendini fesheden PKK'nın diyelim İran kolu olarak bilinen PEJAK da var. PEJAK'ın açıklamalarını falan da okudum. Onlar İran'ı suçluyorlar, devrim muhafızları suçluyorlar. Ama küçük de olsa işte 3-4 kişilik kayıpların da olduğundan bahsedilen, çünkü Taslim de bunu geçti. Orada bir hareketlilik var mı, bu lokal mi kalır yoksa içeriği karıştırmaya yönelik bazı hamleler mi yapılıyor? O konuda işte ne diyelim, o bahsettiğimiz büyük mücadeleye hazırlık yoğun bir şekilde o tarafta da mı sürüyor?
3: Bunu ancak bir öngörü olarak ortaya koyabiliriz. Benim öngörüm şu Cem Bey. Önümüzdeki günlerde biz iki farklı noktada çok ciddi hareketlenmeler göreceğiz bu konuda askeri alanında. Birincisi İsrail'in Suriye'deki adımlarıyla ilgili çok ciddi hareketler göreceğiz. İsrail yeni bir doktrin uygulamaya başladı. Bu doktrinle birlikte normal şartlarda oluşturmuş olduğu sözde tampon bölgeleri korumakla ilgili bir strateji izliyordu. Şimdi ise yani kendi topraklarını korumak için tampon bölge oluşturdu. Tampon bölgeleri korumak için de yeni bir tampon bölge daha oluşturmaya ilgili bir strateji yürütüyor. Yani tam anlamıyla bir fiyasko izliyoruz. Tam anlamıyla bir ikiyüzlülük izliyoruz. Golan Tepelerinin 20 kilometre daha ilerisine gitmekle ilgili adımlar atıyor. Dera kırsalında basına da yansıdı. Siz de yüksek ihtimalle görmüşsünüzdür. Dera kırsalında yeni askeri üsler kurmaya çalışıyor ve 90 kilometreye yakın, yani Şam'a, Suriye'nin başkentine 90 kilometreye yakın alana kadar Golan Tepelerindeki işgalini genişletmeye çalışıyor. Bunu sorulduğunda ise biz tampon bölgelerimizi korumak zorunda izleniyor. Yani kendi topraklarını korumak için tampon bölge yap, işgal yap, daha sonra tampon bölgeyi korumak için tekrar işgal yap. Bu nedir? Bu işgali bir şekilde mevcutlaştırıp genişletmeye çalışmanın demokratik, yani politik dilidir. Bunu yapmaya çalışıyor. Bir burada hareketlenme göreceğiz. İkincisi de sizin dikkat çektiğiniz nokta. Şimdi Trump'ın son bir ay içerisinde Kürtlerle ilgili yapmış olduğu, oradaki Kürt gruplarla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda tabii Kürtler temsil etmiyorlar. Fakat orada kendilerini kendilerini bu şekilde tanımladıkları için Trump iki defa şu ifadeyi kullandı. Onlar sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda adım atıyorlar dedi. Kendilerine verdiğimiz silahları bize geri teslim etmediler dedi. Yani İran işte iç karşılık için verilen İsrail tarafından kullanılan silahların da buradaki örgütler tarafından el konulduğu ile ilgili bilgileri var. Trump zaten bu ifadeyi kullandı. Onlara çok fazla silah verdik dedi. Şimdi Trump'ın tepkisinin ardından Irak'ta da son 3-4 günden beri çok ciddi gelişmeler var. Irak tüm terör örgütlerinin, tüm silahlı örgütlerin silahlarını bu ayın 8'ine kadar, 9'una kadar teslim etmesiyle ilgili bir çağrı yaptı. Aksi takdirde Irak'ın yeni yönetiminin bu örgütlere karşı harekete geçeceği belirtildi. Şimdi orada bir kaos olması gerekiyor ki bu örgütler tekrar kendilerine zemin bulabilsinler. Çünkü terör örgütleri eğer kaos yoksa hiçbir zaman kendilerine zemin bulamazlar. O yüzden o Irak'taki bölgede bu gruplar silah teslim etmemek için, silahlarını teslim etmemek için o bölgede kaos yaratacak yeni adımlar atacaklardır. İsrail de hem Lübnan'daki gelişmeleri biraz kamuoyunun önünden düşürmek hem de gözler tekrar Gazze'ye yönelmesin diye ki oradaki işgalini arttırıyor. Gözler tekrar Gazze'ye yönelmesin diye Suriye içerisindeki faaliyetlerini arttıracaktır diye bir öngörü ortaya koyabiliriz.
2: Adem çok teşekkür ederim. Son olarak ekleyeceğim. Yani olay şu anladığım kadarıyla. Olay yürümüşe kilitlendi. Öyle uranyum zenginleştirilmesi, balistik füze kapasitesi falan filan İran'da rejim değişikliği değil. Hürmüz rejimi, Hürmüz yönetimi nasıl olacak? Ve bunun şiddetli bir askeri mücadeleye doğru evrildiğini anlıyorum söylediklerinden.
3: Evet, kesinlikle ve diğer koyduğumuz işte Suriye, Irak ve Körfez ülkelerinin arasındaki rekabetle birlikte de olay artık sadece İran, Irak'ta İran ABD savaşı olmaktan çıkmış durumda. Çok daha büyük bir Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel anlamdaki hegemonyasını devam ettirmek için onların varoluşsal savaşına dönüşmüş durumda. Bundan sonra gelişmeleri bu yönde takip etmemiz gerekecek. Ceyhun Bey.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Adem.
3: Rica ederim.
2: Değerli Adem Kılıç, siyaset bilimci yazar. Valla kritik şeyler söyledi. Sahadaki gelişmeler, ondan sonra Amerikan askeri hareketliliği, tatbikatları, duruşu, İran'daki mücadele, devrim muhafızlarıyla bulunduğu şeyle başka bir kanadın mücadelesi, Amerika'da Vance Rubio kanatlarının çatışması, kapışması. Şiddetli iç mücadeleler, şiddetli dış mücadeleler maalesef. Dünyanın, ben şuna inanıyorum açık söyleyeyim, bazen sohbetlerde de konuşuluyor, sizler de dinlemişsinizdir. Üçüncü Dünya Savaşı tartışması var. İçinde miyiz, başlayacak mı falan. Şimdi Birinci Dünya Savaşı dönemi yani 1914'te başladı resmi olarak. Ama bakıldığında aslında başlangıcı 1850'lere dayanır. Yani yeni bir paylaşımın, hamlelerinin yapılması, ülkelerin içinde hedef coğrafyalardaki hareketlilikler, işte mesela Osmanlı coğrafyasında mücadeleler, iç mücadeleler, işte böyle ne diyelim, işte Bulgarların mücadelesi, Ermenilerin mücadelesi, Yunanların mücadelesi, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaya çalışması, dış güçlerle mücadele, İngiliz falan. Bakıldığı zaman aslında bir 100 yıllık süreç yaşadık. Hatta 150 yıllık diyebiliriz. 1850'lere başlayan ta 2000'lerle beraber 2000'lere kadar uzanan diyelim. Ama 2000'lerden sonra başka bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki ya Birinci Dünya Savaşı dedin ta 2000'lere gittin. İkinci Dünya Savaşı. Ben İkinci Dünya Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın devamı olduğuna inananlardanım. Bir laf var ya, hani her biten savaş diğer savaşın başlangıç noktasıdır. Başlangıç şeyidir. Diye. O yüzden aslında bir büyük mücadelenin içindeyiz. Biz büyük ihtimalle görmeyiz ama bir deyim yerine bir 50 yıllık, 100 yıllık mücadele dönemi başladı diyelim. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Allah insanlığın yardımcısı olsun. Mazlumların yardımcısı olsun. Güçlü tutmak lazım. Anti-emperyalist cephede olmak lazım. Anti-siyonist cephede olmak lazım. Burada hem Türkiye'nin kendi Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla yani medeniyet içi durumla, aynı zamanda bölgesel güçlerle, işte Rusya'yla örneğin, işte yani İslam içi dediğimiz için İran'ı söylememe gerek yok. Artı Çin'le bir iletişimini savunanlardanım. Aynı zamanda Avrupa'nın içinde de emperyalizmin politikalarından etkilenen güçlerle ittifakı savunanlardanım. Avrupa'da sonuçta bugün Rusya'daki her gelişme, Rusya ile yaşanan iletişimdeki her gelişme, Orta Doğu'daki her gelişme nasıl bizi etkiliyorsa, komşu coğrafyamız ne kadar Batı Avrupa ülkelerine kızsak da şey yapsak da bizi etkiliyor. O yüzden Avrupa'nın tabii ki ilerici güçleriyle de iletişim her zaman olumludur. Bizim bağımsızlığımıza, egemenliğimize, ülkemize, toprak bütünlüğümüze saygı duydukları sürece, tabii ki her ülkeyle de bu geçerli. Ama böyle bir mücadelenin içindeyiz. Allah yardımcısı olsun ülkemizin ve bu mücadeleyi gerçekten samimi olarak yürütenlerin diyelim. Zamanımız da daraldı. Şimdi Aziz Başkan olayını da şöyle kısaca özetleyeyim. Diğer bölüme sarkasa da. İşte biliyorsunuz Allah rahmet eylesin, kızına manikür ve pedikür yapmak üzere ailesinin evine sürekli giden bir kuaför Derya Gündoğdu evden çıktıktan sonra, daha sonra ortaya çıkıyor, vefat ediyor. Ama dün ne yaptılar? Evin içinde ölmüş. Öyle bir soru işaretiyle, yani kumpasçılar, 3 Temmuzcular hala ayakta. Sadece bunu söyleyeyim, saat başına gideceğiz çünkü saat başından sonra devam ederim. Ama o kumpasçılara karşı da her zaman duracağız. Saat başı sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet dostlar, az önce yarı bıraktığım konudan programımızın son dilimine girelim. Şimdi dün sosyal medyaya bazı haberler düştü. Sosyal medyaya düştü dediğim, yani aslında haber merkezleri tarafından direkt açık açık da söyleyeyim, takip etmişsinizdir. Şimdi tabii başkası verdi mi bilmiyorum, bir yerde doğrudan ismi olduğu için vereceğim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kızına, yani Yaz Yıldırım kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu fenalaşarak hayatını kaybetti diyor. Habertürk'ün haberine göre yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti. İddiaya göre Gündoğdu evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İhbar üzerine falan filan polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı falan filan. Şimdi bu bir haber midir? Haberdir. Şöyle haberdir. Allah rahmet eylesin. Valla üzücü. Onu da söyleyeyim. Derya Hanım'a Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Tabii yaşını bilmiyorum. Yani görmedim. Bilenler varsa burada dostlarımız yazsınlar. Yani haberleri takip edip ya şu yaştaymış falan filan diyenler varsa onları da aktarırım. Ondan sonra ama benim tepki göstermem şundan kaynaklı. Yaz Yıldırım daha sonra kendi sosyal medya hesabından bunu paylaştı. Bu dedi. Yani şöyle bir mesaj paylaştım. Beni çok sayıda kişi aradı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim. Teşekkür ederim. Şimdi bir grup ısrarla Aziz Yıldırım'ı ve son günlerde de son dönemlerde de kızı üzerinden Aziz Yıldırım'ı hedef oluyor. Şimdi ben bir Fenerbahçeliyim. Efendim Yaz Yıldırım neden Aziz Yıldırım'ın sürekli yanında falan filan. Valla evladını Fenerbahçe içinde yetiştiren bir adam. Yani bazı evlatlar görürdük. Yani herkes için geçerli değil tabii ki bu. Hiç babasının, ailesinin izinden gitmezdi. Bu kız bizim samimi olarak Fenerbahçeliğimizi, açık söyleyeyim, Yaz Yıldırım gencecik bir genç kız haline geldi artık. Yani büyüdü. Gözümüzün önünde büyüdü. Aziz Başkanımızın kızı. Ondan sonra ve Fenerbahçeli şey yapıyor. Babası da sonuçta Sayın Ali Koç'un oğlu da aynı şekilde maçlara gidiyordu, görüntü veriyordu falan. Bu beni rahatsız etmiyor. Şimdi bu sırada ama birileri Aziz Yıldırım'dan rahatsız olan, Aziz Başkan'a nefretleri bitmeyen birileri olduğunu düşündüğüm birileri bir psikolojik harp mekanizmasını en iğrenç şekilde, bakın kızı üzerinden evine, işte kızından manikür pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü falan filan, bunlar beni rahatsız etti. Açık söyleyeyim. Sonra gerçek ne? Evet, eve gidiyor. Eve gittikten sonra evden, yani işini yapıyor. Sonra çıkıyor. Evden çıktıktan sonra yolda ilerlerken fenalaşıyor, yere düşüyor. Görüntülerde herhangi bir şüpheli veya şüpheli kişi ya da şüpheli eyleme de rastlanılmıyor. Sonra bugün sabah gazetesinin haberi, detaylar var. Diyorlar, yani şöyle söyleniyor. Geçen hafta, geçen günlerde ablasına, rahmetli olan hanımefendi, ablasına göğsüm sıkışıyor diye şikayette bulunduğu ortaya çıkmış. Öne sürülmüş diyeyim daha doğrusu. Yine Ocak ve Haziran aylarında rahatsızlık yaşadığı için hastaneye gitmiş falan. Ya elbette habercilik yapalım da ya Allah aşkına. Şimdi ben Habertürk'ün değerli emekçilerini kenara